0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Kimlerle beraberiz? Saygı Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Cantürk Caner ile beraberiz. CHP'de 103. yıl resepsiyonu ve Mansur Yavaş gerginliğini ilk bölümde konuştuk. İkinci bölümde yine içerideki gelişmelerle devam edeceğiz. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Önemli bir mesele. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demişti ki o dosyalarda faili meçhul kalmayacak, kafalarda soru işareti kalmayacak denmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası tekrar raftan indirildi. Bugün Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Peki neler bekliyor soruşturmada bizi? Ben hemen dönüyorum. Kime? Cüneyt Altıparmak.
1: Evet. Neler bekleyeceğimiz? Şimdi bu konuda 3 ihtimal var, temel ihtimal. Birincisi doğal ölüm. İkincisi ihmal. Üçüncüsü de kast. Şimdi doğal ölüm ihtimalinin olmayacağı neredeyse ortada. Yani şöyle ortada. En kötü ihtimalle burada bir ihmal var. Hı hı. Ama ihmal zincirini de bugün birkaç köşe yazarının yazısını okuyanlar da görmüştür. Şu net bir şekilde ortaya konuluyor. Öyle bir ihmal zinciri var ki bu ancak kastla açıklanabilir. Yani o butona basılması, çağrı butonuna basılması, onun duyulmaması, ambulansın gecikmesi, daha sonra ambulansın bir yerde durup alt geçitte bir süre bekleyip masaj yapıyoruz tırnak içerisinde denmesi, sonra hastaneye intikal etmesi gibi sorunlar. Bir de kendisinin ölüm öncesi, ölüm tarihine yakın olan bazı sağlık raporu bilgileri var. Orada da kalple ilgili herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Kaldı ki kendisi sportif bir yapıya sahip ve bu günün sonunda yani kendisinin bu durumuna tanıklık edenlerin de bunu özellikle belirttiğini görüyoruz. Burada bir böyle bir tablo var. İkinci tablo şu, FETÖ elebaşına yazılmış bir mektup, bir not var ve kendisinin Kozinoğlu'nun ortadan kaldırılması gerektiği, yoksa bazı şeyler anlatabileceği yönünde bir şüphe var. Ölümü duruşmadan bir hafta önce, neredeyse belki 8 gün, duruşmada bir şeyler anlatması olası. Peki Kozinoğlu anlatınca neler değişecekti? Kozinoğlu anlatınca bugün mesela orada içeride bulunanların dışında farklı ve devletin bilgisi dahilinde olan bazı hususları net bir şekilde ortaya koyacaktı. Yani ben FETÖ'nün burada olağan şüpheli olması kadar doğal bir durumun olmadığı kanaatindeyim. Bu sebep itibariyle siz böyle bir cinayeti işlediniz, bütün organizasyonu yaptınız. Adli tıp bulgularına bakıyorsunuz. Adli tıp bulgularında da kalp rahatsızlığı ile ilgili bir veri var ortada. Ama kalp rahatsızlığı olması demek, adli tıp, ben hukukçu olarak görüyorum bunu, bir kişinin kalp rahatsızlığının olması ölüm nedeni olarak izah edilemez.
0: Evet.
1: Ölüm nedeni ayrı bir durumdur. Yani kalp rahatsızlığı vardı, öldü denmez. Şu nokta, şu durumdan dolayı, şu damarın tıkanması veya şu damarla ilgili şöyle bir durumun olması şeklinde o raporu da kabul
0: tam
1: eden...
0: Tam tespit yapılması gerekiyor değil mi hocam?
1: Tabii. Yani biz biliriz mesela işte çoklu organ yetmezliğinden öldü deriz ama adli tıp ne der? İşte şurada şu vardı, şurada şu vardı, şunlar birleşti ve şöyle oldu der. Şunu yazmaz. Çoklu organ yetersizliği vardı. Böyle bir durum oldu. Yani bu sadece bir doktorun raporu olabilir. Doktor
0: İlk
1: bir
0: hazırlanan evet. Rapor, ben basitleştireyim, siz de evet anlaşılmış Mustafa ya da anlaşılmamış deyin. İlk hazırlanan rapor sanki şunun gibi. Ya zaten rahmetli sigara kullanıyor.

0: kullanıyordu, öldü.
1: Evet, onun gibi bir rapor. Ama bizim aradığımız rapor ne? Bizim aradığımız rapor sigara kullanımı dayalı olmaz. Yani öyle bir şey de olmaz.
0: Evet.
1: Şunu der, şuradaki damar tıkanmış der, bu kadar. Veya bu damar açılamadı %90 oranında. Tabii burada bir zehirlenme şüphesi var. Bugün fethi kabir yapıldı, kabir açıldı. Kefeni çürümemiş, kemik ve yumuşak doku bulguları var. Bunlar önemli. Hı hı. Bunlar verilerin elde edilmesi. Tabii aradan geçen sürede bazı zehirleme meselelerinde verinin kaybolma ihtimali var ama günün sonunda siz geriye dönük bir soruşturma yapıyorsanız tüm veriye, tüm bulguya bu şekilde ulaşmak zorundasınız. Bunun sonuçları ortaya çıkacak. Ben kendi hissiyatımla söylüyorum bunu. Bir tutuklama da var. Belki ilerleyen günlerde bu konularla ilgili bir takım itiraflar gündeme gelebilir. Bir de şöyle bir durum var. Oradaki savcı ihraç, başsavcı ihraç, adli tıpta bu dosyaya bakan doktorlardan ihraç var, gardiyanlardan ihraç var. Şimdi bir şey konuşuluyor değil mi? İşte bir terörist Türkiye sürecinde FETÖ'nün bazı unsurları diyor ki biz de bu şekilde bir kapsama girelim, biz de bir şekilde devletle bu konu bu bağlamda muhatap olalım biçiminde. Şimdi bu tip geriye dönük durumlarla ilgili nedamet bildirip itiraf koymadan ortaya bu meselenin aydınlanmasına bir biçimde ışık tutmayan bir yapının veya o yapının içerisindeki fertlerin çok basit bir veri olabilir. Mesela şu bile önemli bir veridir. Ben o gece oradaydım, bu yapının içindeydim ve bu yapıyla ilgili, bu meseleyle ilgili şunu duydum veya şunu gördüm şeklinde yeni bir tanık, yeni bir beyanın ortaya çıkması mesela bu konuyla ilgili durumun tüm aksını değiştirebilir. Ben şuna inanıyorum, yani bir hukukçu olarak, bir gözlem olarak şunu söylüyorum. Burada olağan şüphelinin FETÖ olması kadar doğal bir durum yok. Çünkü tüm sistematiğin günün sonunda takipsizlikle sonuçlandığı bir durumda tüm silsile içerisinde bir biçimde bunlarla irtibatlı olanlar var. Burada %100 şu yapmıştır, bu yapmıştır biçiminde bir yargıya ulaşamam ama bu silsilenin tamamıyla araştırılması ve bizim bunun bir doğal ölüm olduğuna inanmamız için bu meselede şu anda yapılanların tamamının yapılması gerekiyordu. Geç oldu ama yapılması bence Türkiye açısından önemli. Ve bir şeye de işaret ediyor, FETÖ ile yüzleşme adına da ben önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyorum. Yani geçmişteki bir takım cinayetler ve özellikle bu soruşturma kapsamında, geriye dönük soruşturmalar kapsamında faili meçhullerin araştırılması konseptinin de doğru bir konsept olduğu kanaatindeyim. Belki biz FETÖ'nün de arkasında kimlerin olduğu, bazı isimlerin cinayetlerinin aydınlatıldığında onun da arkasında kimlerin olduğunu görebileceğimiz bir aşamaya, bir evreye geçiyor olabiliriz. Bu Türkiye'nin kendi meseleleriyle, kendi sorunlarıyla ve iç düşmanlarıyla yüzleşmesi adına önemli bir durum.
0: Hocam sizce ne kadar sürer inceleme?
1: Yani incelemenin tabii kimya, yani bir toksikolojik bir inceleme, onun belirli bir süresi var. Bazı maddelerin alınan örneklere zerk edilmesi, bir süre beklenmesi gerekiyor. Yani tahminim en geç bir ay içerisinde bu konuyla ilgili bir ön bulgu en azından ortaya çıkar diye düşünüyorum ben.
0: Cantürk hocam, siz ne diyorsunuz? Yıllar şimdi, sonra 2011'de hayatını kaybetmişti. Tam şöyle, 15 yıl.
2: 2007'den itibaren 2016'ya kadar Türkiye'de işte üst düzey kamu görevlisi, devlet adamı, sivil ve asker, emniyet, güvenlik. Böyle ölümlere baktım da şimdi çok enteresan. 2008 Kuddisi Okır, 2009 Ali Tatar, 2010 Berk Erden, bunlar asker kökenliler, Ergenekon davalarında şüpheli ölümler. 2009'da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazası, 2011 Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu, Allah rahmet eylesin. Şimdi bu dönem bir cinayetler serisi var belli ki, yani bir suikastler serisi var. Yani aklıma yani bu geliyor. Çünkü hani şey perspektifinden bakarsak, hani biraz komplo teoriler üzerinden bakarsak, bu dönemde FETÖ'nün aktif olduğu bir dönem ve bu aktivite, evet, giderek tırmanıyor. 2016 darbe süreciyle sonuçlanıyor. Muhtemeldir ki, bu arada Aselsan'da hayatını kaybeden
0: mühendislerimiz var.
2: Şimdi baktığımız zaman

0: Hem artık hani insanların aklına şunu getiriyor. İşte dış politika ile ilişkili olarak, dış güçlerle ilişkili olarak FETÖ bağlantılı bir seri bir takım ölümler olmuş, cinayetler olmuş veya suikastler olmuş. Tabii her şey için erken ama görülüyor ki buralar Türkiye'nin en karanlık dönemi üst düzey kamu görevlileri bakımından. Şimdi devletin bunlara yürümesi, bunların üzerine yürümesi enteresan ve çok da olumlu bir şey bana göre. Çünkü ortada bir suikastler zinciri var. Kaşif Kozinoğlu'nun ben şahsen yani bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla yani devletin bunlara ortaya açığa çıkarması, Sayın Adalet Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok kıymetli. FETÖ'nün bize yaptığı bu yıkım, bize verdiği zarar öncesi ve sonrasıyla yıllarca daha biz bunun hesaplaşmasını yaşayacağız Mustafa Bey. Yani ben Keşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğünü düşünüyorum. Suikastla hayattan koparıldığını düşünüyorum. Hatta yani bu kabri açıldı işte. Yani cenazesinin de çürümediğini görüyoruz. 15 yılda bir cenazenin erimemesi, toprağa karışmaması çoğunlukla da zehirlenme ihtimalini gösterir. Yüksek miktarda. Rahmetli Özal'ın da bu şekilde cenazesinin bir bölümünün hala olduğu söylendiğine göre demek ki ortada yüksek miktarda bir problem var.
1: Bir şüphe var diyorsunuz. Merve Hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Ya ben bu sürecin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani hocalarım aslında belli noktaları ifade ettiler ama hemen şunu hatırlatayım. Böyle dönemler, şimdi belki 12 Eylül'de hatırlatmak gerekecek bağlamları var.
1: Birazdan gireceğiz, evet.
2: Bunlar kafa karıştırıcı noktalar ve bunların aydınlatılması için son dönemde gerek açıklamalar, gerek Sayın Bakan'ın yapmış olduğu takiple alakalı süreci dile getirmesi son derece önemli. Evet, biz 15 Temmuz'u yaşadık ama 15 Temmuz'un hala artçılarını da görüyoruz. Aslında bu adımlarla birlikte çok şeyin yavaş yavaş üzerinden gelinmeye çalışıldığını da görüyoruz. Yani bunu unutmamak gerekiyor. FETÖ kapsamında karşımıza çıkan çok fazla başlık var. Belki zihnimizdeki soru işaretlerini yanıtlarken kendi açımızdan bazen acaba öyle midir diyoruz ama ben hocama katılıyorum. Burada soru işaretlerinin olmadığı bir durum var. 15 yılda bir insanın beden bütünlüğünün bu kadar korunması, yani biraz hocamın alanı belki ama hayatın da gerçekliğin de olağan akışına aykırı. Demek ki buradaki soru işaretleri bizim için çok büyük. Ve bu adımlarla birlikte, bu soruşturmalarla birlikte çok önemli gelişmelerin de beraberinde olacağını düşünmek gerekiyor. Ben o dönemlerde öğrenciydim, lisans düzeyinde. Ve mesela bizim dönemimizde arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, tabii bu kadar sosyal medyanın yaygın olmadığı bir dönemden de bahsediyoruz. Şimdi bunları takip etmekte zorlandığımız noktalar oluyordu. Ama bugün her şey bu kadar açık, şeffaf olarak ilerliyorsa demek ki buradaki takip edeceğimiz boyutları, ele alınacak noktaları ve sonuçları çok dikkatli okumak gerekiyor. 12 Eylül söylemim şu açıdan da. Şimdi belli dönemlerde karanlık noktalar oluyor ama millet bunu unutmuyor hiçbir şekilde. Dolayısıyla da burada ortaya çıkacak sonuçlar, burada aydınlatılacak noktalar son derece önemli. Bunlar yarının süreci için aslında bize yol gösterecek ve bir daha böyle sorunların yaşanmaması için de arka planda atılması gereken adımlar neyse onların her biri ortaya konulacak. Çünkü hem istihbarat noktasında, hem dış politika noktasında, hem iç politika ve toplumsal anlamdaki güven noktasında çok fazla soru işaretleri ortaya koyan bir dönemden bahsediyoruz aslında.
0: Şöyle bir şey var Mustafa Bey, araya girebilir miyim? 2013 yılında Hayri Kozakçıoğlu, ilk OHAL bölge valimiz değil mi? O da mesela evinde kalbine kurşun sıkarak intihar ettiği söylendi. Hatta eşi evdeyken bile silah sesi duymadı. Yani mesela bakın, rahmetli Muhsin Başkan'dan başlayarak ardına bir dosyalar açılıyor. Mesela buradan da bir şeylerin peşine düşüldüğü anlaşılabilir. Sonra işte Kozinoğlu. Sonra bundan sonra Hayri Kozakçıoğlu dosyası da açılırsa bu işin arkasından ben şunu çıkartırım. FETÖ'nün darbe yapacağını bir şekilde devlet görevlileri önceden sezinlemişler veya bunların planlamaları. Şimdi hep biz mesela 15 Temmuz'a yönelik her şeyi konuşuyoruz veya her şey konuşuldu. Konuşulmaya devam edecek ama bu adamlar mesela bir tek soru hep boşta kalır, hep dikkatimi çeker. Bu adamlar darbe yapmanın planını ne zaman başlattılar? Bir pilav yapmıyorsun evde yani.
1: Değil mi?
0: Bunun bir tabanı var.
3: O her zaman var hocam. Yani darbe yapma fikri FETÖ'nün zihninde her zaman var.
0: Her zaman var da şimdi birilerini eksiltmen lazım ki yerine birileri
3: tabii,
0: gelsin.
3: Tabii.
0: Bunun için de ön hazırlık yapılması lazım. Zaten acaba bu zincir...
1: Ergenekon süreci zaten o sürecin tam başlangıcı.
0: Işte bakın Ergenekon bu işin hızlandırıldığı süreç.
3: Tabii.
0: Ve ciddi anlamda yani Hayri Kozakçıoğlu cinayeti de yani bu artık bu da açılırsa buradan başka bir yerlere varırız.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek daha öncesinde mesela Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.
3: Ben en önemli yüzleşmenin orası olduğunu düşünüyorum. Yani o da netleşirse biz aslında FETÖ'nün de arkasında kim var?
1: Bayağı bir iş çözülecek. Tabii. Ben de tam onu söyleyecektim. Yani bu dosyaların hepsi, yeniden dosyaların indirilmesi Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesinde bence bir turnusol kağıdı görevi tabii görecek. Eğer ki biz bu dosyaların altından alnımızın akıyla çıkabilirsek, kalkabilirsek hani sürekli olarak diyoruz ya FETÖ'nün devletin damarlarına, kılcal damarlarına sızdıktan sonraki temizlik aşamasında ne kadar başarılıyız, ne kadar başarılı değiliz'i ben bence bu soruşturmaların aydınlatılmasıyla beraber kendimize de kanıtlayacağımızı düşünüyorum.
0: Çünkü bazen geriye giderek de hani ipin ucunu takip edersiniz, geriye giderek de bir yerlere varırsınız.
1: Yani çünkü bunların hepsi sizin, benim, kahvedeki Mehmet amcanın, bakın ya akademisyeninden kahvede oturan emeklisine kadar ya bu işte bir şey var dediği tabii olaylar. Ya bu bak bu normal değil yani Aselsan'da mühendis intihar ediyor kardeşim normal değil. Polis memuru bilmem nerede komiser kalbine sıkmış kafasına sıkmış bak normal değil bunlar dedikleri olaylar. Şimdi bunların hepsi teker teker inceleniyor. Burada da biz şunu anlayacağız. Ya biz bu kılcal damarlarımızdan bu pisliği atmışız ki bu dosyaları aydınlatabiliyoruz. Ya da bak hala bazı damarlarımızda tıkanıklık var. O zaman o damarlara bypass yapmamız lazım konusunu tekrar anlayacağız. Şimdi buradan sizin açtığınız konu Merve Hocam 12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümüydü. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Yine siyasilerden de arka arkaya mesajlar geldi. Yüzlerce hukuksuz yargılama, binlerce etkilenen kişi, yüzlerce idam, yüzlerce geride kalmış acı hatıra. Can Türk Hocam birer cümleyle geçelim.
0: Keşke olmasaydı. Allah bir daha öyle bir süreç yaşatmasın. Ama maalesef Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Yani sadece devlet adamlarının akıllı, işte öngörü sahibi, vizyon sahibi olması yetmiyor. Bizim insanımızın da, bu milletin de benzeri şeylere, yeteneklere sahip olması gerekiyor. Kötü bir dönemdi. Ben o dönemde 12 Eylül'de 6 yaşındaydım. Sonrası etkilerini... Yani ben bir Eylül nesliyim. Çünkü ilkokula başladık. Ve onların etkilerini, o baskı süreçlerini hep yaşadık.
1: Merve Hocam.
2: Evet, 12 Eylül son askeri darbe deniyor. Zaten bu açıdan da son derece önemli. Ben hep şunu hatırlıyorum. Şimdi hani hocam o dönemi yaşadı ama biz daha sonrasında geldiğimiz için asmayalım da besleyelim denilen böyle bir cümle zihinlerde yerleşmiş durumdaydı. İnsan haklarını, insan hayatını yok sayan bir yaklaşımın göstergesi bu. Bu açıdan son derece önemli. Siz de belirttiğiniz idam edilen bir sürü kişinin ailesi o idam haberlerini ya da çocuklarının, eşlerinin yani nasıl artık ifade edilir bilmiyorum. Vücutlarını çok sonrasında bulup, çok sonrasında öğrendiler haberleri. Bunlar son derece üzüntü verici. Ya şu açıdan az önce de dedim ya, millet unutmaz hiçbir şekilde. Ne o dönemi yaşayan ne o dönem sonrasında olanlar hiçbir şeyi unutmuyor. Bu açıdan Allah bir daha yaşatmasın dediğimiz gibi hocamın da belirttiği konu çok önemli. Çünkü böyle bir durumun işte iç politika dış politikayla değerlendiriyoruz ama toplumsal etkileri bizim açımızdan çok çok daha önemli.
1: Cüneyt Hocam.
3: 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 230 bin kişinin yargılandığı, 50 kişinin idam edildiği, 1 milyon 600 bin kişinin de fişlendiği bir dönem.
1: Evet.
3: Tam yüzleştik mi? Bence hayır. Yüzleşemedik yani. Bu mesele kapandı gitti bir şekilde. Yargılama gibi bir durum oldu ama tam bir yüzleşmenin olmadığı kanaatindeyim. 28 Şubat'ta kısmen yüzleştik. 15 Temmuz'da muhatap olduk ve hukuki olarak da hala etkileri sürüyor. Yani nasıl bir derin yara açtıysa bunu görüyoruz hepimiz. Bir kere şu var, bu darbe mekaniği öyle bir mekanik ki hepimize buna karşı çok dikkatli olmalıyız.

0: yükümlülüğü yüklüyor.
1: Kesinlikle.
0: Ya yani bu 46 yıl geçti, işte bundan sonra darbe olmaz denildi veya 90 28 Şubat'ta artık böyle bir şey olmaz, bu darbenin şekli değişti, bir daha böyle bir şey olmaz denildi ama biz tekrar 15 Temmuz'da böyle bir darbeyle karşılaştık, darbe girişimiyle karşılaştık. Bunun bir mekaniği var. Bu mekaniği harekete geçmemesi için devlet bir takım önlemler aldı. Ama yeterli mi? Ben bu konuyla da ilgili bu yüzleşmenin de, en azından bu darbe yıl dönümünde bu yüzleşmenin tam olarak bir biçimde tekrar gündeme gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve bir anayasayla temel hak ve özgürlükler bağlamında Türkiye'nin 100. yılı sebebiyle yeniden bir biçimde kendisini kurduğu, restore ettiği bir sistematikle ancak bu mekaniğin tamamen tasnif dışı edilebileceğini düşünüyorum. Bu önemli bir nokta. Bugün bunu konuşuyoruz ama bundan sonra Türkiye'de böyle bir durumun olmaması için ne yapıyoruz sorusunu devamlı sormak gerekiyor.
1: Şimdi siz bazı rakamları paylaştınız. 650 bin kişi gözaltına alındı. Yalnız bu 650 bin kişi gözaltına alındı dediğimizde, hani bugün alındı da 24 saat sonra bu 650 bin kişi bırakıldı falan diye düşünmeyin.
0: Şimdi. Benim babam alındı, 40 gün sonra gelmiş.
1: Ya bizi izleyenler, dinleyenler arasında şimdi mesela yaşı 20, 23 olan belki genç arkadaşlarımız da vardı. Onlar diyecekler ki ne oldu, 24 saat, 48 saat Türkiye'de.
0: Öyle bir şey yok.
1: Yok öyle bir şey. Hani alıyorlar.
0: Gözaltına alınıp gelmeyenler var.
1: Tabii. Yani hiç bir daha haber alınamayanlar.
0: Tabii.
1: İşkence yöntemlerinin haddi hesabı yok. Aklınıza gelebilecek olan her türlü alet ve teçhizatla işkence yapılan, daha sonrasında cezaevinden çıktıktan sonra hayatının sonuna kadar onun psikolojik ve fiziki travmalarını yaşayan insanlar var. Bakın, 210 bin dava açıldı. 230 bin kişi yargılandı. 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı.
2: Evet.
1: 50 kişi hakkında idam kararı verildi. İdam cezası uygulandı. İlk idam 9 Ekim 1980 tarihinde gerçekleşti.
0: Bu idamlarda da ne dramatik hikayeler var.
1: Evet.
0: Tabii. Ne dramatik yani, hikayeler var.
1: Bakın hani o şey vardır ya, bir sağdan bir soldan asarız evet, sözü evet. vardır ya. Bu Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiş bir sözdür. 9 Ekim 1980'de sol görüşlü Necdet Adal idam ediliyor. Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam ediliyor. Tamamen topluma balans ayarı çekmek için yapılan bir katliamdır bu. Dönüyoruz. 7000'den fazla kişi için idam cezası isteniyor davalarda. Toplumsal travma bu. 7000 kişinin o dönemin Türkiye'nin demografik yapısını 5'le çarptığınızda, 7'yi 5'le çarptığınızda etkilenen nüfus miktarını çok daha net bir şekilde ortaya çıkartırsınız. 517 kişi ölüm cezasına çarptırılıyor. 30 bin kişi de sakıncalı olarak işinden ediliyor. Yani o 30 bin kişi de aileleriyle beraber yine 5'le çarptığınızda ekonomik olarak da ne kadar kişinin etkilendiğini görürsünüz. Şimdi ben bu 12 Eylül darbe girişimine ilişkin davada bizzat bu davaları takip eden muhabirlerden bir tanesiydim. Türk halkının zekasıyla dalga geçiyorlardı orada. Ya biz işte tatbikat için bu tankları yürüttük. Şunlar için bunu yaptık. Ya tank oradan geçmek zorundaydı. Başka nereden geçecek? Tabii oradan geçecekti falan filan gibisinden. Böyle çeşitli işte niye buradan çıkardın? Sen bu darbe olmayacağını bilmiyor muydun diyorsun mesela. Ya bize emir geldi. Biz tankı şehir ortasından yürüttük diyor. Tatbikata gidiyorduk falan filan diyor. Ya böyle Türk halkının tabii. zihin yapısıyla oynayan saçma sapan
0: benzer ifadeler 15 Temmuz'da da var. Aynı
1: tabii,
0: aynı.
1: Tabii. 15 Temmuz'da da meclisi bombalayan F-16 tabii, pilotları ya biz havai fişek atılıyor zannettik falan filan. Utanmaz arlanmaz yani. Nasıl havai fişek?
0: Tatbikata götürdüler bizi diyen de.
1: Adama soruyorsun bu odaya sen niye diyorsun mesela bir günde 352 kez girdin çıktın diyorsun. Ya diyor komutanım diyor memleketinden şey getirmişti diyor. Kavrulmuş leblebi getirmişti diyor. Çok severim. Girdim çıktım yedim. Girdim çıktım yedim. Evet. 352 kez girmiş hocam o.
0: Bir de buna inanmamızı bekliyor.
1: Bir de buna inanmamızı bekliyor. Şimdi o dönemde dediler ki mesela bir kesim. Ya yaşını başını almış insanlar işte yargılıyorsunuz olur mu dendi. Bakın 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı. 650 bin kişi gözaltına alındı. Az bile yapmışlar. Az bile yaptılar. Ben size söyleyeyim o davalarda hepsine yine saygıda, hürmette kusur edilmedi. Hayatlarını kaybettikten sonra bazı kararlar artık hükme bağlandı. Hayatlarını kaybetmeden önce hükme bağlanacaktı. Rütbeleri hayattayken

0: söküldü ama çok rahat bir şekilde.
1: Yani yaşı büyütülerek idam edilen oldu.
0: Evet.
1: Biz şimdi orada yargılanan kişilerin yaşlarının ne olduğuna mı bakacağız? Mesela.
0: Az bile oldu. Açık söyleyeyim. Darbenin her türlüsü, her şekli, kimden gelirse gelsin, babam yapsa babama da aynı şeyi söylerim. Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı. Pezeşkian, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğazı'nın açılacağını söylüyor. Merve Hocam, diplomasiye geçtik.
2: Evet.
0: Sizinle beraber başlıyorum bu işe.
2: Aslında ben Can Türk Hocam'la başlarsınız dedim.
0: Babil Mendeb'i kadar... bıraktım Can Türk Hocam.
2: Hocam.
0: Hocam var ya, Babil Mendeb konusunda o kadar iyi hazırlandı ki şu anda biliyorum.
2: Aynen.
0: Bütün haritalar,
2: doğrusu
0: şeyler falan.
2: Doğrusu yeniden evet. Bir patlama olacak herhalde.
0: Var var. Orada bir Babil Mendeb konusu direkt Can Türk Hocam'da. Buyurun siz.
2: Evet, Hürmüz Babil Mendeb zaten artık iç içe geçmiş durumda diyebiliriz. Hürmüz'de hiçbir şekilde süreç değişmiyor da değişmeyecek zaten. Yani bu bizim artık Şubat ayından bu yana klasiğimiz haline geldi ne yazık ki. Küresel sistem üzerinde çok büyük bir baskı var. Biz şimdi bunları hani hep diyoruz ya, yakın ve orta vadede hissediyoruz ama uzun vadede daha farklı başlıklar ortaya çıkacak. Çünkü Hürmüz konusu üzerinde Boğaz nasıl açılır? Amerika Birleşik Devletleri buradan istediğini aldığında büyük ihtimalle Boğaz açılır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından hep seçimlere odaklandık belki ama seçimlerle alakalı olarak da sürecin ne kadar etkisiz olduğunu, geçtiğimiz günlerde Trump'ın kendine başka bir savaş bölgesinden bir zafer çıkarmaya çalıştığını gördük Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden. Bu açıdan tamamen bir kör düğümden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri burada ne kadar istediğini alır. İran ne kadar elini daha bu şekilde güçlü tutar. Çok net bir çerçeve yok ama şunu söylemek gerekiyor ki küresel sistemde farklı enerji alanları ya da farklı geçiş güzergahları ortaya çıkmaya başladı. Tam bu noktada yani tabii Can Türk Hocam daha detaylandıracak ama Babil Mendeb, Kızıldeniz'deki gerilimleri Hürmüz'den ayrı okuyamayız. Çünkü ikisi birbirine bağlı. Şimdi Hürmüz küresel sistemin %20'sini oluşturuyor diyorsak Babil Mendeb de %12'sini oluşturuyor. İran'ın temel yaklaşımı zaten 2014'ten bu yana bölge içerisinde vekil unsurlardan bahsediyoruz ya, Husiler üzerinden de devam edip Yemen'de bir etki alanı oluşturmaktı. Hürmüz bu açıdan son derece Kızıldeniz'e bağlı hale geldi. Eğer iki anlamda tam bir kapatma olursa küresel sistemde %32 tamamen gitmiş olacak. Sadece enerji piyasası üzerinde değil, diğer emtia ürünleri üzerinden de belki bunu düşünmek gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel yaklaşımı geçtiğimiz günlerde işte Bessent'ın açıklamalarında inanılmaz baskılar kuracağız. Tıpkı dedi 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi o D-Day diyorlar ya, onu dedi başlatacağız dedi ama burada herhangi bir durum yok. İran'ın istedikleri nedir? İran sürecin başından beri zaten diyor ki benim nükleer enerjiye sahip olmama ses çıkarmayın. Hürmüz konusunda diyor bize Umman'la birlikte hareket edelim, hatta onunla alakalı görüşmeler yapıldı ama yine oradan da bir sonuç tam olarak göremedik. Bir diğer konuda nedir? İran bölge içerisinde askeri anlamda hep İsrail ve Amerika'nın onun balistik füzelerini sınırlandırma konusunda açıklamaları vardı. Hani oraya da karışılmasını istiyor ama biz bence bu işi çoktan açtık. Biz bundan sonrasında konuşacağımız temel başlıklar artık Hürmüz masada mı değil mi? Çünkü şunu hepimiz gördük ki nükleer enerji ya da zenginleştirilmiş uranyum masada değil. Yani bu net bir şekilde ortaya çıktı. Bu nedenle de şunu söylemek gerekiyor. Hürmüz açılmayacak olursa da büyük ihtimalle yeni projeler, yeni geçiş güzergahları ortaya çıkacak. Çünkü Hint Pasifik'te de Basra Körfezi üzerinden o ticari baskının ağırlaşması ya da zorlanmasıyla birlikte yeni alanlar ortaya çıkmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber vardı. Özellikle işte Kuzey Denizi'nden bahsediyoruz, Buzuldar'dan bahsediyoruz. Oradan artık yavaş yavaş ticaret yollarının açılmasına ilişkin Çin'den girişimler var. Demek ki bunu yakın zamanda belki yeni bir hat takip edecek. İran Hazar'dan bölgeye kaydırmaya çalışacak enerjisini. İran oradan işte Çin'le işbirliği kuracak. Yani küresel sistemde çok büyük bir eşikteyiz. Petrol fiyatlarına odaklanıyoruz ama buradaki oynaklıklar ne yapıyor? Yeni güzergahlarla birlikte belki karşımıza yeni bir başlık çıkaracak. Orada da hani kuzeyden niye bahsediyorum? Grönland'la alakalı Trump çok fazla açıklama yapıyordu. Niye şimdi onun denkleme girdiğini çok daha net görüyoruz.
0: Şimdi bu Pezeşkian'ın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın açılacağını söylemesi ilk defa verilen bir mesaj değil aslında bakarsanız.
2: Ya değil, Boğaz kapalı değil ki zaten. Yani hukuki olarak o Boğaz kapalı değil.
0: Evet.
2: Defakto olarak kapalı. Çünkü Amerika ambargonun ambargasını uyguluyor. İran ambargo uyguluyor. Yani herkes burada bir ambargo uyguluyor.

0: Ama günün
1: Matruşka gibi.
0: sonunda bir kapalılık olduğunu söyleyemez. Yine arada geçişler oluyor buradan zaten. Önceden 20 milyon varil geçiyordu. Şimdi 5 milyon varil geçiyor. Yani bir de böyle bir arka plan.

0: düşünüyorum biraz. Yani Suudi Arabistan ve Husiler o dönemde karşı karşıya gelmişti. Yine öyle bir durum ortaya çıkabilir.
1: Şimdi Cüneyt Hocam, Pezeşkian bir de şöyle bir açıklama yapıyor. Bu hafta pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Umman, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya gelecek diyor.
2: Evet.
1: Umman ve İran'ın dışişleri
2: İran başka bakanları. Bir kart açtı. İran meselelerin muhatabını Amerika olmaktan çıkardı. Bu Umman'la bunun konuşmasının bir nedeni de uluslararası hukuk anlamında bunun ikisi aslında bunun muhatabı gibi görünüyor, yani statü olarak muhatabı gibi görünüyor.
1: Bugüne kadar Umman'ın adını çok fazla anmıyorlar.
2: Anmıyordu. Şimdi artık bu bir kart. Yani İran bu diplomatik kartı iyi oynadı. Bu anlamda burayla bir anlaşma sağlayarak kendisi aslında Amerika'yla bu konuyu hiç müzakere etmeden ama dünyanın istifade edebileceği, Amerika dışındaki faktörlerle bu meseleyi çözebileceği bir duruma ilerliyor. Bunu yapmadan önce de ne yaptı? Kendi iç hukukunda o Körfez'le ilgili ve özellikle Hürmüz'le ilgili bir takım yasalar çıkardı. Bu yasalarla Umman'la yapacağı anlaşma bağlamında aslında bence İran şunu hedefliyor kendi kanaatim. Kendi çıkardığı yasaları da Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne göndermek suretiyle onu da uluslararası sisteme entegre edecek. Yani böylelikle kendi paradigmasını Amerika'nın dayatmasının dışında üçüncü bir yolla tüm dünyayı, kamuoyunu arkasına alabilecek ve Amerika'ya da bir şekilde baskı altına alabilecek bir metot uyguluyor. Benim gördüğüm, anladığım bu. Bu Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün statüsüyle Birleşmiş Milletler de bu antlaşmaların bildirilmesi birbirinden farklı şeyler. O nasıl bir seyir izleyecek? Orada nasıl bir karşılık bulacak? Bu da ayrı bir durum.
1: Ya uluslararası olur. Hukukta bunun geçerliliği ne kadar olur?
2: Yani şeye bildirirse, uluslararası bu bir sözleşme olur. Bunu da Birleşmiş Milletler'e bildirirse bunun artık bir şekilde iki devlet tarafından, taraf iki devlet tarafından veya Hürmüz'de etkisi olan iki devlet tarafından bir biçimde onaylanmış bir metne dönüşür. Bunun bir uluslararası hukuku geçerli olur. Ama örgüte bildirmesi, denizcilik örgütüne bildirmesi biraz daha uluslararası denizcilik örgütü ticaretle ilgili bir alan. Yani ticari rotalar, ticari süreçlerle ilgili bir durum. Ama Birleşmiş Milletler'e bildirilmesi artı siyasi anlamda da bir geçerlik veya bir marj belirler. Sadece ticari olarak belirlemez. Bu denizcilik örgütü biraz daha ticari duruyor ve meselenin odağını doğru okuyor İran kendince. Madem sorun petrol fiyatları ve ticari, ben bu meseleyi ticari anlamda çözerim şeklinde denizcilik örgütüne bildirmesi de rotaların belirlenmesi anlamında bir ilana dönüşüyor.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dileyerek. İran bu yöntemi aslında Hazar'ın statüsü konusunda da ortaya çıkardı. Yani Hazar ülkeleri de Akta Anlaşması'na kadar çok net bir şey ortaya koyamamıştı.
2: Bu metodu mu uyguladılar
0: aynen,
2: orada?
0: Hibrit bir yaklaşım ortaya kondu. Daha biraz farklı ama benzer adımları burada da atmaya çalışıyor. O açıdan dedim.
2: Ya bu şeyi de sağlar. Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere tüm devletlere ticari anlamda hukuki olarak haklarını arama imkanı da sağlar. Çünkü o Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bazı böyle tahkim benzeri sistematik çözümleri var. O da önemli bir yani bir şey sundu ortaya Tahran. Bir öneri sundu ve bu öneri birçok ülke tarafından da bence şey görebilir.
1: Destek görebilir.
2: Destek görebilir, evet.
1: Can Türk Hocam sizce destek görür mü?
3: Yani ben artık bu Hürmüz meselesinin çok önemsiz bir noktaya eriştiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Pezeşkian açıklama yapmaya başladı. Arakçı nerede yok. Şimdi bu Hürmüz Boğazı konusunda veya dış politika konusunda Arakçı'nın konuşmaları çok bağlayıcı oluyor. Bir de asıl cevabı şeyden hiç duymadık. Direniş cephesini hiç duymuyoruz.
0: Hamaney de yok.
3: Hamaney de yok ortalıkta. O zaten yok da gene ısrar ediyorum. Devrim muhafızları hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ve topu Pezeşkian'a attılar. Şimdi bakın, İran'da Cumhurbaşkanı dediğiniz şahıs, kişi veya o makam çok önemli bir makam değil. Yani bizdeki Cumhurbaşkanlığı veya dünyadaki aynı gelişmiş değil. Demokrasilerdeki Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir tutmayın. Hiçbir anlamı yok. Yani tabii. O daha çok iç politikaya yönelik. Yani seçtik mi seçtik. Ha, bak yani halk
1: var mı var.
3: Var. Diktatörlük denmesin diye bir şey yaptılar. O yüzden bu Pezeşkian'ın açıklamalarının hiçbirinin hiçbir önemi yok. Asıl
2: anayasada da öyle hocam. Çok bütün kritik
3: tabii anayasada da öyle.
2: Rehberde.
3: Yani Ve asıl hani

0: en azından devletin veya diplomatik açıklamalarını hep Arakçı'ya yaptırıyorlar ki o da zaten bir akademisyendir, yani diplomat akademisyendir. Asıl belirleyici olan devrim muhafızlarıdır. Onların komutanlarıdır çeşitli düzeylerde. Onlar hiçbir açıklama yapmıyor, Pezeşken yapıyorlar. O yüzden Hürmüz Boğazı ile ilgili Pezeşken'in yaptığı açıklamaların hepsi, yani kimse kusura bakmasın, laf ola beri gele yani. O aslında bu ne biliyor musunuz Mustafa Bey? Bu cambaza bak oynatmadık. Yani gerçek şey bu değil, doğrusu bu değil. Yani doğrusu ne? Asıl olay nerede dönüyor? Babil Mendeb'de dönüyor. Çünkü cephe büyüdü. Hiç beklemedikleri ama bizim beklediğimiz mesele doğdu. O yüzden artık Hürmüz'ün hiçbir önemi yok. Zaten şunu söylüyorlar. Biz işte Umman'la görüşeceğiz. Bir hat çizeceğiz. İşte hocam anlattı Cüneyt Bey. Ve yeni bir literatür geliştiriyoruz. Bundan sonra bunu da Babil Mendeb'de yapacağız. Demek ki bundan sonra bütün doğal boğazlar, doğal su yolları artık resmi literatürde bir ekonomik rejimin bir parçası. İster misiniz yarın bir gün biz de Çanakkale ve İstanbul boğazlarına biz de para istiyoruz diyelim. Şartlar olgunlaşırsa. Veya Cebeli Tarık'ta da benzeri olaylar olabilir. O da doğal su yolu.
1: Bütün su yollarında olabilir.
0: Bakın Süveyş'i katmıyorum işin içine. Yani onun bir işletme gideri var. Panama kanalında katmıyorum. Oraları doğal su yolları değil. En büyük problem nerede çıkacak? Malezya, Endonezya hattında.
2: Malaka'da.
0: Malaka Boğazı. Orası oldu mu tam çarşı pazar karışacak işte.
3: Hocam yani tüm mesele, böyle bir tüm mesele bu boğazlar meselesi ya. Ben tüm yani, Amerika'nın temel okuması bu yani.
0: Zaten bunu bir başlattı. Yani iktidara gelmez Trump işte dünyadaki bütün boğazları yani Çin'i durdurmak adına bir başlattı bu boğazlar meselesini, bir çıkardı ortaya. Ama giderek Amerika'nın aleyhine dönüşen bir görüntü var. Buraların altından Amerika kalkamaz. Hele Süveyş kapanırsa bunun ilk hayır diyeni İngiltere olur.
1: Şu Babil Mendeb'e girelim hocam. Orada ne oldu?
0: Tabii ki. Şimdi
1: haritalar vardı arkadaşlar. Onları da getirebiliriz ekranlara. Grafikler bölümünde. Grafik bir grafik kişi şeklinde. Evet. Ayrıca bir de yapılan saldırılarla alakalı DSF'miz var. Yönetmenim tabii. Haberin olsun.
0: Şimdi Babil Mendeb dediğimiz hat tıpkı Hürmüz Boğazı gibi doğal bir su yolu geçişi. 32 kilometre genişliğindeymiş. Bunun en geniş
1: olduğu hat.
0: Evet. Yani buradan ama bunun farkı şu. Hürmüz'ün tek girişi çıkışı var. Ama bu Babil Mendeb'in yani bu hattın Kızıldeniz'in bir girişi bir çıkışı var. Veya tam tersi. Yani Babil Mendeb'den girdikten sonra Süveyş'ten çıkıp Akdeniz'e ulaşabiliyorsunuz. Ve dünyanın en stratejik su yolu. Bu Mısır'da bu böyle bir su kanalının açılması projesi Osmanlı ile başladı. Ama İngilizlere nasip oldu. Ve pek çok dünya ekonomisinin 1970'teki petrol krizinin sebeplerinden birisi de bu. Ve bu Süveyş o kadar önemli ki. Yani şimdi Hürmüz Boğazı'ndan aldığınız petrolü eskiden işte Arabistan Yarımadası'ndan geçirip çok kısa sürede yani bir hafta 10 gün içerisinde istediğiniz yani Avrupa'ya Akdeniz'e dökebiliyorsunuz. Ama şimdi ne olacak biliyor musunuz? Babil Mendeb'i de Huziler kapatırsa artık siz Hürmüz Boğazı'ndan aldığınız yükü en az 15-20 gün 30 gün 40 gün çünkü Cebeli Tarık'ta da yığılma olacak. Cebeli Tarık hattından Akdeniz'e sokabileceksiniz.
1: Yani lojistik bayağı bir krizle karşı karşıya.
0: Bu bir yüksek maliyet. İşte mesela bugün Türkiye'de de benzin fiyatlarına 3 lira küsur şey geldi. Mazota gelecek. Bu yani küresel krizin yarattığı bir sorun zaten. Ve hocamın da dediği $150 üstüne çıkar. Çok rahat çıkar. Ve bu kriz yani Hürmüz'de ben bazen şunu da düşünüyorum Mustafa Bey. Acaba bunu bilerek mi Amerika yaptı? Şimdi çünkü Hürmüz'e kimse yakın durmadı ya. Yani Avrupa olsun, Uzak Doğu'daki müttefikleri olsun, Arap Körfez ülkeleri, Arap dünyası da yani tamam sen saldır, döv İran'a.
3: Gördüm ama, rest dedi.
0: Evet. Yani biz bulaşmayalım dediler, alın size dedi, kriz dedi. Acaba diyorum ben hani şeytanın avukatlığını yapıyorum. Acaba diyorum Amerika böyle bir kışkırtıcılığı yapıp veya en azından bu tarz şeyleri yapıp. Çünkü bugün iki böyle enteresan haber geldi. Biri işte Suudi Arabistan, bu şeyde New York Times'ta yayın söyleniyor. Suudi Arabistan işte Husiler saldırıya başladıklarında Babil Mendeb'deki adaları, Perim Adası başta olmak üzere Amerika'ya bombardıman talebinde bulunmuş. Amerika reddetmiş. Ama aynı Amerika, aynı Amerikan kaynakları bugün Perim Adası'nı veya Husilerin olduğu bölgeleri bombaladıklarına dair haberler de.
1: 28 numarayı bir getirebilir miyiz yönetmenim? O 28 numarada çünkü hareketli grafik de vardı. O Husilerin gerçekleştirdiği saldırılarla alakalı. Bu hareketli de bir görüntü olması lazım. 28 numara. Bu değil mi? Evet. Burada evet. Burada mesela saldırılarla alakalı da şeyler var, detaylar var. Buradaki evet. En önemli ada dediğimiz bizim Perim Adası mıdır hocam?
0: Şimdi doğru orada bir zincir, bir seri şey var. Haritada da vardır. Harita ben bir bakayım. Yolladım. Söyledim.
1: Mesela harita 2'de bakın şurada evet. Çiziliyor galiba. Bakın orada çizilip bir zoom yapılıyor. Orası galiba değil mi? Perim Adası dedikleri şu şey mi? Dar bölgedeki.
0: Evet. Buranın en geniş yeri 36 kilometre. Bir de evet mesela evet, burası.
1: Bu. Evet.
0: Şimdi bakın. Buranın Perim Adası'nın doğu tarafı Yemen hattı. Burası o kadar dar ki Mustafa Bey 200 metre genişliğinde. Burası 10 ile 20 metre derinliğinde. Asıl geçiş hattı Cibuti hattı. Yani batısı. Burası işte toplamda 20 kilometrelik bir alan. Buralardan daha çok ticaret yapılıyor. Şimdi benim korkum ne biliyor musunuz? Doğrusu ne? Bombayı da patlatalım. İlk defa televizyon kanallarının, Türk televizyonlarında da biz söylemiş olduk.
1: Dur notumu alayım.
0: Bu Babil-Mendeb krizi Afrika boynuzuna sıçrar. Hiç kuşkunuz olmasın.
1: Nasıl sıçrayacak?
0: Önce Somaliland. Ardından Eritre. Ardından Cibuti. Ardından Etiyopya-Mısır. Ardından Sudan, Somali, Etiyopya, Mısır. Yani bir filmdeki replik var ya. Gerçeğin çölüne hoş geldiniz. Hakikaten tam yani cümbüş diyeceğim kızacaklar belki ama yani bu iş böyle ciddi bir olay, kanlı bir olay espriyle mi anlatılır? Ama bu yani. Cümbüş her zaman düğün zurnayla olmaz. Tam cümbüşün koptuğu yer. Şimdi bu nokta büyük bir krizdir Mustafa Bey. Ben yani önümüzdeki günlerde bu kriz devam ederse, Husiler geriletilmezse burada bir de bir, yani buradan biz bir Afrika boynuzunda da bir harman döner.
1: Şimdi burada Husilerin hocam şu arkanda da hemen bak grafikte de gösteriyor. Evet. Ben orada belki çok bakın, küçük olarak görünüyorsa.
0: Burası Perim Adası.
1: Arkadaşlar lütfen şöyle bir genelde de göstereyim. Evet şimdi hemen Can Türk hocamın arkasında şu kısım mıdır hocam? Ya bizim için önemli olan ya şu anda dünya siyasetinin kilitlendi Can Türk hocam.
0: Evet.
1: Şu burası. Noktadan mı bahsediyoruz?
0: Burayı ele geçirdiler. Burayı ele geçirdikleri gibi şu burundaki şehri de ele geçirdiler.
1: Şimdi bu noktayı ve şu noktayı aldığın zaman bu koskoca Babil-Mendeb kontrol altına mı alıyorsun?
0: Alırsınız çünkü Cibuti'nin hiçbir şeyi yok.
2: Bir de şey adayı silahlandırdığı söyleniyor Husilerin.
0: Sadece şey de değil ağır silahlarla da değil. Ne yaparsınız? Küçük küçük tekneleri dizersiniz. Dronları dizersiniz. Gelene geçene saldırırsınız.
1: Ya kapıyı tutuyorsun burada.
2: Tabii. Artık
1: şimdi şuradan ya. Zaten geçiş yapamıyorsun.
0: Bakın.
1: Bu noktadan da geçiş yapılamıyor.
0: Şimdi şeyde Mustafa Bey Hürmüz'de Harkim Adası değil mi? Hı hı,
1: evet.
0: Orayı giremedi bakın Amerika. Orayı tutamadığınız sürece Hürmüz Boğazı'nı hattını çünkü orada bir test vardı. Acaba Amerika buraya saldırır mı? Amerika buraya saldıramadı. Kara harekat yapılamadı dedim sürekli size. Hı. Gene diyorum.
1: Evet.
0: Çünkü İran'ın bu kadar gürlemesi, esmesi, bağırması,
3: hatta şey örneğini vermiştiniz hocam. Atı arabanın önüne bağlamak değil, arkasına evet. Bağlamak olur.
0: Aynen o şekilde. O şey adasını, yukarıdaki adayı evet. Herkes gösterirken dedim orası değil. Şu hattı alamazsanız bu hattı da alamazsınız. Dolayısıyla Perim Adası gitti. Üstelik yani Husi güçleri ciddi anlamda da kuzeye doğru Sana, başkent Sana'ya doğru ilerlemeye başladılar. Şimdi o kadar enteresan bir şey ki yani bu hat ciddi anlamda yani uykudaydı. Hı hı. Burada bir kriz çıkmıyordu. Ama birileri bir düğmeye bastı. Buradaki krizi bir tık arttırdılar. Şimdi bu krizin bir tık daha arttırılması hatta bizim haritalarımızda Perim Adası da var. Hani açık açık. Bunun büyütülmüş şeyi de var.
1: Perim haritası olması lazım.
0: Evet.
1: Arkadaşlar. Evet şu an getirdiler hocam. Bakın ekranınızda.
0: Evet. Bakın. Bu hattı tuttuğunuzdan çünkü bu bölgede Cibuti hattı. Burada bir de Eritre var. Peki Eritre'nin önemine İsrail oraya üst kurdu.
1: Ya peki ben şimdi şöyle bir soru soracağım size. Madem dünya ticareti açısından Burası o kadar önemli bir hat.
0: Evet.
1: Bildiğiniz dünya ticaretinin en hassas noktası, hani dirseğindeki o sinir noktası o kadar başı başı o zaman bırakılmış ki, o kadar kontrolsüz bırakılmış ki, şimdi Husi'ler gidiyor, kardeşim ben burayı tuttum.
0: İşte.
1: Dünya ticaretinde kilitledim. Bundan sonra çünkü siz savaş... ne haliniz varsa görün, bu ada benim diyor.
2: Aslında bu ilk değil. 90'lardan itibaren tabii. Böyle bir durum. Ya
1: hep konuşuldu.
2: Tabii tabii.
0: İç savaşın sonucu.
2: 2014 sonrasında Suudi Arabistan'la 2022'ye kadar savaştaydı bunlar. Husileri istemedi. Baye de burada var. Suudi Arabistan, Baye ve İran. Üçünün etkisi olan bir yer burası. İran Husileri istiyor. Suudi Arabistan Husiler olmasın istiyor. Baye de aynen istiyor. Kendine yakın olsun istiyor. Şimdi Suudi Arabistan 2022 öncesine dönmek istemiyor. O nedenle Amerika'yı çağırıyor. O nedenle hocamın dediği gibi bombalandım ya da saldırıldım, saldırılmadım o konuda net değil. CENTCOM görüşmelere devam ediyoruz dedi. Ya böyle bir karmaşa var burada. Amerika burada ikinci bir cephe açar mı? Çok büyük bir soru işareti.
3: Bir soru sorabilir miyim hocam? Bu meselenin mesela Türkiye'nin Irak'la yaptığı yeni işte bu bir koridor anlaşması var. Bir de Mekke anlaşmasıyla bir bağlantısı veya irtibatı olur mu ilerleyen sürede?
0: İşte şimdi ona gelecektim. Araya onlar girdi, onu bekliyordum. Şimdi burada bir tartıya daha çıktık biz. Şimdi biz yakın zamanda Mekke İttifakı, bunun kurumsal yapılanması, anlaşma, bunları konuştuk. Şimdi birileri diyor ki, hadi bakalım diyor, siz bir de burada bir ittifak kurdunuz diyor. Çıkın bakalım tartıya diyor. Yani bu tartı nedir? Mekke İttifakı'nın geleceği başta Babil-Mendeb krizinin çözüp çözülmeyeceğine bağlıdır.
1: Neden?
0: Çünkü ilk sınav.
1: Ama neden?
0: Neden?
1: Şu an cahilce soruyorum. Çünkü, farkındayım.
0: Hayır, yok yok.
3: Yani burada yani, kime saldırı var ve Türkiye neden?
1: Tüm dünya
0: nedir bu?
1: Tüm dünya Babil-Mendeb'i dönmüşken.
0: Suudi Arabistan'ın boydan boya oluşturan petrol hattı da Irak'taki Haçlı Şabi tarafından vuruldu. Evet. İran destekli. Ve Suudi Arabistan tarihinde ilk defa, modern tarihinde petrol satamıyor. Petrolü kapattı. Yanmadan şu an geçmiyor. Suudi Arabistan bir damla petrol satamıyor dünyaya. Suudi Arabistan üzerinden oynanan İran, İsrail, Amerika, Çin. Neden Çin? Çin 2020-2021'de Suudi Arabistan'dan 3 tane liman aldı. Hürmüz Boğaz hattında. Ve bu limanların yani işletme haklarını aldı. Bu limanların biri petrol şeyiydi. Amerika'nın baskısıyla Suudi Arabistan bu anlaşmayı bozdu. Şimdi Çin de bu oyuna dahil. Şimdi yani gördük mü şimdi birbirine düşman olanların hepsi
3: günün sonunda
0: bir yere hizmet ediyor.
2: Evet.
0: Yani bu ne yaman çelişki demiş ya.
1: Şimdi ben şeytanın avukatlığını siz yapayım diye girdiniz ya, ben de şimdi karşı avukatlık yaparak işin içerisine gireceğim. Şimdi mesela Suudi Arabistan dünyada petrol ticareti yapan ikinci ülke. Venezuela en fazla ticareti yapıyordu. Devlet başkanını aldılar, paketlediler, koydular bir güzel fırkateyne götürdüler. Şimdi ondan sonra ne görüyoruz? Suudi Arabistan 267 milyar varil rezervle satış gerçekleştiriyormuş dünyada. Şimdi Suudi Arabistan hemen arkasından
0: milyon varil.
1: Bakın hemen arkasından İran geliyor 208 milyar varille. Şimdi İran ABD savaşı var. İran diyor ki kardeşim ben istediğime veririm, istediğime vermem diyor. Doğru mudur? Doğrudur. Suudi Arabistan bu Babil-Mendeb'den dolayı satamıyor. Satamayacak. Benim anladığım yanlış anlamamışsınız
0: değil mi? Petrolü kesti bugün.
1: Ha, petrolü kesti, satamayacak bugünden sonra. Şimdi siz diyorsunuz ki burada Mekke ittifakı tartıya çıkacak. Tabii. Peki ben size bir ters psikolojiyle başka bir soru yöneltim tüm masaya. Şimdi Suudi Arabistan bu 267 milyar varil rezervle ya da sattığı şeyle beraber toplam rezerv ama bir o kadar sattığı var. Satamıyorsa bir o kadar da dünya petrol alamayacak anlamına gelir.
0: Zaten
1: şimdi,
0: artıyor.
1: Şimdi Suudi Arabistan ben satamıyorum diye tartıya çıkıyor da tüm dünya niye o zaman sessiz kalacak?
0: Şimdi bakın neden Suudi Arabistan hattı üzerinden Mekke ittifakı tartıya çıkıyor onu konuşmak lazım. Mekke İttifakı'nın şimdilik 3 ülkesi var. Evet. Bunların en zayıf halkası neresi? Suudi Arabistan. Neden? Ya işte hocam dedi. 1990'lardan bu yana Yemen'de bir olay var. Tarihsel, jeopolitik, coğrafi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan, Yemen bunların ikisi birbirinin parçasıdır. Umman da dahil buna. Ayrışamaz. Peki Suudi Arabistan bu sorunu çözebildi mi? çözemedi. Özellikle dünkü saldırılar, son 2-3 günkü saldırılarda Suudi Arabistan son derece yetersiz kaldı. Sebebi ne? Hatta şu açıklamalar var. Şimdi Husi güçlerinin karadan ilerlemelerinin sebebi Suudi Arabistan, yani Sana, başkent, meşru hükümetin bu bölgeyi kontrol eden bir kor generalinin hatası olarak tanımlıyorlar. Ve Suudi Arabistan'ın hava saldırılarında doğru dürüst hedefleri tutturamadığı üzerine ağır eleştiriler var. Bunun sebebi de şu, çünkü burada diyorlar ki çok fazla para kazanılıyor ama çok az komuta var. Yani Suudi Arabistan bu sürecin zayıf halkasıdır. Bakın Suudi Arabistan zengin bir ülkedir, çok güçlü bir ülkedir ekonomik anlamda. Ama askeri açıdan ortada. Çünkü bu kadar yoğun bir ateş gücüne sahip, silah gücüne sahip bir ülkenin Husi güçlerini havadan etkisiz hale getirmesi, ya getirememesi ve karadan da ilerlemek istemiyor. Bakın yani kaç yıldır Yemen'de iç savaş var. Suudi Arabistan askerlerinin, ordularının, kara güçlerinin hiç kullanılmadığını gördük. Suudi Arabistan için o kadar kıymetliydi burası. Gene bir vizyonsuzluk örneği. Çünkü Babil Mendebi kapattığı an Suudi Arabistan biter. Yani Suudi Arabistan'ı bitirmenin, bakın doğuda Hürmüz Boğazı'nı kapatıyorsunuz. Suudi Arabistan diyor ki ben oradan işte petrol boru hatları geçiririm. Ben bunu şeyden satarım. Kızıldeniz'den. Peki Babil Mendebi kapatırsanız ne olacak? Ki kapattılar. Şimdi bu saatten sonra Mekke İttifakı'nın yapacağı tek şey bu Babil Mendebi hattını aşmaktır. Şimdi çünkü başka türlü ittifakın kudreti de sorgulanır. Bu noktaya da geleceğiz. Ve ben şunu da söyleyeyim. Bu Babil Mendeb hattını da açacak olan da Mekke İttifakı olur.
1: Ya ben de sizin gibi düşünüyorum ama tek başına Mekke İttifakı'nın burada tek başına bırakılmasının dünya açısından da bir sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum diğer taraftan. Yani çünkü madem ki etkilenen sadece bu üç ülke değilse, o zaman tüm dünyada bir yerde elini taşın altına koyacak. Zaten bu zamana kadar diplomasideki çözümsüzlüklerin asıl sebebi uluslararası toplumun elini taşın altına koyması değil mi hocam?
3: Aynen.
1: Yani bir olay oluyor ve işte bölgedeki bazı ülkelere bırakılıyor. Çözülsün. Ya bu Husiler meselesi yıllardır konuşuluyor bu bölgede. Oradaki şu adayı Birleşmiş Milletler zamanıyla tutsaydı, deseydik kardeşim burayı silahlandıramazsın. Ben burayı bağımsız bölge ilan ettim. Kimse girip çıkamaz. Belki de bu olaydan hiçbiri yaşanmayacaktı. Şu anda dünya ticaretinde böyle bir sıkıntı asla şey yapamayacaktı. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Abbas Arakçı ile bir görüşmesi olduğunu söyleyelim. Tabii böyle durumlarda ne ortaya çıkıyor? Aslına bakarsanız şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İstikrarın hem ülke için hem de diplomasi için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Hep altını çizdiğimiz nokta, eğer ki bir kara parçasında bir ülkede istikrar varsa hem içeride hem dışarıda güçlüsünüz. Merve Suna Özcan'ın, hocamızın da istikrar diplomasisi ne anlatan bu kitabı şu anda raflarda, değil mi hocam?
2: Evet.
0: İstikrar önemli.
1: Eğer ki diplomasiyle alakalı merak ettiğiniz konular varsa, İstikrar Diplomasisi Merve Suna Özcan tarafından kaleme alındı. Hemen şu içerisine baktığımda Cüneyt Altıparmağı imzalanmış. Hocam ben de istiyorum en kısa sürede bir tane.
0: Ben de bir iki cümle söyleyebilir miyim Merve hocamın?
1: Kapatacağım tekrar, hocam buyurun.
0: Emeğine sağlık, kalemine sağlık. Anladım. Çok güzel bir eser olmuş. Ben de ilgiyle merakla okuyacağım. Gerçekten bu devirde, yani günümüzde istikrar diplomasisi çok kıymetli. Türkiye'nin de kurduğu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge tam da zamanında Merve hocamın kaleminden dile geldi.
1: O zaman kalemine sağlık hocam diyelim. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan, yorumlarınız için çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Saygı sizi yazar, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak efendim, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner hocam, ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: çok teşekkür ederiz. Doğrusu neyi nokta diyoruz. Mutlu akşamlar.

0: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, bir üst solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli portre izleyenleri ve dinleyenleri. Efendim sevgilerimiz, saygılarımız ve beraberimizde getirdiğimiz misafirimizle huzurunuzdayız. Bugün sohbet etmeye gayret göstereceğim diyeceğim. Çünkü biraz sanki Çin Ali'den sonra kitap okumamışım hissiyatına sürükleyen bir kitapla karşı karşıya kaldım. Onun yazarıyla huzurunuza geldik. Doçent Doktor Oğuz Haşlakoğlu ile birlikteyiz. Bildiğimiz ya da bildiğimizi zannettiğimiz, en azından aşina olduğumuz bazı şeylerin isimlendirilişinden başlayarak bakış açısını zorlayacak biçimde önümüze koyduğu bir şey var. Hoş geldiniz diyeyim de ben heyecanımdan onu da unuturum, atlarım büyük ihtimalle hocam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Böyle söylememin sebebi şu. Sade okur olarak en azından bir kitap rafında ya da öğrenim hayatımız boyunca karşılaştığımız bazı isimler oluyor bizim. Eser olabilir, bir düşünür, bir filozof olabilir. Bildiğimizi düşünürüz. Fakat özellikle o alanda çalışan kişinin yeni bir isimlendirmeyle veya aşina olduğumuzun dışındaki bir başka şeyle karşılaştırması dedirtir. Dolayısıyla ben Politeia şerhini elime aldığımda tamamen yabancısı olduğumu düşündüğüm bir şeye baktığımı zannederken bu kitabın evet ama şerh ettiği şey bakımından daha önceden illa gözümün değdiği, kulağımın bir şekilde aşina olduğu bir şey üzerinden gittiğimizi gördüm. Platon'u gördüm, devleti gördüm ama öyle denilmiyor şu anda karşımdaki kitapta. İsimlendirmeden başlayarak başka bir şeyle karşı karşıya olduğum hissi neden beni buluyor?
1: Aslında temel anlamıyla kitabın bakış açısıyla ilgili bu. Kitap Platon'la açıldığını söyleyebileceğimiz düşünce tarihi sahnesine çok net bir biçimde, çok farklı bir bakış açısıyla bakarak aslında meselelerin bir bütün olarak anlaşılma biçiminde bir sorun olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu oldukça iddialı bir ifade. Ancak düşünmenin kendi

0: Kendisinin esasen bir düşüncenin kendini düşünmesi, bunu genellikle psikolojide özellikle güncel olarak alındığı biçimiyle metacognition deniyor ama bence bunu psikolojinin elinden felsefenin alması alması gerekir. Çünkü tam olarak aslında felsefe düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da kendini önüne koyan bir düşünce doğrudan her şeyi sorgulayabilir hale geliyor. O yüzden de felsefede düşünce eşittir soru. Bunu bir kez anladığınız anda o zaman düşünce tarihinin kabul edilmiş yaklaşımlarının kendisini sorgulamaya başladığınızda ortaya çıkan durumu ben kendi açımdan yansıtmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Her ne kadar bu iddialı bir bakış açısı olarak görünse de. Çünkü iddia meselesini bir kenara bırakırsak, çok açık bir biçimde Platon'la ilgili bir özellikli yanlış anlamanın doğrudan Platon düşüncesinin kabul edildiği biçimine dönüşmesinin maliyetini tartışan bir şerh olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuç olarak politeia, bizim devlet, batıda da republic ya da republic olarak çevrildiği şekliyle elbette politeia metni doğrudan Platon diyaloglarının en önemlisi, dolayısıyla da onun bir baş eseri.
1: Şöyle okuru karşıladı, daha doğrusu okura daha girişinden itibaren açtığı pencereler var. Yani arka kapağında bir karşılama biçimi var, ön sözün başlangıcından itibaren bir karşılama biçimi var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyle uğraşacağımızı, neyle boğuşacağımızın ipuçlarını bunlar veriyor aslında bize bir parça.
0: Çok doğru.
1: Kitabın kendisine geçmeden, yani gül bahçesi vaat etmediğiniz gibi huzurun kıyısından geçmiyorsunuz ve geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor böyle bakınca. Hani o soru sorma meselesini dediniz ya, o başlı başına bir rahatsızlık, işin özü mü bu?
0: Evet, evet. Şöyle, yani aslında huzur kaçırmaya yönelik bir kitap değil elbette. Ama bir kez soru sormaya başladığınız zaman kabul ettiğiniz kalıp ve düşüncelerle belli bir mesafe koymanız gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Bu onlardan vazgeçme ve onları reddetme anlamına gelmiyor. Onlarla ilişkinizi tazelemeniz, yenilemeniz ve gerçekten doğru olup olmadıklarına bakmanız gerektiğini söylüyor. Bu düşünce açısından son derece önemli. Çünkü bakın düşünce alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla da ben düşünce tarihi içerisinde yerleşmiş bir takım kalıpların, özellikle Platon düşüncesi ve Platon metafiziği diyebileceğimiz kısımla inanılmaz şekilde bir neredeyse karanlığa büründüğünü düşünüyorum ve Platon düşüncesinin, dolayısıyla da metafiziğinin bir tür günah keçisine dönüştürüldüğünü ortaya koymaya çalışıyorum ve bu aradaki geçişin, dolayısıyla da sonrasında bizzat kendi talebesi olan, akademiye de yetişmiş ve 15 yıl kaldığı söylenilen, bu ciddi bir süre, günümüz üniversite eğitimi açısından düşünürseniz
1: çok,
0: değil mi? Hani 4, 3, 5 gibi de baksak bile çok fazla, yani hani lisans, yüksek lisans, doktora, evet, yani posta şey filan da kapsayacak şekilde o kadar uzun süre kalmış birisinden söz ediyoruz, öğrencisi olarak Aristoteles'ten. Dolayısıyla da ben aradaki farkın bir basit anlamda bir felsefe tartışmasının ötesinde ciddi anlamda bilişsel düzeyde, kognitif bilişsel düzeyde bir makas değişimi olduğunu düşünüyorum. Ve o makas değişiminin sonuçlarıyla bugün karşı karşıya kaldığımızı ve bunların neye mal olduğuna dair bir takım ne diyelim hesapları önüme koyarak düşünmeye çalışıyorum bu kitapta.
1: Neyse ki bilenle karşı karşıyayım. Bir bilen bulduğumda benim mahcubiyetim tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü en rahat soruyu sorabileceğim insanı bulduğumu hissediyorum.
0: Bu çok doğru bir yaklaşım bu arada, tam olarak. Çünkü genellikle bilgiyle ilgili meselelerde hocanın yanındaki öğrencinin bir tutukluluğu vardır. Oysa bir insanın bir konuda, bazı konularla ilgili tecrübesi, bilgisi demeyelim, bilgi de mutlakiyet olmaz çünkü, tecrübesi olduğunu fark ettiğinizde bence çok daha rahat kendinizi ifade etmelisin.
1: Çünkü tam tersine burada iş size düşüyor artık. Ben sorumu soracağım ve kenara çekileceğim. Şimdi politeia şerhine bakıyoruz. Bu metnin esasının bunun cesaretine nispetle ne kadar küçük olduğunu biliyoruz. Şerh ne anlatıyor ki işin esası yani çekirdeği bu iken dalı budağı yaprağı bu olmuş oluyor. Neyi iyi bildiğimizi zannediyoruz ve bizi burada ne karşılayacak soruları peş peşe aklıma geliyor. Ama hepsini boca etmiyorum, merak etmeyiniz lütfen. Yavaş yavaş adım adım sadece insafınıza sığınıyorum, benim anlayabileceğim şekilde söylerseniz sevineceğim. 2400 yıllık düşünce tarihine ilişkin bir eser var ortada ve katman katman yüzlerce hatta bin yıllarca üstüne gelmiş şeyler
0: evet.
1: var.
0: Evet.
1: Bir temel eser olarak görülen.
0: Evet.
1: Bu metnin üzerine düşmemizin, dönüp tekrar tekrar bakmamızın sebebi ne? Muhtaç mıyız buna?
0: Kesinlikle bu çok önemli ve doğru bir soru. Çünkü aksi takdirde bu basit anlamda bir felsefe tarihi araştırması olurdu ki bir felsefe tarihi araştırması olarak da akademik literatüre verilmiş bir katkı, sağlanmış bir katkı olurdu. Ben doğrudan hiçbir şekilde Politeia şehrini bir metin olarak, bir kitap olarak, bir felsefe tarihi kitabı olarak görmedim. Elbette işin o kısmı zaten konunun kendisi itibariyle mevcut. Ancak orada tartışılan meselelerin kendilerinin bugün hala insanlığın önündeki meseleler olmasıyla ilgili bulunduğunu ve bu bulunma tarzının kendisinin hiçbir şekilde düşünce tarihi ve insanlık tarihi içinde eskimediğini görmekle ilgili. Bununla ilgili en ilginç ifadelerden bir tanesi Platon'un mektuplarında gördüğümüz kısmıdır. Çünkü Platon mektuplarında diyaloglarıyla ilgili olarak ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım derken, bu çok ilginç bir ifadedir, diyalogları o halde ne türlü anlamak gerektiğine dair şu ilginç ifadede bulunur. Onlar Sokrates'in hiç eskimeyen güzel, her an yeni güzel sözleridir der. Bu şu demek, Sokrates'in hakikati dile getiren bir insan olarak anılmasını sağlamaya çalıştım. Dolayısıyla da onlar Sokrates'in hakikati ifade eden hakikat dolu sözleridir. Dolayısıyla siz hakikati tarihsel kılarak tüketemezsiniz. Çünkü hakikatle ilgili meseleler an be an sürekli olarak karşınıza gelir. Çünkü dünya, içinde yaşadığımız dünyanın kendisini hakikatten ibaret kılamazsınız. Ancak hakikatten yoksun bir hale de getiremezsiniz. Bugünkü tartışmaların içerisindeki o meşhur yafta, post-truth adıyla anılan hakikat sonrası yaftası bu açıdan geldiğimiz dönemi çok ilginç bir hale getiriyor. O yüzden bu şehrin kendisinin bu bağlamda anlaşılması da benim için ayrıca ilginç.
1: Aradaki cümleleri gerçekten yutmaya, çiğnemeye çalışıyorum. Çünkü post-truth dediniz. Hız çağı diye isimlendirdiğimiz bir şeylerden adını koymaya çalışıyoruz. İnsan yaşadığı dönemi ve şeyi anlamaya gayret ederken isimlendirmeye de çalışıyor bir taraftan. Bu yüzden aslında sorumun başlangıcında benim zihnimi kurcalayan şey o. Pek çok şeyi geride bırakmış olmamız gerekirdi insanlık tarihi boyunca dediğimizde cevap oradan bir parça kendini gösterdi. Yani hani ilerleme ama hani geldik onlar bitmedi mi? Biz niye hala bunlarla boğuşuyoruz? O kurcalıyor zihnimi. Çözmedik mi biz bu problemi?
0: Evet. Tam olarak sorun bu zaten. Sokratesçi bilgeliğin en önemli ifadelerinden bir tanesi bilgi ve erdemin birliğidir. Dolayısıyla da Sokratesçi anlayışa göre bir bilgi erdeminden yoksun olamaz. Dolayısıyla da bilgi sahibi erdem sahibi, erdem sahibi bilgi sahibi olmak zorundadır. Sokrates ve Platon sonrası Aristoteles'ten başlayarak o makas değişimiyle geldiğimiz sonuç tam olarak aslında bedeli bakımından bilgi ve erdem bağlamının birbirinden koparılması, birinin epistemoloji adı altında teknik bir çerçevenin içerisine hapsedilerek teknoloji üzerinden inanılmaz bir çizgisellikle gelişim sağlanması, ancak bu gelişimin bizi ruhsal olarak da geliştirdiği zannına düşmesidir. Çünkü bu süreç içerisindeki o epistemolojinin yanına gelmesi açısından erdem bağlama artık Aristoteles itibariyle etikedir. Yani ahlak dediğimiz şeydir etike karşılığı olarak. Hoş ahlakı moralite, etik ve moralite farkları açısından inceleyebiliriz ama bu bağlam açısından o kadar önemli değil o ayrımlar. Dolayısıyla da etike olarak epistemoloji itibariyle ayrıyeten giyilmesi gereken bir giysiye dönüşmüştür. Oysa Sokratesçi açıdan erdem doğrudan evet. Tabii yani deridir, kemiktir.
1: Günümüzün krizleri içinden bakınca o ayrışma pratikte de bir şekilde kendine hayat bulmuş gibi görünüyor. Evet. Ve bütün çelişkileriyle yani bize bilgiyle ulaşmak istediğimiz şeye eremediğimiz zaman hissettiğimiz krizi yaşatan şey de o evet, galiba.
0: Evet.
1: Pek çok etkilerini yine o az önce atıfta bulunduğum arka kapak yazısında çok düşünce tarihine de resme de edebiyata da yansımış dünyadan ve Türkiye'den isimleri sayıyorsunuz ve evet. Bir çizgi takip ediliyor orada. Aslında bu bile merakı çok kurcalayan bir şeye dönüşüyor bir taraftan. Yani doğrudan işin kendisiyle felsefenin bu yönüyle kendisiyle ilgilenmeseniz bile peşine düştüğünüz bir edebiyat ya da bir edebi eser evet. Ya da gördüğünüz bir resim ya da bir ressamın tam çizgisi bir şey söylendiğini orada hissediyor ve aslında bir ilmek atıyor, bir kement atıyor ve çekmeye başlıyor kendine. Çeken isimler Aristo'dan başlayarak aslında Kant, Hegel, Marx, Heidegger, Picasso, Duchamp, bize geldiğimizde Tanpınar, Nazım Hikmet, Oktay, Rıfat. Sadece bu insanları merak etmek bile bunun peşine düşmenin esaslı bir sebebi.
0: Evet.
1: Ama diyorsunuz ki sonuna doğru son paragraf işte o kışkırtan bir şey bence okuru. Platon'a yanlış düşülen dipnotlar. Ama eser ortada. Eser eser değil mi? Söylenmiş olan o değil mi? Dipnotlar mı bizi yönlendiriyor ya da metnin esası ne söylüyor?
0: O az önce söylediğim aslında ben felsefe üzerine hiçbir şey yazmadım ifadesinde Platon'un mektuplarında geçen şekliyle bu söylediğiniz bu soru arasında da doğrudan bir ilişki var. Platon bu diyaloglarla bir felsefe metni yazmamış. Bunu çok açık olarak söylüyor. Dolayısıyla da bizim bu diyalogları okuyarak felsefe yapma şansımız yok. Diyebilirsiniz ki ama az önce metacognition dediniz. Yani dolayısıyla düşüncenin kendini düşünmesi. Dolayısıyla da aslında felsefe buysa bunu yapmamıza ne mani olabilir bir metin bağlamında? Sorun tam olarak şu. Bir metinin kendi dışsallığında harfler üzerinden anlam bağlamlarıyla kendiliğinden ilişkiyle sohbetin canlılığı arasındaki fark Sokratesçi, Platoncu bağlam için çok önemli. Çünkü onlara göre felsefe yapabilmek için bu canlı ortama ihtiyaç var. Çünkü sözün kendisinin de o canlılıkta yerini aldığı, tuttuğu bir yer var. Karşısındakine o bilen kimsenin resmettiği tam olarak ifadesiyle söyleyelim. Yani dolayısıyla da bu sohbetin canlılığının basit anlamda bir şifahi gelenekle ilişkilendirilmemesi gerektiği doğrudan Sokratesçi, Platoncu anlayış açısından filozofyanın buna muhtaç olduğu ve bunun dışında metin üzerinden muhakeme faaliyetiyle bir insanın ruhsal anlamda hiçbir şekilde bilgi ve erdemin birliğinin idrakine varamayacağı meselesi var. Peki o halde bunlar niye yazılmıştır diye sorulursa o zaman bunun bir tek yanıtı kalıyor, haberdar etmek için. Dolayısıyla da konulardan bizi haberdar etmek için. Yani bu konularla ilgili olarak meselenin üzerine düşünülür. Fakat bu düşüncenin uygun bir ruhsal olgunlukla bütünleşmemesi, yani erdemle bir araya gelmemesi halinde olabilecek olan şey felsefe olamaz. Oysa Aristoteles itibariyle tam da bunun kendisi felsefeye dönüşmüştür. Yani bugün bildiğimiz anlamda entelektüel dediğimiz faaliyet türü.
1: O zaman bu makas değişmesi en başa götürdüğünüz yerde bu hale dönüşmüşse devamında gelen çizgi takibinde kim ne söyledi ve kendi bağlamının dışına mı çıkmış oldu burada Platon? kastettiğinin, söylediğinin, söyleminin.
0: Evet, tam olarak o yanlış düşülen not bu. Yani dolayısıyla da Whitehead bunu söylediği zaman gerçekten hem bir matematikçi hem de bir felsefe

0: Gazeteci olarak gerçekten durumu çok iyi ve çok net ifade ediyor. Söyleyemediği sadece şu, aslında bir düşünce sahnesinin temelinin atılması. Dolayısıyla da düşünce tarihi bir sahne olarak, tarih de biliyorsunuz sık sık sahne olarak söylenir klişesinde, bir sahne olarak Platon tarafından açıldıktan sonra Platon'un bu sahneden ne diyelim giderilmesinin kendisi Platon'u ortadan kaldırmadı. Tam tersine Platon'u çok güçlü bir şekilde belirleyici hale geldi. Ben post-truth dahil olmak üzere hala o sahnede olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu metnin güncelliği de bununla ilgili doğrudur.
1: Yani onun kabulleri ve reddiyelerinin tamamı onu var etmeye de devam ediyor aynı zamanda.
0: Tam olarak.
1: Beni yakaladı, artık tartışmıyor, ben de artık böyle bakıyorum. Beni yakalayan kitap mıydı, yazar mıydı bilemiyorum. Ama ön sözün ilk sayfası, bir dakika. Yani Bismillah değil, B harfinde olduğum noktada yakalandığım şöyle bir şey oldu. Bir kere okuru çok ironik ve mizahi, sevimli bir biçimde uyarıyorsunuz orada. Diyorsunuz ki... Şaşırttı beni bu arada. İçerik olarak insan tecrübesini mutlak anlamda kuşatıcı olma iddiasındaki böylesi bir metnin hakkından gelmek de başka türlü mümkün değildir.
0: Evet, bir anda.
1: Hakkından gelmek mi?
0: Yani dedim alt etmek ben. Demek değil mi? Alt etmek. Evet.
1: Ve normal şartlarda bu çeşit bir kitabı elime aldığımda karşılaşmayı ummadığım bir durum. Evet. Böyle bir benzetmeyi beklemiyordum. Evet. Hah, daha beter oldu. Bir cümle sonra... Hakkından gelmek deyimini okuyucu belki abartılı, hatta kaba bulabilir. Ancak bir metnin hakikatini barındıran anlam bağlamıyla girişilen anlama çabası da ona hakkını vermek olarak anlaşıldığında bile barışçıl ve sakin bir süreç değildir. İki şey vardı burada, evet. Beni gerçekten bir yere serdi. Öncelikle acaba Oğuz Haşlakoğlu kitabın arasına bir kamera mı yerleştirdi? Çünkü kamera olabilir bu, ancak benim tepkilerimi, mimimi ölçebilecek olan. Çünkü sesli değil, sessiz okuyorum bunu. Yakalandım ben yazar tarafından. O arkamdan dolaşarak önüme geçmiş durumda ve karşılaştığım şeye vereceğim tepkiyi söylüyor bana ve gerçekten öyle oldu. Bir, hakkından gelmek meselesi. İki, bu barışçıl olmayacak. Bir yola girdin ama bir dakika. Ama ben anlamayı, sormayı çok daha...
0: romantik.
1: Daha romantik ve o karşılaşmanın ardından tam da dediğiniz gibi daha barışçıl. Gerçekten peki aldım. Evet doğru diye gideceğim bir yolculuk gibi düşünürken bir dakika diyorsunuz orada. Bu barışçıl değil.
0: Değil.
1: Neye karşı uyarıyorsunuz? Neden öyle olmuyor?
0: Çünkü bu bir mücadele. Yani bu mücadeleyi aslında sözcükler üzerinden harflerle vermiyorsunuz. Kendinizle veriyorsunuz. Sözcükler üzerinden harflerle verdiğinizi düşündüğünüz şey aslında kendi içinde verdiğiniz mücadelenin bir yansıması. Dolayısıyla da dışsal bir uzantısı ya da projeksiyonu. O nedenle de aslında ben karşımdaki okuyucunun durumunu ve konumunu gayet iyi anlayabiliyorum. Neden? Çünkü bir yazar aynı zamanda kendi yazısının okuyucusudur da ondan. Yani dolayısıyla da aslında bu ikili durumun iç içeliğinin farkında olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Diğer yandan da evet, okuyucuyu uyarıyorum. Yani karşınızda mücadele gerektirecek bir metin olacak. Neden? Çünkü bu metnin kendisi bir şerh. Dolayısıyla da aslında bu kitabın, Platon'un bu baş eserinin anlaşılmasına yönelik bir mücadelenin eseri. Dolayısıyla da o eseri okumakla siz nasıl ben sizin konumunuza geçebiliyor isem, siz de benim konumuma geçtiğinizde aslında yapmanız gereken şeyin verilmesi gereken bir mücadele olması gerektiğini anlamalısınız. Dolayısıyla da bu yüzden o ne diyelim provokatif ifadeye ihtiyaç var. Yani hakkını vermek olması gerekirken hakkından gelmek. Evet. Dolayısıyla da bir metni anlamanız gerekir.
1: Benim hakkından gelmem gereken bu. Sizin hakkından geldiğiniz çalışmanızla Politeia'nın kendisi, yani şerh ettiğiniz, evet, o eser sizin, evet, mücadele alanınızda, evet, oydu. Evet. Bir yanıyla bakıldığında hem eserin kendisi hem onun üzerine yapılan çalışmalar yol gösterici de olabilir, yol şaşırtıcı da olabilir.
0: Çok doğru.
1: Siz bununla nasıl mücadele ettiniz? Metnin kendisinden bahsetmiyorum da burada artık işte onları ayırt etme kapasitesi nasıl gelişir bir bakış açısında?
0: Yazdıklarınız doğru mu diye sordunuz bana. Doğru mu anladım?
1: Evet, bir yönüyle.
0: buna benim verebileceğim cevap zaten verilmiş olarak orada. Yani dolayısıyla da ben şu anda resminizde ne anlatmak istediniz diye sorulan ressam durumuyla karşı karşıyayım. Orada ortaya koymaya çalıştığım biçimiyle sadece şunu söyleyebilirim. Eğer konu hakikatse bu bizim takatimizde bir mevzu değil. Yani bizim gücümüzün yetebileceği bir şey değil. Ama bu bizim hakikatle bir ilişkimiz olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da iyilik, güzellik, doğruluk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramlardan hiçbir şekilde vazgeçemeyiz. Ancak bu kavramları alıp önümüze şu sehpayı koyabildiğimiz gibi koyabileceğimiz anlamına gelmiyor. Ancak gelmemesi bu kavramlardan vazgeçme gereğini de doğurmuyor, mümkün değil, kaçınamayız. Yani bizim insan olmayla ilgili tecrübemiz doğrudan bu temel ilke, değer ve kavramlarla ilişkili. O nedenle de bu kitabın kendisi hakikatin hakkından gelmiyor. Buna cüret bile edemeyiz. Hakikatle olan ilişkimizin kaçınılmazlığında bu konuda söz söylemiş olan böyle temel bir metnin hakkından gelmeye çalışıyor, öyle söyleyeyim.
1: O hakikatin arayışının en azından değişmezliği konusunu idrak etmeye çalışıyoruz ve işte o çizgisel ilerlemeci bir şey olmayıp aslında tekrar tekrar bizi kendimizle yüzleştiren ve düşündüren.
0: Çok doğru, çok doğru, tam olarak.
1: Şey. Bununla beraber boğuşmaya devam ediyoruz ama o bilinen aynı soruya yeni cevaplar mümkün mü, yoksa insanın değişen dönemler içinde bulduğu cevaplar sadece yaşadığı çağın kelimeleriyle bulmaya çalıştığı cevaplar mı?
0: Sizin sorunuz bu aynı kalan ve değişen arasındaki ilişkideki bağlam aslında. Evet. Ve dolayısıyla da felsefenin en temel problemi bu. Platon'un sahneyi açtığı şekliyle soru da bu. Örneğin Timaeus diyaloğunda bir kozmogoni, yani bir evrenin yaratılma söylemi, söylencesi olarak bu ikisini de aynı şekilde ifade ettiği için söylüyorum. Dolayısıyla da nedir o hep aynı kalan, hiç değişmeyen ve nedir o hep değişen, hiç aynı kalmayan? Dolayısıyla da aynı kalan ve değişim arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Bu gerçekten işin temel olarak insan olmanın anlamını veren kısmı. Dolayısıyla da bu her birimizin kendi hayat tecrübesiyle vermesi gereken bir yanıt, cevap. Bakın, buna şöyle bir örnek vereyim. Genellikle bunu bu şekilde karşıladığım için burada tam denk düştü. Sanatla ilgili de bir tanım söylendiği zaman ben ona sanatın bir tanımı olmadığını, o tanımın ancak yapılarak verilebileceğini söylüyorum. Yani siz bir sanatçı olduğunuzda verdiğiniz eser sizin sanat tanımınızdır. Dolayısıyla da hakikat bağlamında aynı ve değişim arasındaki ilişki muamması ve sırrı sizin kendi hayat pratiğinizle çözülür. Sizin halletmeniz gereken bir meseledir bu. Herkese genel bir reçete olarak önünüze konulan.
1: Yok, biz istiyoruz ki siz bizim için düşünün, cevapları verin ve bu net olsun. Pratik olsun. Gündelik yaşayan insanın böyle bir meselesi de var hocam.
0: Reçeteyi yazın, gidip eczaneden alalım.
1: Gibi mesela. Pratik olsun. Yani tekrar tekrar konuşup peki bir çözüme ulaştırın bunu. Çünkü şunu, buradan şuraya geleceğim. Şaka bir tarafa. Çok temel bilimle, düşünceyle kurmaya çalıştığımız ilişkide insan gündelik hayatındaki karşılığını görmek istiyor. Bir şeyi de hayatına almak için. Bu nedir? Bana neden lazım?
0: Çok doğru. Bu kaygılarında %100 haklı. Ve Politeia şehrinin en ilginç noktalarından bir tanesi bu vurguyu özellikle belirtmesidir. Çünkü iyi meselesine, yani o Yunanca agaton anlamında kullanılan iyi meselesi Platon ve Sokrates'li diyelim düşüncedeki en üst kavram, nosyon, değer ve ilkedir. Dolayısıyla da hem tek, bir olarak anılır. Ve bu anlamda bilinen anlamda tözün de, dolayısıyla da tözlerin de ötesindedir. Ve iyi ile kurulan ilişkide Platon inanılmaz şekilde pragmatisttir. Ama bunu Anglo-Amerikan pragmatizmi gibi anlamamak gerekir.
1: İşte bütün kavramlarımızı düzeltmeniz gerekiyor aslında
0: kesinlikle
1: konuşurken.
0: Kesinlikle öyle. Bakın çok net olarak söylüyorum. Platoncu düşünce inanılmaz pragmatist bir düşünce. Fakat fark şu, erdem ve bilginin birliğindeki bir pragmatizm bu. Diğeri şu anda yaşadığımız bir tahakküm olarak açıkça söylemek lazım. Anglo-Amerikan pragmatizmi ise bilgi ve erdemi ayrıştırmış olmanın pratiğinde ortaya çıkan
1: bir
0: pragmatizm.
1: Dünya yaratıyor ve yaşatıyor bu tabii.
0: Evet. Evet. Dolayısıyla da erdem ve bilginin birliğindeki pragmatizm doğrudan bizim için iyi olması gerekendir. Yani dolayısıyla da iyi varsa bizim onunla ilişki kurarak hakikat bağlamında iyi olmamız gerekir. Her anlamda, ruhsal ve bedensel, düşünsel vesaire.
1: Üzerine gidildikçe kendine çeken bir tarafı var. Dediğim gibi yani bir taraftan insan devretmek istiyor. Ben bardağa suyu koyarım. Ama siz benim yerime düşünürseniz ve çözümü bulursanız memnun olurum.
0: Bana da bir zahmet.
1: Bu karşılıklılık esasına bağlı olarak o zaman böyle geliştirebiliyorsak ilişki hiç sakıncası yok demektir.
0: Evet.
1: Ve ben sorularımı sormaya devam edebilirim bunun üzerinden.
0: Elbette.
1: Zorlayıcı dedim fakat cazibesi de burada bir taraftan. Bu bende ne demek, benim hayatıma temas eden tarafı ne dediğimiz vakit biraz uzaklaşabiliyoruz ama bir parça içinde kalındığı vakitte kendinden koparmayan bir cazibesi olduğunu düşünüyorum. Düşüncenin kendisini.
0: Evet.
1: Zorlayıcı ama bırakmıyor bir taraftan insanı. Fakat hayatın pratikleriyle de her zaman çok uyumlu değil ve konfor alanını çok çatırdatan bir şey. Düşünmeye yeltenmek, yeniden düşünmek ve bağ kurmak meselesi. Biraz üstten geçtik ama mevcut yaşam pratikleriyle ve bugünkü dünyada insan kendi sorumluluğunu devrederek yaşamaya devam edecek mi? Yoksa tek tek ve fert fert özel bir ilgi alanı, özel bir meslek alanı olmanın dışında insan tekrar soru sormaya başlayabilir mi?
0: Sorumluluk buradaki kilit bence ifade. Bir insan eğer kendi hayatının sorumluluğunu alamazsa faaliyetinin türü fark etmez. Her türlü faaliyet alanı olabilir. Bilim, sanat, felsefe, hatta din. Eğer sorumluluğunu almadıysa, hayatının kendisinden sorumlu hissetmiyorsa, kendi hayatının dizginleri elinde değilse ve dolayısıyla da nasıl bir hayat yaşadığının farkında değil ise gerçekten sadece ve sadece bir kurban pozisyonundadır. Bu son derece önemli ve bilinen bir dilemadır. Dolayısıyla da bir kurban olduğu için bir cellat ortaya çıkar ve sonra bu aradaki ilişki bir türlü çözülemez. Çünkü bir şeyi bir diğerinden kopardığınız anda bunların bir araya gelmesiyle ilgili bütün alternatifler tüketildiğinde yine de bir çözüm bulunamaz. Bu tam olarak modern bir dilema. Yani bir çıkmaz. Dolayısıyla da burada bireyin kendisinin her şeyden önce hayatla olan ilişkisinin hakikat bağlamında ne anlama geldiğini sorgulamak ve bana kalırsa her şeyden önce bir birey hakikileşmek zorunda. Yani hayatını hakiki bir şekilde sürdürebilme imkanlarının ne olduğunu arayıp bulmak zorunda.
1: Bugünün insanını dünyanın herhangi bir yerindeki insan olarak düşünüp böyle alarak soruyorum. Aslında bu 2026 yılının içinde dünyanın her yerindeki insanlar hep aynı ve eşit şartlar içinde değiller. Aynı hayatı yaşamıyorlar. Aralarında 100 yıllar belki 1000 yıllar fark olan. Kimi nefes almakta güçlük çekerken, hayatıyla boğuşurken, kiminin sınırsız imkanlar içinde olduğunu düşündüğümüz hayatlar aynı dönemde var olmaya devam ediyor. Bütün bu şeyler çelişki gibi görünse de birbirinden farklı resimler ortaya çıkıyor gerçekten.
0: Evet.
1: Ama Ama imkan, ama imkansızlık o kişinin kendini ve hakikati düşünme meselesinin önünde bir perde gibi yer alabiliyor. Şunu gerçekten merak ediyorum. O gündelik akış içinde bizi kendimize bakmaktan alıkoyan şeyler de var. Bunlar dediğim gibi bazen imkanlar, bazen de yoksunluklar, yokluklar, evet, acılar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir formülü var mı, yoksa bu kişide başlayıp kişide biten bir şey mi? Siz kendinizi mesela bu alanın

0: mazeret görünmüyor. Ama toplumsal açıdan bakıldığı zaman insanın içerisinde maruz bırakıldığı ve kaldığı durumlar onun gerçekten özellikle düşüncesiyle ilgili bağlamı da belirlemesi sebebiyle ilginç bir şekilde bir ne diyelim bir kilitlenmeye yol açabiliyor. Yani dolayısıyla da az önce söylediğim hakikat bağlamında anlaşılması gereken şey böyle bir takım ideal kavramların üretilmesi ve onları böyle hiçbir karşılığı olmaksızın seyrettiğimiz ya da seyredebileceğimiz fikrine hatta vehmine kapılmak değil. Doğrudan söylemeye çalıştığım gibi aslında burada son derece pragmatist olunmalı. Yani hakikatle olan ilişkisinin çok faydacı olması gerekiyor. Bizim işimize yaraması lazım. Eğer eşitlik varsa bizim işimize yaramalı. Eğer özgürlük varsa bizim işimize yaramalı. Eğer adalet varsa bizim işimize yaramalı. Ne demek? Adalet varsa dünya adil olmalı. Eşitlik varsa dünya eşit olmalı. Özgürlük varsa dünya özgür olmalı. Güzellik varsa güzel olmalı her şey. Her şeyi en güzel şekilde üretmeye çalışmalıyız. Mesele aslında bu kadar basit. Bu iyi de bu çok ideal bir resim ve bu resim tabii. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçekçi olmuyor.
1: Gerçekçi değil mi?
0: Gerçekçi değil mi dediği zaman o zaman o gerçeklikle ilgili vurgular giderek çok farklı bir ton kazanmaya, bir vurgu kazanmaya başlıyor ve biz olup bitenin kendisi sanki bizim eserimiz değilmiş gibi tarihten söz ediyorum ve tarihin getirdiklerinden söz ediyorum. Böyle gelir, böyle gider diye düşünmeye başlıyoruz. Bu aslında bizim kendi hayatımızın sorumluluğunu alma yönündeki sorunumuzu gösteriyor. Dolayısıyla da birey olmanın kendisiyle toplumsal davranış biçimleri geliştirme arasındaki ilişkinin iç içeliği birbirini çok yakın takip ediyor. Metnin adı Politeia. Polisten çıkan bir kavram. Onun için ben bunu devlet ya da republic'le karşılamadım. Oysa republic hakikaten Batı tarihinin tecrübesinde ortaya çıkması bakımından doğru bir karşılık. Bizdeki devlet tecrübesinden, devlet kavramından ortaya çıkan bir şey. Çünkü bakınız bütün tarih boyunca ortaya konulan, kurulan yapıların hepsi devlet olarak anılmış. Bu yapılar birbirinden son derece farklı, değil mi? O bu kadar farklı siyasi rejim farklılıklarına rağmen aynı şekilde.
1: Kurumsallığın adı devlet.
0: Bravo. Evet. Dolayısıyla da bu her kültürel kimlik açısından, kendi tarihsel tecrübesi açısından doğru bir karşılık. Ama meselenin kendisini hala kendi içerisinde anlama gereği benim bunu bir açıdan politeia olarak korumamı sağladı. Yani içeride ben buna mesela bir dönem bizde bir tür icat gibi yani aslında hiçbir etimolojik temeli olmamasına rağmen işte siyasa gibi filan çeviriler filan da söyledim ama dediğim gibi bunlar nötr bakabilmekle ilgili. Politeia polis demek. Polis kent devleti yani ülke ve kent bir ve aynı şey o dönem itibariyle. Şimdi buradaki çok önemli bir esas ve niçin Politeia gibi bir metnin aslında toplumsal bir bakış açısı gerektiren bir durumun Platon gibi filozofyada karşımızda filozofos gibi bir bireyin aslında doğrudan mağaradan çıkışını, eksodusunu, çıkış meselesini filozofya faaliyetinin kendisine bireysel açıdan bakan ve ortaya koyan biri tarafından bir temel metne, bir temel esere dönüştüğü sorusunu sormamız lazım. Yani Platon niçin toplumsal olanı dert ediyor? Çünkü çok açık bir biçimde bir arada yaşamayla ilgili bir kaideyi Sokrates kentin kuruluşunda çok net bir şekilde şöyle ifade eder. Der ki bir kentte herkes bir başkası için üretir. Dolayısıyla da siz ayakkabıcıysanız başkasının ayakkabısını yaparsınız. Ve sizin ekmeğinizi bir başkası yapar. Yani dolayısıyla da herkes birbiri için üretir. Bu şu demektir. Herkes birbirinden sorumludur. Ama sorumlu olduğu için sorumlu değildir. Yani o havada bir etik mesele değildir. Birbirimizden sorumlu olmamız
1: pragmatizmi
0: lazım.
1: Pragmatizmi de burada yani.
0: Tabii yani bir arada yaşadığımız için birbirimizden sorumlu değiliz. Zaten bir arada yaşamamızı mümkün kılan üretim tarzımız hepimizin bir diğeri için çalışması. birbirimiz için çalışıyoruz. Yani

0: Dolayısıyla da biz iç içeyiz. Zaten kenetlenmiş ve birlikteyiz. Toplumsal olmanın anlamı bu. Şimdi dolayısıyla da bu esastan baktığınız zaman sorumluluk meselesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ve bu sorumluluk bizim az önce hakikat bağlamında ifade ettiğimiz temel değerleri gerçekleştirme sorumluluğumuz olduğunu gösteriyor.
1: Ürperdim. Ürperiyorum. Çünkü adım adım giderken şunu görüyorum. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hakikaten hani o az önce bahsettiğim durumun içinde hissediyorum. Yani Bismillah'ın B harfini falan henüz daha telaffuz ettim edemedim oralardayım. Aynı şeye bakıp o kadar ayrı gerçeklikler ve yaşam pratikleri ortaya çıkarmak da ne kadar enteresan bir durum. Yorumlayış, hani en baştan sizin söylediğiniz şeyin kendisini görmek, hakikati aramak, o arayanın sesini duyabilmek, gerçek o sesini duyabilmek, o sahneyi görebilmek ve onun peşinden giden insanların ortaya çıkardığı yeni yorumlarla ve bakış açılarıyla yeni yaşam pratiklerinin ortaya çıkması ama bunların o arayış içinde iyiyi de kötüyü de, güzeli de çirkini de ortaya çıkaran ve kaynağa baktığımızda onu ararken İki çok zıt şeyi ortaya çıkarabilen güçte bir nüve.
0: Evet.
1: Çok ilginç geliyor bu yönüyle, irkiltici de geliyor. En başta söylemiş olduğum o zaman peki nasıl bileceğiz, nasıl ayırt edeceğiz? Ayırt etmek de burada galiba çok önemli bir mesele, irkilten şeylerden biri.
0: Ayırt etme meselesi tabii yani hani zihnimizin muhakeme itibariyle bize verdiği bir imkan, bir yeti. Ancak ayırt edebilmek için gereken ne diyelim bir ruhsal kıvam olmaksızın bu işin teknik kendi evet. içinde halledilebilir bir kısmı yok. Yani diyelim iyi ve kötü birbirinden ayırt edeceğiz. Bakın çok ilginçtir. İyi ve kötüyü birbirinden bal gibi ayırt ederiz. Ama diğer taraftan da herkes kendi hayatını sorgulasın ve görsün. Neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda ne kadar isabetli olmuş. Yani kendisi için en kötü zannettiği şey en iyi. En iyi zannettiği şeyin en kötü çıktığını defalarca yaşamışızdır. Hele belli bir yaştan sonra. Bunu çok net olarak anlarız ve kavrarız. Bu çok ilginç bir kısımdır. Yani biz sadece bu anlamda bu ayırt etmenin kendisinin o mutlakiyetiyle ilgili değiliz. Dolayısıyla da bilgide bir mutlakiyet söz konusu değil. O halde bilginin kendisine güvenerek hareket edilebilecek bir durum değil. Eğer içinde kendiliğinden ve kendi esasında bir erdem yok ise. Çünkü ancak erdemiyle olan bilgi bize o ruhsal kıvamı getireceğinden, o ruhsal kıvamın ve olgunluğun kendisi bizim için iyi olanı bize bu durumda gösterebilir bir hale gelebilir.
1: Dönüp bakmak lazım. Kendimize ve belki tek tek kendi adımıza yapabileceğimizin ötesinde o birikime de bakmak lazım.
0: Evet.
1: O birikime de bakmak lazım herhalde. Efendim, bir süremizin sonuna geldik. Bir şeyi atlamadan dediğim gibi ben kendi sorularımın peşinden koşarken en basit olanı mesela hoş geldiniz veya teşekkür ederim falan demeyip unutmaya çok yatkın olabiliyorum zaman zaman. Unutmaktan endişe ettiğim bu yüzden unutmamak için hemen önüme açtığım telefonumu normalde böyle açmam. Özür diliyorum sizden de izleyenlerimizden de ama paylaşmak istediğim bir şey var. 2019 yılından itibaren 3 dalda ödül veren Türk Felsefe Derneği bu yılki telif eser ödülünü bu eseriniz için size verecekler. Evet, evet. Kutluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Layık görmüşler. Kendilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ve ayrıca Vakıfbank yayınlarına da kitabın basımı için gösterdiği özen için bu vesileyle tekrar
1: bizi buluşturdukları için biz de müteşekkiriz ama çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yani daha o hakkından gelmenin lafız olarak kendisiyle karşı karşıya geldiğimde bile durdum. Kendisi olarak hakkından gelmeyle nasıl baş edebileceğimi henüz bilmiyorum. Ama bir kapı bir pencere araladı. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirimiz Doçent Doktor Oğuz Haçlıkoğlu'ydu. Polite Yaşar ile ağırlamaya çalıştık. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şimdi sizleri biraz uzağa götüreceğim. Bir Hot Wheels etkinliği için Amerika'ya, Los Angeles'a gideceğiz. Burada Challenge Accepted organizasyonu düzenlendi. Bakın kimler katıldı, neler yaşandı.

0: Geçtiğimiz hafta Hot Wheels'ın özel davetlisi olarak Melekler Şehri Los Angeles'a doğru yola çıktım. Şehre adım atar atmaz ilk durağımız otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen Auto World Tour oldu. Burada otomobil kültürüne adanmış bu özel mekanın kurucusu Scott Peterson'la keyifli ve derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdik. So Scott, please tell me, how did this story begin? Auto World'un hikayesi nasıl ve ne zaman başladı?
1: I grew up and was born. Boston, Massachusetts'te doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri arabalara tutkuyla bağlıydım. Arabaları çok seviyordum ve arabalarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Buraya, Kaliforniya'ya taşındım ve bir mobil oto kuaför detaylı temizlik işi başlattım. Bu iş zamanla bugünkü Auto Volta dönüştü. Burası bir otomobil depolama ve yönetim şirketi. Bir muhasebecinin birinin parasını yönetmesi gibi biz de insanların arabalarını yönetiyoruz. Tipik Beverly Hills müşterilerimizin 2 ila 20 arasında arabası olabiliyor ve biz tüm bu araçların yönetimini ve bakımını üstleniyoruz.
0: Geçmişin o kükreyen motor seslerini ve mekanik ruhunu düşündükçe insana ister istemez bir özlem çöküyor. Ben de Scott'a tam olarak bu nostaljiyi ve günümüzün giderek sessizleşen, dijitalleşen dünyasını sordum. Can you say that you are the luckiest generation? Araba çağının 12 silindirli, 8 silindirli, 6 silindirli motorlarını ve motor seslerinin zamanında doğan en şanslı nesil olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Oysa bugün birbirine benzeyen elektrikli, sessiz arabalar var ve giderek daha sıkıcı hale geliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Well, that's true. When back in the
2: Çok doğru. Arabaların birer ikon haline geldiği ve hayatımızın bir parçası olmaya başladığı 50'li ve 60'lı yıllara kadar uzandığımızda hepsi insan eliyle tasarlanıyordu ve tasarımların tamamı birbirinden farklıydı. Bütün araçlar farklı görünürdü. Hepsinin farklı bir karakteri vardı. Zamanla gelişen manuel şanzımanlar araca o karakteri katıyor ve size sadece aracı yönlendirmek yerine gerçekten sürme imkanı tanıyordu. Oysa bugün her şey elektronik. Ekranlar, bilgisayarlar. Tek yapmanız gereken direksiyonu çevirmek. Temel olarak hepsi bu. Bence arabalar eski kişiliklerini büyük ölçüde kaybetti. Amerikan kaslı arabaları zamanında sahip olunacak, gurur duyulacak şeylerdi. Ancak günümüzde ilerledikçe tüm arabalar bilgisayarlarla, bilgisayarlar tarafından tasarlanıyor. Bu yüzden tasarımları sınırlandırılmış durumda. Ayrıca hibrit ve elektrikli teknolojilerin işin içine girmesi arabaları çok ama çok karmaşık hale getiriyor.
0: Mekanik tutkunun ve mühendislik harikalarının konuşulduğu bu noktada merakım bir kat daha arttı. Direkt işin özüne inip en tutkulu olduğu modeli öğrenmek istedim. So, when you compare the cars according... Mühendisliklerine göre karşılaştırdığınız

0: En sevdiğiniz araba hangisi?
1: Modern araçlar arasında Porsche Carrera GT'yi tek geçerim. Temel olarak tamamen karbon fiberden üretilmiş bir Porsche ve içinde Formula 1 yarış arabası motoru var. Kullanması oldukça zor bir araç ve en sevdiğim otomobillerden biri.
0: Scott, çok teşekkürler. Otovolt'un büyüleyici atmosferinden ayrıldıktan sonra çocukluğumuzun ve hayallerimizin şekillendiği o özel yere, Mattel'in yani Hot Wheels markasının kalbine doğru yol aldık. Burada bizi karşılayan isim Hot Wheels markasının küresel başkanı Alex Reyes oldu. Reyes son derece sıcak ve içten konuşmasıyla bizlere hoş geldiniz dedi.
2: Yaklaşık 60 yıl önceydi. Yani 2028 yılı bizim 60. yıl dönümümüz olacak. Ve umuyoruz ki birçoğunuz bunu yine bizlerle kutlamaya gelirsiniz. Her şey Elliot Handler tarafından bir garajda başlatıldı. Kendisi Mattel'in kurucu ortağıydı. Ve piyasadaki tüm oyuncak arabalara bakıp kendi kendine bunlar daha iyi olabilir diye düşündü. Bu yüzden General Motors'dan gerçek bir otomobil tasarımcısıyla Rayton'dan bir füze mühendisini işe aldı. Ve birlikte mükemmel sonuca ulaşana kadar prototip üstüne prototip ürettiler. Her yıl 180 yeni tasarım sunmaktan detaylıca bahsedeceğiz. Tam olarak başladığımız yıl olan 1968'den bu yana 10 milyardan fazla Hot Wheels ürettik ve her bir saniyede tam 25 adet model araç satıyoruz. Hatta aslına bakarsanız dünyadaki en büyük otomobil üreticisiyiz.
0: Sevgili seyirciler, şimdi sizleri çocukluğunuza götüreceğim ama en azından ben kendi çocukluğuma gittiğimi baştan söyleyebilirim. Şu anda çok harika bir yerdeyim. Neden çocukluğumuza gittiğimizi birazdan siz de anlayacaksınız. Evet, Hot Wheels'ın davetlisi olarak Los Angeles, Kaliforniya'ya geldim ve bu şu anda da genel merkezdeyiz. İşte o hayatımızın büyük bölümünü kaplayan, bugün çocukların ama sadece çocukların değil, büyüklerin aynı zamanda koleksiyonerlerin tutkusu haline gelen Hot Wheels'ların üretildiği yerdeyiz. Hikaye aslında Mayıs 1968'de başlıyor. Yani yaklaşık 60 senelik bir geçmişe sahip. Kurucusu Elliot Handler ve tabii ortağıyla kuruluyor. Mattel firması kurulduktan sonra gelişmeler devam ediyor. İlk kurulduğunda da aslına bakarsanız hani birçok kuruluş hikayesi garajda gerçekleşmiştir ya. İşte bunun kuruluşu da yine bir garajda gerçekleşiyor. Ve bu garajda gerçekleşen hikaye bugün dev bir endüstri haline geliyor. Mattel firmasının çatısı altında sadece Hot Wheels'lar değil, Matchbox'da var, Barbie'lerde var. Birçok oyunu, eğlence aracını yine burada üretildiğini görebiliyoruz. Rakamlara bakacak olursak, rakamlar gerçekten etkileyici. Otomotiv piyasasında totalde biliyorsunuz çok ciddi araç üretiliyor. Bir senede 94 milyon adet. Hot Wheels ise bunu sadece 6 haftada gerçekleştiriyor. Araçları uçtan uca eklediğinizde ise dünyanın etrafını defalarca dolaşıyor. Bunlara baktığımızda etkilenmemek mümkün değil. Hot Wheels aslında bir press döküm, yani diecast modeli. Ama onu hem Hot Wheels hem de Matchbox var biliyorsunuz. Matchbox'tan ayıran özelliği ise biraz daha ütopik, biraz daha mücadeleci, rekabetçi araçlara yönelmiş olması. Matchbox'larda daha günlük hayatta görmüş olduğumuz standart modelleri toplayabiliyorken Hot Wheels'ta çok daha geniş bir yelpazeye, hayal gücünün ortaya koymuş olduğu araçlara imza atabiliyorsunuz. Onların koleksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir tura imza atacağız ama tura başlamadan önce bu arkamda görmüş olduğunuz minik bir simülatör var. Yukarıda iki tane matchbox'ı, bir sağ bir sol ray var, oraya atıyorsunuz. Ondan sonra o araç giriyor bu dairenin içinde, bir tur attıktan sonra arkadaki halkalardan devam ediyor ve en son hedefe ulaşıyor. Bunu başarabilirseniz ne mutlu size, ama çoğunluk başaramıyor, onu da söyleyeyim. Buradaki detay ise tabii ki araçların süspansiyonları, ağırlıkları, bütün bunlar çok çok önemli. Biz bunları denedik, çok eğlendik. Yani bu yaşta bile eğlenmemek açıkçası mümkün değil. Buradan sonraki bölüme maalesef kamera ve telefonlarımızı sokamıyoruz. Görüntü almak mümkün değil. Çünkü burası aynı zamanda bir araştırma geliştirme merkezi. İçeride tasarımcılar var. Araçların 1/64 oranında modellerini yapıyorlar. Ve bu yapım süresi ise inanılmaz. İlk duyduğumda şok oldum. Dedim ki neden bu kadar uzun

sürüyor. Onu hemen size söyleyeyim. 12 ayla 18 ay arasında değişiyor modellerin yapımı. Bu modellerin uzun sürmesinin sebebi aslında orijinal versiyonların bu minimal ölçekteki haline küçültülebilmesi ve detayların en ince ayrıntısına kadar buradaki model otomobillere yansıtılabilmesi. Çok özel projelere de imza atılıyor ve biz buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi Challenge Accepted ve 3 ünlü burada onlar için özel hazırlanmış 3 farklı model var. Onlardan bir tanesi özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim Lewandowski. Onun hayalleri, geçmişi, doğup büyüdüğü yer, otomobilleri, tabii ki ülkesinin kültürü, bütün bunlar yine bir Hot Wheels koleksiyonu için yapılmış minik bir modelde şekillendi. Onu da burada tanıtacaklar. Bunun dışında yine bir şarkıcı, dünyaca ünlü bir isim Maluma. Onun da yine hayallerini yine minik bir Hot Wheels otomobiline yansıtıyorlar. Biz tasarımları gördük. Çok ilginç. Ondan aldıkları bilgileri o minik aracın üzerine yansıtmaları uzun sürmüş. Çok ciddi bir emek var. Ve tabii ki kalite, yine sağlık çok önemli. Çocukların sağlığına zararlı olmaması gerekiyor bu ürünlerin. Burada 3 boyutlu baskılarla önce prototipler yapılıyor, ondan sonra onaylanıyor, sonra üretime geçiyor. Üretime geçtikten sonra satış adedinden size bahsedeyim. Saniyede 25 araç satılıyor ve yıllık üretim adedi ise 750 milyon adedin üzerinde. İnanılmaz bir rakam değil mi? Üretim süreci 12 ay ile 18 ay arasında sürüyor ama üretime başladıktan sonra onları kimse durduramıyor. Evet, gelin şimdi Hot Wheels turuna başlayalım.

Tasarım merkezinin o gizemli kapılarından içeri adım attığımızda otomobil tasarımının geleceğine tanıklık etme şansı bulduk. Ne var ki katı gizlilik kuralları ve çekim yasağı nedeniyle bu büyüleyici bölümün görüntülerini ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Evet, üretilen 250 araçtan bir tanesinin içine bineceğim şimdi ve burada görmüş olduğunuz setup'ta bana sorulardan birini cevaplamamı söylediler. Ben de bir soru seçip bunu içeride cevaplayacağım. Bu araç üretilen 250 araçtan bir tanesi. Çok güzel bir Hot Wheels Collection'ın ürünü.

0: global music superstar, Maluma.
1: Ve işte gecenin heyecanın dozunu zirveye çıkaran o en görkemli ana gelmişti sıra. Sahneye sırasıyla dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, otomobil dünyasının dijital fenomene dönüşen ismi Avustralyalı Supercar Blondie ve Latin müziğin rüzgarını estiren Kolombiyalı pop yıldızı Maluma çıktı. Lewandowski'nin hayali için hazırlanmış maketin örtüsü kaldırıldı.
2: So yeah, I'm very very happy to be here again and I'm very glad and about the car.
3: Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Araba konusunda da gerçekten çok heyecanlıyım. Araç hakkında bir şeyler söylemem gerekirse Polonyalı olduğum için bizim milli renklerimiz de beyaz ve kırmızı. Sadece bugün giydiğim forma değil, arabanın tasarımına başladığımız ve Hot Wheels koleksiyonumda nasıl bir araba görmek istediğimi düşünmeye başladığım anda bu fikir doğdu. Çocukluğumda tam olarak böyle bir arabanın hayalini kurardım. Büyüyüp böyle bir araca sahip olma fırsatım doğduğunda, geldiğim köklerle her gün yapmaktan keyif aldığım şeyi mükemmel şekilde buluşturan bir projeyi imza atmanın en doğru karar olacağını düşündüm. Bilirsiniz, ben neredeyse her gün kendime meydan okurum. Sadece maçlardan önce değil, antrenmanlardan önce de. Mesele sadece gol atmak değil, maçı kazanmaktır. Bu yüzden otomobillerle aramdakine benzer bir bağ hissediyorum ve genel olarak da büyük bir araba tutkunuyum. Bu arabaya bakmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Çünkü çocukluğuma ait o anılar şu an gözümde çok daha anlamlı ve büyük bir yer tutuyor.
4: Oh my gosh, there she is, Lucy.
5: Okay. I feel really sorry for you guys.
6: Bu tam anlamıyla akıl almaz bir şey. Demek istediğim, tasarımcıların arabamın üzerindeki her bir çiçeği tek tek alıp birebir kopyaladığını biliyorum. Sadece tek bir çiçeği alıp arabanın her yerine çoğaltmamışlar, tasarımın tam olarak aynısını uygulamışlar. Gerçekten hayran kaldım, bu büyüleyici. Büyürken bir gün bir süper otomobile sahip olmak istediğimi biliyordum ama bunu nasıl başaracağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonradan süper otomobiller kullanmanın ve onları videoya çekmenin günün sonunda bana bir tane satın alma imkanı sağlayacağını keşfetmek düşününce oldukça tuhaf. Dünyadaki en harika arabaları bulabilmek için neredeyse 3 yıl boyunca durmaksızın çalıştım. Tek bir izin günü, tek bir tatil yapmadan yılda 300 gün seyahat ederek ve 2 günde bir uçağa binerek. Yaklaşık 3 yıllık bu temponun ardından nihayet kendi süper otomobilimi alabilecek güce ulaştım ve bu benim için gerçekten çok büyük bir olaydı. Benim için bu arabaya sahip olmak tüm hayatım boyunca kurduğum hayali gerçekleştirmek demekti. Huracan istiyorum çünkü sesi muazzam diye düşündüm. Ayrıca onu günlük bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kulağa saçma geldiğini biliyorum ama kullanabilirsiniz çünkü çılgın kapı tasarımları yok. Bilirsiniz işte kanat kapılar falan değil, oldukça kullanışlı, kapıları normal açılıyor, bu yüzden seçimimi bundan yana yaptım. Gurur duyduğum için bu arabayı günlük aracım haline getirdim. Her yere onunla gittim, köpeklerimi parka bununla götürdüm, market alışverişine bununla çıktım. Akıl almaz bir duyguydu. Bu yüzden şimdi onun ölçekli bir modeline sahip olmak benim için gerçekten büyük bir gurur anı. Dürüst olmak gerekirse çok sembolik.
2: Yeah, absolutely. I would say that this car represents my family or the stage that I'm living right now.
7: Bu arabanın ailemi ya da şu an hayatımda yaşadığım dönemi temsil ettiğini söyleyebilirim. Birkaç hafta içinde bir erkek bebeğim daha olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İlk kızım 2 yıl önce doğdu. Sonra hızlı ilerledik. Şimdi birkaç hafta içinde oğlum geliyor. Dürüst olmak gerekirse süper otomobilleri sevmeme ve birkaç tanesine sahip olmama rağmen hayatımın şu anki evresinde tam olarak sürmek istediğim araba türünün bu olduğunu hissediyorum. Bu tarz bir arabanın içinde kendimi güvende hissediyorum. Bu arabaya La Matrona diyorlar. Yani seni her yere götürecek o büyük anne gibi. Kariyerimde ve hayatımda gerçekten yapmak istediğim şey de bu. Her yere gitmek istiyorum. Dünyayı fethetmek istiyorum ama dünyayı fethetmenin hızlı gitmekle ilgili olmadığını biliyorum. Doğru şeyleri yapmakla ve oraya ulaşacak disipline sahip olmakla ilgili. Bu arabayı yapmaya karar vermemizin bir diğer nedeni de buydu. Bir diğer havalı şey de görünüşü. Dikkat ederseniz arabanın etrafında çamur, kir izleri var. Hot Wheels arabalarını hep pırıl pırıl görmeye alışkınsınızdır. Ama bunda kelimenin tam anlamıyla arabanın etrafındaki kiri görebiliyorsunuz. Bu yüzden ekibime, birlikte çalıştığımız yaratıcı ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece benim fikrim değildi. Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu arabaya çok emek verdik. Ne istediğimi gerçekten biliyordum ve bu araba hakkında uzun süre konuştuk. Sonunda onu burada görmek, biliyorsunuz Kolombiya'dan geliyoruz ve ben 5-6 yaşlarındayken hep bir Hot Wheels sahibi olmayı hayal ederdim. Ama benim için bu inanılmaz zordu. Çünkü Kolombiya'da Hot Wheels alabileceğiniz mağazalar yoktu. Bir Hot Wheels edinmenin tek yolu ailenizden birilerinin Amerika'ya veya başka bir yere uçması ve arabayı Kolombiya'ya size getirmesiydi. Wheels'ım hakkında konuşuyor olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel ve kendimi inanılmaz minnettar hissediyorum.
1: Bizleri çocukluğumuzun o duru heyecanına geri götüren bu ilham verici yolculuğu noktalamış olsak da kalbimizdeki otomobil tutkusuyla bir sonraki Hot Wheels buluşmasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.

Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz Selim Aydın'dan geliyor. Aracım manuel vites. Kırmızı ışıkta beklerken ayağım sürekli debriyajda bekliyorum.

0: Ustam baskı balatayı yersin dedi. Boşu alıp beklemekle debriyajda beklemek arasında teknik olarak nasıl bir fark var diye sormuş. Evet Serdar abi, duruyoruz ışıklarda. Ne yapmamız lazım?
1: Ustası çok doğru söylemiş. Net ve temiz bir şekilde kesinlikle boşa atmak gerekir. Baskı balataya, özellikle baskıya, yani debriyaj baskısına çok büyük zarar verdi. Kesin. Yani debriyaj baskısı çok sert yaylarla, şemsiye diye tabir edilen çok sert yaylarla çalışıyor ve otomobilin kavramasını yaptıran, otomobili aslında yürüten, motordan şanzımana gücü aktaran, orada gördüğünüz debriyaj şemsiyesinin gücü ve sertliği. Bunu siz basılı tuttuğunuz zaman o sertliği yenmiş oluyorsunuz. İşte debriyaj kaçırması denilen, debriyaj balatasının hızlı bitmesi denilen şeyler tamamen bu sebepten oluşuyor. Bu çok net, hangi araç ve ne olursa olsun mutlaka ışıklarda durduğunuz zaman mutlaka boşa almanız gerekir. Debriyajın ömrünü uzatmak için bu debriyajın ömrünü 2-3 misli uzaltan bir faktördür. Yine ustanın belki söylemediği, çok fazla tekniğe girmemek için söylemediği, ondan çok daha önemli bir faktör var. Motorun içinde, crankbinin içinde gezinti ayı tabir ettiğimiz yataklar var. Ana yatağın sağında ve solunda. Bu crankbinin ileri geri gitmemesini sağlıyor. Onun da işte milimetrenin %10'u kadar falan bir boşluğu vardır. Siz debriyaja bastığınız zaman, motor çalışırken debriyaja bastığınız zaman sürekli crankbinini ileriye doğru itiyorsunuz. Ve bu, yani biz bunu özellikle rally pilotlarına, çünkü biz rally otomobillerinde çok daha sert baskılar kullandığımız için bunu özellikle söylüyoruz. Ve bunun hatasını yapan pilotlar hemen bu crank gezinti, onun adı crank gezinti ayı diye geçen yataklar. Bunlar çok da çabuk aşınıyor ve bu debriyajın 10 misli bir maliyete sebebiyet veriyor. Crank millinin, yatakların, bazı durumlarda motor bloğunun bile değişmesi gerekecek kadar önemli bir nokta. Buna çok dikkat etmelerini ben de ustamızın söylediği gibi herkese çok tavsiye ederim.
0: Ben de bir ekleme yapayım o zaman. Şimdi otomatik şanzımanlarda da fren yerine gazla böyle yokuşta falan durduranlar var. Bu da hani eski tabirle yarım debriyaj yapmak gibi bir şey. Onu da yapmasınlar. Manuel viteslerde de boşa alsınlar. Dolayısıyla bu aksamların hepsini korumak için en doğru sistem.
1: %100 haklısın.
0: Evet Serdar abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra sırayı Opet test köşemiz alıyor ve ekranlarınıza Volvo EX30 geliyor.

Sevgili seyirciler, İsveç minimalist tasarım anlayışının en son üyesi Compact EX30 karşınızda. Compact dediğime aldanmayın, içeride oldukça ferah bir alan sunuyor. Şimdi EX30'u yavaş yavaş tanımaya başlayalım. EX30 biliyorsunuz 2 çeker ve 4 çeker özelliklerine sahip. Bunun sebebi dual motor, yani çift motorlu veya tek motorlu oluşundan kaynaklanıyor. Long range versiyonu ise 476 kilometrelik menzil sunarak artık menzil kaygılarına yavaş yavaş son vermeye başladı. EX30'un önüne baktığımızda o klasik torun çekici bir dijital evrim geçirmiş. Daha böyle pikselleşmiş, çok daha şık bir görünüme bürünmüş. Tabii ki ön taraf elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz gibi kapalı bir yüze sahip. Aracın duruşuysa aks aralığının oldukça geniş olmasıyla yerde böyle çok sağlam basıyor, izlenimi uyandırıyor ilk bakışta. Tabii ki güzel detaylardan bir tanesi de tavanın gövdeyle kontrast oluşturması. Yan tarafa baktığımızda şişirilmiş dodikler oldukça şık duruyor. Tabii ki jantlar da yine aerodinamiğe katkı sağlıyor. Bu da onun menzilin uzamasında önemli faktörlerden bir tanesi. Yan tarafta yine dikkat çeken ve oldukça güzel duran bir başka detay. Aynaların çerçevesiz görünümü. Biliyorsunuz içeride dikiz aynasının çerçevesiz olmasına alışmıştık ama yan aynalarda artık bu görünüme büründükten sonra çok daha şık bir hale geldi. Şöyle kapıyı açtığımızda ise bakın göstereyim, yine kapıdaki kontrast da gövde rengiyle oldukça şık duruyor. Aracın arka tarafına baktığımızda yine o kaslı duruşu görüyoruz. Ön taraftaki tasarım dili arka tarafta da kendine yer bulmuş durumda. Arkadan da bence oldukça şık gözüküyor. Arka tarafta C şeklindeki LED stop grubu oldukça şık duruyor ve yine bagaj kapağının hemen yanında yukarı doğru yükselen de bir başka grup daha var. O da yine gece aracı farklı gözükmesini sağlıyor. Arkadaki spoilerin altına gizlenmiş 3. stop lambası da bulunuyor. Ve hemen buradaki noktaya bastırdığınızda ise bagaj kapağını elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bagaj kapağını kaldırdığınızda 318 litrelik bir alan sizi karşılıyor. Alt bölümü de kullandığınızda bu hacim 400 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 904 litreye ulaşıyor ki oldukça yeterli. 4.2 metrelik boya sahip olan EX30'un ön tarafında ise bir de frank bulunuyor. Bu frank alanında yine bazı eşyaları saklamanızda size yardımcı oluyor. 7 litrelik bu frankı kullanmak size kalıyor. Şimdi dış tasarımdan içeri geçelim. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Hem iç tasarımı anlatacağım ve tabii ki motor performansından da bahsedeceğiz.

EX30'un içine oturduğunuzda hiç alışık olmadığınız bir ortam sizi karşılıyor. Adeta bir İskandinav oturma odasına girmiş gibisiniz. Neden diyeceksiniz? Gerçekten minimalist bir tasarım var içeride ve oldukça sade. Peki bu sadelik rahatsız ediyor mu? Aslına bakarsanız çok rahatsız etmiyor ama tabii ki bir süre alışmak lazım. Burada 12.3 inçlik ekranın içinde her şey toplanmış. Neler mi var? Hemen ondan bahsedeyim. Örneğin dikiz aynalarını ayarlamak istiyorsanız buradaki araç tuşuna bastıktan sonra önünüze gelen menüden ayarları yapabiliyorsunuz. Şerit takip yardımı, tek pedalla sürüş, hız sınırı ayarları gibi ayarlar burada. Torpidoyu da yine buradan açıyorsunuz. Tabii ki buna alışmak gerekiyor. Ama torpidoyu ne kadar sık kullandığınızda tabii ki size kalmış bir detay. Aynı dışarıda olduğu gibi çerçevesiz iç dikiz ayna da oldukça şık gözüküyor. Yine burada minimalist bir direksiyon var. Ele çok iyi oturuyor. Kumanda düğmelerine rahat erişiyorsunuz. Ama arkasında alışkın olduğunuz dijital veya analog bir ekran bulunmuyor. Head-up display de yok. Dediğim gibi her şey burada. Hız göstergesi burada. Bakın buradaki göstergeden sol tarafıma bir araç geldiğinde ve beni geçtiğinde yine buradan görebiliyorum. İçeride çoğu şey geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ki bu oldukça iyi bir şey. Bunun dışında kapı içinde de bir hoparlör bulunmuyor. Bu içerisinin daha ferah olmasını sağlamış. Peki müzik sistemi nasıl çalışıyor? Hemen camın ön bölümünde bir soundbar var. Harman Kardon marka. Oldukça kaliteli bir ses sistemi. Evet, bu ses sistemi sayesinde de gerçekten keyifle müzik dinleyebiliyorsunuz. Gelelim orta bölüme. Burada kol dayamanın hemen altında şöyle göstereyim. Böyle yaptığınızda açılan 2 adet bardak koyabileceğiniz bir bölüm var. Biraz geri çekip bunu tek kademeli olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasında ise cam açma kapama düğmeleri bulunuyor. Burada 2 adet düğme var. Ancak rear tuşuna bastığınızda yani arka tuşuna bastığınızda arka camları da yine bu tuşlar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Havalandırma kanalları tabletin yanına dikey olarak konumlandırılmış. Sol ve sağ tarafta da yine birer adet var. Toplam 4 adet havalandırma kanalıyla içerisini serinletebiliyorsunuz. Peki serinlik demişken hemen aklıma gelen bir detay var. Panoramik cam taban görüyorsunuz. İçerisini oldukça ferah kılıyor. Özellikle kış aylarında böyle bir ortam sizi çok daha rahatlatacaktır. O kasvetli günlerde içerisini aydınlık yaparak. Bunun dışında sıcak havalarda ne kadar etkiliyor derseniz, buradaki camlar biliyorsunuz otomobillerde artık ısı yalıtımlı, izolasyonlu camlar. Ama içerisi ne kadar ısınıyor, ne kadar rahatsız oluyorsunuz, bu tamamen size kalmış durumda. Ben bugünkü sürüşümde herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Tabii bunda klimanın da etkisi var. Çok dozajında, oda sıcaklığında aracı çalıştırarak klimayı, içerisini ferah ve serin tutabildim. Yan tarafa bakmışken kapı kolları ve kol dayamanın da yine farklı bir tasarımda olduğunu söyleyebilirim ama oldukça ergonomik. Aracımızı tek pedallı sürüş yapabiliriz. Buradaki tek pedallı sürüş tuşuna bastığımızda yüksek, düşük ve kapalı seçenekleri çıkıyor. Yüksek

modda araç çektiğiniz anda hemen frenleme yaparak durma noktasına geliyor. Düşükte ise biraz daha gidiyor ama ayağınızı her frenden çektiğinizde rekuperasyona geçiyor ve bataryayı yeniden şarj ediyor. İçerideki malzemelere dokunduğunuzda o yumuşaklığı ve kaliteyi aslında hissediyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor, çok fütüristik bir tasarımı var. Bu teknolojiyle beraber birleştiğinde ise güzel bir görsel ortaya çıkmış durumda.

Gelelim koltuklara ve süspansiyona. Koltuklar sizi oldukça iyi kavruyor. Dolayısıyla virajlarda hiç zorlanmadan, sağ sola yatmadan aracı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki motor performansı nasıl bir bataryaya sahip, nasıl bir menzil sunuyor, şimdi onu anlatayım. Bu kompakt kutu gibi tasarımın altında nasıl bir teknoloji yatıyor, şimdi ona değineceğiz. Tek motor bulunuyor, arkadan itişli, rear wheel drive olarak geçiyor. 150 kW'lık bir güce sahip, yani 204 beygirlik bir güç eşdeğerine sahip. 343 Nm'lik tork değeri sunuyor. Batarya kapasitesi ise 69 kWh. İşte bu batarya size 475 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bu kullanmış olduğum araçta, ki bence bu oldukça yeterli. Size şöyle canlandırayım gözünüzde. İstanbul'dan çıktınız, İzmir'e gittiniz, yaklaşık 450 km İstanbul-İzmir arası. Rahatlıkla tek şarjla İzmir'e varma şansınız var. Ama arada bir kahve molası verdiniz. İşte orada kısa bir şarj yaparsanız o zaman zaten hiç sorun kalmıyor. Yaklaşık 28 dakikada 175 kW'lık DC hızlı şarjla %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Bu 28 dakika aslında dediğim gibi kısa bir molaya tekabül ediyor. Sıfırdan 100'e 5.3 saniyede çıkarken maksimum süreti saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. İçten yanmalı araçlarda size hep tüketim verisinden bahsediyoruz. Peki EX30 Long Range nasıl bir tüketime sahip? 12.7 kWh'lik 100 km'de bir tüketime sahip, ki bence oldukça düşük bir değer. Aracı sakin kullandığınızda, şehir içinde kullandığınızda bu değeri kullanmakta, tutturmakta işten bile değil. Dolayısıyla bu menzile erişmek gerçekten çok kolay. Çok keyif aldığım, aracı kullanırken içinde rahat ettiğim, konforla kullandığım araçlardan biri oldu. Hem tasarımıyla dikkat çekiyor biliyorsunuz EX30, hem de içeride sunmuş olduğu alanla. Kısacası Volvo EX30 kompakt boyutları, yüksek güvenlik standartları, sadeleştirilmiş iç mekan felsefesi ve makul menziliyle elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fiyatına da Volvo'nun web sitesinden bakabilirsiniz, ki fiyatı da fiyat-fayda ilişkisinde bence oldukça makul.

Bu hafta da yine dop dolu bir içerikle karşınızda olmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bir içerik, yepyeni görseller, yepyeni sürüş izlenimleri, yepyeni konuklarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Değerli kısa filmciler, bu haber sizin için. Bu yılın Aralık ayında 7. kez gerçekleşmesi planlanan Esenler Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Festivale kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerindeki kısa filmler başvuru yapabiliyor.

Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali, bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği için başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma kategorileri toplamında 1 milyon lira ödülün dağıtılacağı festivale son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışmalara yapılan başvurular ön jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek olan film ve projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak. Sinema severleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

0: Küme Vakfı tarafından yeni bir sergi hayata geçirildi değerli izleyenler. Temas adını taşıyan ve Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına dikkat çeken bu yeni sergi Karaköy Palas'ta sanatseverleri bekliyor.
1: Karaköy Palas yeni sergisi Temas'la sanatseverlerle yeniden buluştu. Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kurarak karşımıza çıkıyor. Temas, Karaköy Palası yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Temas, aynı zamanda bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisiyle çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde, serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor. Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan Temas, Küme Vakfı'nın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak sanatseverleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizde ağırlamaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Peki bu heyecan verici konserler ne zaman? Detaylar haberimizde.

Dünyanın saygın orkestralarından Royal Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan, uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Şef Vasili Petrenko, İstanbul'da iki farklı programla 2 akşam, Ankara'da ise 1 akşam orkestrayı yönetecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius'un tutkulu keman tınılarına ve Çaykovski'nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser etkileyici bir repertuar sunacak. Şef Vasili Petrenko 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamında çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elizabeth Leonskaya ile aynı sahneyi paylaşacak. Leonskaya ile Anıtsal Klasikler isimli programda ise Beethoven'ın imparator olarak anılan 5 nolu piyano konçertosuyla Richard Strauss'un görkemli senfonik şiiri Bir Kahramanın Yaşamı seslendirilecek. Müzik direktörü ve şef Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrası 27 Eylül Pazar günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Ankaralı sanatseverler bu programla keyifli bir müzik ziyafeti yaşayacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: I'm sure you've heard of the Owens family.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 12 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı filmse öne çıkıyor. Onlardan ilki Aşkın Büyüsü 2 yapımı. Film, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlığa karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.
3: Everything's gonna be okay.
2: Sally Owens ve Jillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden bu karanlığın ortaya çıkmasıyla sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bakalım başarabilecekler midir?
4: Zoe!
5: Merhaba! Ne no, işte buradasınız. Ne kadar da tatlılar.
4: Onlar tehlikeli işte o kadar. Sakın laboratuvara girme.
2: Diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Konuşan hayvanlar.
4: Oyuncakların evin her yerine dağılmış.
5: O elindekiler oyuncak değil ama.
4: Ah, bir ay boyunca...
2: Gerçekleşen bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler.
6: Rupert!
5: Vay be! Bombi. Ne oldu bana öyle? Rupert!
2: Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve hayvanlar süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkar.
7: O tavşan az önce konuştu mu yoksa ben mi tırlattım?
5: Peki ya içimdeki hayvanlar beni kontrol ederse?
6: Baksana Zoe! Güçlü...
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendisiyle hem müziğe dair hem de besteciliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz, nasılsınız?
8: Çok iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederim. Klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgah. Müzik sizin için ne demek? Müziğe kavramsal ve pratik olarak nasıl bakıyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim, lütfen buyurun.
8: Tabii ki. Müzik bana kalırsa yani insanın hayatla olan ilişkisini en içgüdüsel, en doğal, yollarla ifade etme biçimi. Yani bunu düşünürken şöyle düşünüyorum. Yani daha insan konuşmayı bile bilmezken müzik yapıyordu. Taşları duvarlara vurarak, işte bir takım törenlerde. Bugün bakıyorsunuz 40-50 bin yıl önceye dayanan arkeolojik kazılarda müzik enstrümanları var. Ben kendim için de öyle görüyorum. Yani hayatla olan ilişkimi ifade edebildiğim ve bunu soyut kavramlarla ortaya çıkarabildiğim bir yol olarak görüyorum müziği.
0: Peki müziğe ne zaman ve nasıl yöneldiniz ve neden disiplin olarak müzik?
8: Neden müzik? aslında şöyle düşüneyim ben onu. Neden müzik değil de müzik neden beni seçti? Çünkü şimdi fark ediyorum ki geriye baktığımda müzik hep benim içimde vardı. Benim onu keşfetmem bir süreçti. Yaklaşık 13-14 yaşlarında müziğe çok fazla ilgi duyduğumu fark ettim. Belki biraz da yeteneğim olduğunu hissettim ve 13-14 yaşında bir gitar alındı bana. Onunla müziğe başladım ve ondan sonra da hiç kopmadan devam ettim. Şimdi mesela bazen görüyorum arkadaşlar, işte çocuklarım piyano dersi alsın, gitar dersi alsın. Oradaki kriter şu: çocuğunuzu piyanoyla ya da gitarla bir odaya kapattığınız zaman oradan çıkmadan çalışıyor mu? İşte o zaman müzisyen geliyor demektir. Bu zorlayarak olmuyor. Sadece içindekini keşfettiğin zaman ortaya çıkan bir şey.
0: Bazı şeyleri özellikle sanat konusunda hem de eğitim bağlamında akışa bırakmak gerekiyor. Yeteneklerin de ortaya çıkması için.
8: Tabii. Zaten varsa var. Yani o sonradan zorlayarak olacak bir şey değil.
0: Gayet iyi anladım. Peki hocam, siz kendi müziğinizi tat, doku, duygu, teknik ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Bu garip bir soru olabilir ama kendi öz bakışınızı merak ediyorum sanatınıza karşı.
8: Ya şöyle söyleyebilirim. Ben aslında belki de müziği anlatmak istediğim hikayelerin bir aracısı olarak değerlendiriyorum. Ve de ortaya koymak istediğim bir müzik biçimi var. Onu da nasıl ifade edeyim? belki hayat boyunca dinlediğim müziklerin böyle bir potada eritilmiş hali herhalde benden çıkan. Çünkü çok küçük yaşlarda farklı müzikler dinleyerek büyüdük. Yani ben arabesk de dinledim. Benim gençliğimde taverna müziği meşhurdu. Onları dinledim. Batı müziği zaten hayatımızın içinde vardı. Daha sonraki yıllarda daha klasik müziğe yöneldim. Bunların içinden kendi müziğime uygun olanları eritip kullandım diye düşünüyorum. Ama asıl benim için kıymetli olan söz ve hikaye ve müzik de bunun çok güzel bir aracısı diye düşünüyorum.
0: Harika. Müzik insanı iyileştirir mi?
8: Bunu sorunca şimdi ninniler aklıma geldi. Yani ninniler nasıl çocuklara iyi geliyorsa ya da ağıtlar. Ağıtları sadece acımızı dışarıya duyurmak için değil, bizi biraz iyileştirsin diye, biraz acımızı azaltsın diye de söylüyoruz. Bu anlamda iyi gelir diye düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Kendimden konuşmam gerekirse bana iyi geliyor. Bebekler üzerine böyle çalışmalar var biliyorsunuz. Daha anne karnında bebekler iyi geldiğine dair bence kesin iyi geliyor.
0: Bu da tabii müzikten müziğe ve içerikten içeriye değişen bir durum. Değerli hocam, Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce biz iyi şeyler dinliyor muyuz tırnak içinde?
8: Çok samimi söylemem gerekirse bu soruya çok böyle hakim olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü ne dinleniyor ona çok hakim değilim.

0: Oradaki üretimlerin daha kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Değerli hocam, siz şarkı söylüyorsunuz, aynı zamanda bestecilik ve yazarlık yönünüz de var. Yine bu bağlamda Neyleyim, Aşkı Kıyamet, Gidecek Yerim Mi Var, Emre Altun'un seslendirdiği, bunlar aslında size ait orijinalinde.
0: Evet.
1: Peki bu yolculuk nasıl gelişti? Söz yazarlığından, besteciliğinden yorumculuğa.
0: Evet. Yani önce şeyle başlayayım. Yani Emre, sevgili Emre'nin yorumladığı parçalarımı. O benim için çok büyük mutluluk. Çünkü çok geniş kitlelerce sevildi. Yani bu bir besteci ve söz yazar olarak elde edebileceğim en büyük mutluluklardan biri. Şimdi bazen Emre'nin konserine gidiyorum. 15 yaşındaki bir genç de, işte bizim yaşlardakiler de şarkılarıma eşlik ediyor. Sağ olsun, tabii Emre'nin katkısı çok büyük. Onun sesiyle büyüdü bu şarkılar. O çok büyük mutluluk. Evet, yani hem söz yazıyorum, hem beste yapıyorum, hem kendim de söylüyorum. Bu bana şöyle bir kolaylık da sağlıyor. Çıkacak ürünün son halini kendi kendime yoğurabiliyorum. Yani bu, acaba bu müzik hangi sözden güzel olacak diye düşünmeme gerek kalmıyor. İkisini bir arada düşünüyorum. Ve kendim de kendimce yorumladığım zaman elimde bitmiş bir ürün olarak o hikaye oluyor.
1: Aslında bir şarkıyı ya da neyse adı, ürünü ortaya çıkarabilecek bütün donanımlara sahipsiniz. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu, özellikle sanat yapma konusunda? Nasıl artılar sağlıyor hocam? Kimseye bağımsız olmadan ilerleyebilmek mi mesela önemli olan?
0: Kesinlikle. Ben bir de müzik teknolojilerine de meraklıyım. Kendi stüdyomda kayıt yapıyorum. Kendimce düzenlemeler yapıyorum. Ve hayal ettiğim ürünün gerçekleşmiş halini görme şansım oluyor. Bu çok özgürlük veren bir şey ve işimi çok kolaylaştıran bir şey açıkçası.
1: Gayet iyi anladım. Aynı zamanda sinemayla ilgileniyorsunuz. Daha doğrusu bir yapımcı olarak da sinemanın içindesiniz. Sinemaya bakışınız nedir? Sinema hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Biraz da böyle devam edelim.
0: Tamam. Sinema özellikle son 10 yıldır hayatımın önemli bir yerini kaplıyor. Belki müzikten de öne geçti. Hem yapımcı olarak var oluyorum. Bazen senaryo yazımını beraber yapıyoruz. Bazı filmlerde müzikler yapıyorum. Sinema çok büyülü bir dünya. Yani insanın hayal bile edemeyeceği bir dünyayı önünüze seriveren bir ortam. Dolayısıyla bana çok büyülü geliyor. Yapımcılık tarafı biraz zor. Çünkü sinema çok meşakkatli.
1: Doğru.
0: Maddi yönden de çok zorlayıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç. O yapım sürecinde hepimiz ya bir daha asla artık çekmeyelim falan dedikten sonra film elimize geldiği zaman, yani iyi ki yapmışız, hadi bir daha ne zaman yapacağız diyiveriyoruz. O yüzden yapabildiğimiz sürece çok mutluyuz ama yapmak çok kolay değil maalesef.
1: Çünkü çok detaylı ve sizin de söylediğiniz gibi meşakkatli bir...
0: Evet, bir film dediğiniz yaklaşık 3-4 senelik bir çaba. Öncesi ve sonrasıyla.
1: Hocam, sinema ve müzik çok değerli iki disiplin. Bunun ikisine de dolaylı ya da doğrudan bir şekilde hakimsiniz. Mutlu musunuz? Yani bu iki kıymetli alanın hayatınızda yer kaplıyor olmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Hissiyat olarak bu soruyu soruyorum. Çünkü bana kalırsa çok önemli iki disiplinin hayatınızda yer kaplıyor olması çok güzel bir şey olsa gerek.
0: Vallahi ben de hayatımın tamamının bunlardan oluşmasını dilerim açıkçası. Keşke hep sinemayla uğraşsak, hep müzikle uğraşsak.
1: Nasıl besliyor sizi bu iki alan?
0: Yani birbirini destekli. Ben mesela müziği hayatımın her yerinde kullanırım. Yani müzik benim için hayatın bir fonunda devamlı akan bir şey zaten. Sinema da öyle. Yani gördüğümüz bir filmden, yazmaya çalıştığımız bir senaryodan, oradaki bir küçük hikayeden besleniyoruz. Müzik de öyle. Ben şimdi mesela bazı filmlerin müziklerini yaparken çekim sırasında en azından ana temayı hazır etmeye çalışıyorum ki filmi çekerken o duygu bizim içimize doğsun. O duyguyla filmi çekelim. Çalıştığım yönetmen arkadaşlarım da, başta Görkem Yelten olmak üzere, bunu benden talep de ediyorlar. Yani en azından ana temamız sette bizim yanımızda olsun. Oyuncular o müziği dinlesinler, o müzik onların içlerine doğsun ve o duygu onlara da geçsin. Ya bu karşılıklı beslenen çok güzel bir süreç. Bir şey daha var. Ben filmin sesiyle de çok ilgili, yani biraz ilgi alanıma giriyor. Muhakkak yaptığımız filmlerin sesinde de kendimce fikirlerimi iletiyorum. Çünkü sesin kullanımı da film

0: Filmin çok önemli bir aracı. Belki izleyici tarafından çok dikkat edilmeyen bir araç. Ama gerçekten günün sonunda filme müthiş bir katkı yapan kuvvetli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum filmin sesinin.
1: Biz sizinle yıllar önce Akşam Gazetesi için çok keyifli bir röportaj yaptık.
0: Doğru.
1: Sebebi ise yazdığınız kitaptı.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam
0: Mabetleri.
1: Mabetleri adlı kitap. Bir de yazarlık yönünüz var dolayısıyla ama
0: Evet.
1: yine de müzik paralelinde gerçekleşiyor elbette. Biraz da
0: Evet.
1: kitabınızdan bahsetmenizi rica ederim
0: Tabii,
1: hocam.
0: tabii. 2020 ya da 2021 yılıydı sanırım çıktı. 10 senelik bir çalışmanın sonucuydu. Ben 10 sene boyunca Avrupa'da çeşitli konser salonlarını gezdim. Klasik müziğin mabetleri diyebileceğim yerler bunlar. Ve onları önce burada birkaç dergide yayınlanacak yazılar halinde yayınlandı. Daha sonra bunları bir kitapta toplamak istedim. İşte konser salonlarının tarihi, biraz mimarisi, biraz akustiği, orada günlük yaşadıklarım, şehrin hayatı gibi bir kültürel gezi rehberi gibi, bir klasik müzik salonlarının gezi rehberi gibi bir kitap oluştu. O da hayatımda çok önemli bir yeri var açıkçası.
1: Hem sizin hayatınızda önemli bir yeri var hem de literatür için çok kıymetli ve bir belge niteliği taşıyan bir çalışma. Bu
0: Umarım
1: açıdan ben
0: öyledir.
1: sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: Tekrar
0: ediyorum.
1: sinemaya dönecek olduğumda film izliyorsunuz elbette. Sinemanın
0: Evet.
1: içinde olduğunuz için de bir aynı zamanda sinefilsiniz. Film müziği de yaptığınız için filmleri nasıl izliyor ve okuyorsunuz hocam? Özellikle müzik bağlamında kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden detaylar oluyor mu ya da tam tersi?
0: Okey. Yani o şimdi filmin müzik kullanımı özellikle bizim daha ilgi duyduğumuz art house tarafında biraz tartışmalı bir konu. Çünkü bazı yönetmenler filmde müzik kullanımının olmaması ya da çok minimum olması yönünde bir görüş savunuyorlar. Ben buna tam katılmıyorum. Ben müziğin doğru zamanda film içinde kullanıldığı zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu da düşünüyorum. Demin bahsettiğim konuya dönecek olursam, filmde müziğin kullanımı beni çok etkileyebiliyor. Bazen o kadar yabancılaştırıcı bir müzik ile film geliyor ki, ama sonra bir bakıyorsunuz, hayır filmin dili öyle oturmuş. O da bana bir yol açıyor. Ya muhakkak bizim bildiğimiz kalıplar içinde olması şart değil. Sonuçta film dediğiniz yönetmenin dünyası.
1: Çok doğru.
0: Yönetmen o dünyayı öyle sunmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde sesin kullanımı da öyle. Bu iki konular tabii haliyle benim dikkatimi fazlaca çekiyor.
1: Peki hoşunuza giden müzikler oluyor mudur? Filmlerden örnek vermek ister
0: Yani
1: misiniz?
0: oluyor tabii. Yani şimdi geçenlerde belgeselini de seyrettim. Mesela Ennio Morricone benim için bu konuda bir şeydir. Bir ilahtır yani. Onun müzik kullanımı bana çok ilham veriyor.
1: Dünyada da çok öne çıkan müzisyenler var, film müzisyenleri var.
0: Evet.
1: Hans Zimmer belki bunlardan biri.
0: Evet.
1: Son film onun değil tabii ki. Odyssey söyleyecektim ama onu başka bir müzisyen tasarladı.
0: Evet.
1: Filmleri izlerken bunlarda bize güzel bir renk ve doku duygu oluyor hocam, filmin içine girmemiz bağlamında.
0: Ve bazen filmleri müzikleriyle hatırlıyoruz. Yani iyi
1: Yok,
0: kötü ve
1: çok doğru,
0: çirkini
1: çok
0: düşünün.
1: doğru.
0: Yani ya da The Godfather serisini düşünün. O müzik 4 saniye çaldığı zaman hemen o filme gidiyorsunuz.
1: Film müziği yapmak nasıl bir eylem? Önce yönetmenle mi diyalog halindesiniz, yoksa yapımcının kendisiyle mi, yoksa senaryoyu mu okumayı tercih ediyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu teknik süreç ve daha sonra hissiyatınız işin içine nasıl giriyor?
0: Evet. Tabii önce yönetmenle bir ön görüşme yapıyoruz. Nasıl bir şey, nasıl bir dünya yaratmak istediğiyle ilgili. Çünkü tekrarını söyleyeceğim. Film yönetmenin dünyası. Ben besteci olarak onu önce anlamakla yükümlüyüm. Ondan sonra senaryo okuyorum. Ve ben daha senaryo aşamasında en azından ana temayı bestelemeye gayret ediyorum. Ki filmin içinde de işe yarasın diye. Daha sonra ilk kaba kurgudan itibaren rica ediyorum ben görüntüleri. Çünkü onun duygusuna girmeye çalışıyorum. Ve ondan sonraki süreç benim için çok güzel. Ben çok seviyorum film müziği yapmayı. O anlar, doğru zamanlama. Film müziğinde zamanlama çok önemli bana göre. Onu keşfetmek, ona göre ince ince çalışıp işlemek bana büyük keyif veriyor açıkçası.
1: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde merak ediyorum, genç müzisyenlere, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ama çalışmaktan vazgeçmemeleri lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü gitarist John McLaughlin'in bir lafı vardı. Dünyanın en iyi gitaristi benim çünkü 8 saat çalışıyorum hala. Eğer 9 saat çalışan varsa o benden iyidir diyor. Yani çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Vasata teslim olmamak lazım. Yani bu yeter. Zaten ne anlaşılacak dememek lazım. O noktaya geldikten sonra da kendine güvenerek üretmeye, o külliyatı oluşturmaya devam etmek lazım. Siz iyi olduğuna inandığınız ama gerçekten iyi olmak için de çabaladığınız bir işi inanarak ürettiğiniz sürece başkaları da gelip size inanacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Hocam bu soruya cevabı atıfla vasat kelimesini kullandınız. İyi müzik dinlemek, müzikle ilgilenen insanlardan bahsetmiyorum. Yapımcılardan ya da müzisyenlerden değil. Ama onları da işin içine dahil ederek. İyi müzik dinlemek insanlar için neden önemli sizce? Hayatımızı nasıl besler ve şekillendirir? Zorunda da değildir elbette. Ama iyi müziğin nedir bizdeki karşılığı sizce?
0: Vallahi bunu sadece iyi müzik olarak da düşünmeyelim hadi. İyi mimari, iyi bir çevre.
1: İyi bir tasarım.
0: İyi bir tasarım, iyi bir yemek. Yani bunlar hep insanı besleyen şeyler. Tam tersi de tekrar başa dönelim. İnsanı vasata, sıradanlığa düşüren şeyler. Dolayısıyla iyi müzik burada çok önemli. İyi bir çevre, iyi bir mimari, iyi bir tasarım olduğu gibi.
1: Gayet iyi anladım. Hem sinemaya dair hem müziğe dair çok kısa bir şey konuşabildik. Süremizin de yeterli olmaması ve vaktinin dolması sebebiyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızıalı'daydınız, iyi ki 24'teydiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen duymak isteriz.
0: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden söz edecek olursak Buster Keaton'ın 1926 tarihli The General'ini mutlaka bir kenara koymak gerekiyor. Gösterime girdiği dönemde beklenen ilgiyi görmeyen The General, yıllar içinde yeniden keşfedildi ve bugünün sessiz sinemanın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin aslında basit gibi görünen bir hikayesi var. Amerikan İç Savaşı sırasında tren makinisti Johnny Gray'in çok sevdiği lokomotifi The General, Kuzeyli askerler tarafından kaçırılır. Sevgilisi Annabel de onların eline düşer. Johnny hem lokomotifini hem de Annabel'i kurtarmak için amansız bir kovalamacaya girişir. Filmi Clyde Brookman'le birlikte yöneten Buster Keaton aynı zamanda başrolde. Filmin asıl gücü ise hikayesinden çok bu sade hikayenin anlatılış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün bilgisayar efektleriyle yapılabilecek pek çok sahne 1926'nın şartlarında gerçekten başarılı ve şaşırtıcı bir biçimde çekilmiş. Hareket halindeki trenler, kovalamacalar, köprü sahneleri. İzlerken insan ister istemez bunu o yıllarda nasıl yapmışlar diye düşündürüyor. Üstelik bütün bu gösteri yalnızca seyirciyi şaşırtmak için değil, hikayenin doğal bir parçası olarak kullanılıyor. Filmin temposu da ayrıca hayranlık verici. Sessiz sinema denince aklımıza bazen ağır ilerleyen, sabır isteyen filmler geliyor. The General ise tam tersine özellikle trenlerin harekete geçmesiyle birlikte seyirciyi peşinden sürüklüyor. Kovalamaca başladığında neredeyse nefes alacak zaman bırakmıyor. Bunu da hızlı kurguya, özel efektlere ya da bugünün görsel numaralarına ihtiyaç duymadan başarıyor. Görüntü, hareket, ritim ve zamanlama hepsi bu kadar. Bence The General'i değerli kılan en önemli şey de burada. Film bize sinemanın aslında ne kadar güçlü ve evrensel bir anlatım dili olduğunu hatırlatıyor. Diyalog yok, ses yok, bilgisayar efektleri yok. Ama 100 yıl önce çekilmiş bir film bugün bizi hala güldürebiliyor, heyecanlandırabiliyor ve hatta bazı sahnelerinde şaşırtabiliyor. Belki de gerçek klasiklerden, gerçek klasiklerin farkı tam olarak bu. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, sinema dili değişiyor ama iyi bir fikrin, iyi bir oyunculuğun ve kusursuz bir sinema duygusunun modası geçmiyor. The General aradan geçen 100 yıla rağmen hala çalışan, işleyen bir film. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de sinemanın imkanlarını sonuna kadar zorlayan, sessiz sinemaya mesafeli olanların bile izlerken keyif alabileceği bir başeser. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize ama hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, iki haftalık bir ara vermiştik. Sonra bir gelmiştik. Sonra dedik ki biz muazzam bir giriş yapalım. Kiminle yapalım? Sanatçı, ressam, sanatçı. O ayrımda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen. Bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Bu arada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim, Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Ben her zaman bir ışık vardı, o ışığa doğru yürümesini bildim, bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de benim kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben

0: arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman arafta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç arafta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Hı. Çünkü arafta olan olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. Hı. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hı. Hoyratlık bizi arafta bırakır. Yalan söylemek bizi arafta bırakır. Yanlış işler bizi arafta bırakır. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz arafta değiliz. Arafta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir arafta olan.
1: Böyle diye anladım. Böyle bir evet. Diyorsunuz. Peki o arada nerede kalmadım? Benim kalmadı hiç. Olmadı. Bir ışığa doğru gittik evet. Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albaş. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
0: Özenmedim. Özenemedim.
1: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları. Ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
0: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Hı. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
1: Nerede?
0: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Hı. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Hı. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklimi şuydu. Berbere gittim. Berber dedi ki neden saçın çok olmuş? 2 kat para istedi. Ben 2 kat parayı bekledim. 3 kat oldu. 4 kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de,
1: yani
0: sevdim de.
1: Yani onu itiraz ettik berbere.
0: Ha, berber yüzünden oldu yani.
1: Orada bir diyalekt olmuş.
0: Evet, o benim tarzımı oluşturdu, berberim.
1: Ben mesela şöyle görüyorum, baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü mü?
0: Demek isterdim. Değil. Mi? Dedim ki yani değil mi? İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı, başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam... Herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler, mesela muz iklimi vardı, domates iklimi vardı. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi. Domatesin hiç ummadığın yerde birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
1: Ya siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da...
0: Tabii. Yani... O yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Ve sevilirler de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
1: Şimdi bu rençber çocuğuyum dediniz.
0: Evet.
1: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
0: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir. Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
1: Çok güzel.
0: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
1: Yani bunu dramatize etmediniz.
0: Etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
1: Melodram bir hikaye.
0: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip 10'a, 10'a 15, 20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın...

0: adıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek çok güzel. Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
1: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
0: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
1: çok iyi.
0: Çok hep iyi. Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hı-hı. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
1: Evet.
0: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişiyi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
1: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
0: hissediyorum
1: Türkiye'de
0: böyle.
1: Türkiye'de bir numara evet. Ressamım diyorsunuz.
0: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. Hı hı. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar, ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Hı hı. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Hı hı. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir, oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Hı. Ben öndeyim, çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte yaklaştım ona ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor, bir şey çiziyor, geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Hı hı. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa, hı hı. Yani birileriyle savaşmıyorsanız, hı hı. Işığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyarak tan da bir yere gidiyorsanız doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
1: Şimdi şöyle kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bir rençber çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana bir şekilde ben fırçamı ben attım.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
0: Evet.
1: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle 1-2 yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladık değil mi?
0: Evet, 3 yıl.
1: Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi sizi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkiledi mi? Sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
0: Çok akademik bir konuşma. Hı-hı. Kimseye bir şey katmıyor.
1: Ha, şimdi buradan nereye geleceğim?
0: Halkın diliyle, halkın bilgisiyle, hı-hı, konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
1: Harikasınız.
0: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
1: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Ya Batı'ya özenen değil, evet, mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren ve kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu. Yani böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu,
0: evet,
1: ressamısınız siz.
0: Evet.
1: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
0: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehirli değildir.
1: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
0: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'liymiş. Arasında aslında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları, o kültürü asla 16 ülkede ulaştırmış. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri dahi yok. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şems Yastıman'ı vardı, Ali Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün

0: Rahmi Pehlivan idi benim hocam. Hı-hı. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. Hı-hı. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde insan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrim yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. Hı-hı. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir. Kuraldır. Tabii tabii. Hı. Mesela ben Amerika'da kek yaptım. Komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle. Ne biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer. Bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
1: Nezaket ve zarafet.
0: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu. Bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Hı. Kadınıyla erkeğin de ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir yaratılışla ilgidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki benim var beni dövdü diyor tamam bak. Hmm. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani hmm. kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Hmm. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim. Evet. Buradaki olay şu.
1: Şiddete karşıyız.
0: Şiddete karşıyız.
1: Kabul etmiyoruz.
0: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'nınki öyledir. Hmm. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusya daha eskidir tabii ki. Amerika'nınki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Hı. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı. Ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardır. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Hı hı. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde ben dedim ki bizim sayemizde üretiyoruz. Nasıl yani sizin sayenizde üretiyoruz dediklerinde ben dedim ki tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Siz de üretseydiniz, biz de üretseydik, biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı. Biz satın aldık. Hani yurt dışından daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerinde görmek mümkündür.
1: Çünkü ben şunu görüyorum. Sizin de aslında o atölyeniz, hani o tekke gibi olan atölyeniz.
0: Tekke gibi.
1: Evet, boyalı tekke. Gerçekten çok çok herkese ağırlıyorsunuz. Orada herkese, evet. Her muhtaca yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otorite de şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu.
0: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Hı. Yani doktora gidiyorum. Beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyeyim diye.
1: Allah korusun ya.
0: Ben 5 adam kadar çalıştım. İstanbul'un meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var, sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük, yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun. Hı, ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun? İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
1: geldiler.
0: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum ki işte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve benim 20 yıllık akademik eğitimi ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum toplamda 20 yıl diye. O akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca. Mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düştü.

0: oluşturdum. Bunu yaptığım için de yani Batı'dan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına, işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek, bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki benim yine öğrenci gönderirim. Burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
1: Niye hocam?
0: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane. Toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar. Benim üzerimden. Resim atölyesi. Ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok sürat...
1: Başka da bir şey yaptınız hocam. Hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
0: evet.
1: Geleceğiz.
0: Anatomi ve görme üzerine resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine. Sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz duvara asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince her şeyin resim yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncanın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum. Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
1: Tabii.
0: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips görmek mümkünse. Bu elips.
1: Görüyoruz.
0: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipstir. Bunlara her dokunduğumuzda bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl kara kalemçilerine kadar herhangi bir şekilde yine bak bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır.
1: Yani
0: ben hocam, bunu öğretiyorum.
1: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz ne? Çizmek, resim.
0: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
1: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
0: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim, yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form, işte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı, bakın. İşte yüzümüz var, işte sizin yüzünüz size ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz bak kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor, ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şeyi ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz. Çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem. Mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet. Mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış Mısır heykeli evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Ben onu yazları sarı yapıyorum. Yani kışları yeşil yapıyordum.
1: Yani çocukluğumuzda evet, öyle mısırlar evet, öyleydi evet, haşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu mısırla ilgili çok konuşuldu. Hatta evet. Bir tanesi böyle çok ekranlarda olan programcı da dedi ki bu enginlerinde de burada ne işi var dedi. Şöyle mısırımız
0: evet, mısır gelsin. Efendim.
1: Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda mesela kaç yılda yaptınız?
0: 30 yıl olmuştur.
1: 30 yıl evet. Oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te evet. Dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta evet. Böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
0: dedim ki 3 yıldır sokaktayım. 3 yıldır. 3 yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölye

0: orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o Mısır'ı oraya yaptığımızda, orada Mısır tarlaları varmış. Mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binalar var. İşte ben isterdim ki benim Mısır heykelim olmasın orada. Yine Mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
1: Sanki böyle bir şey oluyor. Bir poetist bir duruşla onu yapmışsınız gibi geldi bana. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu Mısır'ı?
0: O zamanki belediye.
1: O zamanki belediye.
0: O zamanki belediye.
1: Neyse bu şimdi Alibeyköy'deki izleyicilerimiz de bizi izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmiştir ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz
0: yok,
1: geç oldu.
0: Yok, ben şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücudundan başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nüder bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için heykeltıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hocam, hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap. Hoca oraya bir elma yap. Ben de ev geçindiriyorum tabii.
1: Yani, o zamanlar bundan 30 yıl önce.
0: 30 yıl önce çocuğum var. İşte o zaman 30 yıl önce çocuğum vardı benim. Şu an en büyük çocuğum 32 yaşında.
1: Maşallah.
0: Evet. Çocuğum vardı. İşte ben ne yapıyordum? Belediye ne derse ben onu yapıyordum. Ekmek parası çünkü.
1: Tamam, bunu
0: çünkü
1: anladım.
0: Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamayacağın meczup duruma düştüler. Tamam böyle hani resim yap yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Yani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak, kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
1: Anladım.
0: Böyle bir şey var.
1: Şu hocam mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı halk en azından bunu Mısır'ı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
0: Yok demedim.
1: Demediniz.
0: Yok. Şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyin çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli, Mısır heykelini bu hafta Amerika'dan 2 tane gazeteci geldi. Çektiler.
1: Bu hafta?
0: Evet, bu hafta. Benim Instagram'dan bakabilirler. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. 2 üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde heykel sanatı Türkiye'de neden Mısır'a indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması yani vasat bir mesela işte diyorum Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken bir Mısır'da tüm dünyaya referans olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya, siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanat sanattır. Böyledir yani.
1: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
0: Evet.
1: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
0: Hüseyin Bürge var belediye başkanımız.
1: Buradan çok sevgiler, ben de çok sevdim.
0: Biz de buradan kendine çok sevgilerimi iletiyorum.
1: Gerçekten
0: çok sevdiğim bir insandır.
1: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin çarşamba gitsin diyorlar.
0: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım. Hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca dedi oraya yaptığı

0: heykelin dedi. Üç katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yakmıyor, yukarı akıyordu. Benim havuz yukarı akıyordu.
1: Şöyle böyle, yukarı.
0: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü dedi. Buna dedi şey gelsin dedi. İşte pazartesi günü demişim şey dedi buna. Hoca dedi buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım dedim. Kuşlar hangi gün gelsin dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin dedi. Ben gittim tabii hani bilimsel baktığım için. İşte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şekere döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte bura her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuza, havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki hoca dedi bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki cumartesi günü gönder dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela, tamam mı? Gelmesinler diye.
1: Hocam,
0: belediye dökmüşken birkaç havuza daha döktüm.
1: Tamam, tavus
0: çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: He. O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim hani köpükler havaya uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki ya ne yapıyorsa havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
1: Gizliden dökünce bunlar sizden sonra mı köpürüyor? Size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet. Kuşlara gel
1: aslında
0: git demiştim.
1: Aslında bilimsel bir size özel bir
0: bana bir bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya bak dediler, çağırdı kuşları şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana çok nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım ama ressam kafam vardı böyle, ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedaviye götüreceğim aylık. Neden sordunuz bunu şimdi neyse. Ondan sonra...
1: Hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece...
0: Neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeyi çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya. İnsanız. Örtmeye çalıştıklarımız. Belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin öyleydi yani. Misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
0: Evet.
1: İşte galiba ben oraya girdim. Oradan çıkıyorum.
0: Evet, çıkalım.
1: Lütfen bağışlayın.
0: Ne demek?
1: Hakkınızı helal. Şimdi oradan çıktık. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
0: Evet.
1: Yani her mesleği yaparak değil mi?
0: Evet.
1: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
0: Aile olmak. Sorumluluk. Büyük bir sorumluluk.
1: Şöyle şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan. Ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
0: Evet.
1: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle. Ve işte hor görülen,
0: evet.
1: Bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var? Zümre var, zümre.
0: Evet. Şimdi korku değil de, hani biz eskiden kocasından korkuyorduk, karısından korkuyorduk, babasından korkuyorduk, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de. Sevgiye, biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyor elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
1: Neden
0: benim,
1: böyle bir şey?
0: Benim çocuklarımı, benim çocuklarımı o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de, aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin, ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem, bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya. 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benim iki kızım var. Onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım, ben size okuttum. Zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın kızım için söylüyorum bunu. Bakın, oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip, hani Allah için vermek diye bir şey var ya, birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek, 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan, bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru düşünüyorum. Yok. Nafaka da verirsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim, bakın, bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman, çocuğuyla ayrılıp gelmişse, burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları yoksa diyorum, bakın, imkanları yoksa, o öyle bir durumdadır ki, değil onun kocasının ayrıldığı kocası, belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et yemeğe kalktınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değil de erkek.
0: Zaten
1: varsa
0: onu göze almıştır. Kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fiziki olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu 3 varsa erkek evlensin. Kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımız çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımızı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkeklerdedir.
1: Ağır oldu bu, hocam.
0: Ağır olsa bile bir erkek 3 şeyin tamamlasın, ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek, mesela niye kadın erkek olarak konuşuyor, mesela insan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak, işte gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel, iki entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
0: Bir tane bile entelektüel felsefe varsa evde, bak, eşin erkek anlamında.
1: Vesvese mi?
0: Erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime, evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa, yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
1: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
0: Her sorduğun soruya başka bir cevap veriyorum.
1: Bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
0: Her
1: bakış
0: soruya başka bir cevap veriyorum ya. Yani. Onaylanıyorum.
1: Estağfurullah. Ne demek, ben haddim değil hocam. Siz gayet de güzel gidiyorsunuz. Peki Şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler.

0: beraber. Onlara sizi üzecek şeylere girmiyorum. Evet. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
1: Çok bak, tesadüf şey oldu ya böyle.
0: Ben oraya takıldım biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin bak. Mesela orada kesinlikle bilinçli bir şey değildi gerçekten.
1: Sonra gittim muavin olarak dedim ki ben dedim çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
0: Sonra insanlar size
1: sonra
0: çok
1: muavinlik
0: sevmişler.
1: Yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki. Çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal muavin 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm. Hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya mı gitmiş ki? Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman. Yani gidip
0: Malatya'dır.
1: Malatya. Yani 10 saat sürmüştü. Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
0: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
1: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim esprili olan.
0: Çok eğlenceliyimdir.
1: Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
0: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için. Mesela normalde ne derler işte böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler? Siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir mukallit. Hani böyle
1: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye. Özendiğim kişi vardır diye.
0: Evet vardır ve öyle konuşur mesela. Evet. İşte bunu bir aksandan. İşte evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı evet. Bir şeyin de. Evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
1: Ben İstanbul'a geldiğimde. Ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün işte. O gün en ünlü Enkırman'a gittim.
0: Dedim, burada kalalım mı? Çok evet. Güzel. En tamam. Ünlü Enkırman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama. Küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara, sonra inşallah buradayız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.
2: Arap'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
3: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
2: Çok ünlü değil mi? Bir sunucuyla karşılaştık.
3: Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli, çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum, düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o anchorman benim ünlü bir anchorman. Dedi ki yok dedi böyle... Böyle güzeldi. Sakın bozma dedi.
2: Çok güzel. Bu sayı olmadı zaten. Evet.
3: Ben iyice üstüne basa basa. O zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
2: Şimdi
3: sonra söyleyeyim. Bıraktım. Ha. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Hı-hı. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
2: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı?
3: Şöyle akademik seminerlerde

0: şivemle.
1: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resimle ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek. Mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
0: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya, bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten, ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime. İşte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tablolarımın ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
1: Niye?
0: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle, yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, araba aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum. Ve para peşinde olmadığım için düşünsenize, tablo satacağım. Hı. Götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Hı. Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Hı. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da veya teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan. Yapıp veriyorum böyle. Hı. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani. Her şeye hazırım. Hı-hı. Korkmak beni zayıf düşürür. Hı-hı. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Hı-hı. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşine koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Hı-hı. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak, bu kadar. Diğerleri teferruat.
1: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz, ilk neyi çizerdiniz?
0: Zaten biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
1: İşte mesela şu anda bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
0: Çiziyorum, saklıyorum. Hı. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Hı. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
1: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
0: Ben bu işe öyle başlamıştım.
1: Çok özür dilerim hocam. Onu
0: para resmi yapmıştım.
1: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
0: Evet.
1: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok yani. Bu bir takas usulünden artık gerçekten görünebilir. Daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmi sizden istediler yani. Sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı
0: resmi.
1: Bizim algıladığımız dışında.
0: Paranın resmini çizdim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çince'yi. Bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematikte dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Hmm. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Hı hı. Karakter okuyabiliyorum resimden.

0: sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
1: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimler.
0: Yok, ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu, bu benim bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Hani benim özelliğimdir bu aynı
1: ama
0: zamanda.
1: Ama bunun ilmi sima denilen bir
0: yok,
1: sima
0: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup oldu? Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili, korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili, ağzımızın kenarlarında yalancı hırsız olduğumuzla ilgili, öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
1: Tek evet. misiniz Türkiye'de bu anlamda?
0: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynaklara soru sordu. Ben resmi kaynaklara resmi cevaplar verdim bununla
1: peki,
0: ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
1: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
0: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim, ben senim. Sen bensin. Herkes birbirinin tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı, utanma ifadesi aynı, mahcup olma ifadesi kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti Hak'tan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
1: Evet. Çok iyi. Peki, kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya, kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
0: Ben yani birkaç kere meşhur olmuştum, çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
1: Nerede? Ne zaman?
0: Söylemeyeyim, eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanların gelip bana temas etmesi, hani bir şaklabanla görüşüyormuş gibi bir yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insanın bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
1: Yok hocam, estağfurullah.
0: Ondan sonra, ama böyle inandıkları için,
1: ya üst düzey
0: ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
1: Harikasınız.
0: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatla Müktesebe'yi anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanların onu anlaması. Ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması, benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni, İşte biri bana diyor ki, aa ben sizi çok seviyorum falan dediğime utanıyorum. Ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum. İşte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
1: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir. Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç. Ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor. Ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu. Ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim. Valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyormuş. Şey biliyor musun? Adam da at abi anahtar dediği halde. Bakın. Ben o değilim. Ben benim. Abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemle görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
0: Evet.
1: Onun dışındaki bir dünyamızda.
0: Herkes
1: korkacak.
0: Aciz. Aciz. Söylüyorsunuz. Fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz. Değil
0: evet.
1: mi? Mesela. Mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan, değil mi? Birçok müşteriniz de vardı. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
0: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar,

0: O çok sükseli tablolar. Sanki bir zenginlik ya da bir lüks işareti olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela, mutlaka onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde, çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye etmiyorsunuz.
1: Ben hiç kimseye hediye etmedim. Bir Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
0: Öyle mi?
1: Bir daha hiç kimseye tablo vermedim. Yani
0: onu
1: sadece
0: konuşacağız.
1: Ona verdim.
0: Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar? Yani neden herkes bir anda, sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok da konuşuldu. Evet, güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
1: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için orada bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki, ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde, çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşya dünyaya ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki, bunun kalbine çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, Esra deyin. Bütün duvarların Esra dediğini duyarsınız. Bakın, eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız. Ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler, hani o aciz ve fakir, o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini ölçsen, karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya, saçımızda bitler var ya. Benim saçımda yok da, küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Öyle bir hesap yaptım.
0: Tabii, öyle mi?
1: Tabii, bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde, en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı, hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Bunların hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimizdir, bugün eğlendiklerimizdir. Yarına Allah kerim. Yarını düşünmeyin, bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili, nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu ve nasıl bir tad alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan, bulamamışsan yine zararda değilsin. Ama yapmadıysan, varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle kuçular vardır, götürük götürük gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı, bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
0: Allah muhafaza.
1: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken, insan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, var ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
0: İnsan kötü oluyor o zaman.
1: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
0: Kötü insan kimdir peki?
1: Kötü insanın, artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
0: Hayır mesela şöyle, tamam onlar.
1: Bunlar
0: tamam,
1: kötü ediyor. Bunlar yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğruyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. kötü olmalı.

0: olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Ha orada kaza oluyormuş. Bir trafik işareti koyarız oraya. Ben bazen kötü insanın iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün iyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır.
1: Evet. Peki şimdi Orhan Hocam şöyle bir tane resim satmışsınız galiba siz. Evet. Burnu yokmuş resmin.
0: Resmi şöyle anlatayım size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım. En iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle. Hani ressam benliğinde kullanayım. Diyorum ki benden daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım, çok okudum, çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde. Ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya.
1: Evet.
0: O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi 100 bin avroya sattım o günün parasıyla. Ve ödül aldım o resimden.
1: Harika.
0: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamam diyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor. Ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum yüzüm gözüm iyi değil falan filan diye. Sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyum yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
1: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
0: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun öğrencisi de kung fu dersi aldı.
1: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli şöyle, fırça atmak
0: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
1: Dövülmemek?
0: Dövülmemek.
1: Çocukken mi hocam?
0: Yok. Şu an bile yani.
1: Niye?
0: Şu an bile.
1: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü kimse ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
0: ressam
1: şey?
0: Ressam ve heykeltıraş olunca insana şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitim, sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
1: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
0: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi, hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır, o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aslında, hangi teknolojinin peşine koşuyorsan, evreni, bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi, biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet, Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın, yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak, 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerden.
1: Yapay zeka tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturuyorum. İnsanım ben.
1: Anladım.
0: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak, bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda
0: her şey uzadı. Daha iyi, bakın. Daha iyideyiz, bakın. Daha iyideyiz. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyorduk, tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama mesela tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyorum. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti var. Teknoloji arttı, anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır, şöyle 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre, yani bu
0: İstanbul'da? O özlediğim yerde, o 14 yıl yaşadığımız özde, kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlememi sağladı. Gözlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
0: Hepsinin kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan, hani başka biri, mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize, ben okula gitmesem, ressam olsaydım, bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım, içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim, götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü içine 10
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun. Vermedim yani. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında? 6 yaşındaydınız. Resme başladınız.
0: Ben tabii yani
1: 6 yaşında resme başladınız.
0: Ben çocukken oynadım çamurları, 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. Bak, o küçük çamur parçalarını oynadığımda.
1: Tamam.
0: Ben şunu gördüm. Her insanın iklimi, oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim, yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
1: Kim?
0: Rahmi Pehlivanlı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivanlı Caddesi var şu an. Ve orada Rahmi Pehlivanlı evinin sokağında benim sokağım var. Evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyordum. Yani yiyip içiyordum.

0: Yani onunla birlikteydim, bak düşünebiliyor musunuz? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yaptı.
1: Özlüyor musunuz o zamanlar hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemiyorum. Benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş, geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani o günü, yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. Onu çocuk onu yine yaşardı. Ben gidip o zorluğa katlanmam. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var, o benim ya. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnuzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş, oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal vardı, bizim hastane doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki, oğlum neden güldün dedi. Dedim ki, anne dedim, ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani, değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özümle konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettirir ya karşıdakine.
0: Ben şöyle, gözlemlemem benim çok iyidir. Mesela benim gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığım, psikiyatra gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum, elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu.
1: Allah Allah.
0: Böyle şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya, bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse, hani Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah Allah evet, hocam. Evet. Ne yaptınız
0: görmek,
1: ya?
0: Ben de görmek çok ileri.
1: Ne oldu?
0: Hani bu görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı. Evet. Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimize indirirsek.
0: Kötü bir
1: gerçek
0: şey.
1: Olmadığını.
0: Kötü bir şey. Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğim, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne bakıyorum.
1: Kırıcı bir şey ya.
0: Yok. Mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum. Olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa... Onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii kesin görüyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep böyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha
0: görmek,
1: mantıklı.
0: Görmek. Yüzümüzde yani yazıyor. Zahirdeki... Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz. Ya niye göreyim? Neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm. Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren sürekli adam öldüren. İş alıyorum, öldürüyorum, gidiyorum, yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydi. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbelkader dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oldu. Bu delilikmiş gibi, saçmamış gibi geliyor ama bu resim bilgisidir.
1: Yani
0: İnsan
1: bence de
0: yüzünde
1: sanki,
0: kim olduğu hocam, yazıyor.
1: Bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında eğer yalanları ağzında bir ben onu çiz desem bana mesela tablo haline getir. Yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim. Katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsun.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyorsun. Yani orada bir sıkıntı yok. Yani hani bu bir tahmini falan değil. O odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok. Öngörü dedim.
0: Ben bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum. İşte ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında yani gözün içine 1,5 ay çalıştığım bir gözün içine 1,5 ay çalıştığım bilirim. Yani anlam ve ifadeyi ayırabilmek için.
1: Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi siz öyle
0: mesela yeni bir öğrencim var işte kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı aslında kırmızı değil mavi. Ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor. Gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de görmek mümkündür. Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun görebilirsin.
1: Mesela göreni gördüğünü yok etmek. Görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan karşılaşmışsan görmemeye çalışır. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olmasını istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zaman da elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara. Düşünebiliyor musun? 3 günde, 2 günde verebiliyorum. Bakın. Yani çok basitçe verebiliyorum. Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinden var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanların,
0: evet,
1: çocukları.
0: Evet. Saat süre yok. İşte hocam diyor evde yemek kalmamışlar. Evde ekmek kalmamış. Evde zeytin kalmamış. Evi zannediyor orayı, tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim. Hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon, hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ettiniz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Başka Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum, bilmiyorum. Şu anda tamamıyla atıyorum.
0: Neyi değişti mi?
1: Şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet, bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum yani. Sizin kendinize, şahsınıza, müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanım'a sorarsanız, ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte

0: kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki, ağladı, annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın, bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın, hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden. Kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi şu gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün, Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese, yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağduyusu var. Sağduyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam bak böyle otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Ben fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya yani fazla bir hukuk var. Fazla bir
1: işte, fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Ha, hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla, yol da fazla. Bana göre fazla ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya çok güzel program başı. Hemen size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında bir körlük olur diyoruz değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda, şuna geldiğimizde dediniz ya kalbin çok dolu olursa değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini.
1: Dünyayla doldurursa gerçekte göremezsin.
0: Konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik, ona döneceğiz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Yani tespitim bu benim, tespitlerim. Tespit
1: sizin
0: anlaması.
1: Sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo vardı. Elinde parmağı vardı. Parmağını göz. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben üç kere dört kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Eyvallah. Peki kıymetli hocam, evet programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında,

0: Tabii.
1: Dünyanın dışında onun için, tamamen insani onun için ilişkilerden
0: hak, bahsediyor. Hak olmak, hak, evet. Hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var. Ama ancak hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ama burada şey vardır, taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur.
1: Hı hı. Hı hı. Çok da fazla mesaj geliyordu size. Hem, sevenleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının evet. seviliyor olması evet. çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi?
0: Evet.
1: Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
0: Şimdi ben
1: çok
0: izlenen dediğim programlar. Gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
1: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
0: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve hı. onu kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Hı hı. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
1: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
0: Gözlemek
1: çok gibi. Ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim
0: yok. Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Hı. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
1: Amerika'da bir...
0: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100 bin yıl yaşamamız mümkün olacak. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
1: Çok yaşamak mı istiyoruz?
0: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veriyi ortaya
1: Yok,
0: koymak.
1: Çok yaşamak
0: çok
1: mı istiyoruz?
0: Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
1: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
0: İsraf edilmek, her şeyde israf. Günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek. Bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim size. Huyumdur yani.
1: Hayır, estağfurullah. Dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
0: evrenin
1: israfı.
0: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyordum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
1: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
0: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok, yanlış biliyorsunuz, o 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Hmm. Orada bir açıklama yaptılar. Yani, ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara, git bana melemen yap diyor. bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiği markete gidiyorsun, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış hücre, çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem, senin benim hayatımın 300 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan, efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
1: Salyangoz 300 yumurta.
0: 300 yumurta yapıyor. Aa. Samsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın, insanoğlu hesap yapıyor, diyor ki bir çocuk yapsam diyor, acaba ne olur falan filan. Ya boş ver, uğraşamam diyor, çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu yani.
1: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam, işte aile değerleri mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk... Muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki, neden bu değerler hep böyle bir... Mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz. Evet. Ya da işte hamsi ne kadar yapıyordu yumurtayı? 3 yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı, çok fazla hesap yapıyor. Neden?
0: Hesap yaptığı için
1: teslim
0: başını
1: olmuyoruz.
0: Belada kurtarmıyor. Çünkü... Başını belada kurtulmuyor. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocukta kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın, mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla, gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar. Böyle. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap. Yani göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
1: Yani her çizen, sanatla, her çizen sanatla ressam olabilme potansiyelini
0: tabii,
1: taşıyor
0: diyorsunuz. Tabii herkes. Ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altına değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeğini resim öğretirim bakın. Yani çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
1: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
0: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Biz uydurduk. Teferruatlar ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap, bize bir ev yap desem, sen yaparsın bakır. Biz uydurduğumuz için başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
1: Mutluyduk.
0: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bak. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız. Ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem Pınar'dan su doldururdu çaydanlıkla. Çay demlerdi. Biz o çayı 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
1: Duydum.
0: Pınar bizim oradaki kızım adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden.
1: Biliyorum hocam.
0: Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematikle zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeker diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl. O senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum, onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar. Sen dedin 7 diye. Bak. Veya öbürü dedi 4 diye. Bak. Biz uydurduk onu. Uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinle yaşa. Bugün saat kaç diye bak, uykun gelirse git uyu. Bak. Canın istediği zaman yemek ye. Bak. Mesela 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğlen.
1: Kek öğün mü yemek lazım?
0: Canın istediği zaman ye. Az
1: hiç,
0: ye.
1: Hiç yemeyebiliriz.
0: Yok, canın istediği ye ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek diye bir şey yok. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
1: Bunu bir konuşalım hocam kendilerine.
0: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir an 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
1: Çok iyi. Güzel bir şey.
0: Evet, bulduğun zaman yiyeceksin.
1: Onlar aslında bu, değil mi?
0: Yemek hesabı yapmayacaksın. Tamam. Bulduğun zaman yiyeceksin.
1: Yiyeceksin.
0: Evet.
1: Peki hocam, biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
0: Tamam, çok gidelim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda sizin çok sevdiğiniz ve herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim? Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni kırmadı geldi gerçekten. Güzel oldu. Değil mi? Konuşuruz şimdi içeride.
0: Evet, çok inşallah faydalı olmuşumdur.
1: Programımız bu arada banttı.
0: Gerçekten mi? Yalan
1: şaka yapıyorum. Şaka. Evet, biz gidiyoruz. Şimdi konuşacağız.
0: Gerçek bantmayacağım.
1: Hayır, canlıydı. Canlı yayındaydık hocam. Şimdi onu yaptık. Bu espriyi de yaptım. Şimdi niye yaptım söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta. Geçersin. Rabbim nasip ederse. Burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım. Hayırlı geceler. Eyvallah.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu hafta yine an ve zamanda bilinmeyenleri tarihin perspektifinden ışık tutuyor olacağız. Bazı sabahlar bir ülkenin hafızasında silinmeyen izler bırakır. 12 Eylül'de Türkiye için böyle bir sabahtı. Radyolardan yükselen bildirilerle sadece ülkenin değil, milyonlarca insanın hayatı değişti. Bu hafta an ve zamanda 12 Eylül'e giden günleri ve sonrasında yaşananları konuşacağız. Gazetelerin manşetlerine, televizyon ekranlarına, o günleri yaşayan insanların hikayelerine bakacağız. Darbe dönemlerinde medyanın rolünü ve toplumu yaşadıklarını birlikte anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam tarihe şu soruyu soruyoruz. Bir toplumun yaşadıklarıyla o topluma anlatılanlar her zaman aynı mıdır? 12 Eylül'ü bu kez haberlerin ardında kalanlarla, söylenenler ve söylenmeyenlerle ele alacağız. O dönemi anlamak için bütün detaylarıyla, bütün ayrıntıları masaya yatıracağız. Çok önemli bir konuğum var. Hemen size takdim etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şeref verdiniz.
1: Şeref
0: bugün 12
1: efendim.
0: Eylül ve yıl dönümünde biz bu derin tarihi konuşuyor olacağız. Hocam Türkiye zor dönemlerden geçti. Elbette darbeler yalnızca siyasete değil, evlerin içine, okul sıralarına, insanların birbiriyle kurduğu ilişkilerde de iz bıraktı. Kimi eğitimini yarıda bıraktı, kimi ailesinden ayrı kaldı, kimi yaşadıklarını yıllarca belki anlatamadı. Bugün aynı dönemi konuşurken bile farklı hatıralar dinliyoruz. Çünkü herkesin hayatına başka türlü dokunmuş bu dönem. Bir de bütün bunları halka aktaran elbette kitle medyası var. İnsanların neyi öğrendiği, neyi duyamadığı, yaşananları nasıl değerlendirdiği biraz da bu yayınlarla o dönemde şekilleniyordu. Bu akşam sizinle hem o günlerin Türkiye'sine hem de basının, medyanın bu hikayedeki yerini de konuşalım istiyoruz. O dönemi yaşamış izleyicilerimizin hatıralarını belki de gençlerin de merak ettiklerini birlikte ışık tutmak istiyoruz. Müsaadenizle öncelikle etiketimizi hatırlatmak istiyorum sorularıma geçmeden önce. Etiketimiz X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden tarihte bugün. Bugün 12 Eylül ve 12 Eylül darbesini tüm darbeler ışığında 12 Eylül referans alarak konuşacağız hocamla. Tarihte bugün etiketine yazarsanız hocama sorularınızı sormuş olacağım. Hocam hemen başlayalım elbette. O günleri, o günlerin Türkiye'sini hatırlayalım. Yani 12 Eylül öncesindeki ortamı biraz isterseniz nüfuz etsin bizim zihnimizde böyle bir başlangıç yapalım. Darbe ne demektir? Neden darbe olur? 12 Eylül neden bize bir sabah darbeyle geldi? Buyurunuz başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani şimdi ben sık sık bu soruyu kendime de sorarım. Neden darbe olur? Bir ülkede neden darbe olur? Buna çok çeşitli cevaplar verilebilir ama yaygın cevaba baktığımızda arka planında şu yatar. Şöyle bir anlatı vardır. Yani darbeler zaten az gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkelerde, 3. dünyada hatta batılıların perspektifinden o batı merkezli bir okumayla ki maalesef bizde çok yaygındır. Baktığımız zaman işte bu sefil doğuluların memleketlerinde filan olan bir şeydir. Çünkü oralarda işler iyi gitmez. Çünkü zaten orası işte sefil doğuluların memleketidir. Onlar da az gelişmiş insanlardır. Siyasetleri iyi değildir, orduları iyi değildir, demokrasileri iyi değildir, ekonomileri iyi değildir, pazarları, piyasaları iyi değildir. Neticesinde de bir darbe olur. Şimdi bu maalesef bizim zihnimizi sömürgeleştiren bir söylem. Ama ilk işittiğimizde kulağa yatkın geliyor, yakın geliyor. Çünkü işte Türkiye'ye bakalım. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor. İşte sonra bir tek parti dönemi uzunca. 50'lere kadar devam eden bir tek parti dönemi. İşte bu 50'lere kadar devam eden tek parti dönemini bilmiyorum, belki geriye gidip bunu da konuşmak isteriz ama bir şekilde resmi söylem o zamanın icabı buydu diye meşrulaştırıyor ki bu benim karşı çıktığım bir şeydir, resmi söylemdir. Yani çünkü bu coğrafyada bizlerin ataları 1920'lerden çok önce bizim bir demokrasi ve parlamenter, yani meşrutiyet adı altında bir parlamenter tecrübemiz iktidar muhalefetiyle vardı. Bizim 1923'te kavuştuğumuz bir şey değildi bu. Dolayısıyla dönemin şartları bunu gerektiriyordu diyemeyiz kolayca. Ama işte 1950'lere kadar böyle. Sonra geliyoruz 60 darbesi. Sonra 70'lerin başında bir muhtıra. Ondan sonra tekrar 80'de 12 Eylül'de bir darbe. İşte 80 bitti bitmedi, sivil yönetime geçildi geçilmedi derken sorunlar devam ediyor. 90'lara geliyoruz. Bence Cumhuriyet tarihinin en karışık dönemidir. Yakın tarih çok fazla üzerine konuşmayız. Hani böyle tarih deyince şöyle bir üzerinden 50-60 yıl en azından geçmesini bekleriz. 90'lar çok karışık. 90'lar neredeyse tamamen bir darbe hali ülkede. Böyle zamana yayılmış bir darbe hali. En nihayetinde işte 97'de 28 Şubat süreci. Tam onun üzerine baktığımızda 10 yıl geçti geçmedi. 2007'de e-muhtıra süreci. Tam Türkiye onun yaralarını sardı filan, askeri vesayetle mücadele ettik derken 15 Temmuz'a geliyoruz. Yani öyle bir hadise ki 10 yılda bir neredeyse böyle periyodik olarak ülkemizde maalesef askeri müdahaleler oluyor. İşte bu sıklığa bakınca o söyleme insanın inanası geliyor. Yani biz acaba gerçekten az gelişmişiz ve bir şeyleri

kurduğumuz o ulus devletin toplumun çok büyük bir kısmını dışlamasıyla ortaya çıkan bir şey. İşte dini inancından dolayı mütedeyyin kesimleri, dindar kesimleri dışlar ama öbür taraftan Alevileri de dışlar. Ondan sonra Kürtleri dışlar, sonra azınlıkları dışlar ve bunlar her zaman birbirlerine karşıt olarak konumlandırırlar. Yani özetle aslında baktığınızda bu bir toplum var, bu toplumun ihtiyaçları ve bu toplumun hüviyetiyle şekillenen bir siyasal düzenimiz var. Ama bizim tam burada bir problemimiz var. Yani o siyasal sistemle toplum örtüşmüyor. Ve bu toplumda gücü elinde bulunduranlar, o bizim hani anlatırken çok fazla referans verdiğimiz o adil süreçlerden geçerek işte seçimler, şunlar bunlar, tabanda ne varsa onun yansıması tavana çıkar. Bu şekilde kurulmuş bir siyasal sistem olmadı son yıllara kadar Türkiye'de. Dolayısıyla bu hatalı yapı 10 yılda bir darbe üretiyordu. Bir darbeye uygun zemin şey yapıyordu, hazırlıyordu. İşte yani şeye baktığımızda, 12 Eylül'e baktığımızda da gördüğümüz bundan başka bir şey değildir. Dediğim gibi hani 1950'de siz çok partili sisteme geçiyorsunuz. Onun öncesinde 25 yıllık bir şey var. Aşağı yukarı 25 yıllık bir tek parti düzeni var. O 25 yıllık tek parti düzeninde o tek parti düzenine gösterilen müsamaha 1950'de başlayan çok partili hayata gösterilmiyor. Yani 10 yıl sonra darbe oluyor ama o aradaki 10 yıl da böyle rahat bir 10 yıl değil. Devamlı işte çalkantıyla geçen, darbe söylentisiyle geçen, askerin fiilen yönetime el koymasa da devamlı müdahaleleriyle geçen, bürokrasinin ve sermayenin bu müdahalelere zemin hazırlamasıyla geçen, medyanın, o zamanki basının, belki o zaman için daha işte gazeteden ağırlıklı olduğu için belki basın kelimesini kullanmak daha açıklayıcı olabilir. Basının devamlı bu müdahaleye çanak tuttuğu, bazen kışkırttığı, bazen önüne düştüğü, yani önüne set çektiği değil fakat önüne düşüp yolunu açtığı bir 10 yıldan bahsediyoruz. Ondan sonra bir 60 darbesini görüyoruz. İşte asker geliyor. İddiası şudur, bizim darbelerde her zaman böyledir. Biz bu toplumu kendi başına bıraktık. Ama kendi başına bıraktık, uçurumdan aşağı yuvarlandı. İşte kardeş kavgası, derinleşen ekonomik ve siyasi sorunlar. Bizde cuntacı askerler hep bunlara referans verirler ve biz bunu çözmek için geldik. İşte asker bu arka planla geliyor, bu zihni arka planla geliyor. 60 darbesini yapıyor, anayasayı değiştiriyor. Bu anayasa hiç bizim konuştuğumuz, bildiğimiz, olumladığımız anayasa yapım süreçlerine benzemiyor. Şimdi mesela bugün şöyle örnek vereyim, biraz tarihten, biraz günümüzden. Bugün bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa süreci olsa, gündeme gelse ki sık sık bu gündeme geliyor. Hemen şöyle bir itiraz gelir. Yani bu anayasanın meclisten geçmesi yeterli değil. Hatta güven oyu alması bile, pardon, referandumdan kabul alması bile yeterli değil. Bu anayasanın hazırlanış sürecinde tam bir konsensusla, oy birliğiyle farklı kesimlerin de katılımcı olduğu bir süreçle hazırlanması lazım deniyor. Bu doğru bir şey. Ama işte mesela Türkiye'nin geçmişinde yaptığı anayasalara bakıyoruz. Böyle bir şey var mı? Yok. Diyeceksiniz ki bu bugünün standartları, dün de öyle miydi? Bu bahsettiğim standartlar dün de vardı. Hele bu itirazları dile getiren işte o batıcı kesimlerin perspektifinden bakarsak onların çok öykündükleri batıda bu kültür bahsettiğimiz yıllarda vardı. Yani böyle çok uzakta bir şey değildi. Yine erişilebilir bir örnek olarak, eğer iyi bir örnekse, karşımıza duruyordu. İşte böyle bir anayasa yapıyorsunuz ve bu anayasa
hesapta işte bu anayasa

0: yasayla birlikte sivil yönetime geçiliyor 60 darbesinden sonra. Ama bunun toplumdaki o karışıklığı, karmaşayı, o kaosu hiçbir şekilde dindirmediğini görüyorsunuz. Hemen ertesidir öğrenci olaylarının başlaması. Yani evet işte dünyada 68 kuşağı ve bizdeki şeyi yansıması. Hemen ertesidir yani böyle şeye gelmeden hani 60'ta 80 arasında 20 yıl var gibi gözüküyor ama o 20 yılda normal 2 yıl yoktur. Zaten işte 70'in hemen başında, 70'lerin hemen başında muhtıra gelecek bir ara dönem. İşte kurulan teknokrat hükümetleri vesaire siyasetsizleştirmiş. Zaten sorun siyasetin toplumun taleplerini yansıtmaması, siyasetin toplumun taleplerine göre şekillenmemesi, yürümemesi iken bir de bunun üzerine işte ara dönemler, tırnak içerisinde adı teknokrat hükümetleri olan aslında ara dönem hükümetleri, vesayet hükümetleridir bunlar. Bunlarla geçiyorsunuz ve işte 80'e geliyorsunuz. Yani aslında sorun o kadar basit ki ve hep aynı sorun birbirini şey yapıyor, tekrar ediyor.
1: Evet, sorunu güzel özetlediniz hocam. Teşekkür ederim. De özellikle toplumun belli kesimlerinin ötekileştirilmesi, yok sayılması dediniz. Anayasaya vurgu yaptınız vesaire. Ama şöyle bir problem de mi var acaba? Biz her darbede şunu söyleriz. Büyüklerimiz de söyler, biz de söyler. Yani yapılmış bir darbe bir ülkeyi 20 yıl geriye götürür her anlamda. İyi bir şey değil bir ülke için darbe yapmak. Şimdi tabii son darbe değil o darbe girişimi. 15 Temmuz'u muaf tutuyorum. O bir darbe girişimiydi ve halkın da müdahalesiyle başka bir yere evrildi diyelim. O önceki tarihteki darbeler için bir darbe bir ülkeyi 20 yıl, 10 yıl, 20 yıl geriye götürüyorsa burada vatanseverlikte de bir sorun var mıdır acaba? Yani referans ettiğiniz şey bilmiyorum riskli bir soru mu ama vatansever bir insan ülkesinde bunu yapar mı ya da yaptırır mı? Böyle bir zemin hazırlar mı? Bu konuda düşünceniz nedir?
0: İşte burada mesela bizde baktığımızda tam da meselemiz belki de odur. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Vatan dediğimizden ne anlıyoruz?
1: Evet mesela.
0: Yani şimdi şöyle işte benim için, sizin için aşağı yukarı vatan dediğimiz şey şudur. Şunun bilincindeyizdir yani. Burada işte üzerinde yaşadığımız bir toprak var. İşte bu toprakta egemen bir devlet var. Ondan sonra insanlar var. Ve bu insanlar varı saydıktan sonra şunu biliriz. Bu insanların içerisinde farklı kanatta olanlar var. Yani işte bugün şuradan hemen bu kanaldan, stüdyodan dışarıya çıksak, sokağa çıksak karşılaşacağımız en ufak bir meseleyle alakalı ben farklı bir şey söylerim, siz farklı bir şey söylersiniz, farklı bir çözüm yolu ortaya koyarsınız. İşte bu farklılıklar arttıkça ve kategorileştirdikçe işte bizim değerlerimizi, ideolojilerimizi oluşturuyor. Şimdi sizinle farklılaşsak bile eğer siz bu iddianızda, bu farklılığınızda samimi bir insansanız hem sizin benim için hem de benim sizin için şunu dememiz lazım. Ya farklı şeyler söylüyoruz. Farklı perspektiften bakıyoruz ama bu vatanın iyisi ve
1: Evlatlarımız.
0: iyiliği
1: Evet.
0: için
1: Evet.
0: konuşuyoruz. Yani ama şeyimiz ayrı. Değerlerimiz ayrı, arka planımız ayrı, düşüncemiz ayrı. Bu iyiliğin hangi metotla, hangi yolla geleceğiyle ilgili biz ayrışıyoruz dememiz lazım. Ama bunun temelinde işte o vatanı bu bütün unsurlarıyla, içerisindeki bütün işte kaidesiyle, kuralıyla, toprağıyla, insanıyla, kültürüyle, değeriyle, inancıyla, tarihiyle, mazisiyle bir aldığımızda farklı düşünerek, farklı çözüm yolları sunarak aynı vatanseverlik başlığı altında toparlanabiliriz. Ama bu darbeci zihniyete baktığımızda işte onlarla en temel meselemiz vatanın ne olduğuyla alakalı o tanımda ayrışıyoruz onlarda. Ben onlara belki vatan haini demem, demek belki de insafsızlık olur, ileri bir düşünce olur ama onların vatan tanımı öyle tek tip, öyle dışlayıcı ve öyle üstenci bir vatan tanımıydı ki yaptıkları hareketlerin, eylemlerin sonuçları ancak bir vatan haininin bile isteye yapabileceği kadar vahim sonuçlar doğurdu. Evet bu insanlar vatan haini değildi ama ancak oraya bir vatan haini koysanız ve bu vatana bir zarar ver bilerek, isteyerek, planlayarak bir zarar ver deseniz bu kadar büyük bir zarar verebilirdi. Ben de şeyi ayırıyorum tabii ki bu tanımlamanın içerisine 15 Temmuz'u apayrı bir yere koymak lazım. Orada çok daha iradi bir vatan hainliğiyle maalesef karşı karşıyayız. Ama önceki darbelere baktığımızda işte siz vatan dediğinizden, içerisindeki insanlar dediğinizde anladığınız şey sadece ben, benim gibi düşünen, benim gibi yaşayan, benim değerlerime sahip olan, benim düşünce kodlarıma sahip olanlar ve eğer bunlara sahip değilse dönüştürülmesi gerekenler. Bakın ben sizi de dönüştürmek isterim. Herhangi bir konuda farklı düşünüyorsak ve ben kendi düşüncemin doğru olduğuna inanıyorsam ki öyledir, doğru olduğunu düşünmesem niye o kanaatte olayım? Ben sizi de dönüştürmek isterim ama sizi ikna ederek dönüştürmek isterim. Sizin razı geleceğiniz bir şekilde dönüştürmek isterim. Zorla, baskıyla sizi dönüştürmek istemem. Ya da bir çocuk kandırır gibi üstenci bir tavırla sizi düşünemeyen, sizi doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyen, sizi hayırla şerri fark edemeyen bir çocuk, bir basit insan, entelekti kısıtlı, hatta bir adım daha öteye gideyim. Haşa huzurdan deyim, üzerinize alınmayın. Zekası kısıtlı bir insanmış da ben bunu kandırayım da dönüştüreyim diye düşünmem. Ben ikna edeyim, aklına hitap edeyim, düşüncelerine hitap edeyim ve bu karşımdaki muhatabımı ikna edeyim, öyle dönüştüreyim derim. Ama bu cuntacı zihniyete baktığımızda onların benimsemiş olduğu pozitivist, tek tipçi, batıcı ve laikçi ideolojiyi benimsemeyen herkes dönüştürülmesi gereken ve demin anlattığımın tam tersi bir şekilde cebren ve hileyle, yasakla, silah zoruyla, korkuyla, dipçikle dönüştürülmesi gereken bir şey. İnsan topluluğu, toplum karşılarında görüyorlar. Dolayısıyla onların vatan tahayyülüne nüfus dahil değil. Onların vatan tahayyülüne farklı insanlar dahil değil. Onları belki çok şey görebilirsiniz, aşırı görebilirsiniz ama bu kullanacağım ifadeyi, buna benzer ifadeler hatıratlarında geçer darbecilerin. Yani onları böyle şey, bir sivrisinek gibi, hani nasıl işte yazın gelir, mücadele edilir.
1: Değil halka mı?
0: Tabii yani hani şeyin önünde, bizim mutlu, rahat, huzurlu yaşamamızın önündeki engeller nasıl işte vızıldar, ısırır, tadımızı kaçırır yaz akşamlarında sivrisinek ve şey yaparız, mücadele ederiz onunla, işte su şeylerini, bataklıkları kuruturuz vesaire, neyse şeyi vardır.
1: Hatıratlarda mı geçiyor bu tabirler?
0: Yani işte şeye, terakkiye mani bir problem kaynağı, bu zihşeyi görürsünüz, birebir sivrisinek benzetmesi değil ama işte mesela hani çok meşhurdur, şeye geçmiş, sık sık kullanılır işte, talebeler olmasa marifine iyi idare ederdik. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'na atfedilen bir sözdür yani. Yani halk olmasa devletine güzel yönetirdik. Siyasetçiler olmasa ülkeyi ne güzel yönetirdik.
1: Halk i̇şte olmasa bu, devlet olmaz.
0: Bu halk olmasa, seçim olmasa, ikide bir gidip yanlış partilere oy vermeseler ülkeyi ne güzel idare ederdik. Hatta işte buna oy vermeseler darbe yapmak zorunda kalmazdık. Bakın o üstencilik çok şeydir ya, yani.
1: Buyurun Muz Cumhuriyeti kurun, 3 kişilik, o zaman idare edin i̇şte derler adamı.
0: Şey, talep o zaten, hani Cumhuriyet Muz Cumhuriyeti olmadığı için çok şükür. Onun neticesinde şey yapıyorlar. Bakın bizdeki bütün darbe bildirilerine bakın, istisnasız hepsine bakın, şöyle bir hava görürsünüz. Yani biz müdahale etmek zorunda kaldık. Hani orada bir iktidar hırsı bir şey değil. Evet. Tam tersi, aslında biz bu sizin bu
1: sizin için yaptık diye bir söyle.
0: Sizin için yaptık ve üstenci bir yerden, yani işte siz karıştırdınız ortalığı, saçma sapan partilere oy verdiniz, siyasetçiler sorumsuz davrandı, o oldu, bu oldu, şu oldu. Yani şeyde, memlekette uçurumdan aşağı yuvarlanıyordu. Biz sizi bu sorumluluktan kaçamazdık. Tarihin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirdik ve şey yaptık. Müdahale etmek zorunda kaldık. Akan kardeş kanını durdurmak için her darbe bildirisinde istisnasız geçen bir şeydir, klişedir. Akan kardeş kanını durdurmak için, kardeş kavgasını durdurmak için Türk Silahlı Kuvvetleri

0: Tabii söylem bu, yoksa o Türk Silahlı Kuvvetleri değil, onlar junta. Yani tabii. Şeyle silahlı kuvvetleriyle juntayı birbirinden ayırmak lazım. Onlar junta ama tabii ki kendini silahlı kuvvetler olarak şey yapacak, lanse edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmek durumunda kaldı. Yani aslında o üstenci tavrı hala devam ediyor. Benim de başımı belaya soktunuz. Hı hı. Beni de sıkıntıya soktunuz gibi bir üstenci tavırla. Neden? Çünkü o bahsettiğim şey toplumu bu seviyede gördükleri için. Hı hı. Halbuki şu soru hiç sorulmuyor. Yani kardeş kanı neden başladı? Hı hı. Kardeş kavgası neden başladı? Acaba siz burnunuzu soktuğunuz için... Olabilir mi?
1: Hocam halktan konuştuk. Çok güzel değindiniz. Halkın gözünden insanlar geleceğe nasıl bakıyordu 12 Eylül zamanı? Şimdi ara dönem işte hükümetler, cumhurbaşkanı seçilememesi, belirsizlik vesaire. O dönem ekonomik sıkıntılar, işte sokakta şiddet var. İnsanlar geleceğe nasıl bakıyordu? Özellikle Türkiye daha önce de işte yaşadığı o darbe süreçlerine baktığımızda bu tecrübelerde insanların o 27 Mayıs ve işte 12 Mart'ı kastediyorum. Ondan sonra insanların 12 Eylül'e bakışını nasıl etkiledi eski davranışlar, darbeler, o gelenek, o tecrübe?
0: Aa, şimdi sağduyu deriz. Şimdi işte toplumun görüşleri, insanların görüşleri genelde aşağılanır. İşte hani ne bilirler? Yani işte benim oyumla çobanın oyu bir olacak mı? Ya da işte toplumun genelinin fazlaca entelektüel derinlik isteyen bir meseleyi kavrayamayacağı düşünülür. Bu zaman zaman da hakikattir. Yani şimdi kalkarsınız bir felsefe tartışması yaparsınız, bu toplumun genelini ilgilendirmez. Bir uzmanlık alanına dair bir tartışma yaparsanız bu toplumun genelini ilgilendirmez. Hem ilgisini çekmez, hem de o tartışmadan bir şey anlayıp o tartışmanın parçası olabilmesi için o konuyla ilgili bir birikiminin, entelektüel birikiminin olması lazımdı. Yani şöyle bir şey, işte ben doktora gidiyorum, hastayım, beden benim bedenim. Benim bedenimi benden iyi birisinin bilebilmesi mümkün mü? Değil, ama bedenimin bir rahatsızlığı oluyor ve bir doktora gidiyorum. Doktor bakıyor, tetkiklerini yapıyor. Bazen konsültasyona, danışmaya ihtiyacı oluyor. Bir meslektaşını çağırıyor başka bir uzmanlık alanından falan. Danışıyor ve bana günün sonunda bir şey söylüyor, netice söylüyor. Bakın ben onu da bilmiyorum. Yani orada yürüyen tıbbi süreci, o terimleri, bu hastalığın neden olduğunu, nasıl iyileşeceğini falan bilmiyorum. Ama benim vücudumun iyi olmasıyla alakalı, hasta olursam bir doktora gitmekle alakalı bir sağduyum var, bir bilincim var. Toplumda böyledir, yani her şeyi bilmek zorunda değil.
1: Bilim iletişimi de bu yüzden var son yıllarda hocam. Zaten tabii. O entelektüel, hani felsefi olsun, teknik olsun, bazı bilimsel terimleri doğru ve anlaşılır anlatabilmek de aslında bir bilim insanının da belki sorumluluğu son yıllarda bu yüzden.
0: Muhakkak.
1: O anlamda da belki de o ayrımı da yapmak gerekir.
0: Yapmak lazım. Tam zaten oraya gelecektim. Evet, uzmanının konuştuğu, ehli insanların konuştuğu terminolojiyle, derinlikle toplum onu bilmez. Hı-hı. Ama toplum kendisi için neyin iyi olacağı ve ne yapacağı, ne yapması gerektiğine dair bir sağduyusu, hı-hı, vardır. Şimdi tam bu şeye geldiğimizde, 12 Eylül'e geldiğimizde şöyle düşüneceğiz. Şimdi sokağa bakacağız. Sokak, yani gerçekten işte sabahleyin en temel ihtiyaçlarınızı görmek için, okulsa okul, işse iş, alışverişse alışveriş, en temel ihtiyaçlarınızı görmek için evinizden çıktığınızda başınıza bir iş gelmeden evinize dönme ihtimalinizin çok düşük olduğu bir atmosfer hakim sokağa. Bir sokak şiddetinden bahsediyoruz. İşte insanların köşe başlarını tuttuğu, işte mesela bizim toplum buna çok yine o sağduyusuyla çok yerinde bir tanımlamayla anarşi, hı hı, der. İşte toplum şeyi bilmez mesela, dünyada ve Türkiye'de solun şiddeti nasıl meşrulaştırdığını, kendi devrimci emelleri için kan dökmeyi, düzen bozmayı, şiddete başvurmayı meşru gördüğünü, hatta bunu romantize ettiğini bilmez. Hı hı. Bunu siyaset bilimci bilir, bunu siyaset tarihçisi bilir, ama toplum ona anarşi der. Ve toplumun zihninde şu vardır: bu anarşiden kurtulmam gerekir. Düzen lazım. En kötüsü de olsa, yani bu

0: anarşidense, bu başıboşluktansa, bu kaostansa, en kötüsü de olsa, hatta belki birazcık despot da olsa, bana bir düzen lazım. Çünkü ancak o düzenle işe gidebileceğini bilir, ailesini geçindirebileceğini bilir, çocuğunun eğitim alabileceğini bilir. Sağduyusuyla böyle şey yapar. Yani 12 Eylül öncesine baktığımızda da toplum bu düzeni istiyordu.
1: Endişeliydi.
0: Ama bu endişe vardı. İşte zaten darbeciler, cuntacılar toplumun bu endişesini, bu düzen arayışını bahane ederek kendi yaptıkları darbeyi meşrulaştırdılar. Hani tam olarak sorduğumuz soru o. Peki evet. Bu karmaşa nereden çıktı? Bu kaos nereden çıktı? Aslında bu karmaşayı, bu kaosu siz yarattınız. 12 Mart'ta yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 12 Eylül'e giden süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 12 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar, o arada geriye dönüp filmi saralım. Geçen süreçte yaptıklarınızla yarattınız. 27 Mayıs günü yaptığınızla yarattınız. 27 Mayıs'tan 1923'e kadar tek parti döneminde yaptıklarınızla yarattınız. Yani şöyle düşünün, ben size her türlü zararı veriyorum şu yayına çıkmadan önce. Mikrofonunuzu sabote ediyorum, sindirinizi bozuyorum. Ondan sonra yayına hazırlanmanızı engelliyorum. Elimden gelen maddi manevi her şeyi yapıyorum. Sonra yayına çıkıyorsunuz. Haliyle düşük bir performans sergiliyorsunuz. Sonra düşük performans sergilediniz diye bir daha size hücum ediyorum, yükleniyorum. Bir daha sizi eleştiriyorum. Tam olarak bizdeki hikaye budur. Yani
1: siyasetteki... Bu duruma geldim ama niye geldim sorusu yani.
0: Sivil uzantılarıyla bu cuntacı zihniyet zaten ülkeyi yönetilemez bir hale getirir. Sonra da bu ülkeyi yönetemiyorsunuz diye darbe yapar. Sonra darbeyi bitirmiş ve kışlasına geri dönmüş gibi yapar. Ama kurduğu yeni sistemde aslında kışladan ülkeyi yönetecek, yönetmek için gerekli olan mekanizmaları, ayarlamaları, sistemi kurar. Görünüşte kışlaya geri dönmüş olsa bile kışladan yönetmeye devam eder. Haliyle başarısız bir yönetim ortaya çıkar. Sonra tekrar yönetim başarısız diye bir darbe yapar. Şey de buydu. 12 Eylül öncesindeki manzara buydu. Evet, sokak şiddeti vardı. Ama bu sokak şiddetinin sebebi, saydığım gibi, hemen 8-10 sene önce verilmiş olan bir muhtıraydı. Evet. Ve o muhtıradan sonra kurulmuş olan vesayet hükümetleriydi. Ve o muhtıradan önce yapılmış olan diğer darbe ve müdahalelerdi. Evet, bir siyasi kaos ve karmaşa vardı. Ama zaten o siyasi kaos ve karmaşa sizin bu memlekete biçtiğiniz bir kıyafetti. Bu memlekette hükümet sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette seçim sistemini düne gelene kadar hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette siyasi partiler yasasını hala, bakın bu düne gelene kadar bile değil, yeterince değiştiremedik siyasi partiler yasasını, hiçbir zaman siviller kurmadı ki. Bu memlekette medyayla alakalı düzenlemeleri hiçbir zaman siviller yapmadı ki. Yani böyle bir ortamda çıkan kaosun, karmaşanın şeyi, neticesi siviller. Yani ki bu saydığım değişiklikleri, bu siyasal sistemi, bu hükümet sistemini, bu saydığım yasaları siviller yapmış olsa bile, pek tabii ki bunun bir düşme kalkma, alışma, öğrenme, eksik kalma, yetersiz kalma, düzenleme, tadil etme süreci olacak. Bakın, bizde siyasal sistemin kendini yenilemesine hiç zaman tanınmamıştır. Hep askerlerin kendi darbe metotlarını yenilemesine zaman tanınmıştır. İşte 60'ta emir komuta zincirinin dışında bir darbe yaparlar. Sonra muhtırayı denerler. 80'de emir komutayla bir darbe yaparlar. 97'de adına postmodern darbe dedikleri şeyi yaparlar. 2007'ye geliriz, 27 Nisan e-muhtıraya. Ondan sonra bir e-muhtıra, zamanın iletişim imkanını kullanarak web sitesinden yayınlanan bir mıhtırayla darbe yaparlar. Allah aşkına, bakın, iletişim tarihi gibi. 60 radyodan,
1: evet.
0: 80 şeyden, televizyondan, 97 televizyondan ama canlı yayınla, MGK toplantısının, MGK genel kurmay binasının önünde şeyler,

0: televizyonların canlı yayın araçları. 2007 e-Mıhtıra şey üzerinden, internet üzerinden 15 Temmuz başarısız bir darbe ama hazırlığına baktığınızda bütün iletişim kanallarını kullanılarak, yani
1: özellikle
0: bizdeki
1: sosyal medya.
0: medyalar tarihi, bizdeki darbeler tarihi medya tarihi gibi, yani
1: Hakikaten
0: öyle
1: öyle.
0: gidiyor. Hiç siyasete bu kadar alan tanınmadı. Siyaset hiç bu memlekette darbecilerin kendini geliştirmek için sahip olduğu fırsatlara sahip olmadı. Sonra da sivil siyasetçilere kızıyoruz ama toplumda kaos vardı. Yönetemediler diye.
1: Hocam medyadaki düzenlemelere de işaret ettiniz az önce. Tabii 12 Eylül sabahı insanlar bir sabah kalkıyor. Evet, sıkıntıların farkındalar, huzursuzlar, belirsizler. Bir anda radyolardan ama çok sert bir şekilde bir darbe olmuştur diye bir haberle uyanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman hem insanların tepkisini konuşalım biraz dilerseniz, o dönem hatıratları varsa eğer, ama daha çok medyanın oradaki anlayışını konuşalım. 12 Eylül sabahından sonra medya nasıl bir disiplinle yayınlar yaptı biliyor muyuz? Yani tek sesli miydi, benzer miydi, manipülatif miydi, doğruyu söylediler mi? Tüm bu konuştuklarımızı besleyici bir disiplinde mi hareket etti, yoksa bağımsız mıydı, eleştirel miydi, nasıldı medya?
0: Yani şimdi bizde tabii medya tarihine şöyle bir baktığımızda, hani geriye doğru gittikçe bir defa mecra sayısı azalıyor. Yani işte bir radyo, bir televizyon, işte devlet radyosu, devlet televizyonuna gidiyoruz. İşte şurada 90'lardır birden fazla televizyon kanalının olduğu yer. Gazetelerde birazcık çeşitlilik var bizde. Ama şimdi bu devlet radyosu, devlet televizyonu ve çeşitli gazeteler var elimizde. Şimdi bu şeylere bakıyoruz. Bugün mesela biz bugün işte 2000'ler Türkiye'sinde medya sistemine yapılan şeylerden birisidir. Eleştirilerden birisidir, işte medyada bir holdingleşme, oligopolleşme dediğimiz hadise var. Yani belli başlı sermaye grupları medyada çok fazla hakim diye. Ben ise hep bunu olumlamışımdır. Derim ki evet, yani bir oligopolleşme var ama en azından farklı sese sahip sermaye grupları var. Eskinin Babıali düzenine gittiğinizde her ne kadar farklı gazeteler varmış gibi gözükse de o gazetelerinin hepsinin hem sahiplik yapısı, hem editoryal yapısı, hem bugün bize duayen diye anlatılan o gazeteciler, hepsine baktığınızda hepsi bu asker olmasa da bu cuntacı odağın doğal, organik bir parçasıdır. Demin anlatmış olduğum o, hani bir vatan tanımı yaptık ya, evet bu insanlar vatan haini değildi ama vatandan anladıkları şey sadece kendi bildikleri, kendi benimsedikleri, kendi düşündükleriydi. Ve toplumun geri kalanına tepeden bakardı. İşte bu Babıali gazeteciliğine baktığınızda karşımıza çıkan şey de budur. Yani mesele askerin darbe yapıp fiilen yönetimi ele geçirdikten sonra medyanın ne yaptığı muhakkak önemlidir. Ama onun kadar darbeden önce medyanın ne yaptığı önemlidir.
1: Kışkırtıcı mıydı medya?
0: Kışkırtıcı, toplumu darbe fikrine
1: Hazırlayan.
0: hazırlayıcı, darbeyi önden meşrulaştırıcı. Yani işte Menderes'in harp okulu talebelerini kıyma makinesinden geçirdiği. Şimdi biz bugün çok şikayetçiyiz dezenformasyondan. İşte İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla mücadele merkezi var. Anında müdahale ediyorlar ama ne kadar müdahale edilse de bu işte sosyal medya bir sürü imkanla birlikte dezenformasyona da imkan sağladı vesaire. Bunlar konuştuğumuz şeyler ama bugünün meselesi değil. Bugün bugünün şartlarıyla, bugünün imkanlarıyla karşımıza çıkıyor. Ama şeyde 27 Mayıs'ta işte Menderes'in harp okulu öğrencilerini kıyma makinesinden geçirdiğiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bugün buna bakıp diyoruz ki yahu akıl mantık alır iş mi? Yani hani bir başbakan ya, bir defa manyak mı, aklından zor, nasıl bir şeydir bu, ruh hastalığıdır ki insanları kıyma makinesinden geçirsin. Yani birbiriyle çok şiddetli savaşan toplumlar bile birbirini buna ya öldürür, şunu yapar, bunu yapar. Yani şey gibi işte bu Suriye'de Esed'in yaptıkları gibi bir şey yani. Hani bir başbakan kendi memleketinin harp okulu öğrencilerini niye şeyden geçirsin? Hani onlara karşı durabilir, onları istemeyebilir falan siyasetten bir şeyler dersiniz de. Okuldan atabilir, sürebilir, hapse atabilir. De kıyma bak ya, öldürebilir, hadi daha da ileri gidelim hani öldürebilir de hani evet, bu yani nasıl bir canilik kıyma makinesinden geçirecek, ama bu yazılmıştır, çizilmiştir, iddia edilmiştir yani işte sonra bu malum daha sonrasında darbeden sonra yaslığa da yargılama süreçlerinde çok hatırasına anmak istemem, hakaret edilecek kendisinin aile hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili filan bir sürü münasebetsizliğin yanında işte öncesinde olan şeyler. Hani hocam, uçakla şeyi vardı Menderes'in.
1: Evet.
0: Uçakla altını vardı, kaçıracaktı onları. Bugünkülere benzemiyor mu?
1: Hocam, lafınızı balla kesmiş olayım. Araya gideceğim. Önemli de bir yerde bıraktık. Medyanın bu darbe sürecindeki toplumu da sürükleyici bir şekilde nasıl manipüle ettiğini aradan sonra konuşalım müsaadenizle. Kısa bir ara, ardından ayrılmayın, devam edeceğiz.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Devam ediyoruz değerli tarihseverler an ve zamana. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Çağlar hocamla beraber 12 Eylül'ü konuşuyoruz. Sebeplerini, sonuçlarını ve tüm darbeler üzerindeki genel kanıyı analiz ediyoruz. Tarihte bugün etiketine yazıyorsunuz. Ben de hocama ilerleyen dakikalarda sorularınızı iletmiş olacağım. Hocam şimdi darbe sürecinde medyanın rolünü, toplumu ele alışını konuşuyorduk. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki o büyük gazeteleri evet sıkça konuşuyoruz. Bir de Anadolu'daki yerel gazeteler var. Onların hikayesi nasıldı? İsterseniz bıraktığımız yerden de başlayabiliriz. Medya toplumu ne olarak görüyordan bırakmıştık. Evet büyük yayınlar, büyük basın mecraları artık sahipli sahipsiz fark etmez. Bir manipülatif öncelikli bir hazırlık sürecine girmişlerdi ve sonrasında da dediniz bunu devam ettirdiler. Küçük yerel gazetelerden de bahsedelim bu cevabınıza beraber buyurunuz.
3: Yani spesifik olarak onların konumunu konuşurken belki birazcık da bugünden ışık tutarak. Yani yerel medya her zaman şeye göre ulusal medyaya, uluslararası medyaya göre iktidara direnmek konusunda daha dezavantajlıdır. Çünkü yereldir, imkanları daha kısıtlıdır. Yani orada şeye baktığınızda, Anadolu'daki bir yerel medyaya baktığınızda bir hani böyle her tarafından farklı özgür gazetelerin olduğu çok sesli bir yapı zaten yok. İşte belli başlı merkezlerde oranın yerel gazeteleri var. Onların da çokça o şeye resmi ideolojiye ve onun görünmez iktidarına rağm olduğu, direnemediği, çoğu durumda da direnmek istemediği, onun bir parçası, uzantısı olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Medya ortamından, bir iklimden bahsediyoruz. İşte Anadolu'da Taşra'ya gittiğinizde işte bir kişi şey Halk Partili ise işte aslında oraların bir nevi Türkiye'de feodalizm hiçbir zaman çok yaygın olmamıştır Avrupa'daki gibi ama oraların neredeyse feodal bir şeyi olduğu, beyi olduğu bir ortam hükmeder. O yönetici kliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla böyle bir şeyi hani topluma farklı bir ses verecek, farklı bir haber alma imkanı sunacak bir yerel medyadan maalesef
2: ya da etki yaratacak
3: şey yapmak bahsetmek mümkün değil. Onların iktidarla ilişkisi. Biz şimdi şöyle bir şey var belki birazcık bunu da netleştirelim. Şimdi iktidar deyince biz neyi anlıyoruz? Biz de böyle iktidar deyince bu hep günlük şeyle gündelik siyasetin bir yansıması olarak işte sandıktan daha fazla oyu alıp gelenle işte siyasi iktidar hükümeti kuran çoğunluk, işte mecliste yasa yapma çoğunluğuna sahip olan parti ya da blok ve siyasi muhalefette yer alanı görüyoruz. Ama bize bu doğru, siyasi düzlemde bu tamam doğru ama bir de bunun ötesindeki iktidarımız var. Bu toplumu kim yönlendiriyor? Medyasına kim hakim? Bürokrasisine kim hakim? Yargısına kim hakim? Şimdi bunları belki 1960'da söylemek, 70'te söylemek, 80'de söylemek çok anlaşılır değildi. Ama biz bugün işte bu yargı vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak, bu bürokratik vesayetle mücadele etmiş bir ülke olarak, medya vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. Sermayenin vesayetiyle mücadele etmiş bir ülke olarak bunu daha iyi biliyoruz. İşte sık sık görürsünüz. Bizde işte böyle bir süreç olur, tartışmalı filan, siyasetin gündemiyle alakalı bir şey. Yani kusura bakmasınlar, ben birçoğuna sanatçı diyemiyorum ama bir meşhur çıkar bir açıklama yapar. Ve işte şey, zaten sanatçı muhalif olur denilir değil mi yani? İşte veyahut bir akademisyen çıkar bir açıklama yapar, zaten akademisyen muhalif olunur. İşte bilim insanı muhalif olur, sanatçı muhalif olur. Gazeteci muhalifi olur gibi filan böyle klişeler vardır bizde. Hadi bu klişelerin doğru olduğunu varsayalım. Bunların neyin muhalifi olması gerekir? Muhalifler tamam. Hı-hı. Ama neye muhalefet etmeleri gerekir? Toplumu ezmeye çalışana, toplumu bastırmaya çalışana, toplumu sindirmeye çalışana, bu ülkeyi toplumunun değerlerine, düşüncelerine aykırı bir yöne çevirmeye çalışana muhalif olmaları gerekmez mi? Öyle gerekir. Muhaliften anladığımız bu. Ama bizdekiler her zaman seçilmişe muhaliftir. Dikkat edin. Her zaman seçilmişe muhaliftir. Mesela işte mizah muhalif olur. Değil mi? Yani çok benim bunlarda hafızam çok iyi değil de Levent Kırca vefat etti değil mi? Tam hatırlamıyorum
2: evet,
3: yani.
2: Doğru,
3: çok
2: vefat
3: da
2: etti.
3: Sevenlerini incitmek istemem. Hani bizim mesela 90'lar boyunca mizah dediğimizde aklımıza gelen figür Levent Kırca'dır. Hep sivilleri eleştirmiştir. Hiç askerleri eleştirmemiştir. Hiç bürokratları eleştirmemiştir. Biz mesela bu memlekette hep yolsuzlukları siviller üzerinden konuşuruz. Tabii ki konuşmalıyız. Yani yolsuzluk yapılıyorsa, seçilmiş de yapsa bunu sonuna kadar konuşmalıyız. Ama bürokratların yolsuzluklarını hiç konuşmayız. Cuntacıların yolsuzluğunu hiç konuşmayız. Veya biz milletvekillerinin lojmanlarını konuştuk bu ülkede. Şey yaptırdık, sattırdık. Milletvekillerinin artık lojmanları yok. Bürokratların lojmanlarını hiç konuşmayız. Milletvekillerinin makam araçlarını, ki yoktur, tahsisli araçları vardır, o da ayrı bir mesele de. Makam araçlarını konuşuruz ama bürokratların makam araçlarını hiç konuşmayız. Askerlerin makam araçlarını hiç konuşmayız. Yani bizde hep hırpalanan, hep eleştirilen, hep tukaka yapılan, her zaman seçilmiş siviller olmuştur. Tabii ki buradan şey sonucu, yani İnsanlar tersten anlıyor demektir. Hani buradan siviller eleştirilmez diye bir netice çıkmaz. Tabii ki seçilmiş eleştirilir. Eleştireceğiz, oy veriyoruz, bir şey yapsın diye, bizi temsil etsin diye. Yolsuzluk yapıyorsa cezasını da çekecek. Siyasi olarak da bedel ödeyecek. Toplumsal olarak da bedel ödeyecek. Adli olarak da bedel ödeyecek. Ama bu iş sivillerden mi ibarettir?
2: Hocam o dönem medyada yine hem medyada hem de

0: o cuntacı zihniyette huzur, güvenlik, işte sizin de ilk bölümde işaret ettiğiniz kardeş kavgasının sona ermesi gibi bu tür ifadeler çok fazla var diye biliyorum. Toplumda nasıl karşılık buldu bunlar? Yani toplumun da, çünkü ne kadar ötekileştirseler de o dönem, hor görseler de toplum olmadan bir şey olmuyor. Toplumda bir şeyin karşılık bulması lazım. Dolayısıyla mesela bu huzur, güvenlik söylemleri, vaatleri ya da bu sıkıntıya işaret eden o ifadeler nasıl ele alınmış medyada?
1: Yani şimdi şöyle, evet, özellikle 80'den bahsediyorsak, daha evvelinden bahsediyorsak, bu darbeler silahla yapılıyor. Hı hı. Ama öbür taraftan bu ihtiyacın seviyesi değişmekle birlikte toplumu da buna ikna etmeniz, hı hı, gerekiyor. 90'lara geldiğinizde daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 2007'ye geldiğinizde 90'dakinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. 15 Temmuz'a geldiğinizde toplumu 2007'dekinden daha fazla ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü bu artan iletişim ve teknoloji imkanlarıyla birlikte toplumun siyasete dair, devlet yönetimine dair, ülkenin gidişatına dair ve kendisine dair fikirleri duyma, dinleme, aktarma, tartışma imkanı her zaman artar. Şeyde gidersiniz, işte 60'ta gidersiniz, radyoya el koyarsınız, darbenin medya ayağını bitirmiş olursunuz. Yani bir tane radyo istasyonu vardır zaten. Ondan sonra ona el koyduğunuzda daha şeyden, radyo üzerinden size aykırı bir görüş gelemez. İşte 80'de gelirsiniz TRT'ye, televizyon kısmına da el koyarsınız. Hı hı. Bitmiştir. Televizyondan size bir muhalefet gelmesi mümkün değildir. Ama 97'ye geldiğinizde işte artık özel televizyonlar vardır. Onları da susturmanız gerekir. Şimdi bize lütuf gibi sunulur. İşte asker onu bize lütuf gibi sunar. İşte 28 Şubat'ta fiili darbe yapmadı. Yani hani meclisi feshetmedi, hükümeti kaldırmadı vesaire, hı hı, gibi, ama aslında bir yandan da yapamadı. Yani yapabilseydi yapacaktı. Çünkü 97'de o işi yapmak çok daha zordur. 2007'de çok daha zordur. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir figür varken ve böyle bir toplum varken yapmak çok daha zordur. Yani gün geçtikçe bu iş zorlaşsa bile her darbe kendine bir kamuoyu oluşturmak ihtiyacı hisseder. Ve toplumu ikna etmek ihtiyacı hisseder. En azından ya darbe oldu, çok da güzel oldu, iyi oldu, harika, şak şak şak alkışlayalım demese bile toplumun kerhen razı olacağı, karşı çıkmayacağı bir atmosferi ayarlamak ister. Bu bizim darbeler tarihimize baktığımızda erken zamana doğru, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına doğru, 60'a doğru gidildikçe daha kolaydır haliyle. Çünkü tek düzedir, işte şeydeki 60'taki durumu anlattık, radyo var. Ve işte 3-5 tane gazete var ve bu gazeteler her ne kadar özel gazeteler, yani devletin gazeteleri olmasa da, özel gazeteler olsa da, bunların hem editoryal yapısına hem sahipliğine baktığımızda o darbecilerin taşıyıcısı olduğu resmi ideolojiyle aynı düşünceye sahip, aynı anlam dünyasına sahip. Yani oradan zaten bir muhalefet çıkması mümkün değil. Bunlar şey oldukça, çeşitlendikçe bu medya mecraları, farklı gazeteler, farklı kanallar, farklı radyolar, sonrasına geldiğimizde işte internet, dijital medya, sosyal medya ortaya çıktığında bunların varlığıyla darbeyi yapmak her zaman daha şeydir, zorlaşmıştır. Hı hı, hı. Çünkü ikna etmek zorlaşmıştır. Evet. Önceden resmi televizyon üzerinden, TRT üzerinden haber bültenleriyle bütün toplumun zihniyetini şekillendirebilirsiniz. Doğruyu ne verirseniz almak durumunda. Çünkü evet, alternatifi yok. İşte onun alternatifine gazete. Gazetedeki durumu anlattık. Ama bugün bu manzara böyle değil. Ama buna rağmen her zaman toplumun razı edilmesi gerekir. Hı hı. Bu razı edilmek de işte o saydığım, demin verdiğim örnekler, Menderes'le ilgili manipülasyonlar, işte sokak şiddeti,

0: Senin devlet dediğimiz gladio unsurlarının sokağa hareketlendirmesi. Bunlar hep aslında toplumu
1: Kışkırtıcı belki de.
0: kışkırtan, darbeye razı eden şeylerdir. Zaten bu rıza olmazsa şu cümleyi de söyleyeyim, belki
1: Lütfen Bey.
0: siz de oradan devam etmek istersiniz. Zaten bu rıza olmazsa darbeden sonra iç savaş çıkar. Allah korusun. Hani demin sağduyudan bahsettik ya, işte yani o bu darbecilerin beğenmediği halk aslında iç savaş olmasın diye darbecileri onaylar gözükmüştür ya da razı gelmiştir, sessiz kalmıştır, açıktan muhalefet etmemiştir. Yoksa iç savaş çıkacak. Bakın bunu da şey olarak bizim darbeciler bunu da yine bize bir lütufmuş gibi anlatırlar. Derler ki evet memlekette darbe oldu ama cuntacılar, darbeciler hiçbir zaman toplumu eziyet etmedi. Hani öldürmedi, hapishanelere 80'de biraz fazladır tutuklamalar falan ama hani sokaktaki insana bir şey yapmadık biz derler. Yahu sokaktaki insana bir şey yapmamanızın sebebi sokaktaki insan sağduyuyla hareket ederek size o imkanı
1: Size
0: vermedi.
1: onaylamak zorunda
0: Yani
1: bıraktığınız halkı.
0: çok net hani şey olmasın diye, kavga büyümesin diye, daha kötü bir yere gitmesin diye bizim toplumumuz her zaman sağduyuyla hareket etmiştir ve sesini çıkarmamıştır. Yani kabullenmemiştir, benimsememiştir, sevmemiştir, desteklememiştir ama karşı da çıkmamıştır. Çünkü karşı çıktığında gideceği yer
1: Daha kötü iç savaş
0: belli, bir
1: tabii.
0: şeye gidecek yani.
1: Çaresizliğe.
0: Bir kaosa, bir iç savaşa gidecek. Şimdi şeyi düşünün, 15 Temmuz'u düşünün. Yani o darbe hiçbir zaman başarılı olamayacaktı. Ama o gece başarılı olduklarını düşünün. Sabah uyanacağımız Türkiye manzarası nasıl bir Türkiye olacaktı?
1: Korkunç.
0: İç savaş olacak. Yani millet erken davranmıştır. Hiç o raddeye gelmeden o darbeyi şey yapmıştır. Ama yani hadi o gece köprüyü tutabildiklerini, sabaha kadar devam ettirdiklerini, ertesi gün havaalanını da tuttuklarını filan düşünün. Hani o kendilerince kritik yerleri işgal ettiler ya. O işgallerinde başarılı olduklarını düşünün. Bu memlekete hakim olabilecek miydi FETÖ'cü hainler? Olamayacaktı. Biz bir gecede yaşadığımız hadiseleri belki bir hafta 10 güne yayılmış bir şekilde yaşayacaktık. İşte bizde toplum bunu yapmıştır darbeden sonra. Biraz hem haber alma imkanları, tartma biçme imkanları kısıtlı olduğu için teknolojiyle birlikte. Biraz ondan, biraz da bir kesimi de yani işler daha kötüye gitmesin diye kabullenmiş gözükmüştür.
1: Hocam tarihte darbelerde özellikle 80 üzerinden daha hani medyanın yaygınlaştığı o darbeler üzerinden bunlar yaşanırken yabancıların tesiri, yabancı medya belki ya da müdahil olarak siyasette yabancıların tesiri nasıldı özellikle 80'ler üzerinden
0: Tabii
1: düşünürsek?
0: şimdi Türkiye 80'e geldiğimizde ama 80'den önce 72'de de 60'ta da her zaman uluslararası sisteme az ya da çok entegre olmuş bir ülke oldu. Yani hem bizim bu bulunduğumuz coğrafya hem Doğu ile Batı arasındaki rolümüz hem işte daha evveline gittiğimizde bu işte çift kutuplu dünya dediğimiz bir tarafta Rusya'nın bir tarafta Amerika'nın olduğu o küresel siyasal sistemde işgal ettiğimiz yer. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye işte duyuyoruz ya bazen hala işte bilmem nerede bilmem ne cumhuriyetinde filan darbe olmuş diye duyuyoruz. Bakıyoruz aslında 3 yıl önce bir darbe daha olmuş. Falanca general darbe yapmış. Şimdi bir başka general darbe yapıp ondan almış yönetimi. Çok da şey olmuyor, gündemimiz olmuyor. Türkiye hiçbir zaman böyle bir ülke olmamıştır. Bugünkü kadar dünyada belirleyici bir aktör olmasa da en zayıf döneminde bile her zaman uluslararası sistemin kenarında, köşesinde, ortasında, merkezinde bir yeri vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerine her zaman dünya kulak kabartmıştır. Her zaman dünya müdahale etmiştir. Olanı yönlendirmeye çalışmıştır. Kendi istemediği bir hadise vuku bulsa bile sonuçlarını kontrol etmeye çalışmıştır. Ve dolayısıyla bizim darbe süreçlerinin de içerisindedirler. Kimisinin o işte bahsettiğimiz O Amerikan derin devletinin bu NATO sisteminin bir uzantısı olarak gelen o

0: Gladio yapısı kimisinin tertipleyicisidir, destek vericisidir. İşte o meşhur 80'den sonra Amerikalıların darbeyi bizim çocuklar yaptı dediği mesele buraya çıkar. Ama bunu da izniyle şeyden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinden görebiliriz. Bizdeki darbe bildirilerinin bir klişesi de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kurumlara karşı yükümlülük ve sorumluluklarına aynen devam edeceğini vurgulamasıdır. Yani işte sayar NATO'ya, şuna, buna, Birleşmiş Milletler'e, şuna, buna diye sayar. Yani aslında dışarıdaki odaklara der ki biz darbe yaptık ama Türkiye'nin yönünü sizi rahatsız edecek bir şekilde sağa ya da
1: Çevirmeyeceğim.
0: sola, yukarı ya da aşağı çevirmeyeceğiz. Siz şey olun,
1: Müşteri olun.
0: müsterih olun. O garantiyi her zaman verir. Hani kötü bir kopyasıdır. 15 Temmuz darbe bildirisinde de bu vardır. 12 Eylül'de de bu vardır. Türkiye'nin aynı uluslararası sistemde, aynı güç bloğunda yer alacağı ve uluslararası yönünü, oryantasyonunu değiştirmeyeceği garantisi her zaman verilir. Bu garanti bize neyi gösteriyor? Yani bir yerlere selam çakıyor. Diyor ki biz bir darbe yaptık ama siz müsterih olun, rahat olun.
1: Size
0: Size
1: dokunmayacak.
0: dokunmayacağız.
1: Evet.
0: Şimdi bu ne kadar acı değil mi? Yani hani toplumuna dokunuyorsun. Toplumu
1: Ezip geçiyorsun, yok
0: ezip
1: sayıyorsun.
0: geçiyorsun. Onu dinlemiyorsun. Ama uluslararası sistemi dinliyorsun. Bir böyle bir acı sonuç ortaya çıkartıyor bu. İkincisi de işte aslında bu Türkiye'nin o uluslararası sistemle iç içeliğini gösteriyor. Yani eğer bir darbe yapacaksanız, yapmışsanız, bir girişimde bulunmuşsanız yana ya da bunun muhakkak bir şeyi vardır. Uluslararası ayağı vardır. Bir yerlerden icazet alınmıştır, bir yerlere garanti verilmiştir. Bu 80'de de böyleydi. Bu vurgu 80'de de yer alıyordu. Çünkü zaten 12 Eylül'e baktığımızda hani o sokağa esir almış olan, sokağa çekilmez haline getirmiş olan o devrimci şiddet diye meşrulaştırılan anarşi bir tarafta. Bu bize mahsus bir şey değildi. Hani dünyanın birçok yerinde sokak olayları vardı. Ve zaten temel bunların oturduğu düzleme baktığımızda bir yanda Rusya vardı, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yani Türkiye'de dolayısıyla 12 Eylül'de Amerika'dan icazet almadan darbe yapamazsınız. Ya da nasıl yaparsınız? Amerika'dan icazet alarak darbe kazayla yapmış olsanız bile ertesi gün bir darbe gelir. Sizin yaptığınız darbeyi de ortadan kaldırır. Ama 80 böylesi değildir. 80 gayet Amerika ile birlikte planlanmış, uluslararası sistemle birlikte planlanmış bir darbedir. Şeye geldiğimizde, daha günümüze doğru geldiğimizde ise medya üzerinden bu uluslararası sistemin darbenin hazırlık süreçlerine de müdahil olduğunu görüyoruz. Yani hiç masum değildir. Kusura bakmasınlar yani şeye giden süreçte, 15 Temmuz'a giden süreçte yabancı basının Türkiye'deki uzantıları Deutsche Welle'ler, ondan sonra BBC Türkçeler, bunların yaptıkları,
1: Voice of America'lar.
0: Voice of America'lar bunların yaptıkları, pardon, işte Türkiye işi de silah sağlıyor haberleri nereden çıktı? Türkiye işi de destekliyor haberleri nereden çıktı? Şeye giden süreçte, 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında Türkiye bir diktatörlüğe dönüştü haberleri nereden çıktı?
1: Yabancı basın üzerinden pompalandı.
0: Pompalandı ve bizdekiler de bunu satın aldı. Buna
1: Ya da
0: uyum
1: kullandı. Evet.
0: gösterdi, kullandı.
1: Hocam, şimdi düzen söylemleriyle sürekli işte bu özellikle halkı yok sayarak yapılan darbeler üzerinden konuşmak gerekirse, sadece halkı yok saymak değil, bir taraftan da özellikle 80'lerde sendikalar, işçi dernekleri vesaire çok önemliydi. O dönemde darbeden sonra sendikaların, işte derneklerin faaliyetlerine de sınırlamalar getirildi bildiğim kadarıyla.

0: Bu sınırlamalar halkın, sendikaların, o toplulukların ortak sorunlarını dile getirmesini nasıl etkiledi? Yani bir işçi ya da bir dernek üyesi için ne değişti? Yine sessizliğe mi büründüler? Bastırıldılar mı onlar da sivil halk gibi?
1: Vallahi yani çok bastırıldıklarını da maalesef söyleyemiyorum. Keşke bastırılmış olsalar, durum daha vahim, işlevlerini yerine getirdiler ve kenara çekildiler. Yani 80'e giden, 12 Eylül'e giden süreçte Türkiye'deki sendikal mücadeleye falan baktığımızda, yine birazcık daha genelleştirelim. Türkiye'de darbelere giden süreçte bir takım sendikaların, bir takım meslek birliklerinin faaliyetlerine baktığımızda
0: Görevleri mi vardı diyorsun?
1: görevleri vardı. Yani çok hafızamın taze olduğu bir şey. Şimdi çok konuşulur bizde Tabipler Birliği. Yani 97'de 28 Şubat'a giderken açıklama yapıyorlar Tıp Bayramı'nda. Memlekette iltica öyle bir arttı ki artık bu şartlarda yani şeyin hekimliğin meselelerini, tıp camiasının meselelerini konuşmaya gerek yok. İrticayı konuşmamız lazım diye açıklama yapıyorlar. İşçi sendikaları beşli çetenin bir parçası değil mi? Yani bunlar maalesef, hani şöyle bir tablo yok karşımızda. Yani 80'lerde şeye giden, 12 Eylül'e giden süreçte bir şekilde memlekette sol bir idare, sol bir rejimle memleketin daha iyi olacağını düşünüp bunun için çabalayan üniversite öğrencileri, işçilerin hakları için çabalayan sendikalar, meslek birlikleri var. Bunlar çabalıyorlar ve bunlar örgütleniyorlar ve insanları ikna ediyorlar, toplumu ikna ediyorlar da memleket bir sanki sosyalist devrimin, bir sol devrimin eşiğindeymiş de şey gelmiş, junta gelmiş de bu sol muhalefeti ezmiş. Böyle bir durum yok karşımızda. Karşımızda olan şey, askeri darbeye zemin hazırlamak için toplumu karıştıran, sokaklarda şiddet estiren, çalışma yerlerini huzursuz eden, üniversiteleri huzursuz eden bir yapı var. Ve bu yapı darbe olur olmaz ertesi gün ortadan kayboluyor. Ne işçi mücadelesine dair bir iddia var, ne üniversitelerin daha demokratik yer olmasına dair bir iddia var, ne basının daha özgür olmasına dair bir iddia var. Şimdi şurada aklı başında kime sorsak, siyaset bilimci, siyaset tarihçisi vesaire olmasına gerek yok. Aklı başında kime sorsak, yahu bir cuntanın yönettiği bir memlekette mi, yoksa en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette bir basın daha özgür olur desek, tartışmasız olarak cevap en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği bir memlekette basın daha özgür olur. Üniversiteler hangisinde daha özgür olur, hür düşüncenin merkezi olur desek, tartışmasız olarak en kötüsü de olsa sivillerin yönettiği denir. Hangisinde işçi daha rahat eder desek, tartışmasız olarak bir diktatörün, askeri bir diktatörün yönettiği bir ülkedense, kötü de olsa sivilin yönettiği bir ülkede denir. Nasılsa darbe yapılana kadar üniversiteler daha demokratik, daha iyi bir üniversite söylemiyle karıştırılır. Çalışma mahalleleri, iş yerleri, işçi mücadelesi, emek mücadelesi adına karıştırılır. İşte basın özgür değil denilir. Ama bu iddialar darbenin ertesi günü ortadan kaybolur. O insanların hiçbirini göremeyiz. Hatta öyledir ki 12 Eylül'e gelene kadar bu insanlar bu iddialar için sokakta kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Üniversitede kan dökmeyi, ölmeyi ve öldürülmeyi meşru görürler. Hani siz devrim için canınızdan geçmiş insanlardınız? Hani siz sendikal mücadele için, işçinin hakları için canınızdan geçmiş insanlardınız? Canınızdan geçmek, ölmek ve öldürülmek darbenin öncesinde aklınızdaydı, bunu göze alıyordunuz ve darbenin sonrasında unuttunuz mu bunu? Nerede kaldı sizin o mücadeleciliğiniz? Nerede kaldı devrimciliğiniz? Nerede kaldı idealleriniz için kurşun atmayı, kurşun yemeyi, sivilleri öldürmeyi meşrulaştıran devrimci şiddet romantizminiz? Bu sivillere mi işliyor?

0: politikalar, üniversitelere değindik ama biz darbeleri hep sadece 12 Eylül üzerinden bahsetmiyorum. Tüm tarihteki darbeler için genellikle siyasetçiler ve askerler üzerinden konuşup dinliyoruz. Bir de kadınların gözünden de açıkçası baksak nasıl bir hikaye görürüz? Kadınların yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var darbe dönemlerinde, öncesinde, sonrasında. Hangi deneyimler geri planda kaldı? Neleri konuşmalıyız?
1: Vallahi şöyle bir şey var maalesef. Yani normal bir süreçte bile kadınlar her zaman olumsuzluğu daha fazla hisseden taraf oluyorlar. Bugün yani her şeyin düzenli olduğu, işlerin yolu gittiği bir ülkede mesela sağlık sisteminde bir aksama olsa bundan önce kadınlar mağdur oluyor. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla mağdur oluyor. Zaten darbe süreçlerinde bu normal işleyişte bile böyleyken darbe süreçlerinde bu kadınlar aleyhine olan durumun daha fazla arttığını görüyoruz. Yani bir şeyden bahsediyorsak, toplumsal kaostan bahsediyorsak, şiddetten bahsediyorsak, sokakları esir almış olan anarşiden bahsediyorsak, bunun birinci hedefi kadınlar oluyor. Çünkü kadınlar daha kolay hedef addedildikleri için birinci hedef haline geliyorlar. Herkesin daha rahat güç yetirdiği bir şeye geliyor. Zümre haline geliyor kadınlar. Sokakta da böyle oluyor. Siyasette de böyle oluyor. Yani şeyi düşünün. Hani bunu böyle tekil tekil sektörleri çekerek de bakabiliriz. Yani insanların işe gidip gelemediği bir ortamda zaten işte 12 Eylül'ü konuşursak kadınların iş gücüne katılımı bugünkünden de düşük bir orandayken bu ekonomik sıkıntının kadınları çarpan etkisiyle vurduğunu görüyoruz. Ya da işte bu sokaktaki kaosun, o can emniyetinin olmayışının kadınları daha fazla vurduğunu görüyoruz. Keza üniversitelerdeki durum. Yani işte ders yapamadığınız bir üniversite var. Şeyler bundan, çünkü kadının sosyal mobilizasyon imkanları çok çoğu eğitimden geçtiği için ve zaten binbir şeyle, bir erkeğe göre binbir zahmetle o üniversite eğitimine erişebildiği için o eğitimde yaşanan bir aksama kadını daha fazla şey yapıyor, vuruyor erkeğe göre. Yani herkes için kötü, spesifik olarak kadını hedef almış bir süreç değil bu. Ama neticelerine baktığımızda, tesirlere baktığımızda kadına daha bir çarpan etkisiyle yansıdığını görüyoruz.
0: Her kesim için, sadece kadın özel için sormuyorum hocam. Aslında darbe sonrasında, her darbe sonrasında şiddetin kısa bir süre sonra azalması hala hani akıllarda soru işareti, merak edilen bir konu. Yani devletin elindeki imkanlar büyük ölçüde aynıysa, devlet demek doğru değil gerçi o dönem için, o müdahaleci kesim, cuntacılar için aynıysa, daha önceki durdurulamayan olaylar nasıl kontrol altına alınıyor o zaman? Yani bu farkı açıklayan somut bilgiler var mı? Ve en önemlisi 12 Eylül'den sonra örneğin özellikle mesela yeniden seçim yapılması darbenin sona erdiği anlamına mı geliyordu? Bunlar biraz merak edilen, seyircilerimizden de gelen sorular.
1: Şimdi bu şiddet meselesi dediğim gibi iki sebepten dolayı bitiyor. Birincisi zaten darbeyi yapanlar el altından şiddeti yaratanlar. Hı hı. Yani şiddet darbenin bir meşrulaştırma mekanizması olduğu için darbe yapılınca şiddete gerek kalmıyor. Şiddet bundan dolayı sokak şiddeti en azından düzene giriyor. İkincisi de şu, işte düşmanlık sivile karşı olduğu için cuntacıya ve onun getirmiş olduğu baskıcı sisteme karşı sokağa tutmakta zorlaşıyor. Yani demin kastetmiş olduğum en kötü sivil iradeyle bir cunta idaresi karşılaştırması tam da burada devreye giriyor yani. En kötü sivil idarede bile karakola düştüğünüzde, mahkemeye düştüğünüzde bir güvenceniz vardır. Evet, bunlar bizim sevdiğimiz, istediğimiz, özlediğimiz standartlarda olmayabilir. Ama bir cuntanın idare ettiği memlekette onu da bulamazsınız. Hı hı hı. Yani özetle sokağa karıştırmak da zordur. Cunta gelir, sokağa çıkma yasağı ilan eder. Buna uymayanı alır, toplar, stadyumlara biriktirir.

0: Bunlar hikaye değil. Türkiye'de 12 Eylül'de yaşanmış süreçler. Stadyumlara biriktirir, asar, keser, işkence yapar. Onları gecenin bu saatinde o işkence metotlarını sayıp işin şeyine girmeyelim, edebiyatına girmeyelim. Ama şeydir yani, kötüdür. Asar, keser, işkence yapar, zulmeder, şiddeti de böyle bitirir. Zaten amacına ulaştığı için şiddetten beklenen şey o darbenin yolunu döşemek olduğu için ve bir taraftan da böyle şiddet amacına ulaşmıştır. Dolayısıyla bıçak gibi kesilir. İşte zaten bu bıçak gibi kesilmesi bizim zihnimizdeki en büyük soru
1: Evet,
0: işaretidir. Nasıl oluyor da bıçak gibi
1: bıçak nasıl oluyor? Evet.
0: kesiliyor? Yani madem tek sebep şiddetse, yani asker, polis, darbe yapmadan önce de asker, polis,
1: Evet.
0: pekala, sivil iradenin emri altında da madem böyle bir kabiliyeti varsa bu şiddeti bitirebilirdi. Neden sivil idare varken bu şiddeti bitirmiyor sivil? Kolluk tam olarak bu işe yarar, değil mi? Yani kolluk nedir? Devletin şiddet kullanan gücüdür. Hatta biz devleti nasıl tanımlarız siyaset biliminde? Yani birçok tanımı vardır da tanımlarından birisi de meşru şiddet kullanma tekeline sahip olan aygıttır devlet. Yani şiddet derken illa kötü bir şey anlamayın. Yani sopa zor. Zor kullanma, meşru olarak zor kullanma ayrıcalığına sahip olan tek unsurdur devlet. Bakın, bireylerin, partilerin, derneklerin, vakıfların, futbol kulüplerinin aklınıza ne gelirse gelsin, bunların hiçbirinin şiddet kullanma ayrıcalığı yoktur. Devletin şiddet kullanma ayrıcalığı vardır. Sizi öldürür de nasıl öldürür? Polisle çatışırsanız, teröristseniz sizi öldürür. Sizi tutar, parmaklıklar arkasına dağıtar. Nasıl atar? Suç işlerseniz, hapis cezası almışsanız atar. Ondan sonra sizi evinize de hapseder. Nasıl şey yapar? Suç işlemişsinizdir, evinize hapseder. Yani bu şiddet kullanır devlet. Ama bunu meşru bir şekilde kullanır. Kafasına göre değil, kanunla, nizamla, düzenle kullanır. Yani ve bu devletin tekelindedir. Ve bu devletin tanımıdır. İşte devlet bu şiddeti nasıl kullanacak? Kolluk dediğimiz unsurla kullanacak. O kolluk ne? İşte polisidir, askeridir, jandarmasıdır. Şudur budur. Farklı yetkilere sahip şeyler ve uzmanlık alanlarına sahip kolluk kuvvetleri devletin. Peki 12 Eylül'den sonra, hani şimdi futbolda tartışılıyor ya, yabancı hakem getirelim, şu olsun bu olsun filan diye. 12 Eylül'den sonra bu memlekete dışarıdan bir yerden kolluk kuvveti mi geldi? Gelmedi. İşte 11 Eylül'de buna müdahale etmek için bu ülkenin kolluk kuvvetlerinin bir teçhizat eksikliği, bir eğitim eksikliği, bir ne bileyim silah eksikliği, araç gereç eksikliği, istihbarat eksikliği vardı da 12 Eylül'de bir günde, bir gecede bu eksiklik mi
1: giderildi.
0: giderildi? Hayır.
1: Hayır.
0: Devlet aynı devlet, kolluk aynı
1: Aynen.
0: kolluk, asker aynı asker, polis aynı polis. Madem mesela bu sokak şiddeti polisin boyunu aşar bir seviyeye geldi, askerin buna müdahale edip çözmesi gerekti. Olabilir. Yakın tarihimizde de olmuştur bu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da bu hendek vakalarında bazı yerlerde polisin boyunu aşar seviyeye gelmiştir. Özel kuvvetlerden destek alınmak icap edilmiştir. Ya da işte bugün kırsalda jandarmadan destek alınmak icap eder çeşitli vesilelerle. Bu ordu o zaman da bu devletin ordusuydu. Niye sivillerin otoritesi altındayken bu destek alınıp da müdahale edilmedi de İlla yönetime el koymak gerekti? Yani bu soruyu sorunca aslında bu şiddetin şeyini görüyoruz.
1: Daha derinleşiyor.
0: Daha
1: Evet.
0: derinleştiğini, kaynağının neresi olduğunu şey
1: Görüyoruz, evet.
0: yapıyoruz, görüyoruz. Diğer meseleye gelince, peki şey oldu mu? İşte seçim yapılınca her şey bitti mi?
1: Evet, yani biraz daha açayım hocam. O 12 Eylül ya da diğer darbeler. Hemen darbe sonrası seçim yapılıyor diyelim. Yani o seçim darbe döneminin sona erdiği anlamına mı geliyor?

0: ediliyor. Ve en önemlisi o sandığa dönülse bile o dönemde konulan o kuralların, yasakların etkisi hala devam ediyor mu, etmiyor mu? Bunu merak etmiş seyirci.
1: Şimdi size bir şey tablo anlatayım. Çokça sosyal medyada da paylaşılır bu fotoğraf. Bizde Yüksek Askeri Şura vardır. Malumunuz, bilirsiniz.
0: Evet.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tayin ve terfilerinin ele alındığı bir şeydir, toplantıdır. İşte bu yaz aylarında toplanır. Çok da güzel bir şeyle birlikte, denk düşürmeyle birlikte, işte 30 Ağustos'la birlikte malumunuz bizim zafer günümüzdür, bayramımızdır. 30 Ağustos'la birlikte bu yeni kademe yeni görevlerine başlar. Yeni terfiler açıklanır, yürürlüğe girer. Şimdi Yüksek Askeri Şura, şöyle bir detay var. Geçer işte Ağustos ayı geldiğinde Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. İşte bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ama işte öncesinde Abdullah Gül başkanlığında, Sezer başkanlığında, Demirel başkanlığında toplandı diye yazar şeyler. Ve bir fotoğraf paylaşırlar. Kocaman bir masa, öyle olması gerekiyor. Yani bir Kanarya Sevenler Cemiyeti'nin toplantısı değil bu. Koskoca memleketin Yüksek Askeri Şurası. Gösterişli kocaman bir masa. İki tarafında şeylerimiz, generallerimiz, askerlerimiz, komutanlarımız gayet olması gerektiği gibi şıkır şıkır resmi üniformaları içerisinde. Fakat masanın başında iki kişi aynı anda oturur. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplandıysa orada Cumhurbaşkanı'nın tek oturması gerekir. Bugün öyle oluyor. Ama bu bugün olabiliyor. Önceden Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanı orada beraber oturuyordu. Çünkü bu askeriyenin terfisidir. Ne kadar Cumhurbaşkanı da olsa, devletin başkanı da olsa, komutan da olsa sivildir. Oraya tek başına hakim olmasını yakıştıramaz düzen. Bir zihniyet, geçmişte kalmış olan o yanlış zihniyet. İşte sorunuzun cevabı bu. Yani şey, junta yönetimi evet anayasa yapar, kanunları yapar, seçime gider ve kışlasına geri dönmüş gözükür. Ama anayasa juntanın hazırladığı anayasadır. Siyasi partiler yasası juntanın hazırladığı siyasi partiler yasasıdır. Seçim yasası juntanın hazırladığı seçim yasasıdır. Ve sistemin içerisine devamlı müdahale edebileceği unsurları koyar. Şey yapar. İşte bunlar bugün böyle şey küçük gözüküyor. Bugün artık Türkiye bu konularda o kadar şey kat etti ki mesafe kat etti ki çok şükür bunları konuşmuyoruz artık. Yani bu alandaki olumlu gelişmeleri bile konuşmuyoruz. Ya İstanbul gibi bir yerde işte ilde şey olur, güvenlik toplantısı yapılır. Valinin yanında garnizon komutanı. Ya şimdi taşrada asker, jandarma, saha, arazi tabii ki. Amenna, başımızın üzerinde yeri var da ya bu metropolü garnizon komutanı mı yönetecek? Üniversitelerin meselesi konuşulur. Askerden görüş alır. YÖK Milli Güvenlik Kurulu'ndan görüş alır. Üniversiteleri Milli Güvenlik Kurulu mu yönetecek? Üniversitelerde bir şiddet ortamı olursa tabii ki güvenlik boyutuyla görüş verecek. Ya yani memleketin dış politikası yapılır. Şimdi bizim mesela Türkiye'mizin en önemli dış politikası meselelerinden birisi nedir? Yıllara sari devam eder. Kıbrıs meselemiz değil mi? Yani Kıbrıs'ta yönümüzü asker tayin eder. Kıbrıs meselesi askeri ilgilendirir mi? Tabii ki ilgilendirir. Orada bir askeri mesele var, bir güvenlik meselesi var.
0: Evet.
1: Askeri tabii ki ilgilendirir ama askerin meselesi değildir. Askeri de ilgilendiren bir meselesidir. Meseledir, sivilin meselesidir. Sivil bu meseleyi çözerken askeri boyutuyla ilgili de askerden danışmanlık alır, görüş alır, fikir alır.

0: talimat almaz ya da askerin ağzına bakmaz. İşte Türkiye'nin düne gelene kadar ki siyasal sistemi siyasetçilerin yol yaptığı, o da yaparsa, ondan sonra belediye hizmetlerini gördüğü, Bayındırlık, İmar İskan bu meselelere baktığı ama memleketin ekonomisini, dış politikasını askerlerin yönettiği, MGK üzerinden yönettiği bir yapı. Bu MGK'yı kim koydu? Cunto koydu. Yani o kadar sisteme, yani anayasasıyla, kanunlarıyla ve sistemin içine yerleştirdiği kurumlarla sisteme o kadar müdahildir ki zaten biz kürü kaçırıyoruz belki. Hani biz zannediyoruz ki, dediğim gibi ya, 60'tan önce memleketi gerçekten siviller yönetiyordu. Hani 60'ta darbe oldu, 27 Mayıs, işte kısa birkaç yıl askerler yönetti. Sonra seçim yapıldı, siviller yönetmeye başladı. Sonra bir muhtıra oldu, birkaç aylık bir mesele. Ondan sonra tekrar siviller yönetti. Sonra 12 Eylül oldu. İşte şey oldu, anayasa oldu. Sonra yine siviller yönetti zannediyoruz. Hayır. Bu, hani bir şey, grafikler vardır ya. Ya bu zaten devamlı askerin yönettiği bir grafik. Darbe dönemlerinde grafik sadece tepeye çıkıyor, pik yapıyor yani. Bir tırmanışa geçiyor. Ondan sonra da şeyler yönetiyor. Askerler yönetiyor. İşte Kenan Evren kendini Cumhurbaşkanı yapıyor. Milli Birlik Komitesi üyelerine dokunulmazlık sağlıyor. Öbür darbede bunlar senatör yapılıyor. Bunlar onaylamadan meclis kanun yapamıyor. Bugün milletin artık ne kadar haklı ne kadar haksız ayrı konu, şey yaptığı, karşı çıktığı bütün kurumlar 80 darbesinin mağmurudur. İşte YÖK'ünden tut Milli Güvenlik Kurulu'na kadar. Yani
1: Aslında ne
0: bizde
1: kadar demokratik gözükürse gözüksün, o dönemlerde altyapı, anlayış hep
0: yani
1: sistem
0: gerçekten
1: kurulmuşa
0: şeydi
1: aynı
0: yani,
1: devam ediyor.
0: şimdi biz şeyle dalga geçiyoruz değil mi birazcık, yani böyle hani hani dalga geçiyoruz demeyelim de garipsiyoruz yani. İşte İran'da seçim oluyor, şey yapıyor, birisi Cumhurbaşkanı adayı olacak, duyuyoruz haberlerden. Hani hususi bir ilgimiz yoksa sadece duyduğumuzla kalıyoruz. Diyoruz ki Anayasayı Koruma Kurulu işte felanca kişinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını reddetmiş diyoruz. Ya garip geliyor bize yani, olur mu? Hani herkes aday olsun, seçerse seçsin, zaten halkın önüne gidecek. Halk seçmeden belki halk seçecek, belki halk onaylamayacak. Halk onaylamadan niye bir kurul onaylasın diye haliyle garip geliyor bize. Biz de 80'den sonra seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bak seçim yapıyoruz, anayasa kabul etmişiz. Seçime girecek partilere askerler karar veriyor. Bu sıcak müdahale ve dediğim gibi kurumlar hala devam ediyor. Bizde 97'yi, 2007'yi kim yaptı? 28 Şubat'ı 97, 2007'de E-Muhtıra hangi kurum üzerinden oldu? Bugün biz 15 Temmuz'dan sonra buralardaki zihniyet dönüşümünü başarabilmişiz. Şimdi benim kuşağım bilir, bizim milli güvenlik dersimiz vardı. Emekli bir albay gelirdi ya da
1: Bizim de
0: görevdeki bir
1: vardı.
0: asker gelirdi. Ya ben
1: Cirit gibi bir asker
0: ya
1: gelirdi.
0: hele emekli albay,
1: Vatandaşlık
0: yani
1: dersi.
0: yıllata memlekete yıllarca hizmet etmiş, albay olmuş, şu olmuş, bu olmuş, emekli olmuş, yaşı da benden ileri. Elini ayağını öperim. Ayrı konu ama ne işin var senin benim dersimde ya? Senin benim dersimde ne işin var?
1: O dönem o vatan sevgisini
0: Ya
1: aşılamak için bir figür
0: ben bir
1: olarak
0: asker
1: belki de.
0: görmeyince vatanımı sevemiyor muyum? Vatan sevmek, askerler vatanlarını severler. Vazifeleri icabıyla da vatan sevgisinden dolayı hepimiz canımızdan geçeriz ama vazifeleri itibariyle askerler ön sırada canından geçerler. Onu tartışmıyorum. Kimse lafı tersinden anlamasın. Askerlik sıradan bir meslek değildir. Ve tabii ki bu insanlar canları pahasına bu memleketi korumayı meslek edinmiş, hayat önceliği, hayat tarzı haline getirmiş insanlardır. Ama ben 15-16 yaşında körpecik bir çocuğum, benim vatan sevmem için o tezgahtan geçmem.

0: dönüşmem mi gerekiyor? Ben kendi kendime, kendi duygularımla, kendi içinde yaşadığım sivil hayatın sınırları içerisinde vatan sevemiyor muyum? İşin içine apolet girmeyince benim vatanseverliğim eksik mi kalıyor? Ne işi var? Ve şey de yok orada. Hani mesela hani şöyle bir şey olsa onu da anlarım. Burada böyle bir hani fiziksel bir dayanıklılık, askeri bir şey falan öyle bir eğitim. Hani belki şu denilebilir. Denir ki sivillere de sivil kadar birazcık askerlik öğretelim. Hani seferberlik hali var, şu var. Öyle bir şey de yok. Bana rütbe ezberletiyor. Bana oradan resmi ideoloji pompalıyor. E benim vatandaşlık dersim var. Benim normalde bununla ilgili şeyleri vatandaşlık dersinde görmem gerekiyor. Hatta onun ötesinde bütün derslerin müfredatı içerisinde benim bunu görmem gerekiyor. Yani hani diyoruz ya askerin etkisi devam ediyor muydu diye. Yani düne kadar devam ediyordu. Bırakın hemen 80 sonrasını, eğitim sistemimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. Liseden şeye kadar, üniversiteye kadar ekonomimizi şey yapıyordu, şekillendiriyordu. E niçin o zaman yani, hadi buyurun o zaman bunu da konuşalım. Niye bu cuntacı, darbeci generallerin hepsi emekli olduktan sonra büyük şirketlerin yönetim kurulu üyesi olurlardı?
1: Neden hocam?
0: Neden? Yani bunlar şey mi, bizim bilmediğimiz bir piyasa bilgisi, bizim bilmediğimiz bir ticaret bilgisi, bizim bilmediğimiz bir sanayi bilgisi mi veriliyordu bu insanlara? Harp okulunda, kışlada, kurmaylık eğitimi esnasında. Finans mı öğretiyorlardı, insan kaynakları mı öğretiyorlardı, üretim süreçleri mi öğretiyorlardı, uluslararası ticaret mi öğretiyorlardı, uluslararası lojistik mi öğretiyorlardı? Bunlar bu memlekette ya da dünyanın başka bir yerinde tipik askerlik eğitiminin bir parçası mı? Değil. Peki bu insanlar niye bu holdinglerin, bir asker emekli olduktan sonra niye bir bankanın yönetim kurulu üyesi olduk? Bir banka niye istihdam etmek ister yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, ya da bir holding niye istihdam etmek ister? Çok basit, emekli de olsa o siyasetin üzerindeki gücünden faydalanabilmek için istihdam etmek ister. Yani mesele askerin darbe yaptıktan ne kadar sonra sivil siyasete alan açtığı değil. Sivil siyaset bizde gerçekten istisnadır yani. Şeyle dediğim gibi yol yapar, elektrik, su, o becerirse o işleri yapar yani.
1: Aslında son 1-2 dakikamız toparlamakta gerekirse belki de tüm bu baskıcı zihniyetin, cuntacı, ülkeyi geri götüren zihniyetin bütün öğretilerine ve sonuçlarına, darbenin sonuçlarına baktığımızda ülkemizdeki belki de o çok sesliliğin, cumhuriyetin getirdiği çok sesliliğin, demokrasinin, sivilin ve halkın hani halk milletin efendisidir sözünün hala günümüzde bir darbeyi bile bastırdığını, bir girişim olarak önümüze koyduğunu daha iyi belki de analiz edebiliyoruz hocam. Tüm bu öğretilerle beraber son sözlerinizi de alın.
0: Son söz çok güzel bir yerde bıraktınız. Ben de ondan devam edeyim, bir cümle ekleyeyim. Bakın 15 Temmuz çok yönden öğretici bizim için. Bir sürü vasfı var da vasıflarından birisi de öğreticiliği. Ve bakın 15 Temmuz'da bu millet bu tartışmayı bitirmiştir. Darbeciye yaptığı muameleyi de, askerine yaptığı muameleyi de göstermiştir 15 Temmuz'da. Yani bu milletin asker meselesinin ne olduğu 15 Temmuz gecesi bitmiştir. Bu millet askerini sever, darbeciyi sevmez.
1: Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. 12 Eylül'de 12 Eylül darbesi özelinde aslında Türkiye'nin yakın geçmişteki tüm darbelerinin bir analizini yapmış olduk. Neler götürdü ülkemizden masaya yatırdık bütün gerçekliğiyle. Herkesin de anlayacağı şekilde hem analitik düşüncenizi analiz ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli tarih severler. Profesör Doktor İsmail Çağlar hocam bizlerleydi. 12 Eylül'de darbe geleneğini, sebeplerini, sonuçlarını masaya yatırdık. Teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında olacağız. İyi geceler diliyorum.

bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
2: Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Hayır, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
2: Az Kibrit, çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen?
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa,
1: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
4: Abi biri geldi.
1: Saklan.
4: Oğlum saklanamadım. Hı, ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğaldım.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
5: O hal ne ya?
1: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
1: Parola.
5: Elma.
1: Ha.
3: Osman ya. Osman.
1: Evet Osman.
5: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
5: abi,
1: et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam
5: şeyim.
1: İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Ben de duymadım.
2: Kesmedi daha çünkü. Ha.

0: Dünyanın en büyük sağlık tehdidi sizce nedir? Kanser, salgınlar, yeni virüsler? Rakamların verdiği cevap başka. Kalp ve damar hastalıkları. 2025 yılında yayımlanan güncel küresel verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon 500 bin insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, dünyadaki bütün ölümlerin 1/3'ünden fazlası demek. Gelin rakamı zamana bölelim. Sonuç korkutucu. Yaklaşık olarak her gün 56 bin, her saat 2340, her dakika ise 39 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani siz bu programı izlerken dünyanın farklı noktalarında yaklaşık 2000 insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirecek. Ama öte yandan belki de en çarpıcı rakam başka. Çünkü Dünya Kalp Federasyonu'na göre erken yaşta meydana gelen kalp krizi ve inmeye bağlı ölümlerin %80'i önlenebilir. Çünkü kalbin düşmanları aslında hiç yabancı değil. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara, diyabet, obezite, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve giderek daha fazla konuşulan çevresel faktörler. Üstelik 2026'da yayımlanan uluslararası bir bilimsel değerlendirmeye göre hava ve gürültü kirliliği, kimyasal ve plastik maruziyetiyle iklim kaynaklı çevresel stres faktörleri, dünyadaki yaklaşık 20.5 milyon kalp damar ölümünün 4 ila 6 milyonuyla ilişkilendiriliyor. Başka bir ifadeyle, kalbimizin düşmanı artık yalnızca tabağımızda ya da damarlarımızda değil. Soluduğumuz havada, yaşadığımız şehirde ve içinde bulunduğumuz çevrede de olabilir. Ve şimdi bilim çok daha büyük bir sorunun peşinde. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu hastalıkları kalp krizi gerçekleşmeden önce görebilir miyiz? Belki de geleceğin kardiyolojisinin en büyük başarısı duran bir kalbi yeniden çalıştırmak değil, o kalbin hiç durmamasını sağlamak olacak.
1: Kalp, biz daha dünyaya gelmeden o çalışmaya başlıyor. Dakikada ortalama onlarca, bir ömür boyunca milyarlarca kez atıyor. Ve çoğumuz onu ancak ritmi değiştiğinde hatırlıyoruz. Nasıl mı? Göğüste bir ağrı, beklenmedik bir nefes darlığı ya da bazen hiçbir belirgin uyarı olmadan bir anda yaşanan ciddi bir kalp sorunu ile. Peki gerçekten bir anda mı? Mesela kalbimiz o kriz yaşanmadan aylar hatta yıllar önce bize bir uyarı göndermiş, bedenimizde bir iz bırakmaya başlamış olabilir mi? Kulağımızdaki bir çizgi, nefesimizdeki küçük bir değişim, uykumuz, nabzımız, hatta fark etmediğimiz biyolojik sinyaller vermiş olabilir mi? Şunu demek istiyorum. Ne dersiniz? Kalbimiz yaklaşan tehlikeyi bizden önce biliyor olabilir mi? Ve asıl soru şu, bu işaretleri okumayı biz de öğrenebilir miyiz?

0: Kalp krizi çoğu zaman hastanın yaşadığı anda birdenbire ortaya çıkar. Ama damar hastalığı açısından baktığımızda genellikle yıllar içinde hazırlanan bir sürecin son halkasıdır. Damar duvarında kolesterol birikimi, inflamasyon, tansiyonun yaptığı mekanik stres, sigara, diyabet, insülin direnci, uyku bozukluğu ve genetik yatkınlık yıllar boyunca sessizce çalışır. Hasta kendini tamamen iyi hissedebilir, merdiven çıkabilir, spor yapabilir, günlük hayatına devam edebilir ama damar duvarında plak oluşumu başlamış olabilir. Kalp krizini başlatan olay çoğu zaman bu plağın aniden çatlaması ve üzerine bir pıhtının oturmasıdır. Hastanın hissettiği ani kriz budur. Ama o plağın oluşması çoğu zaman ani değildir. Bu yüzden modern kardiyolojide en önemli hedef artık sadece kriz anında damarı açmak değil, krize giden biyolojik süreci yıllar öncesinden fark etmektir. Tansiyon, LDL kolesterol, apoprotein B, lipoprotein A, kan şekeri, böbrek fonksiyonları, mikroalbuminüri, uyku apnesi, kilo, sigara ve aile öyküsü bu nedenle çok önemlidir. Kısacası kalp krizi aniden gelir ama çoğu zaman yıllar öncesinden hazırlanır.
1: Kalbiniz konuşabilse size ilk ne söylerdi? Biraz sakin ol, hareket et, yoksa beni doktora götür mü?
2: Benim kalbim bana sakin olmamı söylerdi büyük ihtimal.
3: Sakin ol ve hareket et derdi.
4: Sakin ol.
5: Biraz sakin ol derdi. Çünkü sakinlik maalesef bu zamanda yok bizde.
6: Muhtemelen hareket et derdi. Spor yok hayatımda çünkü.
1: Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ilginç bir ayrıntı yeniden gündeme geldi. Kulak memesindeki çapraz çizgi. Tıp literatürü bu çizgiye Frank işaret ediyor. Bazı bilimsel çalışmalarda bu çizgiyle koroner damar hastalıkları arasında bir ilişki bulunduğu iddia ediliyor. Ama elbette bu kulağında çizgi bulunan herkes için geçerli değil. Peki gerçekten bedenimizde gördüğümüz bazı şeyler içeride yaşananların küçük ipuçları olabilir mi? Yani beden içeride yaşananları dışarıya yansıtan büyük bir biyolojik harita olabilir mi?
0: Frank işareti kulak memesindeki çapraz çizgidir. Tıp literatüründe koroner arter hastalığıyla ilişkisi yıllardır tartışılmıştır. Bazı çalışmalarda bu çizgiye sahip kişilerde damar hastalığının daha sık görülebileceği bildirilmiştir. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Bir bulgunun bir hastalıkla ilişkili olması onun tek başına tanı koydurduğu anlamına gelmez. Frank işareti varsa kesin kalp hastalığı vardır diyemeyiz. Yoksa da damarlar kesin sağlıklıdır diyemeyiz. Bu olsa olsa fizik muayenede küçük bir ipucu olabilir. Kalp krizi gibi karmaşık bir olayı fotoğraftaki tek bir çizgiyle açıklamaya çalışmak bilimsel olarak doğru değildir. Aynı şekilde göz çevresinde kolesterol birikimleri, tendon ksantonları, erken saç beyazlaması, obezite, bel çevresi artışı ve ciltte bazı metabolik ipuçları bize risk hakkında fikir verebilir. Ama bunların hiçbiri EKG'nin, kan testlerinin, kolesterol analizinin, ekokardiyografinin, koroner BT'nin ya da gerektiğinde anjiyonun yerine geçmez. Topluma mesajım şu olur. Vücuttaki işaretleri tamamen yok saymayalım ama fotoğraftan teşhis koymaya da çalışmayalım. Kalp damar hastalığını anlamanın yolu kulak memesine bakmak değil, kişinin gerçek risk haritasını bilimsel olarak çıkarmaktır.
1: Kulak memesindeki bir çizginin kalp hastalığıyla bağlantılı olabileceğini duydunuz mu? Duyduysanız aynaya bakıp kulağınızı kontrol ettiniz mi?
6: Hayır, hiç duymadım. İlk defa duyuyorum.
2: Son zamanlarda bu tür şeyler duydum fakat biraz şey olduğunu düşünüyorum. Hani gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hani biraz daha tıp ve bilime bağlı olduğumu düşündüğüm için bana saçma geliyor. Böyle bir şey yapmadım hayır.
7: Yok, kontrol etmedim. İlk defa duyuyorum sizden.
4: Duydum ama hiç kontrol etmedim.
5: Ettim. Duydum ve ettim.
1: Hastalıklarını uzun yıllar ileri yaşlarla birlikte düşündük. Bugünse genç yaşlarda yaşanan kalp sorunları çok daha fazla tartışılıyor. Peki neden? Genetik miras mı? Sigara, obezite veya hareketsizlik nedeniyle mi? Ya da sorun uykusuzluk, kronik stres, düzensiz beslenme, sürekli ekran başında geçen hayat mı? Yani neden takvim yaşımız başka, kalbimizin biyolojik yaşı başka olabiliyor?
0: Kalp damar hastalığını sadece ileri yaş hastalığı olarak görmek artık doğru değil. Elbette yaş hala çok önemli bir risk faktörüdür. Ama genç ve orta yaş grubunda da kalp krizi, ritim bozukluğu, ani kardiyak olay ve damar tıkanıklıklarıyla giderek daha fazla karşılaşıyoruz. Bunun arkasında birkaç büyük başlık var. Birincisi genetik yatkınlık. Ailede erken yaşta kalp krizi varsa özellikle lipoprotein A, ailesel kolesterol yüksekliği ve bazı pıhtılaşma eğilimleri mutlaka akla gelmelidir. İkincisi modern yaşam. Hareketsizlik, kilo artışı, insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku apnesi, kronik stres, sigara, elektronik sigara, düzensiz beslenme ve kötü uyku damar sağlığını erken yaşta bozmaya başlayabilir. Üçüncüsü de gençsem bana bir şey olmaz algısıdır. Bu en tehlikeli yanılgılardan biridir. Çünkü damar hastalığı genç yaşta da sessiz ilerleyebilir. Bazen ilk belirti göğüs ağrısı değil, doğrudan kalp krizi olabilir. Bu nedenle gençlerde de tansiyon, kolesterol, kan şekeri, aile öyküsü, kilo, uyku düzeni ve yaşam tarzı ciddiye alınmalıdır. Genç olmak damar hastalığına karşı sigorta değildir.
1: Sizce kalbi en çok hangisi yoruyor? Kötü beslenme, hareketsizlik, stres yoksa yanlış insanlara aşık olmak mı?
5: Stres ve yanlış insanlara aşık olmak.
6: Bence kesinlikle stres. Bütün hastalığın başı strestir diye düşünüyorum.
3: Kötü beslenmek stres. Kötü insan hayatımda yok zaten.
4: Yanlış insanlara aşık olmak ve hepsi derim ben sana.
7: İnsan bedeni hareket etmek için tasarlandı. Ama teknoloji çağının insanı giderek daha az hareket ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel verilerine göre yaklaşık 1 milyar 800 milyon yetişkin sağlıklı yaşam için önerilen fiziksel hareket düzeyine ulaşamıyor. Başka bir ifadeyle dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık %31'i yeterince hareket etmiyor. Peki genç olmak sağlıklı bir kalbe sahip olmak anlamına geliyor mu? Rakamlar düşündürücü. ABD'de 18 ila 44 yaş arasındaki 12 binden fazla kişi üzerinde yapılan ve yaklaşık 89 milyon genç yetişkini temsil eden bir araştırmada, ideal kalp damar sağlığı kriterlerini karşılayanların oranı yalnızca yaklaşık 4'te 1 düzeyindeydi. Üstelik yıllar süren bu araştırmalar sürecinde genç yetişkinlerin genel kalp damar sağlığında anlamlı bir iyileşme de görülmedi. Bugün kardiyoloji artık yalnızca kolesterolü ya da tansiyonu konuşmuyor. Amerikan Kalp Derneği sağlıklı bir kalp için 8 temel başlığı birlikte değerlendiriyor. Beslenme, hareket, nikotin, uyku, kilo, kan yağları, kan şekeri ve tansiyon. Çünkü gençlik kalp için dokunulmazlık zırhı değil. Yani takvim bize kaç yıldır yaşadığımızı söylüyor. Ama nasıl yaşadığımız, kalbimizin gerçekte kaç yaşında olduğunu belirliyor.
1: Pandeminin ardından dünyada büyük bir tartışma başladı. Özellikle genç insanlarda yaşanan kalp sorunları sosyal medyada sık sık COVID aşılarıyla ilişkilendirildi. Peki COVID'in kalp damar sistemine etkisi konusunda elimizdeki bilimsel tablo ne söylüyor? Dahası aşıların ardından görülebilen nadir miyokardit vakalarıyla damar tıkanmasına bağlı klasik kalp krizi aynı şey mi? Aslında bu bölümde bu iddiaları doğrulamaya ya da çürütmeye çalışmayacağım. Çünkü insan sağlığı söz konusu olduğunda korkunun değil, kanıtın konuşması gerekiyor. Yani gelin bilim ile iddiayı birbirinden ayıralım ve rakamlara bakalım.
0: Bu konuda en büyük sorun bilimsel tartışmanın çok hızlı şekilde kutuplaşmasıdır. Bir tarafta her kalp olayını aşıya bağlayanlar var. Diğer tarafta COVID enfeksiyonunun kalp damar sistemi üzerindeki etkilerini hiç konuşmayanlar var. İkisi de doğru yaklaşım değil. Bilimsel olarak şunu biliyoruz. COVID enfeksiyonu bazı kişilerde kalp kası iltihabı, damar içi pıhtılaşma eğilimi, ritim bozuklukları ve inflamasyon üzerinden kardiyovasküler sistemi etkileyebilir. Özellikle ağır enfeksiyon geçirenlerde bu risk daha belirgin olabilir. Aşılar açısından da şunu biliyoruz. Özellikle mRNA aşıları sonrasında nadiren ve daha çok genç erkeklerde miyokardit vakaları bildirilmiştir. Ancak bu vakaların çoğu hafif seyretmiş ve izlemle düzelmiştir. Buradan hareketle her genç kalp krizini veya her çarpıntıyı doğrudan aşıya bağlamak bilimsel değildir. Kanıt nerede biter, iddia nerede başlar? Kanıt, büyük hasta verileri, karşılaştırmalı çalışmalar ve biyolojik mekanizma ile desteklenen yerdir. İddia ise tekil olaylardan, sosyal medya yorumlarından veya zaman yakınlığından nedensellik çıkarmaya başladığımız yerde başlar. Benim mesajım şu, ne COVID enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkilerini küçümseyelim, ne de her kalp olayını tek başına aşıyla açıklayalım. Genç hastada kalp olayı varsa aile öyküsü, LDL, lipoprotein A, ApoB, pıhtılaşma eğilimi, inflamasyon, ritim bozukluğu, uyku apnesi ve metabolik riskler birlikte değerlendirilmelidir. Bilimsel yaklaşım tek suçlu aramak değil, gerçek risk tablosunu ortaya koymaktır.
1: Akıllı saatiniz size kalbinizde bir terslik var, doktora gidin dese ciddiye alır mısınız yoksa saati çıkarıp kenara mı koyarsınız?
2: Ciddiye alırım çünkü akıllı saatlerde çekilen EKG'ler oldukça, her ne kadar tek bir şey üzerine olsa da, tek bir hat üzerine olsa da oldukça ciddi, doğru bir bilgi veriyor. O yüzden kesinlikle ciddiye alırdım. Evet.
4: Ciddiye alırım çünkü kalp önemli bir organımız.
3: Ciddiye alırdım.
8: Güzel kızım, yoğunluktan evet düşünüyorum ama hiç ciddiye almıyorum, fırsatım yok.
5: Saat çıkartıp atardım.
6: Tabii ki ciddiye alırdım ve giderdim.
1: Bedeni hareket etmek üzere gelişen insanlık hiç olmadığı kadar konforlu yaşıyor. Mesela günün büyük bölümünü oturarak geçiriyor. Asansörler, otomobiller, bilgisayarlar, telefonlar daha geç uyuyor. Daha fazla ekran başında. Telefonlar hiç susmuyor. Zihinler sürekli uyarılıyor. Stres günlük hayatın olağan bir parçasına dönüşmüş durumda. Üstelik hızlı yemek, enerji içecekleri, sigara gibi başka riskler de işin tuzu biberi. İşte tek tek baktığımızda küçük görünen bu alışkanlıklar yıllar boyunca üst üste geldiğinde kalbimizde ağır bir bilanço bırakıyor. Belki de modern çağın kalp sorunu tek bir büyük tehlikeden değil, binlerce küçük tercihten doğuyordur. Ne dersiniz?
0: Teknoloji doğrudan kalp krizi yapıyor demek basit ve yanlış olur. Ama teknoloji çağının getirdiği yaşam biçimi, kalp damar riskini artıran birçok faktörü aynı anda büyütüyor. Daha uzun süre oturuyoruz, daha az yürüyoruz, daha geç uyuyoruz, daha fazla ekran ışığına maruz kalıyoruz, daha çok stres bildirimi alıyoruz ve çoğu zaman daha düzensiz besleniyoruz. Bu tablo insülin direncini, kilo artışını, tansiyon yüksekliğini, uyku kalitesinin bozulmasını ve kronik stres hormonlarının artmasını tetikleyebilir. Kalp damar sistemi sadece kolesterolden etkilenmez. Uyku, stres, metabolizma, hareket ve sinir sistemi bir bütündür. Gece geç saatlere kadar ekran başında kalmak, uyku düzenini bozmak ve gün içinde neredeyse hiç hareket etmemek damar sağlığını yıllar içinde sessizce etkiler. Burada mesaj teknoloji düşmanlığı değildir. Tam tersine teknolojiyi sağlığımız için kullanmayı öğrenmemiz gerekir. Akıllı telefon bize adım sayısını, uyku süresini, nabzı ve hatta bazı ritim düzensizliklerini gösterebilir. Ama aynı cihaz bizi hareketsiz, uykusuz ve stresli hale getiriyorsa sorun başlar. Teknoloji kalbi bozmaz ama yanlış kullanılan teknoloji kalbi bozan yaşam biçimini kolaylaştırabilir.
9: Yapay zeka size önümüzdeki yıllarda kalp krizi riskiniz yüksek dese bunu bilmek ister miydiniz yoksa hiç öğrenmemeyi mi tercih edersiniz?
2: Ya bir kere öğrenip ondan sonra sıkıntı neyse onu gidermeyi tercih ederim, evet.
4: Hiç öğrenmemeyi tercih ederdim çünkü insan ölmesi kötü bir şey, yani bilmesi kötü bir şey oluyordur.
8: Sanki öğrenmemeyi tercih ederdim. Her şeye hazırlıklıyım ve Allah ne derse o.
6: Tabii ki öğrenmek isterim ve ona göre önlemimi alırım.

0: Eski zamanlar kalbinizin ritmini öğrenmek için hastaneye gitmeniz gerekiyordu. Bugün milyonlarca insan kalbini bileğinde taşıyor. Yani akıllı saatler nabzımızı izliyor, ritim bozukluklarını fark edebiliyor, uykumuzu ve hareketlerimizi kaydediyor. Dolayısıyla görünen o ki vücudumuz giderek daha çok veri üreten bir sisteme dönüşüyor. Fakat tam bu noktada bir parantez açmamız lazım. Daha fazla sağlık verisine sahip olmak gerçekten daha sağlıklı olmak anlamına mı geliyor? Dahası bir cihazın verdiği uyarı ne zaman ciddiye alınmalı? Şöyle de sorabilirim. Bir gün saatiniz size, siz hiçbir şey hissetmeden önce kalbinize alışılmadık bir değişim var, doktora gidin dediğinde dikkate alır mısınız?
1: Akıllı saatler ve giyilebilir sensörler kardiyolojide çok önemli bir dönemi başlattı. Bugün birçok cihaz nabız değişkenliğini, ritim düzensizliklerini, atrial fibrilasyon şüphesini, oksijen satürasyonunu ve aktivite düzenini izleyebiliyor. Gelecekte bu cihazların çok daha gelişeceğini düşünüyorum. Belki kalp hızındaki, uyku düzenindeki, ritim değişkenliğindeki, stres yanıtındaki ve fiziksel performanstaki küçük değişimleri birleştirerek bazı hastalarda erken uyarılar verebilecekler. Ama burada sınırı doğru çizmek gerekir. Kalp krizi çoğu zaman damar içinde plağın aniden çatlaması ve pıhtı oluşmasıyla gelişir. Bu olay bazen gerçekten çok ani olur. Bugünkü giyilebilir cihazlar henüz yarın kalp krizi geçireceksiniz diyebilecek güvenirlikte değildir. Yani akıllı saatler faydalıdır ama doktorun, EKG'nin, kan testlerinin, görüntülemenin ve risk analizinin yerine geçmez. En iyi kullanım alanı kişinin kendi normalini takip etmesi ve olağan dışı değişikliklerde hekime başvurmasıdır. Gelecekte bu cihazlar erken uyarı sistemine dönüşebilir. Ama bugün için onları teşhis koyan cihazlar olarak değil, farkındalık artıran yardımcı araçlar olarak görmek daha doğrudur.
0: Sizce bugün 30 yaşındaki birinin kalbi gerçekten 30 yaşında mı? Kalbinizin yaşını ölçebilseydiniz kaç çıkacağını tahmin ediyorsunuz?
2: Bence herkesin farklı çıkardı. Herkesin yaşı da hayat farklı olduğu için herkesinki farklı çıkardı diye düşünüyorum ben.
3: Bence kalbimizin yaşı hayat stillerimize çok bağlı. Özellikle işte hareket olsun, beslenme olsun dediğiniz gibi işte ilişki hayatı olsun, aşk olsun, bu tür şeyler çok önemli.
4: Yani 80 yaşında çıkardı diyebilirim.
5: Onu bilemiyorum ama yani sonuçta yaşımızla aynı orantıdadır diye düşünüyorum kalbimizde. 30 yaşındaysa herhalde 30 yaşında çıkar.
0: İnsan gözünün göremediği şeyi milyonlarca örneği karşılaştırabilen bir algoritma görebilir mi? İşte yapay zekanın kardiyolojide yarattığı asıl heyecan burada. Bir EKG, bir kalp görüntüsü, kan değerleri, genetik özellikler ve yıllar boyunca biriken sağlık kayıtları. İşte tüm bunlar tek başına sıradan görünen veriler olabilir. Ama birlikte değerlendirildiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Yapay zeka bu veriler arasındaki görünmeyen ilişkileri bulabilirse tıp yalnızca mevcut hastalığı teşhis etmekle kalmaz. Çok daha ileriye gidebilir. Ama elbette bu durumda da yeni sorular akla gelir. Mesela algoritma yanılırsa kim sorumlu olacak? Doktor mu? Yazılımı geliştiren şirket mi? Sanırım geleceğin tıbbında insan ve makine birlikte karar vermeyi öğrenecek.
1: Bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Yapay zeka özellikle büyük ve veri kümelerinde insan gözünün fark etmede zorlandığı desenleri yakalayabiliyor. Bir EKG'ye baktığımızda hekim olarak ritim, ileti bozukluğu, iskemi bulgusu veya yapısal hastalık ipuçlarını değerlendiririz. Ama yapay zeka aynı EKG içinde yaş, kalp yetersizliği riski, ritim bozukluğu eğilimi veya gelecekteki olaylarla ilişkili çok daha ince sinyalleri analiz edebilir. Aynı şey kan testleri, koroner BT, ekokardiyografi, MR, genetik veriler ve uzun süreli sağlık kayıtları için de geçerli. Gerçek hekim tek bir anda hastayı değerlendirir. Yapay zeka ise yıllara yayılan veri akışındaki küçük değişimleri birleştirebilir. Ama burada da abartıya kaçmamak gerekir. Yapay zeka tek başına hekim değildir. Verinin kalitesi, algoritmanın eğitildiği toplum, yanlılık riski, hatalı alarm, mahremiyet ve klinik doğrulama gibi çok önemli sorunlar vardır. Ben yapay zekayı hekimin yerine geçen değil, hekimin görüş alanını genişleten bir teknoloji olarak görüyorum. Geleceğin kardiyolojisinde iyi hekim, yapay zekayı reddeden değil, onu doğru soru sormak ve daha erken risk yakalamak için kullanan hekim olacaktır.
6: Pandemiden sonra çevrenizde genç yaşta kalp rahatsızlığı yaşayanların arttığını düşünüyor musunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?
3: Covid'in kendisinin de kalp krizi riskini yükselttiğinden eminim. Bunun üzerine çalışmalar var. Aynı zamanda işte karantina olsun, kapanma olsun, bu tür şeyler insanları psikolojik olarak etkilediği için bunun da büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Evet, arttığını düşünüyorum.
2: Bunun nedeni aşıdan dolayı olabilir. Kalp krizi bayağı bir arttı bu konuda.
7: Arttığını görüyorum, gözlemliyorum. Yakın arkadaşlarım kalp krizi geçirdi. Tabii rahmetli olan oldu. Muhtemelen bu yapılan aşılar diye düşünüyorum.
5: Ya pandemiden sonra kalp krizinin çoğaldığını tabii ki biz de çok duyuyoruz ama tabii nedeni aşılara mı bağlıdır, farklı bir faktör müdür bilemiyorum onları.
0: Şimdi bugünden biraz uzaklaşalım. Bir bebeğin genetik risklerini doğduğu gün bildiğinizi düşünün. Dolayısıyla yıllar boyunca kan değerleri, kalp görüntüleri, beslenme düzeni, hareketleri ve uyku verileri kaydediliyor. Ve sonuçta bütün bu bilgiler kişinin yaşamı boyunca güncellenen dijital bir sağlık modelinde birleşiyor. Ve yapay zeka bu sonuçları sürekli analiz ediyor. Şöyle ki, mesela kalp damar hastalıkları için örnekleyeyim. Gelecekte her insanın kendisine ait bir dijital kalp modeli oluşturulduğunu düşünün. Yani kalbimiz atarken dijital kopyası olası tehlikeleri önceden hesaplayacak. İşte tıp böyle bir geleceğe ulaşırsa hastalığı bekleyen tıptan hastalığın önüne geçen tıbba dönüşmüş demektir.

Ben gelecekte herkesin bir tür dijital kalp profili olacağını düşünüyorum. Bu kişinin genetik riskini, kolesterol yapısını, tansiyon seyrini, EKG verilerini, uyku düzenini, egzersiz kapasitesini, kan testlerini, görüntüleme sonuçlarını ve yaşam tarzını birlikte değerlendiren dinamik bir sistem olabilir. Bugünkü klasik tıp çoğu zaman hastayı belirli aralıklarla görür. Geleceğin tıbbı ise kişiyi zaman içinde takip edecek. Yani tek bir kan testi değil, yıllara yayılan değişim önemli olacak. Tek bir EKG değil, binlerce saatlik ritim verisi anlam kazanacak. Tek bir kolesterol değeri değil, kişinin damar biyolojisinin zaman içindeki yönü değerlendirilecek. Bu bizi reaktif tıptan öngörücü tıbba taşıyabilir. Yani kalp krizi olduktan sonra müdahale etmek yerine krize giden yolun çok daha erken fark edildiği bir döneme geçebiliriz. Ama kalp krizleri tamamen bitecek demek gerçekçi değildir. Çünkü biyoloji her zaman belirli bir belirsizlik taşır. Plak çatlaması, pıhtı oluşumu, ani ritim bozukluğu ve çevresel tetikleyiciler her zaman sürpriz yaratabilir. Yine de 10-20 yıl içinde kalp krizlerinin önemli bir kısmını daha erken öngörebileceğimiz, daha kişisel risk modelleriyle takip edeceğimiz ve birçok hastada olay gerçekleşmeden önce müdahale edebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Benim final mesajım şu olur. Geleceğin kardiyolojisi sadece tıkanan damarı açmak değil, o damarın neden, ne zaman ve kimde tıkanabileceğini önceden anlayabilmektir. Ez cümle, kalp damar hastalıklarında artık tek bir suçlu, tek bir belirti veya tek bir test dönemi kapanıyor. Frank işareti, aşı tartışmaları, stres, genetik, kolesterol, uyku, yapay zeka ve akıllı saatler. Bunların hepsi aynı büyük sorunun farklı parçalarıdır. Modern kardiyolojinin yeni hedefi, hastayı bir olay olduktan sonra yakalamak değil, o olaya giden biyolojik yolu

0: bilmek mi yoksa kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi yıllar öncesinden öğrenmek mi?
1: Kriz geçirip geçirmeyeceğimi öğrenmek çünkü kalp hastalıkları dünyada bir numarada giden bir sıkıntı olduğu için ben böyle düşünüyorum.
2: 100 yaşına kadar yaşamak isterdim. Teknolojinin gelişmesini görmek isterdim.
3: Kalp krizi geçirip geçirmeyeceğimi yıllar öncesinden öğrenmek isterim.
4: İnan ki 100 yaşına kadar kesinlikle yaşamak istemiyorum. Kalp krizini önceden bilmek isterdim.
5: Vallahi 100 yaşına kadar eğer sağlıksız yaşayacaksam ben 50-60'da gitmeye razıyım. Allah'ım ne derse o.
6: Yani buna ne diyebilirim bilemedim. Yaşamak güzel ama yani sağlıklı yaşayacağımı bilip 100 yaşıma kadar yaşamayı tercih ederdim.
7: Kaç yaşındasınız? 40 mı? 50 mi? 60 mı? Bu sorunun cevabını bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama ya kalbiniz sizinle aynı yaşta değilse? Bugün bilim insanları yapay zekaya bir EKG göstererek insanın kalp yaşını hesaplıyor. Ortaya çıkan sonuçlarsa oldukça çarpıcı. 2025 yılında yayımlanan bilimsel bir meta analizde yapay zekanın EKG üzerinden hesapladığı biyolojik kalp yaşıyla gerçek yaş arasındaki fark incelendi. Sonuç ilginçti. Kalbi kronolojik yaşından daha yaşlı görünen insanlarda yalnızca kalp hastalıkları değil, ölüm riski de çok yükseliyordu. Dahası araştırmaların ortak analizinde genel ölüm riski yüksek kalp yaş farkı olan kişilerde yaklaşık %62 daha fazlaydı. Kardiyovasküler ölüm riskindeki ilişki ise daha da dikkat çekiciydi. Yaklaşık 2.1 kat. Bugün yapay zeka EKG'den kalbin yaşını okuya dursun, bilim insanları şimdiden bunun bir sonraki aşamasını araştırıyor. Dijital ikizler. 2025'te Nature Cardiovascular Research'ta yayımlanan bir çalışmada gerçek insanların MR ve EKG verilerinden 3461 dijital kalp ikizi oluşturuldu. Yani gerçek kalbin bilgisayardaki fizyolojik kopyaları. Peki bu ne demek? Mesela bir gün sizin de dijital bir kalbiniz olduğunu düşünün. Sizin kalbiniz atarken dijital kalbiniz bilgisayarda yaşlanıyor. Siz kilo aldığınızda bilgisayar etkisini hesaplıyor. Tansiyonunuz değiştiğinde gelecekte ne olabileceğini simüle ediyor. Hatta belki bir gün doktorunuz yeni bir tedaviye başlamadan önce ilacı önce sizin üzerinizde değil, dijital ikiziniz üzerinde deneyebilecek. İşte o zaman tıp tarihinde çok büyük bir eşik aşılmış olacak. Çünkü doktorlar yalnızca bedenimizde bugün ne olduğunu görmeyecek, yarın ne olabileceğinin de provasını yapabilecek. Kısaca gelecekte nüfus cüzdanımızdaki yaşımızdan çok daha önemli başka bir yaşımız olacak. Kalbimizin yaşı.
8: Bir ömür boyunca bizimle yaşayan sessiz bir tanık. Sevinirken hızlanıyor, uyurken yavaşlıyor, korkarken değişiyor. Yani biz hayatımızı yaşarken o hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam için onu korumamız şart. Ama unutmamak gerekir. Kalbimizin geleceğini yalnızca makineler belirlemeyecek. Nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, nasıl uyuduğumuz, stresle nasıl yaşadığımız ve kendimize ne kadar iyi baktığımız belirleyecek. Aslında kalbimiz yıllardır bize aynı şeyi söylüyor. Beni duy. Dolayısıyla asıl mesele onun sessizce çalışması değil, bizim onu ne zaman duymayı öğreneceğimiz.

Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup

0: İçinde hava kalmamasını sağlayacağız ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Çabuk çabuk, ne, kimde
3: plan? Planı ver.
2: Sendeydi plan, sendeydi.
3: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
2: Ayın planı oturulur mu ya?
3: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
2: Sen bir isim bulsana çabuk.
4: Abi ben Kibrit'im.
2: Kibrit, tamam sen?
3: Az Kibrit, şey çakmak var.
2: Kibrit, o Kibrit
3: ben,
2: sen?
3: Ben çok zor seçerim ya.
2: Hayır hayır, seçmen lazım.
4: Abi hızlı olalım, sen söyle.
2: Tamam, sen Nolan'sın.
3: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
2: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
3: Tamam, kuru soğan.
2: Kuru?
3: Akira kuru soğan.
2: Kuru soğan.
4: Tamam abi.
2: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
3: Aa,
2: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
3: acele,
2: tamam.
3: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
2: Bir dakika.
4: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
2: Babamın dedin.
4: Yok abi, dayımın oğlu.
5: Abi biri geldi.
3: Saklanamadım. Oğlum saklanamadım ben.
2: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
3: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
6: O ne ya?
2: Sen kimsin birader?
6: Benim abi.
2: Parola.
6: Elma.
2: Ha, Osman
4: ya.
2: Osman. Evet Osman.
6: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
3: Çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
3: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
4: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
6: abi,
2: devam et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
6: Okay,
7: film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kestiği ben duymadım.
4: Ben de duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.
0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
10: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de, 24'te.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Mutlu pazarlar 24'e ve aynı zamanda 24 Radyo'ya hoş geldiniz diyelim. Bizi izleyenler, dinleyenler 2 saat boyunca moderatör hafta sonuyla karşınızda olacağız. Hem Türkiye hem de dünyanın gündemini, sıcak başlıkları, öne çıkanları sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesaja bakacağız. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bu mesaj paylaşıldı. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Hemen detaylarını aktaralım. Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur diyor Cumhurbaşkanı. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız diye de ekliyor. Bu vesileyle özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadelerini kullanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. O da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmada devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef almasına tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in valileri, kaymakamları ve idari kadroları siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getiren üslubunu kınayarak kendisini siyaset adabına davet etti. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımın siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Özel'in kendi yönetimi altında yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık ve skandallara ilişkin hesap verecekler demesi gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi Ömer Çelik. İstanbul Valisi ile hedef gösterilen diğer yöneticilerin hukuk düzeni içerisinde görevlerini yaptığını vurgulayan Çelik, bu yöneticilerin herhangi bir partinin değil milletin ve devletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çelik AK Parti'nin hukukun üstünlüğü ve milli iradeyi her

0: her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini ifade etti. Kamu görevlilerini tehdit eden revanşist zihniyete geçit vermeyeceklerini de söyledi. Sıcak bir pazar, peş peşe açıklamalar. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Neyle ilgiliydi, detaylarında neler vardı? Hemen onu da aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı vizyonu ve 2026 Taksim 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda çocuklarımızı, aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz diyor Bakan Gürlek. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla birlikte başlatılan Ailem Güvende operasyonlarında 5 il merkezi ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmektedir. Soruşturmalarda fuhuş aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelenmiştir. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır diye açıklamasını tamamlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde ölü bulunmuştu, hayatını kaybetmişti. Sonrasında başlayan soruşturma da yine FETÖ'cü savcılar tarafından kapatılmıştı. Ancak o dosya yeniden açıldı, sıcak gelişmeler yaşandı. İkinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. O 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından da Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden gazeteci Selahattin Günday, Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet, örgüte üye olmayla kasten öldürme suçlarından, Özlem Uslu ile Emre Atmaca ise örgüte üye olma ve kasten öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler aslında 15 yıldır devam ediyor. Ancak son dönemde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan bir karar vardı. Önemli bir karar. Bir Fethi Kabir kararıydı bu. O işlem dün gerçekleştirildi. Ümraniye'de ekipler, adli tıp kurumundan ekipler, yine emniyet güçleri de oradaydı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı ve oradan örnekler alındı. Tabi bu son derece önemli çünkü dediğimiz gibi çok ciddi şüpheler var. Özellikle bu soruşturmada ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne giden süreçte tüm oklar FETÖ'yü gösteriyor.
1: Ölümünün üzerinden yıllar geçti ama şüpheler bitmedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi Kabir işlemi yapıldı. Ergenekon soruşturmasında tutuklu bulunduğu sırada 2011'de Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Fethi Kabir işlemi yapıldı.
2: Ölümünden 15 sene sonra mezar tekrar açıldı. Fethi Kabir işlemi gerçekleşti. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarlığında inceleme çalışmaları savcı eşliğinde ve adli tıp kurumundaki uzmanlarla yapıldı.
1: Fethi Kabir işlemi 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde gerçekleşti. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı. Alınan örneklerin yanında

0: sıra Ceza İnfaz Kurumu'na ait kamera kayıtları, 112 acil çağrı merkezi ses kayıtlarıyla hastane evrakı da incelemeye dahil edilecek. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeniyle olayda 3. kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaanın hazırlanması planlanıyor.
1: 2011 senesinde Ergenekon soruşturmasından tutuklanmasına karar verildi ve Silivri cezaevine gönderildi. Cezaevindeyken de ölüm haberi geldi. Ölümünün nedeni ise kalp krizi denildi. Fakat aradan 15 sene geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu. Bu şüphenin ardındansa mezarı için fethi kabir kararı çıktı.
0: Ancak soruşturmada tüm oklar FETÖ'yü işaret ediyor. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta yaşanan hırsızlık olayıyla Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekti. Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumu'na doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
2: Adalet Başkanı'nın yürekçesine ilişkin bir açıklama yapmıştı soruşturma ilişkin.
0: Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkililerinin yaptıkları jet açıklamada yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığı iddia edilmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, delil karartma şüphelerini beraberinde getirdi.
3: Efendim açalım, ön tarafı açalım.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve takipsizlik kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı. Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame düzenlendi. Kozinoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, adli tıpta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğuruyor.
4: Çok küçük bir not aktaralım, öyle gidelim. Diyarbakır'a gideceğiz ama Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldığında vücut bütünlüğünün, ceset bütünlüğünün korunduğu ortaya çıktı ve aynı zamanda yumuşak dokuların bulunduğu da öğrenildi. Bu da aslında Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca verilen mesajlar, hani çalışmaların daha hızlı ilerleyeceği ve daha net sonuçlar alınabileceğini işaret ediyor. Bakalım, göreceğiz tabii ki sonuçların ne olacağını. Hemen Diyarbakır'a gidelim. Temsilcimiz Şeyh Mus Çakan bizleri bekliyor. Gülistan doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsinin detaylarını Şeyh Mus Çakan bizlere aktaracak. Söz sizde.
5: Kahraman Poyrazoğlu, Gülistan doku soruşturmasında her geçen gün yeni deliller ve yeni şüpheliler gözaltına alınıyor. Ve son olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcının başlattığı soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti ve o operasyonda da 11 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler arasında tabii polisler de vardı. Ve Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan doku soruşturması kapsamında bugüne kadar yürüttüğü soruşturmalarda ve adliye çıkarılanlar arasında tabii dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel eşi ve oğlu da bulunuyor. Yine emniyet müdürü, emniyet amiri ve hastane görevlilerinden de oluşan toplamda 32 kişi tutuklu bulunuyor. Tabii Tuncay Sonel ve ekibinin aslında Gülistan dokuyu nasıl bir oluşturmuş olduğu, bir cinayet şebekesiyle ortadan kaldırdığı da her geçen günde netlik kazanmaya başlıyor. tabii Amerika'da tutuklu bulunan özellikle Umut Altaş'ın vermiş olduğu, yani Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş olduğu mektupta aslında cinayetin tüm detaylarını açıklığıyla ortaya koyuyor. Tunceli Soner'in oğlunun Gülistan Doku'yu

0: İçerisinde kafasına tek kurşun sıkarak öldürdüğünü Umut Altaş ifade etmişti ve sonrasında cinayetin tüm detaylarını da açıklığıyla ortaya koymuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı aslında Umut Altaş'ın göndermiş olduğu mektupta en ince ayrıntısına kadar bir inceleme gerçekleştiriyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in nasıl bir sistematik bir şekilde Gülsan Doku'yu ortadan kaldırdığı da aslında tüm açıklığıyla da ortaya çıkmış oldu. Aslında bir süre önce Adalet Bakanı Akın Gürley'in Gülistan Doku soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada da aslında Gülistan Doku'nun kimyasal bir maddeyle yok edilebileceği ihtimalleri üzerinde de durulduğunu söylemişti. Çünkü Gülistan Doku kaybolduktan bugüne kadar yapılan tüm arama çalışmalarında da herhangi bir ize rastlanmamıştı. Ve son olarak tabii gözaltına alınan 11 şüphelinin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmaları devam ediyor ve dosyada her geçen gün yeni deliller de ortaya konuluyor ve gözaltına alan arasında tabii dönemin Tunceli'de görev yapan güvenlik güçleri de var, polisler de var ve bunların vereceği bilgiler doğrultusunda da operasyonun seyri de değişebilir. Aslında şu ana kadar 6. dalga operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyon kapsamında tabii çok sayıda kişi gözaltına alındı ama şu an dosyada 32 tutuklu var. Yani 32 tutuklu tabii dönemin Tunceli valisi eşi ve oğlunun da bulunduğu tutuklularla ilgili tabii savcılık iddianamesi henüz hazırlanmış değil ama önümüzdeki günlerde yani soruşturmaların tamamlanmasıyla birlikte de topluca bir iddianame hazırlanacak ve bu iddianamede tüm suç delilleri de aslında iddianamede yer alacak ve sonrasında da tabii yargılama süreci başlayacak. Aslında Tunceli valisi Tuncay Sonel'in sistematik bir şekilde kurmuş olduğu cinayet şebekesiyle de Gülistan Doku'yu ortadan kaldırdığı her geçen günde ortaya konulan yeni deliller, ortaya konulan yeni tanık ifadeleri ve beyanlarıyla da birlikte Gülistan Doku'nun sistematik bir şekilde cinayete kurban gittiğini de ortaya koyuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Soruşturmaya dair kritik detayları Şehmuz Çakan bizlere aktardı. Teşekkür edelim. Tabii ki sıcak gelişmeler oldukça biz de paylaşacağız sizlerle. Siyasetin gündemine de bir geçiş yapalım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Mansur Yavaş'a olan kızgınlık her geçen gün daha da artıyor. Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirdi ve Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine katılmamasını hayal kırıklığı olarak niteledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: CHP'de gündem Mansur Yavaş. Anıtkabir ziyareti ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a öfke her geçen gün artıyor.
2: Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Faik Öztrak kısa ve net konuştu, hayal kırıklığı dedi.
2: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Öztrak yeni parti cephesinden CHP'yi hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin kapatılmasını dile getiren Mustafa Balbay vardı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası Silivri'de devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ise savunma yapmak yerine şov yapmayı tercih ediyor. Şimdi de Millet Şahidimdir isimli bir kitapla yeni bir algı operasyonuna girişti. Ancak en yakınındaki isimler, en yakınındaki adamlarım dediği kişiler verdikleri ifadelerle kirli çarkı tek tek ifşa ediyor.
4: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
5: Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in

0: işin sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste keleşe teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve Başkanlık Konutu'nda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski Reklam Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
1: Yeni partili Seferihisar Belediyesi'ndeki rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasına bakacağız. Çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. 43 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dosyada ise çok detaylı, kapsamlı ayrıntılar var. Rüşvet çarkı nasıl dönüyor? Bakalım detaylarını.
2: İmar usulsüzlükleri, ihale yolsuzlukları, elden rüşvet alıp verme ve mevzuata aykırı işlemler. Yeni partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonda detaylar ortaya çıktı. Müteahhitlerin beyanları, tanık anlatımları, şüpheli ifadeler, MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında belediyede inşaat ve imar işlemleri karşılığında elden ve banka yoluyla rüşvet alınıp verildiği belgelerle ortaya çıkarıldı. İmar ve ruhsat işlemlerinde mevzuata aykırı düzenlemeler de dikkat çekti. Dosyada dikkat çeken imar usulsüzlüklerinden biri de Düzce Mahallesi'ndeki işlemler. İddiaya göre Mera vasıflı parsel üzerine villa yapılabilmesi için usulsüz yapı ruhsatları düzenlendi. Konut dışı kullanımlar konuta çevrildi. Operasyon günü ise onaylı mimari projelerin belediye imar müdürlüğü personelince yok edildiği belirlendi. Dosyada rüşvet iddialarına ilişkin çarpıcı bir detay da yer aldı. Bir müteahhidin yapı ruhsatı alabilmek için eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği ileri sürüldü. Usulsüzlüklerin yanı sıra eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'in oğlunun uyuşturucu kullandığı iddia edilen videonun yayılmasını engellemek için organize suç örgütü mensuplarıyla anlaşmaya vardığı yönünde delillere de ulaşıldı. Dosyada sadece imar işlemleri yok. Belediyenin fizyoterapi hizmet alımına ilişkin 1 milyon 850 bin liralık ihalesi de soruşturmaya konu oldu. Belediyenin mali hizmetler müdürünün kızına fizyoterapi hizmet alımı adı altında 2023 yılından itibaren çok sayıda doğrudan temin ödemesi yapıldığı tespit edildi. Tespitler Sayıştay denetim raporuna da yansıdı.
1: Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesinin ardından bir başka kritik adım Irak'ta atılacak. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Sincar bölgesindeki PKK uzantılarının silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Sincar Dağı'nda tamamen federal hükümetin kontrolüne geçeceğini duyurdu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir aşamaya daha geçildi. Irak Başbakanı Ali Fuali Ezzeydi tarihi kararı açıkladı. Buna göre terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki uzantıları, silahlarını teslim edecek. Sincar Dağı'nın idari ile güvenlik kurumları ile birlikte tamamen Irak federal hükümetinin otoritesi altına girmesi bekleniyor. Zeydi silahların yalnızca devlet kontrolünde olacağını yineledi. Bunun Sincar bölgesinin istikrarı için önemli olduğunu da vurguladı. Bağdat yönetimi güvenlik mekanizmasındaki çok başlılığı sona erdirmeyi hedefliyor. Örgüt mensuplarının durumlarının yeniden düzenleneceği de duyuruldu. Şartları karşılayan unsurların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesi ve bu süreci denetlemesi amacıyla da üst düzey bir komisyonun kurulması kararlaştırıldı. ABD-İran savaşındaki son duruma bakacağız. Konuşan bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump oldu. Çelişkili açıklamalarını sürdürüyor. Bir kez daha savaşın çok kısa bir süre içerisinde sona ereceğini söyledi. Petrol fiyatlarının da aynı şekilde hızla düşeceğini iddia etti. Ancak Hürmüz Boğazı'da derinleşen bir kriz de var. İşte o krizi çözebilmek adına diplomatik görüşmelerde hız kazanmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan da sürece ilişkin önemli açıklamalar var.
2: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyareti sırasında İran Savaşı hakkında konuştu. Savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi.
3: Savaş çok yakında sona erecek. Savaş sona erdiğinde petrol fiyatları hızla düşecek.
2: Trump savaştan sonra petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. Savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından sona ereceğine inandığını tekrarladı.
3: İran'la savaşın çok yakında, muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra biteceğini düşünüyorum. Ara seçimleri zorlaştırmak için ellerinden geldiğince beklemeye çalışıyorlar.
2: İran'la ABD arasındaki gerilim sürüyor. Gerilimin merkezinde Hürmüz Boğazı var. İran geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde Boğaz'ın ticari trafiği açılacağını duyurdu. Pezeşkian, İran'la Uman arasındaki görüşmelere de değindi. İki ülke arasında Boğaz'da ticari gemiler için ortak bir güzergah oluşturulması konusunda da önemli bir görüşme trafiği yürütüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda İran, Uman ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantının 14 Eylül'de Uman'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmelerin sonucunun açıklanacağını belirtti. Hürmüz'de kalıcı güvenliğin bölge ülkeleri arasındaki işbirliğiyle sağlanabileceğini söyledi. Toplantıda gemiler için güvenli geçiş rotalarının ele alınması bekleniyor. Washington'un Körfez ülkelerine İran'la bağımsız müzakere yapmamaları yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi. Buna karşın Meclis Ulusal Güvenliği Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD tüm şartları kabul etmedikçe müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi. Washington cephesinde ise askeri seçeneklerin halen masada olduğu mesajı veriliyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki kendi koruması altındaki gemiler için Uman kıyılarına yakın güzergahı kullanıyor. ABD'nin ticari gemiler için belirlediği koridorun güvenlik gerekçesiyle belirli saatlerle sınırlandırıldığı da bildiriliyor. İran Boğaz üzerindeki kontrolün kendisinde olduğunu savunurken ABD ise deniz trafiğinin güvenliğini sağladığını öne sürüyor. Şimdi gözler Uman'daki toplantıda. Sağdaysa ABD'nin İran'ın derin yeraltı nükleer tesislerini hedef alacak askeri hazırlıkları gün yüzüne çıktı. CNN International'ın ele geçirdiği belgelere ve uydu görüntülerine göre ABD Strateji Komutanlığı'na bağlı New Mexico'daki White Sands füze menzilinde bulunan yeraltı test tesisi için saldırılardan 4 gün önce 1,2 milyon dolarlık acil bir onarım sözleşmesi imzalandı. Sığınak delici bombaların Kazma Dağı gibi granit kayaya oyulmuş derin yeraltı tesisleri üzerindeki etkilerini test etmek amacıyla hazırlıkların yapıldığı belirtildi. Öte yandan Kazma Dağı hala ABD'nin radarında. İran'ın nükleer faaliyetlerini bu dağın altında sürdürdüğü belirtiliyor. Başkan Donald Trump da geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Kazma Dağı'nı vurabileceğini duyurmuştu. Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre İran'ın Temmuz ayında Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği ve askerlerin ölümüne yol açan saldırıda Çin yapımı yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden faydalandığı öne sürüldü.
1: Savaş devam ederken küresel enerji piyasalarını tedirgin eden önemli gelişmeler de yaşanıyor. İki tane sıcak başlık var. Onlardan biri Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı kritik Doğu-Batı petrol hattının vurulması. Bu durum tabii tedirginlik yarattı. Geçici olarak da saldırılar sonrası hat kapandı. Diğeri de Husilerin Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü eline geçirmiş olması. Gerçi Trump'ın açıklamaları var, geçişlere izin veriyorlar diye, ama bu da yine enerji anlamında tüm dünyada ciddi bir tedirginliğe neden oldu.
2: Öfteha. Yemen'de dengeler değişti. Husiler Yemen güçlerinin taarruzuna sert karşılık verdi. Kızıldeniz kıyısında hızlı bir ilerleyiş gerçekleştirildi. Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü de ele geçirdiler. Yemen güçleri çekilirken askeri teçhizatlarını ve araçlarını da geride bıraktı. Bölgede deniz güvenliğinin risk altında olduğu belirtiliyor. Husilerin bu ilerleyişi Babülmendeb üzerindeki baskıyı artırıyor. Çünkü küresel ticaret açısından kritik öneme sahip bu güzergahtan geçen gemiler yeni saldırı ve abluka tehdidiyle karşı karşıya. Husiler ise sadece Suudi Arabistan'a ait gemileri hedef aldıklarını belirtiyor. Diğer ticari gemilerin güvenli şekilde geçebileceğini savunuyor. Ancak denizcilik şirketleri açısından risk giderek büyüyor. Krizin bir başka ayağı ise Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı. Riyad yönetiminin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı petrol boru hattı 10 Eylül'deki saldırıların ardından tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı. Boru hattı Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na bağlıyor. Böylece Riyad Hürmüz Boğazı'na girmeden petrolünü dünya pazarına ulaştırabiliyor. Ancak şimdi bu alternatif güzergahta saldırıların hedefi haline geldi. Suudi Arabistan boru hattının güvenliği için acil durum ve teknik ekiplerin çalışmaya başladığını açıkladı. ABD'li yetkililer ve uydu görüntüleri saldırının Irak'tan havalanan İHA'larla gerçekleştirildiğini teyit etti. Irak Başbakanı Ali Zeydi, olayın Meysan vilayetinden düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı'nı görevden aldı. Suudi Arabistan ise Zeydi'nin talebi üzerine Irak'a misilleme yapmama kararı aldı. Bir açıklamada ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, boru hattına yönelik saldırıya ilişkin İran'ı işaret etti.
4: Bu saldırıdan muhtemelen İran sorumlu.
2: Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ilişkisine de değindi. Prensin kendisinin iyi bir dostu olduğunu söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini belirtti. Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini de sözlerine ekledi.
4: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Gemilerin çoğunun geçmesine izin veriyorlar.
2: Ancak son çatışmalar yalnızca askeri dengeleri değil, Yemen'deki insani tabloyu da ağırlaştırıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre son çatışma dalgasında on binlerce kişi yeniden yerinden edildi. Yaklaşık 50 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 10 yıllık iç savaşın yarattığı yıkımla birlikte ülkedeki toplam yerinden edilmiş kişi sayısı 5,2 milyona ulaştı. 22,3 milyon insan acil insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
1: Fenerbahçe'de geçtiğimiz perşembe akşamı başlayan fırtına 24 saat sonra cuma akşamı duruldu. İsmail Kartal'ın istifası yönetim kurulu tarafından kabul edilmemişti. Ancak buna rağmen İsmail Kartal telefonlarını bile kapatarak geri dönüş yapmamıştı. Devreye Aziz Yıldırım girdi. İsmail Kartal'ı ikna etmeyi başardı. Peki ikili arasında hangi diyaloglar yaşandı? Bakalım.
5: Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için, ben böyle bir karar aldım.
4: İşte bu sözlerle deprem etkisi yarattı. 24 saat süren fırtına resmi açıklamayla son buldu. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevine devam ediyor. Sarı lacivertlilerde İsmail Kartal'ı istifadan vazgeçirme çabaları zor da olsa sonuç verdi. Başarılı teknik adam önceki akşam Roma maçı sonrası basın toplantısında bir daha dönmemek üzere görevimden ayrılıyorum demişti. Kartal'ın konuşmasında oyunculara, personele, taraftara teşekkür edip Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticileri es geçmesi dikkat çekmişti.
5: Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
4: 65 yaşındaki teknik adamdan dakikalar sonra Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçmiş. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal buradan ayrılamaz demişti.
6: İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz.
4: Başkanın bu sözleri sonrası istifanın geri döndüğü zannediliyordu. Ancak İsmail Kartal'ın maç sonrası tesislere gidip eşyalarını topladığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Cuma günü

saat 12'deki idmana gitmedi. Ayrıca telefonunu da kapattı. Kartal'a ulaşamayan futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'le sportif direktör Oğuz Çetin soluğu Kartal'ın evinde aldı. İsmail Kartal'ın cuma namazından dönmesi beklendi. Ardından yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tüm çabalara rağmen deneyimli hoca kararında geri adım atmadı. Kamer ve Çetin kulüp binasına döndü. Görüşmenin detayları yönetim kuruluyla paylaşıldı. Ardından Aziz Yıldırım devreye girdi. Tecrübeli teknik adamı ikna etti. İddiaya göre Aziz Yıldırım görüşmede İsmail Kartal'a "Böyle bırakıp gidemezsin. Ben kulüpte olduğum sürece teknik direktörüm sensin. Sana güveniyoruz. Arkandayız." dedi. Akşam saatlerinde kulüpten açıklama geldi. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecektir denildi.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesinin manşetiyle başlayalım. Kuriş FETÖ'ye bağlıydı başlığını görüyoruz. Tanıklar örgütlerin ilişkisini anlattı. Alihan Kuriş'in yakınındaki cemaat üyelerinden Rüstem Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu diyor. Alihan Kuriş'in kayınpederinin kardeşi Mahmut Kösemusul 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce Fethullah Gülen mektup gönderdi. Deniz Olgun biz devletimizin yanındayız yanıtını verdi diyor. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada ifade veren tanıklar Kuriş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini işte bu sözlerle anlatıyor. Türkiye'nin belki de en önemli meselesi deprem gerçeği. 6 Şubat depremlerinde çok acı bir şekilde bunu tüm milletçe yaşamıştık. Ama işte o dönem hatırlayacaksınız başta İstanbul olmak üzere deprem riski olan birçok kentte vatandaşlar ne yapıyorlardı? Binalarının güvenliği olup olmadığını, sağlam olup olmadığını test ettiriyorlardı. Ama şimdi bir süredir hani böyle bizi korkutan büyüklükte can kayıplarının yaşandığı, bizi üzen, yıkan depremler söz konusu olmadığı için o deprem korkusunu da çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı. Test için yapılan başvurularda da büyük bir düşüş yaşandı. İBB'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde bakın sadece bir günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500-600'e kadar düşmüş durumda. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 1238. Testlere göre 99 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 bin binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli. En riskli ilçelerse Avcılar, Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Bağcılar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi okullar açılıyor diyoruz, öğrenciler hazırlıklarını yapıyor. Peki Gazze'de durum ne? Gazze'de okul yolu başlığıyla onu da size aktaralım. Hemen altta akşam gazetesinde sağ alt köşede soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinliyi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasından geçerek okuluna gitti diyor haber. Hemen hatırlatalım bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı çok önemli, güzel de bir karar var. İlk dersleri Gazze için çalacak. Gazze'de yaşanan dram ve bir empati yapacak öğrenciler yarın okula başlarken. Bakın Gazze'de çocuklar hangi şartlar altında okula gitmek durumundalar? Tabii ki okuldan kastettiğimiz hani böyle tamamen bir bina düşünmeyin yani. Orada yıkıntılar içerisinde, belki çadırlar içerisinde ve öğretmenleri de biliyorsunuz İsrail katlediyor. Onlar çok zor şartlar altında eğitim öğretim görüyorlar. İşte yarın tüm Türkiye'de Gazze için çalacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Peki Sabah gazetesine geçelim buradan da. Hayaletin sırrı 15 yıl sonra çözülüyor. Hayalet lakaplı MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı diyor Sabah gazetesi. Haberin ardından başlatılan soruşturma kapsamında da dün Fethi kabir işlemi yapılmıştı. Dokuları ve kefeni bozulmamış, az önce de söylemiştik bu son derece önemli, adli tıp uzmanları buna dikkat çekiyor. Dokuların ve kefenin bozulmamış olması bu soruşturmada daha fazla bulgu elde edilebileceği anlamına geliyor. Profesör Doktor Nevzat Alkan bedensel bütünlüğün korunmasının soruşturmanın seyrini kökten değiştireceğini vurguluyor. Yumuşak dokunun olması çok kıymetli, olayı aydınlatacak nitelik taşıyor. Analizler neticesinde daha iddialı değerlendirmeler yapılabilecektir ifadesini de kullanıyor. Milli irade 30

kaldırıldı. Mahkeme Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Tüm rütbeleri sökülen iki isim yargılamanın temyiz aşamasında hayatını kaybetti. 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Kalkınma yolculuğumuzun sekteye uğratılmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz dedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Okullara 6105 ekip, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için yarın ilk ders zili çalıyor. Tüm okullarda temizlikten güvenliğe, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda tedbirler alınmaya başlandı. Bunlar da uygulamaya konulmuş durumda. İstanbul'dan bizi takip eden izleyicilerimize, dinleyicilerimize önemli bir uyarı yapalım. Yarın itibariyle ilk ders zili saat 10'da çalacak. Trafikte bir aksama yaşanmaması adına bu sadece ilk gün geçerli olacak bir tedbir. Ve öğrenciler de saat 15 itibariyle okuldan çıkacaklar, okuldan ayrılacaklar. Ders bitmiş olacak. Salı gününden itibaren ise normale dönülecek. Yani yarın için 10-15 saatleri arasında öğrenciler okulda olacak. Bunun uyarısını yapmış olalım. İstanbul'da başka tedbirler de var. Yine gün içinde haberlerimizde onların da ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Tabii mobil okul timleri, emniyet güçleri de alarmda olacaklar. Okulların önünde sıkı güvenlik önlemleri alınacak. Bunları da zaten sizlere aktaracağız. Yine Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı haberi öne çıkan başlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Emanet altın odunlukta çıktı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın emanet dediği altınlar odun deposunda bulundu. Tançalı'nın düğünde gelin Çağla Öze taktığı altınlar geliriyle orantısız bulunmuştu. Tançalan bu altınların reklam amacıyla kuyumcudan emanet getirildiğini söyledi. Kuyumcu ise altınların satın alındığını söyledi. İhbar üzerine operasyon düzenleyen polis altınları bir evin odunluk bölümünde valiz içinde ele geçirdi. Milliyet gazetesi Marmara depremi için büyük çelişki manşeti var. Marmara'da deprem tartışması yine alevlendi. Yer bilimcilerden 7 ve üzerindeki deprem olasılığının ciddi oranda zayıfladığını söyleyen de var. Büyük Marmara depremine az kaldığını öne süren de. Profesör Osman Bektaş, ana Marmara fayının Batı ve Orta Marmara'da enerji harcadığını ve bu durumun 7'den büyük deprem olasılığını ciddi oranda zayıflattığını söylüyor. Fayın 125 kilometre uzunluğunda tek ve bütün bir hattan oluşmadığını vurgulayan Bektaş, parçalı bir kırılma yapısına sahip olan fay hattı uzunluğu ve derinliği boyunca her noktada homojen olarak kilitlenmiyor ve dolayısıyla her bölgede aynı oranda deprem üretmiyor dedi. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Naci Görürse Marmara Deydin'in üzerinde deprem beklediğini belirtip Adalar ve Kumburgaz faylarının aynı anda ya da peş peşe kırılabileceğini söyledi. Adalar fayının tek başına kırılması halinde 6, Kumburgaz fayının kırılması halinde ise 7.2 civarında deprem üretebileceğini vurgulayan Görür, iki fayın birlikte kırılması halinde depremin büyüklüğünün de 7.6'ya ulaşabileceğini de öne sürdü. Evet, İstanbul'da bir deprem gerçeği var ama işte bu noktada bilim insanları da ikiye ayrılmış durumda. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye'yi ateşe çekme planı, İran'ın hedefi Mekke İttifakı. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babül Mendeb'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek. Tahran yönetimi Yemen'de Husileri, Irak'ta Haçlı Şabi'yi kullanarak deniz ticaretinin can damarı olan Babül Mendeb Boğazı'yla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan, İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nı boğmak. İran'la İsrail bu noktada zımni bir işbirliği halinde ifadelerini kullanıyor. Fidan Suriye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Erdoğan'ın Suriye ziyareti, İsrail tehdidi ve SDG'nin entegrasyonu gibi konuları görüşmek üzere Şam'a gidecek. Orada önemli temaslarda bulunacak. Bu haberde yine Türkiye Gazetesi de yer alıyor. Talimatlar Pensilvanya'dan verilmiş. Kureyş'i FETÖ yönetiyordu. Az önce aktarmıştık Akşam Gazetesi'nde. Deniz Olgun 17-25 darbesinde ihaneti reddedince FETÖ Alihan Kureyş'i devreye soktu. Burada verilen ifadeler bu örgütün FETÖ ile birlikte çalıştığını da ortaya çıkardı, ortaya koydu. Yeni Şafak gazetesi yine benzer bir manşetle karşımızda. Alihan Kureyş ve FETÖ itirafları, Fethullah Gülen birlikte çalışalım dedi. Ve burada işte tanıkların ifadeleri öne çıkartılıyor. Bu iki örgüt arasındaki bağlantı detaylıca işleniyor, yer alıyor.
Yemen savaşı Irak'ta, Bağdat İran'da sınırları kapattı. Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi

Körfezi'nden Karadeniz'deki Yanbu Limanı'na uzanan 1200 kilometrelik petrol boru hattının Irak'tan kalkan SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı. Irak hükümeti dünya petrol ticaretini sekteye uğratan saldırının ardından SİHA'nın havalandığı Meysan bölgesi komutanını görevden aldı. Bağdat, İran'la olan 3 sınır kapısını da kapattı. Bu arada Türkiye'den de Suudi Arabistan'a bir destek açıklaması geldi. Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'a hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı. Peki son 5 dakikamız, spor sayfalarına hızlıca bir bakalım. Fırtına Konya'da baskına uğradı. Yıldızlarla dolu kadrosuyla Trabzonspor bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri. Ancak şu ana kadar çizdiği görüntü çok da iç açıcı değil. 5 hafta geride kalırken Trabzonspor'un 2 mağlubiyeti, 1 beraberliği ve sadece 2 galibiyeti var. Dün de puansız Konya'ya karşı 1-0'lık bir mağlubiyet. Konyaspor 3 puanla tanıştı. Daha doğrusu puanla tanışmış oldu bu galibiyetle birlikte. Ve Trabzonspor açısından da Yıldızların çok da etkili olamadığı bir maçtı. Onuachu'daki düşüş devam ediyor. Muhammed Salah bir maç çok iyi ama bir maç kayboluyor. Dün yine çabaladı, uğraştı. Elinden geleni yaptı ama olmadı. Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu. Şimdi gözler tabii önümüzdeki haftaya çevrildi. Trabzonspor kendi evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Milli araya da moralli girmek isteyecek. Ligde başka maçlar da vardı dün. Samsunspor evinde Çorumspor'a 5-1 mağlup oldu. Çorum Galatasaray galibiyetiyle Galatasaray beraberliğiyle lige başlamıştı. Ardından 2 mağlubiyet geldi ama sonrasındaki o mağlubiyetlerden biri Beşiktaş'a karşı 6-2 idi. Ama sonrasında Çorum canlandı. Önce kendi evlerinde aldıkları galibiyet, ardından da deplasmanda Samsunspor'u adeta gole boğmayı başardılar. Ligin yeni takımı iyi gidiyor. Rizespor 10 kişi kaldığı mücadelede deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Akdeniz'de ise kazanan yok. Alanyaspor Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Son 2 sezonun flaş takımı Göztepe de bu sezona kötü başlayanlardan sadece 2 beraberlik alabildiler 5 karşılaşmada ve 2 puanla ligin son sırasına demir atmış durumdalar. Yeni dizi Kaos Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ısrarlar sonucu istifadan geri dönmesi İtalyan basınında da geniş yer buldu. Roma ile 1-1 berabere biten maçtan sonra İsmail Kartal'ın istifa edip dönmesi çizmeyi de salladı. Tutto Mercato Web yeni Türk dizisi Fenerbahçe, Kartal geri döndü başlığını attı. Corriere ise Kaos Fenerbahçe dedi. İtalyanlar da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin, Samandıra Canbartu tesislerinin önünde dün taraftarlara imza verdi. Açıklamalarda bulundu. Kartal'ı soran basın mensuplarına ve taraftarlara Çetin, hocamız tesiste çalışıyor. Dün gece geldi buraya. Her şey yolunda, her şey gayet güzel diye cevap verdi. Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör Kartal'ı Anadolu Kavan'da ziyaret etmiş ve 2 saatlik görüşmesinde takımın başına dönmesi için ikna etmeye çalışmıştı. İlk başta istifa kararında geri adım atmayan Kartal, Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle birlikte ikna olmuştu. Ligde bugün önemli bir karşılaşma var. Aslan ilk beşinde. En son 2008'de mağlup ettiği Kocaelispor'u geçen sezonki 2 maçta da yenemeyen Galatasaray şanssızlığı kırmanın peşinde. Lisbon'daki 3-1'lik yenilgiyi unutturmak istiyor Galatasaray. Victoria Osimhen, Mario Lemina ve Singo bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Doğrusunu isterseniz Osimhen'in olmadığı her maçta Galatasaray puan kaybedebilir. Çünkü Osimhen o kadar etkili bir futbolcu ki onun oynadığı karşılaşmalarda diğer oyuncuların da performansı artıyor. Tabii ki bu akşam Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri muhtemelen yeni transfer Rafael Leao olacaktır diye düşünüyoruz. Kendi evinde sarı kırmızılar 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Ve son olarak Beşiktaş'a bakalım. İşin sırrı savunmada. Peş peşe zaferlerle keyiflenen Beşiktaş'ta golcü kimliğini takım oyunu oluşturdu. 5 maçta 12 gol atan Kartal söz konusu 5'lik maçında rakiplerini 0.70 gol beklentisi yani 0.70'in altında tutmayı başardı. Gol yemediği için övülen kaleci Nübel ise takım savunmamız çok iyi diyerek arkadaşlarını kutladı. Beşiktaş iyi gidiyor. Şu anda maç fazlasıyla lider. 12 puanı var siyah beyazların ve uzunca bir aradan sonra taraftarlar mutlu, yönetim mutlu. Her şey iyi gidiyor. Bakalım siyah beyazlar ligin sonunda şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Spor sayfalarına da şöyle bir bakmış olduk. Gazetelere yansıyan sıcak gelişmeleri, haberleri sizlere aktardık. Bir araya gideceğiz. Saat başındaysa kaldığımız yerden moderatör hafta sonuna devam edeceğiz.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
5: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
8: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanında

0: Irak'taki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima senin de.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma Ticaret'in en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım gündemi sizlere aktarmaya. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ederken Ekrem İmamoğlu yine algı peşinde. Millet Şahidimdir isimli kitabıyla bir kez daha algı mühendisliğine yöneldi. Ancak İmamoğlu'nun en yakınındaki isimler, onun adamları verdikleri ifadelerde mahkemede kirli çarkı, rüşvet düzenini tek tek ifşa ediyor.
1: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
2: Ekrem İmamoğlu'nun millet şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve başkanlık konutunda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski reklam müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek sabah saatlerinde sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Ailem Güvende operasyonundan bahsetti. 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Tabii soruşturma kapsamında şüphelilerle ilgili ciddi iddialar var. Fuhuşa aracılık etmek, uyuşturucu madde kullanımı, çocukların zararlı içeriklere maruz bırakılması gibi. Bakalım detaylarına. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altında. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğin de aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. 26 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalar yapıldı. Baskın gerçekleştirilen adreslerde uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

0: Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına da el konuldu. Bir işletmede de ruhsat faaliyetine aykırı hareket edildiği ortaya çıktı ve bu gerekçeyle de o işletme mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu var. O noktayı ise MASAK inceliyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı da tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantıları da tek tek inceleniyor. Mehmet Fatih Tançalan ya da kamuoyuna yansıyan adıyla Vanlı Kara Haydar, biliyorsunuz kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özellikle düğünde eşine taktığı altınlar çok gündem olmuştu. Çünkü beyan ettiği gelirle taktıkları arasında ciddi bir uçurum vardı. Eşiyle ilgili de bir gözaltı kararı çıkarılmıştı. Çağla Özse İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. O altınlar, bahsedilen altınlar da evin odunluğunda bulundu.
1: Altınları düğün için kiraladım demişti. Ancak kilolarca altın odunluktaki valizden çıktı. Vanlı Kara Haydar soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ekipler Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğuna baskın yaptı. Aramada düğünde takıldığı değerlendirilen 66 bilezik, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda zincir, büyük set gerdanlık, altın kemer ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Aramada en dikkat çeken materyallerden biri ise üzerinde 24 VKH ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı cep telefonu oldu. Üzerinde örnektir yazan toplam 67,5 gramlık külçe görünümlü materyaller de incelemeye alındı. Ekipler ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve diğer materyallerin kaynağıyla Tançalan dosyasının bağlantısını araştırıyor. Soruşturmanın bir diğer önemli ismi ise Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. MASAK raporunda adı geçen annesi ise İstanbul'da düzenlenen ayrı bir operasyonla gözaltına alındı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yaklaşıyor. Haliyle de gündemde ilk sırada bu konu var. ABD Başkanı Donald Trump da ara seçimler yaklaşırken bir miting düzenledi ve orada seçmenlerine sıra dışı bir yemin ettirdi. İzleyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump ara seçimler yaklaşırken düzenlediği mitingde destekçilerine sıra dışı yemin ettirdi. Salondakilere sağ ellerini kaldırarak toplu bir sadakat ve sandık yemini ettirdi.
2: Bizi nefes bile alamayacak kadar çok seven en büyük başkanına söz veriyorum ki sandığa gideceğim. Onların yaptığı gibi hile yapmaya çalışacağım.
1: Trump konuşmasını esprili ama sert bir tonla tamamladı. Öyle ki seçime katılmayanların cehenneme gideceğini öne sürdü. Açıklamaları yine tartışma yarattı.
2: Oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemem.
1: Trump daha önce de Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu koruması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 nakit ödeme yapacaklarını vaat etmişti. ABD Başkanı seçmenini konsolide etmeye çalışsa da anketler tablonun o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Onay oranları %30'lu seviyelerde seyreden Trump ve partisi Kuzey Carolina gibi kritik eyaletlerde demokratların yükselişiyle karşı karşıya. Önümüzdeki 2 aylık süreçte ara seçim dengelerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde çirkin bir protesto vardı. New York'ta toplanan İslam karşıtı protestocular, belediye başkanı Mamdani'nin 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılmasına tepki gösterdi. İslam karşıtları 11 Eylül anma törenlerinde provokasyona kalkıştı. New York'ta toplanan İslam karşıtları belediye

0: Başkanı Zohran Mamdani'nin 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına katılmasını protesto etmek amacıyla belediye binasından 11 Eylül anıtına yürüdü. Protestocular yürüyüş sırasında karşıt görüşlü bir grupla da karşı karşıya geldi. İki grup arasında arbede yaşandı. O arbedeye polis müdahale etti. Bu arada iki protestocu da gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Artık neredeyse 5. yıla doğru gidiyoruz, yaklaşmış durumdayız. Bu arada Rus lider Putin'den de Avrupa'ya yeni bir rest var. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının bir savaş anlamına geleceğini söylüyor. Putin, BRICS Liderler Zirvesi için Hindistan'da ve burada gazetecilere açıklama yaptı. Batı'nın politikalarını ve Ukrayna krizini değerlendirdi. Rus lider, Batı'nın geçmişte Kafkasya'daki ayrılıkçılar, şimdi ise Ukrayna'daki yönetim aracılığıyla Rusya'yı sıkıştırmaya ve parçalamaya çalıştığını savundu. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilme çabasının krizin temel nedeni olduğunu vurguladı. Putin, Avrupalı seçkinlerin halklarını Rus tehdidiyle korkuttuğunu belirtti. Bunun yersiz olduğunu vurguladı. Putin, herhangi bir tehdit yok ve hiçbir zaman olmadı. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna topraklarına asker gönderme planlarına ise sert tepki gösterdi. Böyle bir hamlenin doğrudan Rusya ile savaş anlamına geleceğini belirtti. Avrupa halklarının bu tehlikenin farkında olduğunu söyledi. Alaska açıklarında dondurucu sularda mucize ve trajedi bir arada yaşandı. Alabor olan teknenin üzerinde karanlıkta ve dondurucu soğukla mücadele ederek yaklaşık 2 gün hayatta kalmayı başaran 15 yaşındaki bir gencin hikayesi var sırada.
1: Tekne alabora oldu. Kuzeni ve abisini kaybetti. Saatlerce teknenin üzerinde dondurucu soğukta kurtarılmayı bekledi. 2 gün hayatta kalmayı başardı. Görüntüler Alaska açıklarından. Alaska'nın Rusya sınırına yakın St. Lawrence adası açıklarında avlanmak için denize açılan 3 kişilik grubun teknesi alabora oldu. 15 yaşındaki Derek Parker Agnanga, dondurucu soğuk ve karanlığa rağmen ters dönen teknenin üzerine çıkarak hayata tutundu. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine ABD sahil güvenlik ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Gökyüzünden arama yapan kurtarma uçakları okyanusun ortasındaki genci tespit etti. Bölgedeki bir balıkçı teknesi hızla olay yerine yönlendirildi. Mürettebat yaklaşık 2 gündür yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki genci halat ve sepet yardımıyla gemiye almayı başardı. Kurtarıldığında şiddetli hipotermi geçiren gence ilk müdahale battaniye ve ısıtıcı paketlerle yapıldı. Saatlerce kuzeniyle birlikte tekneye tutunan Derek, kuzeninin gece saatlerinde dondurucu sulara kapılarak kaybolduğunu, abinin ise teknenin altında kaldığını söyledi. Savonga köyündeki ailesi telsizden gelen kurtuluş haberiyle sevinç gözyaşları dökerken, kısa süre sonra abi ve kuzeninin cansız bedenlerine ulaşıldığı haberiyle yasa boğuldu. Olay geride mucizevi bir kurtuluş ve telafisi olmayan bir acı bıraktı.
0: Yunan basını Türkiye'nin Orta Doğu'daki önlenemez yükselişini bir kez daha manşetlerine taşıdı ve bu durumun İsrail'de çok ciddi bir endişe ve tedirginlik yarattığına dikkat çekildi. Aynı zamanda Türkiye ile İsrail arasında Suriye topraklarında olası bir çatışma senaryosu da ele alındı.
1: Türkiye gücüne güç katıyor. Yunanistan endişeyle takip ediyor. Türkiye'nin yükselişi Yunan basınında gündem oluyor. Yunan Tovima gazetesi Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik hamlelerini kapsamlı bir analizle masaya yatırdı. Gazeteye göre Türkiye Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi. Bölgedeki dengeleri de tek başına şekillendiriyor. Analizde ihracatını son 5 yılda 3'e katlayarak 10 milyar dolara çıkaran Türk savunma sanayisine ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel bir vurgu yapıldı. Ankara'nın Körfez ülkeleriyle artan yatırımlarını, Irak'la yaptığı enerji anlaşmalarını ve Suriye'deki yeni yönetimle kurduğu güçlü ittifakı göz ardı edilemeyecek bir tablo olarak nitelendirildi.

0: Türkiye'nin Suriye'de artan askeri ve siyasi ağırlığı ise İsrail tarafında alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Yunan Vima Ortodios gazetesindeki analize göre İsrail, Türkiye'yi ikinci bir İran olarak değil, yükselen ve çok daha güçlü bir bölgesel rakip olarak görüyor. Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ankara'nın Şam'daki yeni yönetimle askeri eğitim ve yeniden inşa ekseninde kurduğu derin bağlantı Tel Aviv'i endişelendiriyor. İsrail'in asıl korkusuysa doğrudan bir savaş değil, yıllardır rahatça kullandığı Suriye hava sahasındaki Türk radarları ve hava savunma sistemleri nedeniyle hareket özgürlüğünü kaybetmek. Gazeteye göre olası bir çatışma senaryosuysa küçük bir kıvılcıma bağlı. İsrail'in Suriye'de vuracağı bir tesiste Türk askerlerinin zarar görmesi Ankara'ya sert bir karşılık vermeyi itebilir. Analiz böyle bir misilleme zincirinin Kaan, Eurofighter, İHA'lar ve Çelik Kube yatırımlarıyla güç dengesini tamamen kendi lehine çeviren Türkiye ile İsrail'i kontrolsüz bir savaşa sürükleyebileceği uyarısıyla son buluyor.
1: Türk dünyasında dilde birlik vizyonu doğrultusunda tarihi bir adım atıldı. Özbekistan Senatosu ülkedeki Latin alfabesini Türk dünyası ortak alfabesine uyumlu hale getiren yeni kanun tasarısını kabul etti. Özbekistan'da dil entegrasyonu ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla hazırlanan yeni alfabe kanunu Senato Genel Kurulu tarafından kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut alfabedeki 26 harf ve 3 harf birleşiminin yerini 28 harf ve 1 kesme işareti alacak. Türkiye başta olmak üzere Latin alfabesini kullanan Türk devletleriyle uyumlu Ş, Ç, Ö ve yumuşak G harfleri kullanılacak. 1993 yılında kabul edilen ancak 1995'te değiştirilerek ortak Türk harflerinden uzaklaşılan alfabe, Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev'in 2021'de başlattığı vizyonla aslına dönmüş oluyor. Kanun, Mirzoyoyev'in onayının ardından yürürlüğe girecek. Resmi belgelerden tabelalara kadar geniş bir alanda kademeli geçiş süreci uygulanacak. Bu tarihi karar Ankara'da da geniş yankı buldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Özbekistan'ın bu yöneliminin dil ortaklığını güçlendireceğini vurguladı. Zorlu, karmaşık harflerin pratik sembollere dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

0: Eğitim öğretim yılı yarın itibariyle başlıyor. İlk ders zili çalacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Evlatlarımız için sahadayız diyor Bakan Çiftçi. Peki ayrıntılarda neler var? Hemen o paylaşımı aktarayım sizlere. Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada diyor Bakan Çiftçi. Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. 81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikle okullarımızda kullanılmak üzere 2804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor, okul kolluk görevlilerimizi, güvenlik eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleriyle servis araçları denetim uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık. Çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Yarın itibarıyla başlıyor eğitim öğretim yılı ve çok sıkı güvenlik tedbirleri de alınıyor bu yeni dönemde. Şimdi Gazze'de yaşanan dram malum. Orada da öğrenciler var. Onlar da okula gitmek istiyor ancak pek çok okul harabeye dönmüş durumda. Çadırların içinde çocuklar eğitim öğretim görmeye çalışacaklar. Tabii ki katliamcı İsrail onlarca öğretmeni de şehit etti. Bunu da unutmamak lazım. İşte bu nedenle Türkiye'de tüm okullarda 2006-2027 eğitim öğretim yılında ilk dersleri çalacak ve Gazze'li çocuklarla dayanışma içinde uçurtmalar gökyüzüne bırakılacak.
1: Yeni eğitim öğretim yılımız tüm gençliğimiz için hayırlara vesile olsun.
2: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek. Yeni dönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında olacak. İstanbul'daysa ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Valiliği 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle tedbir uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü'nce 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atanacak. 39 ilçede 45 mobil okul timi de görev alacak. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri denetlenecek. İlk gün eğitim 10-15 arasında yapılacak. Ayrıca 3013 bahçe görevlisi ve 8500 temizlik personeli göreve başlayacak.
3: Bir dönem geçireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Şimdi haberlerimizde izledik. Az önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajlarını da paylaştık. Yani tüm kurumlar yeni eğitim öğretim yılına hazır. Ama burada önemli olan öğrenciler ve aileler ne kadar hazır? Bu sorunun yanıtlarını arayacağız. Çünkü yaklaşık 3 aylık uzun bir yaz tatili sona eriyor. Haliyle bu dönemde çocukların uyku düzeni eğitim öğretim yılının devam ettiği süreçteki gibi olmuyor. Daha geç yatılıyor ve teknolojik aletlerle daha fazla haşır neşir olunuyor. Dolayısıyla şimdi bunlara biraz ara vermek gerekecek. Peki bu nasıl mümkün olacak? Çocuklar nasıl uyum sağlayacaklar okula? Bu konuları, bu önemli konuları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Yeşilay Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Senem Başgül bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. İyi pazarlar.
4: İyi pazarlar Kahraman Bey. Merhabalar.
0: Çok sağ olun. Şimdi eğitim öğretim başlıyor. Az önce de söyledik, yani tüm kurumlar hazır, tüm tedbirler de alınmış durumda ama aileler ve çocuklar için de tabii ki zorlu bir süreç. İşte 3 aylık yaklaşık bir tatil dönemi vardı. Çocuklar teknolojiyle daha fazla haşır neşir oldular. Daha geç yattılar, daha geç uyandılar. En azından ben kendimden örnek vereyim, kendi çocuklarımdan. Haliyle o okul dönemindeki disiplini sağlamak yaz aylarında daha zor oluyor. Şimdi ne olacak, nasıl odaklanacaklar, ne tavsiye edersiniz?
4: Şimdi Kahraman Bey, aslında bu tip şeylerde kademeli geçiş yapılması lazım. Yani eğer tatilde, ki tatilde de bu kadar açılmamak lazımdı, onun da bir dengesi gerekiyordu. Tatil yerlerinden mümkün olduğunca erken dönmek, mesela bir hafta kadar inşallah dönmüşlerdir ve evdeki düzeni tekrar okul düzenine yakın bir hale getirmek ve kademeli kademeli ekranı azaltmak lazım. Birden

0: bakalım yarın okul başlıyor. Bugün de pazar, ekranı kapattık şeklinde yapılan uygulamalar ebeveynlerle çocukların ciddi çatışmasına neden olurlar. O yüzden ben diyorum ki ne tatilde alabildiğini açın, ne de okul zamanı çok disiplinli, çok katı kurallar uygulayın. Bir ortasını bulmak lazım.
1: Şimdi tabii özellikle hani bir uyuma haftası oldu işte 1. 5. ve 9. sınıflar için, ama hadi 5. ve 9. sınıflar hani tecrübeliler, ama 1. sınıflar açısından bakacak olursak hocam, okula yeni başlıyorlar. Yeni ortam, yeni arkadaşlar. Bazen hani anaokulundan da yine aynı okulda devam edebiliyor çocuklar, ama farklı bir ortama girecekler. Yeni bir düzen. 5. ve 9. sınıflarda da tabii ki ders programları artık daha yoğun oluyor. Özellikle 5. sınıflar ortaokul dönemi onlar için. Hani biraz o çocukluktan çıkıp daha farklı bir sürece de girmiş oluyorlar. O açıdan neler tavsiye edersiniz? Hep de şunu soruyorum, yani çocuklara neler tavsiye edileceğinden ziyade herhalde aileler burada önemli. Çünkü çocuklara yaklaşımları bu dönemde çok daha dikkatli olmalı.
0: Şimdi şöyle, tabii okula yeni başlayan çocukla ortaokul çocuğu gelişimsel olarak da farklı. Biri somut dönem çocuğu, biri soyut dönem çocuğu. O yüzden çok farklı yaklaşımlar kullanılmalı ama en temel yaklaşım her yaş grubu için ebeveyn çocukları için güvenli liman olmalı. Çocukları okula gönderdiklerinde çocuklar okulda yıpranabilirler, incinebilirler, yorulabilirler, zorlanabilirler. Belki çok keyifli bazı, belki çok keyifsiz zamanlar geçirebilirler ama günün sonunda eve döndüklerinde onları keyifle, neşeyle karşılayan ve her halleriyle olduğu gibi kabul eden ve bir problem varsa çözüm noktasında onlara yardımcı olacak liman şeklinde bir ebeveynle karşılaşmaları gerekiyor. Hemen olayları büyütmeyin. Hemen büyük
1: Hocam çok özür
0: krizler
1: dilerim. Çok özür dilerim, araya girdim. Devam edeceğiz ama Adalet Bakanı Akın Gürlek 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve örük törenlerinde konuşuyor. Bir oraya dönelim, devam edeceğiz.
2: Kürt'ün merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bizim medeniyetimizde adalet, devletin vicdanı, milletin güvencesi ve toplumsal huzurun temelidir. İşte Söğüt'te temeller atılan büyük devlet ve medeniyet yürüyüşünün mayasında da bu anlayış bulunmaktadır. Bu topraklarda bir avuç toprağa içilen tohumlar tarihsel süreç içinde devasa ormanlara dönüşmüştür. Bu ormanın bir fidanı olmak benim için şereflerin en büyüğüdür. Bu ormanı tarihin birçok evresinde yakmaya, kesmeye ve yok etmeye çalışsalar da bu aziz millet her defasında yeniden yeşermiş, yeniden kök salmış ve birbirine sıkıca sarılan devasa bir orman olmayı başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şanlı tarihimizde bize emanet edilen en değerli mirasımızdır. Onu ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşatmak için başta siz Türkmen beyleri olmak üzere bu bayrağı kendisine kılavuz edinen milletimizin bütün fertleriyle birlik ve beraberlik içinde devletimizi korumaya ve kollamaya, bu toprakları ebediyen vatan olarak yaşatmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Önümüze konulan her engeli birlikte aşacağız. Aziz misafirler, kıymetli katılımcılar, ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirası yaşatmanın yolu devletimizi adalet temelinde güçlendirmekten geçmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğümüz Büyük Türkiye mücadelesinin merkezinde aynı adalet anlayışı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletin varlık gayesi evveli emirde adalettir. Devamında emniyet, nihayetinde huzur ve selamettir. İşte bu anlayışla Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Ertuğrul Gazi bu topraklara geldiğinde eminim ki Türkmen ocaklarının yalnızca bugününü değil, yüzlerce yıl sonrasını da düşünmüş, sahip olduğu büyük devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bırakmıştır. Milletimiz de bin yıla uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekillere bugünlere kadar taşımıştır. Şanlı milletimiz tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştur. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu irade Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi Büyük Türkmen Bey'i Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılığıyla kararlılıkla sürdürmektedir. O gün obalar kıl çadırından oluşuyordu. Bugün ise çatısı tüten binalardan oluşuyor. O günün birçok yaşam biçimi modern çağda değişti. Ancak değişmeyen tek şey millet olma şuurumuz, devlet olma inancımız, vatan dediğimiz bu aziz topraklara duyduğumuz minnet ve tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek günümüze ay yıldızlı al bayrak olarak ulaşan yüce sancağımıza tavizsiz bağımlılığımızdır. Yörük denince benim aklıma gelen ilk şey işte bu inanç ve kararlılıktır. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenlikleriyle milletimizin Anadolu yurt edilmesiyle başlayan tarihi dönüm noktasını yeniden yad ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza tarihi değerlerimize ısrarla hatırlatılmalı. Bugünlere ecdadımızın fedakarlıkları sayesinde ulaştığımız bilincini aşılamalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zihinlerini esir alarak onları köleleştirmeye çalışan günümüzün işgal modellerinden ve tuzaklarından korumak için bugün bütün gayretimizi göstermeliyiz. Kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla doldurup gelecek nesillere sorumsuzluk mirası bırakan bir yapı bizler için en büyük tehlikedir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişem gençlerimiz ve çocuklarımız için kurulan tuzakların çeşitliliğiyle bunlarla mücadelenin ülkemize yüklediği ekonomik maliyet ve her zaman kaybıdır. Bu sebeple gençlerimiz ve çocuklarımız ilk ve en değerli yetişme ortamı olan aile içinde gerekli tedbirlerin alınmasını, aile büyüklerinin bu konuya önem vermesini ve çocuklarıyla daha korunaklı bir etkileşim içinde bulunmasını tavsiye ediyorum. Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi, çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için çok gayret edelim. Kıymetli misafirler, bu coğrafyada 500'e aşkın bir süre barış ve huzur hakim olmuştur. Bunun sebebi Viyana kapılarından Kuzey Afrika'ya, Kırım'dan Habeşistan'a kadar uzanan geniş coğrafyada asil ceddimizin adalet temelinde.
1: Peki, Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli mesajlar verdi. Aslında konuşmasının bir bölümünde hocam size kulak verebildiyseniz gençlere yönelik mesajları da oldu. Onları da konuşuruz tabii ama araya girmiştim, virgül koymuştuk. Buyurun lütfen devam edelim.
0: Yani en son konuştuğumuzda şunu söylüyorduk. Çocuklarımız okuldan eve döndüklerinde okulda büyük bir gün, büyük bir mesai geçiriyorlar. Bu mesaide bazen inciniyorlar. O yüzden tamir edildikleri limana geri dönüyorlar. Anne babalar, çocuklarınızı eve döndüğünde sarın, sarmalayın, tamir edin, onların yanında olun demek istiyorum.
1: Şimdi bir de tabii şu da var. Hani aileler, şimdi baktığımız zaman hayat şartları değişiyor. Hani ben bu konuda mesela kendi babamla da zaman zaman tartışıyorum. Yani senin döneminde gibi değil artık diyorum. Hani iş yaşamı, büyük şehirlerin o zorlu ortamı, trafik kaosu, aileler eve döndüklerinde çalışan anne babalar zaman zaman tahammül sınırları düşük olabiliyor. Yani işte çocukların çocuklarıyla ilgilenme noktasında çok fazla vakit geçiremiyorlar. İşte çocuklar da haliyle ilgi istiyor. Ne oluyor bu sefer? Hadi telefon, tablet, evde 3 kişi 4 kişi herkes birbiriyle konuşmadan, herhangi bir diyalog yaşanmadan telefonlara bakabiliyor. Ya bununla ilgili ne söylersiniz? Yani burada herhalde fedakarlık ailelerde, özellikle okul döneminde çocukların başarısı adına da, yani belki onlara böyle çok fazla karışarak değil ama uzaktan da olsa bir gözle herhalde takip etmekte gerekiyor ve çocuklara biraz da zaman ayırmak gerekiyor, öyle değil mi? Özellikle bu ilk dönemde.
0: Şimdi şöyle, aslında çocuklar ilk 10 dakikayı çok önemserler. Çocuk eve geldiğinde ebeveyn evde olmayabilir. Tabii ki çalışan ebeveynleriz birçoğumuz ama ebeveyn eve

0: geldiğinde daha üstüne başını değiştirmeden, çantasını bırakmadan ilk 10 dakika o evdeki çocuğu farkına varırsa, nasılsın, ne haber, günün nasıl geçti, bir 10 dakikaya razıyım. İlk 10 dakika kurulan temasta gecenin kalanında ebeveyn de rahat eder. O yüzden ilk karşılaşma ve ilk temas önemli. Birinci, bunu söylemek istiyorum. İkincisi, çocuğun elindeki ekrandan daha çok evin ekran düzeni önemli. Yani çocuk eğer iletişim kurabileceği bir ebeveyn buluyorsa, konuşabileceği bir ebeveyn buluyorsa, ekrana elbette ki daha az ihtiyaç hissedecektir. Ama şu gerçeği de kabul etmeliyiz. Bu çocuklar ekrana doğdular ve hayatlarının büyük bir kısmında da ekrandalar. O yüzden ekranın kaç saat açık olduğu değil, hayatın hangi alanlarını kapattığına bakmak lazım. Uykusunu engellememeli, dersini engellememeli, yüz yüze iletişimi engellememeli ve hareketini engellememeli. Bunun dışında tabii ki ekran kullanacaklar. Ekranı da her zaman kötü bir şey diye düşünmemek lazım. Süreden çok içeriye odaklanmak ve çocuğun hangi alanını engellediğine bakmak lazım. Yani çocuğun elinden gidip ekranı almak değil, o ekranı alırken neyi koyacağımı bilerek çocuğun yanına gitmem lazım.
1: Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani çocuk o dediğiniz gibi ekranı aldıktan sonra hani aldım gittim değil. Yani mutlaka onunla bir şeyler paylaşmak herhalde gerekiyor ki o çocuğu da o anlamda hani tatmin etmek lazım.
0: Belki çocukla birlikte ekrana bakmak, belki filmi beraber izlemek, çocukla birlikte bir şeyler yapmak ve kullanılan ekran üzerine tartışmak, ekranı almadan önce yapılabilecek en önemli şeylerden biri. Belki birebir oturup tabii ki bizle sohbet etmeyecektir. Ama en azından onun kullandığı veya ortak kullandığımız ekranlar üzerinden sohbet açarak bir giriş yapabiliriz.
1: Şu da değil ama, değil mi hocam? Mesela ben bunu görüyorum, hani gözlemliyorum. Mesela bir baba ya da anne çocuğuyla vakit geçirmek için işte dışarıda bir yere gidiyor. Diyelim ki bir mekanda oturuyorlar. Ama anne sürekli ya da baba telefonda. Yani çocukla ben bir aktivite yaptım deyip sonra tekrar telefona gömülmemek lazım herhalde.
0: Yani çocukla aktivite yaptım diyebilmek için çocukla geçirdiğiniz zamandan keyif alıyor musunuz, bunu sormak lazım. Eğer çocukla birlikteyken siz keyif alıyorsanız çocuk da keyif alıyordur ve bu her iki taraf için de tatmin edici olacaktır.
1: Peki hocam, ailelerin en çok zorlandığı konulardan biri sınır koyma meselesi. Ya bu gerçekten zorlayıcı bir durum ve zaman zaman hani bunu yapamadığımızda da şu ifadeyi kullanıyoruz. İşte zamane çocukları, şimdiki çocuklar daha farklı. Gerçekten böyle mi? Yoksa aileler o sınır koyma noktasında nelere dikkat etmeli?
0: Şimdi Z kuşağından bahsediyorsak bizden oldukça farklılar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çünkü onlar için internetin yokluğu diye bir şey söz konusu değil. Onlar internetin içindeler ve biz bu gerçeği bir kere her şeyden önce kabul etmek ve buna göre yaklaşmak zorundayız. Eğer biz çocuğu anlayabiliyorsak, eğer çok küçük yaştan itibaren çocuğumuzla kurduğumuz bir iletişim varsa, biz çocuğun dünyasında ne yaşadığını biliyorsak ve biz ona eşlik edebiliyorsak, o zaman sınırlarımızı da karşı taraf daha kolay alacaktır. Arkadaş olmak değil, ebeveyn olmayı becerebiliyorsak, ebeveyn olurken diktatör değil de yanında olmak, eşlik etmek, anlamak ve duygularını aynalamak şeklinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman bizim evin kuralları daha kolay uygulanacaktır ve çok küçük yaştan itibaren kuralı ben koyuyorum, hadi değil, birlikte oturup senin yarın okul saatin, senin 9.30'da yatman lazım diye önceden konuşup planlama yapıldığında ve 9.30'da örneğin yatmadığında onun başına neler gelebileceğini ve nasıl bir yaptırım uygulayacağınızı önceden konuştuğunuzda sınırları koymak daha kolay olacaktır. Özetle, sınırlarınızı çocuklarla birlikte oturup konuşarak belirlemek ve bu sınırlara uyulmadığında yaptırım olarak neler yapacağınızı da çocukla konuşmak, daha sonra da gerçekten olmadığında esnemeyerek o kuralı uyguladığınızda iletişiminiz de iyi ise işler hiç de o kadar kötü gitmiyor.
1: Gitmiyor.
0: Eğer çocuğun belirgin bir psikopatolojisi veya zorluğu yoksa tabii,
1: Peki hocam,
0: Sahran Bey.
1: izninizle son olarak şunu da sorayım. Şimdi az önce sizinle bağlantıyı gerçekleştirmeden önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaşımını ben de aktardım dinleyenlere, bizi izleyenlere ve tabii ki alınan tedbirler var. İşte geçtiğimiz yıl yaşadığımız maalesef acı kayıplar, üzücü hadiseler hala aklımızda, belleğimizde duruyor. Bunların tekrarlanmaması adına tabii ki birçok tedbir alınıyor. Bunlar güzel ama bu noktada ben ailelere de çok fazla görev düştüğünü düşünenlerdenim. Yani ne kadar tedbir alınırsa alınsın bu hadiselerin önüne geçmek eğer çocuk sağlıklı bir ortamda herhalde yetişmiyorsa mümkün değil. Son olarak bununla ilgili tavsiyeleriniz, çağrılarınız ne olur acaba?
0: Tabii o

0: Bunu erken fark edin ve bunu fark ettiğinizde okulunuzun psikolojik danışmanlarıyla iletişime geçin ve onlarla birlikte bir çözüm üretemediğinizde veya çözüm üretseniz bile bir üst merci gerektiğinde hemen danışmanlığınızı alın. Ama bunun için çocuğunuzu çok iyi tanıyor olmanız lazım. Çok iyi tanımak için de çok küçük yaşlardan itibaren çocuğunuzla sağlıklı bir iletişiminizin olması lazım. Eğer çocuğunuzu tanırsanız, çocuğunuzda bozulmaya giden, zorlanmaya giden ipuçlarını çabuk yakalarsanız, çocuğun hem kendine hem de çevresine zarar vermesinin önüne geçmiş olursunuz.
1: Profesör Doktor Senem Başgül, Yeşilay Bilim Kurulu üyesi. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum beyine katkılarınız için. Mutlaka bizi izleyen, dinleyen aileler, veliler de sizin çağrılarınızdan gereken payı almıştır diye düşünüyorum. Hoşça kalın.
0: Sağ olun Kahraman Bey. Siz de hoşça kalın. İyi yayınlar dilerim.
1: Peki, değerli hocamıza veda ettikten sonra biz devam edelim anlatmaya. İlginç bir haberle devam edeceğiz. Neyse ki sonu iyi bitiyor, onu söyleyelim. 41 yaşındaki Mehmet Polat ani bir kilo kaybı ve iştahsızlıkla hastaneye başvurdu. İlk yapılan incelemelerde bir akciğer kanseri şüphesi üzerinde durdu uzmanlar. Ancak sonrasında gerçekleştirilen operasyonda hastanın kanser olmadığı ortaya çıktı. Peki neydi rahatsızlığı? Bakalım.
2: Tomografi hastamızın yabancısının olmadığı görüntüsü.
3: Kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye gitti. Hayatının şokunu yaşadı. 41 yaşındaki hastanın akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı.
2: Burada sağ akciğer orta kısımda bronşlarda tıkalı olduğunu görmekteyiz.
3: Bu ilginç vaka İstanbul'dan. Bir çocuk babası Mehmet Polat bir süre önce geçmeyen öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlerle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Onur Derdiyok ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası akciğerde şüpheli bir alan tespit edildi. Ekip bronkoskopi yapılması kararını aldı.
4: Ben kitle olduğunu düşünüyordum çünkü bu zaten beni bayağı rahatsız ediyordu. Ve zaten öyle çok aşırı derecede kilo kaybım vardı.
3: Ama yetmedi. Bu kez konsey kararıyla küçük kesilerden kamera ve özel aletler yardımıyla yapılan kapalı ameliyat yöntemi uygulandı. Gerçek ortaya çıktı. Hasta neyse ki kanser değildi. Ancak akciğerinde kemik vardı.
5: Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyon özelliği şöyle anlatabilirim. Çok nadir bir ameliyattır bu. Akciğer yabancı cisim kaçması nadir bir olay değil. Yabancı cisme bağlı sirve ameliyatları literatürü çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Çıkan kemik dokusundan sonra hastamız kemik yemeyi seven bir hastamızmış. Onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında da büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı.
3: Derdi yok, kişilerin ısrarlı şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtirken vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.
5: Devam eden inatçı ya da geçmeyen öksürük gibi ya da geçmeyen ara ara meydana gelen ateş gibi ya da kilo kaybı gibi durumlarda en kısa sürede sağlık kurumlarına başvuralım.
4: Biraz kemiği seven birisiyim. Yani olması da bence normal çıktı diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı. Ama bundan sonrası tabii ki biraz zor yer.
1: Tekstil sektörü Türkiye için önemli. İstanbul'da da modanın kalbinin attığı yer neresi diye sorsak akla önce Merter geliyor. Şimdi Merter esnafının ve tekstil sektörünün hareketlenmesi adına da 15-20 Eylül tarihleri arasında Merter Moda Haftası düzenlenecek. Bakalım detaylarına.
6: Podyumun ışıkları bu kez Merter'de yanacak. Yeni koleksiyonlar görücüye çıkacak. Moda rüzgarı Savaş Caddesi'nde esecek. Evet. 8. Merter Moda Haftası için geri sayım başladı. 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, moda dünyasını, tekstil sektörünü ve vatandaşları bir araya getirecek. Mesliyat tarafından düzenlenen Moda Haftası'nda yeni sezon koleksiyonları podyuma taşınacak. Genç tasarımcılar ve yeni markalar da kendilerini tanıtma fırsatı bulacak.
7: Biz yurt dışından 200'e yakın iş insanını burada ağırlayacağız. 50'ye yakın ülkeden bahsediyoruz. Kolay değil. Bu zamana kadar 8 kere düzenlediğimiz ve bundan sonra da devam etmek istediğimiz bir organizasyon. Eklediğimiz şeyler var. Yurt dışı alım heyetleri bizim için önemlisi konulardan bir tanesi.
6: Koreografisini Asil Çağlı'nın üstlendiği defilelerde Ece Gürsel ve Vilma Elis gibi tanınmış modeller de podyuma çıkacak. Ancak organizasyonun hedefi yalnızca renkli görüntülere sahne olmak değil. Merter'deki üretimi ve markaları daha geniş kitlelere tanıtmak, bölge ticaretini canlandırmak ve tekstil ihracatına katkı sağlamak.
7: Türk'ün misafirperverliğini göstermek için güzel bir gala yemeği yapıyoruz yatta, Bosporus'ta. Arkasından salı günü bütün burada gördüğünüz büyük

0: markalarımızın katıldığı, yaklaşık 40'a yakın firmanın katıldığı 2 gün boyunca sürecek ayrı ayrı defileler olacak.
1: Moda haftası boyunca Savaş Caddesi'ndeki hareketlilik sadece podyumlarla sınırlı kalmayacak. Defileler, konserler ve farklı etkinliklerle Merter, 15-20 Eylül tarihleri arasında moda ve müziğin buluşma noktası olacak.
0: Dans şovları olacak, birbirinden ünlü mankenlerin katıldığı güzel, inşallah nasip ederse koreografları izleyeceksiniz. Akşam da ve en önemlisi bu misafirlerimizi ve buradaki Merterli iş insanlarını ve özellikle üyelerimizi ağırlayacağımız konserler vereceğiz. Salı akşamı Siam'la başlayacağız. Mr. Dosu Dosu ile devam edip Sefo ile son bulacak salı akşamı. Çarşamba akşamı da Sinan Akçıl, nasip olursa arkasından da Demet Akalın'la konserlerimiz devam edecek.
2: 6 Şubat depremlerinin asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihya çalışmaları ve inşa çalışmaları devam ediyor. Özellikle gençlerin eğitimden mahrum kalmamaları adına da pek çok önemli proje hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından son olarak Pusula Maraş Eğitim Merkezi düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.
1: Kahramanmaraş'ta yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Şehrin eğitim altyapısına yeni bir soluk getirildi. Kahramanmaraş Belediyesi tarafından hizmete açılan ücretsiz eğitim kurumuyla gençlerin geleceğine pusula tutuluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pusula Maraş Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
3: Yapmış olduğumuz hizmetlerin içerisinde en önemli, en insana dokunan işlerden bir tanesi. Burada hem LGS sınavına hazırlanan hem YKS sınavına hazırlanan yavrularımız inşallah hayallerini gerçekleştirme noktasında güzel bir ortamda derslerini görecekler, ders çalışacaklar. 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar.
1: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de dershane hakkında bilgi verdi. Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
3: İnşallah Pusula markamızla beraber gençlik hizmetlerimizi daha da şehir içerisinde yaymaya devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize o noktada onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.
1: Merkezde öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak. Düzenli deneme sınavlarıyla sınavlara hazırlık süreçleri desteklenecek. Kahramanmaraş halkı da eğitim merkezinin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
4: Daha önce çocuğumuz deneme sınavına girdi. Deneme sınavının soru kalitesini çok beğendik. Çocuğumuz için çok verimli oldu. İnşallah bu dershanenin verimli olacağını da düşünüyorum.
5: Pusula Maraş'ta bizim için mucize oldu yani. İnşallah çocuklarımızın eğitimi için de daha güzel, daha başarılı olacağına eminim.
1: Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri ve kulüpleri, konferans ve motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
2: Ve bu haberle birlikte moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Ancak 24 haber maratonu devam edecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
10: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
11: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: olan Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri.

hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu büyük zafer için bir mesaj yayımladı. O mesajının detaylarına bakalım hep birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj geldi. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerden Sakarya Meydan Muharebesi'nin milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu da dile getirdi. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olunabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milletinin Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza attığını da vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak. Vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi Cumhurbaşkanı. Bu vesileyle özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor. Vatandaşlarımı da en kalbi duygularla selamlıyorum diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bu tepkinin sebebi de Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı bir konuşmada devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef almasıydı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in valileri, kaymakamları ve idari kadroları siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getiren üslubunu kınayarak kendisini siyaset adabına davet etti. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımın siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Özel'in kendi yönetimi altında yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık ve skandallara ilişkin hesap verecekler demesi gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi. İstanbul valisiyle hedef gösterilen diğer yöneticilerin hukuk düzeni içerisinde görevlerini yaptığını vurgulayan Çelik, bu yöneticilerin herhangi bir partinin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çelik, AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini ifade etti. Kamu görevlilerini tehdit eden rövanşist zihniyete geçit vermeyeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Mansur Yavaş'a yönelik tepkiler ve kızgınlık her geçen gün daha da artıyor. Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste açıklamalarda bulundu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarını bir anlamda da değerlendirmiş oldu. Ve özellikle Mansur Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine katılmamasını bir hayal kırıklığı olarak niteledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: CHP'de gündem Mansur Yavaş. Anıtkabir ziyareti ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a öfke her geçen gün artıyor.
1: Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Faik Öztrak kısa ve net konuştu. Hayal kırıklığı dedi.
1: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
2: Öztürk yeni parti cephesinden CHP'yi hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin kapatılmasını dile getiren Mustafa Balbay vardı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi.
0: Yargılandığı davada hesap vermek yerine şov peşinde koşan Ekrem İmamoğlu bu kez de Millet Şahidimdir isimli kitabıyla yeni bir algı operasyonuna girişmeye çalışıyor. Ancak bu dava sürecinde tanıkların verdiği ifadeler, şüphelilerin verdiği ifadeler, hatta Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerin söyledikleri bu kirli düzeni, rüşvet çarkını ifşa ediyor.
3: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
4: Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve Başkanlık Konutu'nda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski reklam müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 15 yılda aslında şüpheler hiç bitmedi. Soruşturmada da aslına bakarsanız yeni bir aşamaya geçildi. Dün Fethi Kabir işlemi yapılmış, mezarı açılmıştı. Vücut bütünlüğünün korunduğu ve yumuşak dokuların durduğu tespit edilmişti ki bu uzmanlar tarafından pozitif olarak değerlendiriliyor. Eğer ölümünde bir zehirlenme durumu söz konusuysa bunun ortaya çıkması noktasında. Tabii bir yandan da devam eden soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleşmişti. O operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
5: Eski MİT yöneticisinin ölümü yeniden masada. Ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilen Kozinoğlu'nun ölümünde pek çok soru işareti vardı. Takipsizlik kararı bozuldu. 15 yılın ardından incelemeler yeniden başladı. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla beklenen Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler ve savcı gözetiminde açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Ümraniye Kocatepe mezarlığı ardında Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas çalışmalara 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı. Kozinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün bozulmadığı dikkat çekti. Kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu belirlendi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı. Alınan numuneler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu toksikolojik ve kimyasal incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak nihai raporla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Adli tıp uzmanlarına göre Kozinoğlu'ndan elde edilen yumuşak dokular soruşturmanın seyrini derinleştirecek. Ölümünde suikast ve zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun vücuduna girmiş olabilecek maddeler değerlendirilecek. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemin ceza infaz memurundan sağlık çalışanına kadar pek çok kişi için detaylı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan dönemin cezaevi kamera kayıtları da inceleme altında. Kozinoğlu'nun koğuşundan yapılan ilk acil çağrıyla sağlık personelinin hastaya ulaşmasının 29 dakika sürdüğü görüldü. Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise görev yerinde durmayıp Silivri merkeze yemeğe gittiği belirtildi. İşte tüm bu ihmaller zinciri de dosyaya girdi. Zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun odasının hastaneye kaldırıldığı dakikalarda hızlıca temizlendiği ve Kozinoğlu'nun kahve fincanının ve gazetelerin odadan çıkarıldığı tespit edildi. Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na ulaşmasından 10 gün sonra Ankara cezaevinden firar eden bir hırsızın kuruma sızması delil karartma şüphelerini artırdı. Dosya kapsamında daha önce de olay yerinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dosyaya takipsizlik veren dönemin savcısı Ali İşgören ve kumpas kararlarına imza atan hakim eşi Züleyha İşgören'in FETÖ üyesi oldukları saptanarak meslekten ihraç edildikleri ve yargılandıkları ortaya çıktı. Kısacası yürütülen soruşturma kapsamında ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Gözler adli tıptan gelecek raporda olacak.
0: Ve Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor. 11 şüphelinin yakalanması için de 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlamış oldu böylece. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Soruşturmada kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan isimler arasında eski Tunceli Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman da tutuklanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Ailem Güvende operasyonuna dair çarpıcı detaylar paylaştı. Operasyon 5 il merkezli ama toplamda da 15 ili kapsıyor. 5 ilin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor. Baktığımız zaman 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütülüyor. Çok sayıda suçlama var şüpheliler hakkında. Fuhuşa teşvik, aracılık, bununla birlikte müstehcenlik, yine uyuşturucu kullanımı ve çocukların zararlı içeriklere maruz bırakılması bu suçlamalar arasında.
6: Ailem Güvende operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı.
7: Sen şeyleri bana verebilirsin.
6: İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

0: Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
1: Bunun kimliğinde sen sorumlu kontrolü.
2: Kimliğiniz şey yapabilir mi?
3: Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüste bir otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk, toplam 21 kişi yaralandı. Düğüne gittiler, dönüşte ise adeta felaketi yaşadılar. Kalabalık grubu taşıyan minibüs bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs elektrik direğine çarptı, ardından refüje çıktı. İhbar sonrası kazanın yaşandığı noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçlarından çıkarılan 3'ü çocuk 19 yolcuyla sürücüler ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alıp o noktaya gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralıların neyse ki sevindiren haber, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Tabii kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte de yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
4: Anlaşıldı. Gelen akımı yan yola verelim, yan yola.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere hem ailelerine, öğretmenlere ve aynı zamanda da millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Tekin mesajında Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle 3. eğitim öğretim yılına girildiğini belirtti. Modelin merkezinde yetkin ve erdemli insan anlayışının yer aldığını da vurguladı. Bu yıl okullarda oyuna daha fazla yer açılacağını belirten Tekin, Marif'in kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını söyledi. Tekin, teknoloji ve yapay zekanın eğitimdeki yerine de dikkat çekti. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırmanın ve dijital dünyada mahremiyeti korumanın önemini vurguladı. Yenilenen EBA, MEBİ, dilim ve diğer dijital eğitim imkanlarının da öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Yarın itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm Türkiye'de başlıyor. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuşmuş olacak. Öğretmenler mesaiye başlayacak. Tabii ki ilk ders diliyle birlikte Gazze'de yaşananlar unutulmayacak. İsrail'in katliamlarıyla onlarca öğretmen şehit olurken öğrenciler de okulsuz kalmıştı. Yarın uçurtmalar Gazze için uçurulacak.
5: Yeni eğitim öğretim yılımız tüm gençliğimiz için hayırlara vesile olsun.
6: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek. Yeni dönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında.

0: olacak. İstanbul'daysa ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Valiliği 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle tedbir uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü'nce 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atanacak. 39 ilçede 45 mobil okul timi de görev alacak. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri denetlenecek. İlk gün eğitim 10-15 arasında yapılacak. Ayrıca 3013 bahçe görevlisi ve 8500 temizlik personeli göreve başlayacak.
1: Bir dönem geçireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
2: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı da İstanbul'un 39 ilçesi için önemli bir projeyi yürütüyor. Çantan Hazır projesi 3. yılında bu kapsamda 11 bin öğrenciye kırtasiye desteği yapıldı.
3: Bakalım. Hadi bakalım. Süper.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çocukların yüzünde ise tebessüm, ellerinde çantan hazır heyecanı var.
3: Derslerin iyi olması gerekiyor çok.
0: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim öğretim yılında da miniklerin heyecanına ortak oldu, ailelerin yükünü hafifletti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çantan Hazır projesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde kapı kapı gezen teşkilat mensupları çocukların yüzünü güldürdü. Çalışmalara katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da sahadaydı.
4: Evet, İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı çanta dağıtım projesinde bugün Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa Teşkilatımız, İstanbul İl Başkanımız, İl Yönetimimizle birlikte yine her zaman olduğu gibi kapıl kapı çalıyoruz, gönüllere giriyoruz.
3: Rullah ne olacaksın?
5: Futbolcu olacağım.
3: Futbolcu? Tamam olsun ama yine de derslerin iyi olması gerekiyor çok. Ki iyi bir futbolcu olabilesin.
0: 3 yıldır aralıksız sürdürülen projeyle geleceğin teminatı çocukların eğitim yolculuğuna destek olunmaya devam ediliyor.
2: Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere, ailelere hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden ve bültenimizi bu haberle noktalayalım. Görüşmek üzere.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Bugün bir öğretmen ve bir yazarla birlikteyiz. Hem yazarlık serüveni, hem seçtiği temalar, hem işleyiş biçimi ama hem de okur zevki üzerine kendisiyle konuşmak istiyoruz. Vaktimiz ne kadar konuşmaya müsaade eder bilemiyorum çünkü epey nispi biçimde çok kitabınız var, öğrencilerinizle, okurlarınızla buluşturduğunuz. Ama biz bir kapıdan girelim ve soralım. İlk olarak bahsedeceğiniz kitabınız niye yazıldı, kimin için yazıldı?
1: Şimdi öncelikle şu an itibariyle çocuklarımızın, bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak benim en çok dikkatimi çeken çocukların futbola karşı olan tutkuları. Tabii futbolun tarihimizde çok önemli bir yeri var. 1900'lerin başına kadar gidiyor futbolun ülkemize gelmesi, ilk takımların kurulması. Bugün hemen hemen her evde bir taraftar var, her evde bir heyecan var, futbol heyecanı var. Ama ben de söyleşilere gittiğimde, imzalarda ya da kendi öğrencilerimden popüler kültürün futbol açısından çocuklara çok olumsuz etkilediğini görüyorum. Özellikle taraf tutma, bazen fanatizme kaçan düzeyleri var. Bunları nasıl düzeltebiliriz ya da futbolun nasıl birleştirici özelliğini ön plana çıkarabiliriz diyerek bir tarihi kurgu yapmaya karar verdim. Tabii çoğumuzun bilmediği 28 Temmuz 1922'de büyük taarruzdan hemen önce bir yapılan tarihi bir maç var. Konya'nın Akşehir ilçesinde. Bu tarihi maçı çoğumuz bilmiyoruz. 2-2 biten çamur dolu bir tarlada iki takımın gençlerle ordu karmasını yaptığı bir maç var. Tabii bu futbol maçının temel amacı büyük taarruzu perdelemek. Yani Türk ordusu futbolla uğraşıyor. Herhangi bir taarruz hazırlığı yok şeklinde bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Buradaki vermek istediğim temel amaç şuydu. Şöyle geri dönüp baktığımızda tarihimizdeki futbol takımlarımızdaki özellikle büyük üç büyükler olarak bildiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarının özellikle Çanakkale'de, Balkan Savaşları'nda ve milli mücadelede çok büyük katkıları var. Şehit olan futbolcular var, yaralanan futbolcular var, gazi olan futbolcular var. Bu futbolcuların ülkeye olan katkılarını ortaya çıkarmaya çalıştım. 1900'lü yılların hemen başında ülkemize futbol ilk geldiğinde, ilk takımlar kurulduğunda iki şart vardı. Çok şaşırtıcı Zeynep Hanım. Gerçekten çok şaşırtıcı. İki tane önemli şart var. Birinci şart şu, futbol oynamak için eğitimli olmanız gerekiyor. Eğitimli olmayan birinin futbol oynamasına izin verilmiyor. İki, futbolun kazanç için yapılmaması gerekiyor. Yani bir maddi kazanç için değil, ülkeye katkı için. Özellikle ülke işgal altındayken, İstanbul işgal altındayken oradaki kurulan takımların milli manevi değerleri yükseltmek, morali yüksek tutmak, psikolojiyi derin tutmak için çok büyük mücadeleler verdiğini gördüm. Ve bu vatanın kalbini futbol tema, tabii temelde futbol yok, arka planda futbol var ama hepsini harmanlayarak açılan ve kapanan yelpaze şeklinde bir kurgu oluşturdum. Vatanın kalbi böylece ortaya çıktı.
0: Öğretmenlerin mesaisi saatlerle sınırlı tutulamaz. Hayatın kendisi haline geliyor. Aslında çok kıymetli, pek çok meslek için böyle ama öğretmenlik gecesi gündüzü, hafta içisi hafta sonusu falan hiç olmayan bir meslek. Bu kendi başına zaten insandan çok zaman alan, zaten donanımını arttırma konusunda hep zorlayan bir şey. Bütün bu boğuşma içinde bir taraftan da yazı yazmaya nasıl vakit bulur öğretmen?
1: Aslında bu zaman yönetimiyle ilgili. Şimdi normalde benim yazı saatlerim sabah 5 ile 7 arasıdır. Sabah 5'te her gün, 365 gün sabah 5'te vücudumun biyolojik saatini buna göre ayarladım. Her sabah 5'te kalkıyorum. İlk yaptığım çay matiğim düğmesine basmak. Bir fincan çay almak, sonra türkü açmak. Benim ritüellerimden birisi de türkü dinleyerek yazmak. Zaten tüm kitaplarımda, hemen hemen her kitabımda ona da aslında popüler kültüre karşı aslında bizim bir duruşumuz, türkülerimiz. Her kitabımda mutlaka örneğin İyilik Timi'nde çocukların türkü kulübü var. Her hafta bir türkü dinliyorlar ve onun üzerinde konuşuyorlar. Yıldızlara Yakın'da çocuk vefasını yerine getirmek için beş şehre, Hamdi Tanpınar'ın beş şehrindeki beş şehre gidiyor ve giderken türkü dinleyerek gidiyor. Yani burada da aslında amacımız şu, türkülerin bana güç verdiğini, ilham verdiğini inanıyorum. Kadim bir uygarlığın kadim türküleri. Zamanı iyi yönettiğinizde her şeye zaman bulabiliyorsunuz. Zamanı iyi yönettiğinizde gün 24 saat değil 48 saat oluyor. Doğru zamanda, doğru yerde ve planlı olduğunuzda, yazmayı planladığınızda, okumayı planladığınızda, kurguyu planladığınızda aslında zamanı fazlasıyla etkili kullanmış. Bazen bir imzaya gidiyorsunuz, uçakta bir kitap bitiriyorsunuz. Havalanda bekleme sürelerinde kahvenizi uzunlarken birçok. Aslında biz çok basit gibi gelen günün o koşuşturması içerisinde çok rahat zamanlar bulabiliyoruz. Ben çantamda bir mesela boş dersim oluyor. Çantamda bir kitabım mutlaka vardır ama boş dersi avantaja çeviriyorum. Ya da bir yolculuk yapacağım ve bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum. Aslında zaman bize verilmiş en değerli armağan. O zamanı etkili şekilde kullandığımızda ve biraz da teknolojiden, teknoloji diyeti yaptığımızda ki akıllı telefon, benim telefonum da yok, akıllı telefon kullanmıyorum. 10 dakika sosyal medya zaman ayırıyorum, o da telefondan sabah 7-5 dakika, akşam 7-5 dakika, 10 dakika. Telefonda herhangi bir sosyal medya uygulaması olmadığı için elim gün boyunca telefona hiç gitmiyor. Dolayısıyla günü tamamen kendime, yazmaya, çocuklarıma, eşime, çocuklarıma ve aileme ayırabiliyorum. Tek bir problem var burada, zaman yönetimi. Zamanı yöneten insan her şeye zaman bulabilir.
0: Bir idealizmle mi bakıyorsunuz yoksa edebiyatın kendisini sevmek mi yazdırıyor?
1: Evet, edebiyatı seviyorum. Çocukluğumdaki en büyük hayallerimden biri yazar olmaktı. Yazmayı seviyorum. Cümlelerle uğraşma, kelimelerle hemhal olmayı çok seviyorum. Ama bunu bir beklentiyle yapmıyorum. Yazarken asla kitaplarım çok satsın gibi bir kaygım hiç olmadı. Hep zevk aldığım için, sevdiğim için yazdım. Ama yazarken de büyük bir sorumluluk hareket ediyorum. Yani yazdığım her cümlenin yüz binlerce çocuk tarafından okunacağını biliyorum. O cümlelerden birini bir çocuk bile örnek alsa, benim için bir yazar olarak en büyük kazanç bu. Dolayısıyla gelen mesajlar, imza günlerinde gelip size sarılan bir çocuğun o sıcaklığı, gelen mesajlar, okurlarla buluşmalar, çok mutlu oluyoruz. Sonuçta bu bir idealizm değil ama ülkeye katkının farklı bir yönü. Çünkü bazen cümleler de doğru yerde, doğru şekilde kullanılırsa en büyük etkiyi oluşturuyor ki bence en büyük idealizm de zaten bu.
0: Kendi çocukluğunuzu hatırladığınızda siz neler okurdunuz, neyle aranız iyiydi ve bugünden baktığınızda bugün bir yazar olarak acaba o çocukluğunuzun arayışlarına cevap verecek şeyler yazmak da hedefinizde var mı?
1: Kesinlikle. Şöyle ki bizim çocukluğumuzda seçenekler çok sınırlıydı. Yani ve bugün olduğu gibi herkesin elinde bir kitaplık, evde özel bir kitaplık mümkün değildi. Kitaplara ulaşmanın en önemli yöntemi halk kütüphaneleriydi. Üye oluyorduk, gidiyorduk, haftada bir kitap ödünç alabiliyorduk. Ama tutkuyla okuduk. Kütüphaneye gidip tutkuyla, ödünç aldık, tutkuyla okuduk. Ve şimdi geri dönüp baktığımda aslında bugünkü çocukların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Kitaplar açısından da çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Burada aslında niteliği arttırmanın gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü günümüz çocuklarına aslında benim çocukluğumdaki bir çocuğun beklentileriyle günümüzdeki bir çocuğun dünya beklentileri aynı değil. Çünkü dünya çok değişti, teknoloji değişti, şehirleşme çok çok arttı. Dolayısıyla benim verebileceğim mesajı aslında kendi çocukluğumda olduğu gibi değil, farklı bir yöntemle vermem lazım. O dönemde tabii ki sosyal medya yoktu, akıllı telefonlar yoktu, teknoloji yoktu. Sizin de bunları aslında yazacağınız kitapların içerisinde koymanız gerekiyor. Bir duruş göstermeniz gerekiyor. Yani günümüz çocuklarını yazarken de bu aslında kırmızı çizgi. Çocuğun dünyasını çocuğa göre yansıtmak. Çocuğa görelik ilkesi bizim çocuk edebiyatında bir numaralı kuralımızdır. Çocuğa görelik ilkesi. Bazen hani eğlenceli tarih serisi yazıyorum ben. Çünkü çocukların süper kahraman algısı çok farklı. Süper kahraman oysa kendi tarihimizde onlarca süper kahraman var. Ama biz kendi tarihimizdeki süper kahramanlardan habersiz ve bunların insani yönlerinin onun da farkında değiliz. Çocuğa süper kahraman dediğinde aslında vermesi gereken cevap Alparslan, vermesi gereken cevap Melikşah. Yani bunlar süper kahramanlar ama bizim kafamızdaki popüler kültürün oluşturduğu süper kahramanlar çok daha farklı. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Ona uygun çocuğa kitap yazarak süper kahramanların aslında kendi tarihinde fazlasının olması gerektiğini, bir süper kahraman görmek istiyorsa kendi tarihine dönüp bakmasının yeterli olacağını göstermek gerekiyor. Bu aslında çocuklar için yazan bir yazarın en büyük sorumluluklarından bir tanesi.
0: Vermek istediğiniz mesajları, anlatmak, aktarmak istediklerinizi bir kurguyla aktarıyorsunuz. Bu dikkat çekici bir hale de getiriyor, daha fazla sevilebilir hale de getiriyor. Ortaya çıkardığınız şeyde öncelikle o atmosferi mi yaratırsınız? Yani kendi yazı disiplininizden bahsettiniz. Bu çok dikkat çekiciydi hakikaten. Sabah 5-7 arasında mutlaka o yazının başına otururum dediniz. Ama o atmosferi kurmak, karakterleri oluşturmak, ister tamamen kurgu olsun, ister tarihten gelen bir karakteri yine kurguyla birleştirerek yazmak olsun. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Burada sizi çeken, sürükleyen, dikkat ettiğiniz, önem verdiğiniz yol, yöntem nedir?
1: Bir çocuk edebiyatında bir eserin kurgusunu yaparken ya da bir yazma rutinini belirlerken, konusunu belirlerken aslında yine burada eğitimciliğim devreye giriyor. Mesela iyilik aslında çok önemli bir değer. Tarihimizde çok önemli değer. Ve bu değeri aslında azaldığını görüyorum ben. Çocukların iyilik algısının değiştiğini görüyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bir çocuk edebiyatı yazar olarak iyiliğin merkez alan bir kurgu yapmam lazım. Vefanın azaldığını görüyorum. Vefayı merkez alan bir kurgu yapmam gerekiyor. Aslında burada çocukların ve toplumun beklentisi benim temel noktam, çıkış noktam. O zaman ne yapacağız biz? İyiliği, güzelliği ya da vefayı. Mesela son kitabımda Vatanın Kalbi, fanatizme kaçan bir şu an şey var futbolda. O zaman biz çocuklara neyi göstereceğiz? Güzel bir futbol kurgusu içerisinde futbolun birleştirici olduğunu, ülke için olduğunu, yeri geldiğinde bir ülkenin kurtuluşuna da vesile olabileceğini göstermemiz lazım. Aslında bu bir beklentiyle ilgili. Burada da hep söylüyorum, yazarlığımı öğretmenliğimi besliyor, öğretmenim yazarlığımı besliyor. Sahada olmak, işin mutfağında olmak, çocukları birebir gözlemlemek, doğru kurgular, doğru mesajlar içinde çok önemli. Yani çocuklardaki gördüğüm şeyleri ya da eksiklikleri gördüğümü, yani 25 yıllık bir eğitimci olarak kurgularda kullanmaya çalışıyorum. Mesela yeni kitabımda da doğayı merkez almayı düşünüyorum. Çünkü artık doğaya olan ilgi, mesela ne yapıyorum? Karakterler çoraplarını çıkarıp toprağa basıyor. Vücutlarındaki elektriği atıp böcekler için otel inşa ediyorlar. Yani doğa merkezini temele almanız gerekiyor. Çünkü doğayı da şu an maalesef kaybetmek üzereyiz. Yani çocuklarda doğa sevgisini, doğa okuryazarlığını artırmam gerekiyor. Dolayısıyla ona uygun bir kurgu yapmam lazım. Yani neyi eksik görüyorsam ya da neyin azaldığını görüyorsam ona uygun kurgular yapıyorum.
0: Oluşturduğunuz o atmosfer, kurduğunuz, kullanmaya karar verdiğiniz gerçek ya da kurgu karakterler ya da bunların iç içe geçmiş olduğu bir alem. O ana kadar iş sizin elinizde, sizin fikriniz, sizin vermek istediğiniz mesaj, sizin evirip çevirmeniz, yoğurmanız bu şekilde akıp gidiyor. Ama nihayetinde bir eser ortaya çıktıktan sonra o kendi varlığıyla da duruyor, iki kapak arasına giriyor ve kitap oluyor. Kendi anlattığı var, okurun elindeki hali var ki geri dönüşümü de söylüyorsunuz, öğrencilerin reaksiyonlarını, okurların reaksiyonlarını da söylüyorsunuz. Aradan zaman geçtikten sonra, bunca yıldan sonra daha geçmiş dönemlerde yazmış olduğunuz kitaplara bakıp metne yabancılaşma denilen şeyi siz de yaşıyor musunuz acaba? Bunu ben mi yazmışım? Ay ne kadar iyi olmuş bu hakikaten. Ben bunun okuru olurum. Ben bu kitabı okurum. Hissiyatı acaba yazara nasıl uğruyor?
1: Evet, aslında şey gibidir. Yani yazarın ilk kitabıyla son kitabı arasında aslında gelişimini de görmesi açısından son derece önemli. Ben bunu az önce ifade ettiğiniz cümlenin altına tamamen imzamı atıyorum. Çoğu zaman bunu yaşıyorum ben. Mesela ilk yazdığım metinler, ilk yazdığım kitaplarla son yazdığım kitaplar arasındaki farkı görünce bazen şöyledir, hani laptopun başına geçip de yazmaya başladığınızda ben bunu çok yaşıyorum. Yazıyorum, parmaklarımı klavyenin üzerinden çekiyorum, arkama yaslanıyorum, çayımdan bir bardak alıyorum, bir yudum alıyorum. Diyorum ki ben mi yazdım? Bazen edebiyat gerçekten, hani okuduğunuz şeyler, kitaplar, o kurgular içinizde bir sentez oluyor ve bazen siz hiç farkında olmasanız bile yazmaya devam ediyorsunuz. Yani o gizli bir güçle aslında yazıyorsunuz. Bir de şöyle bir sorumluluk var. Yani okur her kitapta çıtayı biraz da artırmanızı bekliyor. Yani kendini tekrar eden bir kurgu değil de özgün bir şekilde yeni kurgular bekliyor okur. Ve sizden yenilik bekliyor. Dolayısıyla bu da size yeni bir sorumluluk yüklüyor. Her kitabınızda çıtayı biraz daha yükseltip farklı kurgu teknikleri deneyip ya da hep aynı alanda yazma değil de farklı alanlarda yazmak, biraz da gündemi, teknoloji işin içerisine katmak, karakterleri ona göre kurgulamak, mekanı ona göre belirlemek, hepsi bir araya geldiğinde aslında bunlar yazarı destekleyen konular olduğunu düşünüyorum.
0: Bu bir yazar için de zorlayıcı değil mi? Edebiyat kendi başına bir güç ve zevk, evet, ama anlatılması gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat yine konuşmanın başlarında vurguladığınız gibi zaman başka bir zaman. Değişim, dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Değişim, dönüşüm hep vardı, bu bugünün hali değil ama çok hızlı ilerliyor gerçekten. Dolayısıyla bir taraftan erişebilmeye, ulaşabilmeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerinizi akıllı telefon kullanmayarak mesela ortaya koyuyorsunuz ama genel akış çok kuvvetli bir biçimde başka bir şey söylüyor. Bu yazarın üstü.

0: son başlattığı Maarif modelde bunlar çok önemli. 9 tane okuryazarlık türü var, değerler var. Bu değerleri bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. O değerlerin en başında iyilik var. İyilik değerini, yardımseverlik değerini fazlasıyla vermemiz gerekiyor. Aslında bu beklentiden ziyade bir sorumluluk. Sorumluluk çünkü topluma girecek bir çocuğun öncelikle değerlerle donanması gerekiyor. Değerlerle donanmamış bir çocuk aslında hepimiz için bir tehlike. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza bu değerleri edebiyatın gücüyle vermemiz gerekiyor. Yardımseverliği, empatiyi, sevgiyi, saygıyı, vatanseverliği hepsini vermemiz gerekiyor. Burada aslında beklentiyle girdiğiniz işlerde ben kendi adıma konuşuyorum, başarısız oluyorsunuz. Dolayısıyla beklentiye girmeye gerek yok. Aslında ben ne yapabilirim? Performansımı ne kadar kullanabilirim? Aslında buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben kendi çizgimde ilerlemeyi tercih ediyorum. Yoksa okurlar tabii ki bir beklenti içine giriyor okur yazardan ama ben yine kendi çizgimde, kendi dünyamda, kendi yazar dünyamda olmayı tercih ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü yarın çok beklentiyle yazdığınızda aslında kurguda istediğiniz yöne gitmiyor. Yani normalde sipariş usulü bir şey yazmış gibi oluyorsunuz. Bu da pek hoş olmuyor. Sonuçta siz içinizden gelen, kendi gücünüzde, sevginizde, eğitimci yapınızda yazmanız gerekiyor ki o zaman ortaya çıkan metin daha güçlü oluyor.
1: Kendi okuma alışkanlıklarınızın geliştiği dönemler için seçeneklerin bugünkü kadar zengin olmadığından söz etmiştiniz. Yine de edebiyatla kurmuş olduğunuz o bağdan biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Evet. Okur olarak dünyanızda neler vardı? Hangi yazarlar, hangi eserler akılda tortusu kalmış? Evet. Tamamıyla bütün detaylarıyla olmasa bile şu beni çok etkilemişti evet. Ve galiba yazarlığımda izi var evet. Dediğiniz isimler var mı?
0: Tabii ki. Şöyle... Çok boyutlu bir okuma yapıyorum şu an. Hemen hemen her gün okuma yapmadan o günü tamamlamıyorum. Benim rutinim bu. Tabii çok boyutlu okuma yapmanız gerekiyor. Birincisi yazar olduğunuz için akademik okuma yapmanız gerekiyor. İkincisi edebi zevk için okuma yapmanız gerekiyor. Üç, çocuk edebiyatını çok iyi izliyorum alanım olduğu için. Yenilikler neler, meslektaşlarım neler yazmış onu izliyorum. Ve bu genel alanda baktığınızda hani okuma yaparken de benim aslında en önemli kırılma noktalarımdan birisi Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün benim üzerimde çok çok büyük etkisi vardır. Lise yıllarında okuduktan sonra aslında yazar olmaya karar verdim ama tabii Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o gücü, edebiyatı kullanma üst düzey gücü beni çok etkilemişti. Defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Bazı bilmediğim kelimeler üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum. Dolayısıyla Ahmet Tanpınar benim yazar olmamdaki en önemli yazarlardan ya da rol modellerimden birisidir. Onu örnek alarak aslında. Hatta ilk yazdığım hikayelerde onun gibi uzun cümleler. Şeylerin aslında üslubum da ona çok benzediğini görüyorum. Zaman içerisinde farklı yazarlar okuyarak evriliyor. Tabii kendi sentezinizi oluşturuyorsunuz ama okumada tabildot okuma değil ben açık büfe okuma taraftarıyım. Tabildot okumada hep aynı tarz. Bugün aslında eğitimciler için de aynısı geçerli. Yani sınıf kitaplarına bizim hep aynı tür koyarsak çocuk tek noktada gelişir. Ama açık büfe menüde bilim kurgu, macera, spor hepsinden koyduğumuzda bizim için de geçerli. Açık büfe okuma her zaman insanı daha çok geliştirir. Farklı alanlarda geliştirmeyi de sağlar diye düşünüyorum.

0: Söyledikleriniz için de bir şey aklımda beni kurcaladı ve didikledi doğrusunu isterseniz. Ahmet Hamdi Tanpınar belli bir çağın okuru için özellikle ortaokul, lise çağlarında zihninde yer edinmiş ve hayranlıkla takip edilmiş bir yazar. Fakat zamanın değişiminden bahsettik ya, düşünürüm bazen böyle sorular aslında dünya edebiyatıyla ilgili olarak da gelir. Biz de Ahmet Hamdi Tanpınar. Dünya için Tolstoy, Dostoyevski. Bugün yazsalar okunurlar mı? Uzun cümlelerden de özellikle bahsettiğiniz için soruyorum. Evet,
1: okunmazlar. Net, kısa bir cevap. Niye okunmazlar? Çünkü değişen dünya uyum sağlama noktasında bakış açınız çok önemli. Yazarın bakış açısı çok önemli. Çünkü bugün biz aslında kısa metinleri tercih ediyoruz. Yoğun olan metinler pek tercih edilmiyor. Hele şimdi. Ama bir nitelikli okur kitlesi var. Onu bir kenara koyalım. O nitelikli okur kitlesi her zaman okur. Nitelikli okur kitlesi sayfa sayısına takılmaz. Sayfa yapısına, yazara takılmaz. Ama şöyle genelleyebilirim. Yani %70, %80 oranında insanlar kısa metinler tercih ediyorlar. Hatta bugün çocuk kitap fuarına geldiğinde ilk baktığı şey kitabın sayfa sayısı. Yani ilk

0: tercih, eğer kitabın sayfa sayısı olursa, işte çizim ne kadar fazlaysa görse, ben bunu hemen bitiririm, çabuk bitiririm algısına giriyor. Ve maalesef eğitimcilerimizde de bu söz konusu. Yani sınıf kitaplarına koyarken de belli sayfa sayıları tercih ediyoruz. Dolayısıyla bizim aslında okuma kültürünü geliştirme noktasında da bu çok önemli bir önem. Çünkü kelime dağarcığını da geliştirmenin yolu buradan geçiyor. Çünkü kelime dağarcığını geliştirirken de bol metinler, güçlü metinler, yüklü metinler, kelime dağarcığının geliştirecek metinleri tercih edilmesi gerekiyor. Ama yeni gelen kuşak maalesef bu konuda biraz problemli. Biz eğitimcilerin de burada aslında, hem de ailelerin de çok önemli önlem alması gerekiyor. Çocuklara aslında okuma kültürü, zaten evrensel okumaya okuma kültürü 3 ve 4. sınıfta oturuyor. Biz bunu bilimsel olarak biliyoruz. Ve hep söylüyorum, 3. ve 4. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin müfredatı vermek kadar çok önemli bir görevi daha var. Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak. Yani eğer binayın kolonlarını sağlam atarsanız, ben ortaokulda o çocuğun üzerine koyarak gidiyorum. Ama okuma kültürü daha küçük yaşlarda oluşmadıysa maalesef ileri yaşlarda oluşmuyor.
1: Değişim ve dönüşümü, bu okurluk meselesinin ve dili kullanma kapasitesinin doğal, normal mi algılamalıyız, yoksa bununla ilgili biraz endişelenip gayrete gelmenin zamanı mıdır?
0: Kesinlikle hemen harekete geçmemiz lazım. Hatta yarın geç olur, bugün başlamamız lazım. Çünkü çocuklar artık düşünme becerileri çok zayıf. Kelime dağarcıkları çok zayıf. Bir eğitimci olarak bunu görüyorum. 8. sınıfa gelen bir öğrencim bana olanak nedir diye sorabiliyor. Yani olanak kelimesinin anlamını 8. sınıfa gelen bir çocuğun bilmemesi ve iyi bir çocuğun bilmemesi beni çok üzüyor. Dolayısıyla veya işte çala kalem ne demek öğretmenim diyor. Yani kelimelerin gücü hakkında da okuma yapsa da normal doğrudan çocuğun kelime dağarcığını geliştirecek okuma yapması gerekiyor. Ben öğrencilerime mesela kelime defteri tutmalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka kitabın yanında bir kelime defteri olsun. Her gün bir kelime bile öğrensen 365 kelime yapar bir yılda. Yani bir farklı her gün bir kelime öğren. Ya da altını çizip, biz ne yapardık eskiden Türkçe dersinde? Anlamını bilmediğimiz kelimeleri yazardık. Sonra da cümle içinde kullanırdık. Ve o bizi çok geliştirdi. Bugünkü kelime yapımız gerçekten bunu çok destekliyor. Ama bugünkü geldiğimiz noktada çok çok önemli, endişelenmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar artık düşünme becerilerini kaybetmek üzereler. Bunu okuma kültürüyle ciddi anlamda teşvik etmemiz lazım, desteklememiz gerekiyor. Hatta bunu kamusal bir politika haline getirmemiz gerekiyor.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil, bildiğiniz gibi. Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki

0: saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklı.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi evet. Denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses, imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi

İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasındayız. Şimdi önemli ve çok sayıda başlıklarımız var. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Özellikle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir ziyareti var. Suriye'ye gidiyor Hakan Fidan ve önemli temaslarda bulunacak. Ve detayları almak üzere 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldağ'a döneceğiz. Ahmet, kolay gelsin. Şam'da Bakan Fidan kimlerle görüşecek ve masada özellikle hangi konular var?
1: Deniz Ebek, başkentten selamlar. Dışişleri Bakanı

0: Hakan Fidan, sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli bir ziyaret için Suriye'ye gidecek. 13-14 Eylül tarihleri arasında bugün artık saatler sonra biz Suriye'de olacağını biliyoruz. Bugün ilk görüşme ise 15-15'te Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile birlikte olacak. Daha sonrasında ise Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'la görüşmeler gerçekleştirilecek. Tabii bir yandan ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra SDG'nin fesi ve ekonomik kalkınma da masadaki başlıklardan birisi olacak. Dilerseniz ilk başta bu ziyaretin öncesine bakalım. Zira diplomasi trafiği hız kazanmıştı. İlk olarak tarihler 6 Ağustos ve 8 Eylül'ü gösterdiğinde iki bakan bir araya gelmişlerdi ve gündem yine Suriye'nin bütünlüğü ve Suriye'nin istikrarının sağlanması üzerineydi. Önemli bir görüşme olmuştu. Yine bugün de Şeybani ile olacak görüşmede biz daha çok toplumsal birlik üzerine bir açıklama bekliyoruz. Arka plandaysa aslında 26 Ağustos'ta Deniz Zeybek hatırlanacağı üzere SDG kendini feshetmişti ve Suriye'nin kuvvetlerine entegre olacağını, entegrasyon sürecinin başlatılacağını açıklamıştı. Bu da oldukça önemli bir kırılım aslına bakarsanız. Yani 13 yıllık bir Suriye'de Esad rejiminin ardından bir paradigma değişiminde herhangi bir şekilde ayrılıkçı unsur olmadan Suriye'nin tek vatan şeklinde hayata geçirilmesinin öneminin ne kadar daha ciddileştiğini biz burada görüyoruz. İkili ilişkiler tabii ki barış ve refahın daha adil bir şekilde paylaştırılması, Suriye'de daha adil bir şekilde paylaştırılması için mekanizmaların ne yönde şekilleneceği de yine iki bakan arasında görüşülecek hususlardan bir tanesidir. Bir de şuna işaret etmeme izin verin. Aslında hem Suriyeli yetkililerden hem de Türk yetkililerden biz bunu çok sık duyuyoruz. Özellikle mezhep ve etnik din ayrımı olmaksızın herkesin vatandaşlık temeli içerisinde, eşit bir vatandaşlık temeli içerisinde adlandırılmasına yönelik Suriye'de mekanizmalar vardı. Hatta geçtiğimiz aylarda Suriye Halk Meclisi açılmıştı. Bu minvalde gelinen son aşamalar ve Türkiye'nin katkıları da değerlendirilecek. Türkiye'nin katkılarının değerlendirileceği bir diğer nokta ise Deniz Zeybek ekonomi olacak. Özellikle Suriye'nin tekrar devlet kurumlarının sağlama alınabilmesi ve otoritenin kurulabilmesi, keza altyapı yatırımlarının da sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için iki ülke neler yapılabileceği hususunda istişareler gerçekleştirecektir. Tabii bir yandan da İsrail'in saldırıları var Suriye'ye. Yani geçtiğimiz hafta İsrail'in lideri Netanyahu biliyorsunuz Hermon Dağı'nda, Suriye'de bulunan Hermon Dağı'nda bir gözdağı vermişti aslına bakarsanız. Suriye hükümeti bunu kınamıştı. Yine iki bakanın gündeminde hakeza Şara ile Fidan'ın görüşmesinde de İsrail'in bu istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı eylemleri de masada olacaktır. Aslında şunu da ifade etmeme izin verin. SDG'den bahsetmiştik ama SDG'nin feshedilmesi de bir bakıma terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ile alakalı olan bir unsur. Bu bağlamda da önemli bir gelişme var. Bunu da belirteyim. DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar ve aynı zamanda Faik Erol İmralı Adası'na doğru şu dakikalarda yola çıktı. Önemli bir görüşme gerçekleştiriyor. En son görüşme ise ne zaman gerçekleşmişti biliyor musunuz? 2 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti ve 3 saat süren bir görüşme olmuştu bu. Yine bunun da biraz da açıkçası hem yasama yılı başladı bir Eylül'de biliyorsunuz. Yargı yılı başladı, adli yıl başladı. 1 Ekim'de ise yasama yılı başlayacak. Meclis açılacak. Meclis başladığında ise biz çok sık bir şekilde terörsüz Türkiye ile ilgili gelişmeler görebiliriz. Bu bağlamda ise aslında SDG'nin fesi de oldukça önemli bir yer kaplıyor. Hatta şunu da söyleyeyim Deniz Zeybek. Aslında siz de gitmiştiniz 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin o halini sizler de görmüştünüz ve aktarmıştınız yine 24 ekranlarında. İşte SDG'nin artık feshedilmesi de bu bağlamda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında bölge dinamiklerini daha sıkı bir ilişkiye döndürecek gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda da oldukça fazla gelişmeye tanıklık edebiliriz. Hepsini anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Peki Ahmet Taner Işıldağ'a teşekkür edelim. 2 günlük bir ziyaret. Bu elbette ki bu görüşmelerden kamuoyuna yansıyan basın açıklamaları da olduğu müddetçe ekranlara getirmeye yine devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve bu tarihi zafer aslında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli dönüm noktalarından biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı ve bu büyük zaferin milletimizin bağımsızlık rolündeki o tarihi önemine dikkati çekti.
0: Türk milletinin istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden biri Sakarya Meydan Muharebesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu belirtti.

0: Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Erdoğan geçmişteki şanlı zaferlerden alınan güç ve azimle vatan topraklarının korunacağının altını çizdi. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Erdoğan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmasındaki devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'in valileri, kaymakamları ve idari kadroları siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getiren üslubunu kınayarak kendisini siyaset adabına davet etti. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımın siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını belirtti. Özel'in kendi yönetimi altında yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık ve skandallara ilişkin hesap verecekler demesi gerektiğini ifade etti. Özel'in siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devletin organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi. İstanbul valisiyle hedef gösterilen diğer yöneticilerin hukuk düzeni içerisinde görevlerini yaptığını vurgulayan Çelik, bu yöneticilerin herhangi bir partinin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çelik, AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini açıkladı. Kamu görevlilerini tehdit eden rövanşist zihniyete geçit vermeyeceklerini söyledi. CHP'de Mansur Yavaş'a olan kızgınlık her geçen gün artıyor. Son olarak CHP Grup Başkanı Faik Öztürk mecliste bir açıklama yaptı ve Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklamaları değerlendirdi. Özellikle de Mansur Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine katılmamasını hayal kırıklığı olarak niteledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: CHP'de gündem Mansur Yavaş, Anıtkabir ziyareti ve kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş'a öfke her geçen gün artıyor.
2: Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
3: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Faik Öztürk kısa ve net konuştu, hayal kırıklığı dedi.
2: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Öztürk yeni parti cephesinden CHP'yi hedef alan açıklamalara da tepki gösterdi. Hedefinde CHP'nin kapatılmasını dile getiren Mustafa Balbay vardı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirmesi hiç de masum bir girişim olarak görülemez. Partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını dillendirdi.
1: İBB'de yolsuzluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu, ifade vermek yerine, hesap vermek yerine şov peşine koşmaya devam ediyor. Millet Şahidimdir isimli kitabıyla birlikte algı mühendisliğine soyundu şimdi de. Özellikle de bu dava sürecinde kendisine en yakın olan isimler, arkadaşları zaten bu rüşvet çarkını tek tek itiraf etmişti.
4: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberi.

0: Haberiniz olsun.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve Başkanlık Konutu'nda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon dolar vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski Reklam Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 15 yıl önce cezaevinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştu. İşte bu yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir eşik daha aşıldı ki o da şu: ölümünün ihmal değil aslında planlanmış bir sabotaj olduğu iddiası var ki bu kapsamda zaten adli incelemeler için, adli tıp incelemesi için de kabri açıldı ve aradan 15 yıl geçmesine rağmen vücut bütünlüğünün bozulmadığı ortaya çıktı. Hem kemik hem de yumuşak doku örnekleri alındı. Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi de tutuklandı.
3: Eski MİT yöneticisinin ölümü yeniden masada. Ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. İSKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilen Kozinoğlu'nun ölümünde pek çok soru işareti vardı. Takipsizlik kararı bozuldu. 15 yılın ardından incelemeler yeniden başladı. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla beklenen fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler ve savcı gözetiminde açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas çalışmalara 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı. Kozinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün bozulmadığı dikkat çekti. Kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu belirlendi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı. Alınan numuneler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu toksikolojik ve kimyasal incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak nihai raporla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Adli tıp uzmanlarına göre Kozinoğlu'ndan elde edilen yumuşak dokular soruşturmanın seyrini derinleştirecek. Ölümünde suikast ve zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun vücuduna girmiş olabilecek maddeler değerlendirilecek. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemin ceza infaz memurundan sağlık çalışanına kadar pek çok kişi için detaylı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan dönemin cezaevi kamera kayıtları da inceleme altında. Kozinoğlu

0: ordunun koğuşundan yapılan ilk acil çağrıyla sağlık personelinin hastaya ulaşmasının 29 dakika sürdüğü görüldü. Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise görev yerinde durmayıp Silivri merkeze yemeğe gittiği belirlendi. İşte tüm bu ihmaller zinciri de dosyaya girdi. Zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun odasının hastaneye kaldırıldığı dakikalarda hızlıca temizlendiği ve Kozinoğlu'nun kahve fincanının ve gazetelerin odadan çıkarıldığı tespit edildi. Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na ulaşmasından 10 gün sonra Ankara cezaevinden firar eden bir hırsızın kuruma sızması delil karartma şüphelerini artırdı. Dosya kapsamında daha önce de olay yerinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dosyaya takipsizlik veren dönemin savcısı Ali İşgören ve kumpas kararlarına imza atan hakim eşi Züleyha İşgören'in FETÖ üyesi oldukları saptanarak meslekten ihraç edildikleri ve yargılandıkları ortaya çıktı. Kısacası yürütülen soruşturma kapsamında ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Gözler adli tıptan gelecek raporda olacak.
1: FETÖ'nün tarikatları ele geçirme planı kapsamında Süleymancıların başındaki kişi Alihan Kureş'in terör örgütünün hususi imamlara bağlı olduğu ortaya çıktı. Ki tanıklar Alihan Kureş'in FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini söyledi ve devam etti. Deniz Olgun FETÖ işbirliğini reddetti, ardından da şüpheli şekilde öldü denildi. İşte detaylar.
0: Kureş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattılar. FETÖ'nün planlarını ortaya koydular. İfade veren tanıklar eski bakan Deniz Olgun'un örgüt tarafından Alihan Kureş'i ön plana çıkartmak için öldürüldüğünü belirtti. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne dair çarpıcı tanık beyanları gün ışığına çıktı. Süleymancıların başındaki Alihan Kureş'in yakınındaki isimlerden Rüstem Şahin, Kureş'in doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini belirtti. Devlet yanında durmak isteyen Deniz Olgun'un yerine getirildiğini öne sürdü. Şahin, Deniz Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlaşacağı süreçte öldürüldüğünü ve olay günü cenazelerin 36 saat bekletilerek delillerin yok edildiğini iddia etti. Dosyaya giren diğer ifadelerde de FETÖ'nün cemaat üzerindeki planları ve tehditleri tek tek anlatıldı. Mahmut Köse Musul 17-25 Aralık öncesinde Deniz Olgun'a FETÖ elebaşından mektup geldiğini, ancak Deniz Olgun'un biz devletimizin yanındayız diyerek res çektiğini aktardı. Yunus Koz'da Deniz Olgun'un ölümüne yakın bir tarihte FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin açık res çektiğini, ölümünün ardındansa Alihan Kureş'e biat etmelerinin istendiğini belirtti. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse'nin iddiaları da çarpıcıydı. İki FETÖ mensubunun kendilerinden mevcut iradeye karşı mücadeleye destek istediğini, bu hususu kabul etmediklerini söyledi. Yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz da Deniz Olgun'un sağlıklı olduğunu, ölümünün normal olmadığını vurgulayarak cenazenin 36 saat bekletildiğini ve apar topar gömüldüğünü ifade etti. Ayrıca Alihan Kureş'in FETÖ'nün hususi bir imamına bağlı olduğu ortaya çıktı. Ümit Akdemir, FETÖ'nün Kureş'le üniversite yıllarından beri ilgilendiğini belirtip, Kureş'in hususi bir imama bağlı olduğunu çok iyi biliyorum dedi. FETÖ'nün cemaatleri ele geçirme seminerleri düzenlediğini belirtti. Yargı makamları dosyadaki tüm bu iddiaları ve ifadeleri titizlikle incelemeye devam ediyor.
1: Ve bir başka soruşturma, Gülistan Doku soruşturması da uzun zamandır gündemde elbette ki ve bu soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonu geldi. 7 ilde düzenlenen operasyonlarda da 11 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi detayları alacağız. Bu yüzden Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan'a uzanıyoruz. Şeymuz Çakan, kolay gelsin. Elimizdeki bilgilerde, notlarda hangi detaylar var?
2: Deniz Zeybek, Gülistan Doku soruşturmasında her geçen gün yeni gözaltılar oluyor ve son olarak 6. dalga operasyonunda delilleri karattıkları değerlendirilen o 7 ilde 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamındaydı bu ve gözaltına alınanlar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade alma işlemleri de gerçekleştiriliyor. Ve tabii bu kapsamda Gülistan Doku soruşturmasından bu yana yapılan operasyonlar ve sonrasında yürütülen yürütülen soruşturmalar kapsamında da bugüne kadar aralarında dönemin Tunceli Vasi Tuncay Sönel oğlu eşinin de bulunduğu toplamda 32 kişi tutuklu bulunuyor. Tabii Amerika'da bulunan Umut Altaş'ın özellikle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı bir mektup vardı ve bu mektupta cinayetin ayrıntıları tek tek belirtiliyor. Umut Altaş mektubunda cinayeti Tuncay Sönel'in oğlu tarafından işlendiğini ve Gülistan Doku ile aynı araç içerisinde kafasına tek kurşun sıktıktan sonra da öldürüldüğü yönünde Umut Altaş'ın vermiş olduğu bilgiler bu yöndeydi. Soruşturma derinleştikçe tabii yeni bilgiler, yeni bulgular da ortaya çıkıyor ve bu kapsamda bir süre önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. Gülistan Doku'nun cesedinin kimyasal bir maddeyle yok edilebilmiş bileceği ihtimaller üzerinde duruluyor şeklinde bir ifadesi olmuştu ve tabii ki Tunceli'de aslında Gülistan Doku'nun kaybolduğu andan itibaren ve halen de Gülistan Doku'nun cesedinin bulunması için de zaman zaman çalışmalar yürütülüyor. Umut Altaş daha önce vermiş olduğu ifadede bir yer belirlemişti ve o yerde de yapılan aramada da Gülistan Doku'nun cesedine rastlanılmamıştı. Tabii mektup Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan ve o mektupta ifade edilen bilgiler yine özellikle gözaltında olanlara ve tutuklulara tek tek yeniden sorulmaya başlandı. Tabii dönemin Tunceli valisi aslında nasıl bir cinayet şebekesi oluşturduğu da yapılan soruşturmalara da ortaya çıkmış oldu. Yani Gülistan Doku öldürüldükten sonra onun cesedinin yok edilmesi, delillerin karartılması yönünde de yoğun bir çaba yürütüldüğü de aslında yapılan gözaltı ve tutuklamalarla da ortaya çıkmış oluyor. Dönemin hastane başhekimi, dönemin jandarma komutan yardımcısı, emniyet müdürü, emniyet amirleri ve yine o dönemde görev yapan, kritik noktalarda görev yapan polisler suçları nasıl kararttıkları da tek tek ortaya çıkmış oluyor. Ve Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ve gözaltına alınan 11 kişinin tabii ifade alma süreçleri şu an için o süreçte devam ediyor. Tabii vereceği bilgiler doğrultusunda da yeni operasyonlar da gerçekleşebilir. Ama şu an için tutuklu olan 32 kişi var. Ve soruşturma tabii bittikten sonra da yine Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca da iddianame hazırlanacak. Ve bu iddianamede aslında cinayete ilişkin tüm detaylar ve bilgiler de o iddianamede yer almış olacak. Ve tabii şu an için soruşturma gün geçtikçe derinleştiriliyor. Ve Tunceli Sönel ile ekibinin Gülistan Doku'yu nasıl bir suç şebekesiyle ortadan kaldırdığı da her geçen günde aydınlığa kavuşuyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Deniz Zeybek.
1: Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan detayları aktardı. Elbette ki yeni gelişmeleri oldukça yine kendisine döneceğiz ve detayları alacağız. Ve bir başka önemli başlık, o da İstanbul'da kiralık konutlara olan başvurular, bu projeye olan başvurular yarın başlayacak. Peki kimler, nereden, nasıl başvuru yapacak? Kimleri kapsıyor bu başvurular? Detayları alacağız. 24 muhabiri Ebrar Nuraslan Bakırtaş'a döneceğiz hemen. Ebrar kolay gelsin. İstanbul'da yaşayan neredeyse tüm vatandaşların aslında gözü de kulağı da bu projede. Detaylar neler? Başvurular nasıl yapılacak? Kimler faydalanacak?
3: Evet, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin başvuruları için geri sayım başladı. 14 Eylül pazartesi, yani yarın başvuruların başlayacağını belirtelim. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve başvuru noktasında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Başvuran İstanbullularda aslında şu bilgiyle başlayalım istiyorum. İlk etapta 1071 konutun anahtarı teslim edilecek. Kiralık sosyal konut projesi kapsamında da toplam konut sayısının 15 bin olduğunu belirteyim. Tabii aslında en büyük soru şu, kimler başvurabilecek bu kiralık sosyal konut projesine? 18 yaşı doldurma şartı var. Bir yandan evli olma şartı var ve hane halkının aylık gelirinin 100 bin lirayı aşmama şartı var bu noktada ve İstanbul'da en az bir yıl ikamet etmektedir. etme şartı ve hanedeki herhangi birinin üzerine kayıtlı ev bulunmama şartı da var. Bu şartları sağladınız ve başvuru yaptınız. Kira noktasında gerçekten sevindirici bedeller olduğundan bahsedeyim istiyorum. Bu kira bedelleri ne? Kalem kalem sizlere anlatayım. 1 artı 1 evler 10 bin, 2 artı 1 evler 12 bin, 3 artı 1 evler 15 bin ve 4 artı 1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla İstanbullulara sunulacak ve piyasanın raiç bedellerinin altından kiralanacak bu konutlar. Şimdi ben size aslında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olmak üzere aslında fiyatlardan bahsettim. Ancak bu evlerin boyutu noktasında bir tercih hakkı olmayacak. Hane halkının

0: sayısına göre aslında bu evlerin tahsil edileceğinden bahsedelim. Genç ve yeni bir çiftseniz 1+1 ya da 2+1, çocuklu bir aileyseniz de 3+1 ya da 4+1 evler İstanbullulara tahsis edilecek. Tabi bu evlerde konaklama süresinin 3 yıl olduğunu da belirtelim. Bu 3 yıl dolmadan önce de ev sahibi olduysanız sizin bu konutlardan, bu kiralık sosyal konutlardan tahliye edilmeniz talep edilecek Deniz Zeybek. Bunu da not düşelim istiyorum. Tabii şimdi 4 noktada, 4 bölge belirlendi kiralık sosyal konutlar için ve Anadolu ve Avrupa yakasına dağılmış durumda bu konutlar ve 12 ilçede aslında İstanbullular kiralayabilecek bu konutları o ilçelerden ve o ilçelerde kaçar konut bulunuyor. Onlardan da sizlere bahsedeyim istiyorum. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla, Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak ve başvurularda 25 Eylül kadar E-Devlet'ten yapılabilecek ve başvuru durumu da konut iş yeri başvuru menüsünden görülebilecek. Bu noktada İstanbulluların aslında gözünün kulağının bu haberde olduğunu söyleyelim. Bu projede olduğundan söyleyelim ve bu başvuruların da yarın E-Devlet üzerinden aslında başlayacağını ve herhangi bir başvuru noktasında ücret talep edilmeyeceğini ve sürecin 25 Eylül'de tamamlanacağını söyleyelim. İlk etapta 1071 konut İstanbullulara kiralanacak. Toplam konut sayısının da zamanla 15.000'e ulaşacağından bahsedelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Ebrar tüm detayları bizlere aktardı. Elbette ki yarın itibariyle de yine Türkiye'nin gündeminde olacak önemli bir konu başlığı bu 15.000 kiralık sosyal konut projesi. Devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gülek bir açıklama yaptı. Önemli bir soruşturmaya dair açıklama bunlar ki Alem Güven'de operasyonları kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik yürütülen adli işlemlere değindi ve bu kapsamda özellikle soruşturmada yer alan çok fazla iddialar var. Çocuklara zararlı içeriklerin izletilmesi, fuhuşa aracılık, uyuşturucu, müstehcenlik gibi iddialar var. Bunlar elbette ki detaylı bir şekilde inceleniyor ki operasyonlar 5 il merkezde 15 ili kapsayan şekilde. Bu kapsamda özellikle de İstanbul'da yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ailem Güven'de operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğin de aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
3: Bunu kimliğinde sen sorumlu kontrol et.
4: Kimliğiniz şey...

0: Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim hala devam ediyor. Bu gerilime rağmen taraflardan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'dan da geri adım gelmiyor ki son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İran'ın geri adım atmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise savaşın sona ereceğini açıkladı. Trump, İran Savaşı'nın yakında sona ereceğini duyurdu. Yaptığı açıklamada İran Savaşı çok yakında sona erecek ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı saldırısı sebebiyle İran'ı suçladı. Trump, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini belirtti. İran Savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları sert şekilde düşecek dedi. Bunun büyük olasılıkla ABD'deki ara seçimlerin ardından gerçekleşeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'ye meydan okudu. ABD İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyecek, İran teslim olmayacak şeklinde konuştu. Eğer Amerikalılar savaşçıysa bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar dedi. Boğaz'daki gerilim de sürüyor. İngiltere deniz ticaret operasyonları yeni bir saldırıya işaret etti. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğunu bildirdi. Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarıldı. Mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bir bilginin edinilmediği aktarıldı. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar hala devam ediyor ki Suudi Arabistan önemli bir petrol boru hattını da Doğu Batı petrol boru hattını da kapattı bu saldırıların ardından. Bu hattın kapatılmasıyla birlikte dünya ekonomisi de elbette ki sarsılmaya başladı. Bir yandan da gözler 14 Eylül'de Umman'da yapılacak olan Körfez ülkelerinin toplanacağı o kritik toplantıya çevrildi.
1: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Babül Mendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Babül Mendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Arab bölgelerinde askeri mevzilere Husiler tarafından düzenlenen saldırının ise püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.
0: İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi ki Hürmüz Boğazı'ndan sonra bu yaşanan olay, deniz hattında yaşanan bu kritik olayın anlamı ve sonuçları da merak konusu oldu.
2: İran destekli Husiler, Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz'ün ardından dünyanın bir diğer kritik deniz geçidinde yaşananların anlamı ve olası sonuçları dünyayı endişelendirdi.

0: Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkes 4 yıl boyunca taraflar arasında büyük çaplı çatışmaların önünü kesmişti. Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 3 Eylül'de başlattığı geniş çaplı harekat bu sükuneti bozdu. Husiler ülkenin batısında Suudi destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hızla ilerledi. Asıl kırılma stratejik liman kenti Moha'nın ele geçirilmesi oldu. Ardından güneye yönelen Husi birlikleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Zübaf ve Murat kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. Kıyıdaki ilerleyişin ardından silahlı teknelerle Babülmendebi iki deniz geçişini ayıran Meyyun Adası ele geçirildi. Yaklaşık 36 saat süren ilerleyişin ardından Babülmendeb tamamen Husi kontrolüne geçti. Babülmendeb kuzeyde Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, güneyde ise Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor. Boğaz, Basra Körfezi'nden çıkan enerji ürünlerinin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ve diğer pazarlara ulaşmasında kilit rol oynuyor. Yemen kıyılarının Husi kontrolüne geçmesi, gruba geçen gemileri kıyıdan doğrudan hedef alma imkanı veriyor. Öte yandan uzmanlar Husilerin Babülmendebi fiziksel olarak tamamen kapatmasına da gerek olmadığını belirtiyor. Husilerin yapacağı olası bir saldırı riskinin bile gemicilik ve sigorta şirketlerinin Babülmendeb'ten uzak durmasına yetebileceği belirtiliyor. Buna karşılık grubun Babülmendeb'i ne kadar süre elinde tutabileceği ve uzun süreli bir deniz ablukasını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e kaydırarak kendisine alternatif bir çıkış yolu yaratmıştı. Ülkenin doğusundaki Abkayk'tan çıkarılan petrol, Doğu-Batı petrol boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya ulaştırılıyor. Buradan da Babülmendeb üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyordu. Ancak Babülmendeb'in Husi kontrolüne geçmesiyle bu güzergahta güvenli olmaktan çıktı. Doğu-Batı hattının önceki gece Irak'tan havalanan dronlarla hedef alınmasının ardından petrol akışı tedbir amacıyla durduruldu. Irak saldırının ardından İran sınırındaki Meysan vilayetinin operasyon komutanını görevden aldı. Uzmanlar söz konusu tablonun Riyad'ı petrol ihracatında daha uzun ve maliyetli rotalara yönelteceğini söylüyor. Ya da Babülmendeb'te güvenli geçişi yeniden sağlamak için Husileri ağır şekilde hedef alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor. Hürmüz'ü ablukada tutarak enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıran İran'ın eli, yıllardır desteklediği Husilerin Babülmendeb'i ele geçirmesiyle daha da güçlendi. Uzmanlar İran'ın dünyanın en stratejik iki geçiş noktasını kontrol ettiğini söylüyor. Bunun bir nükleer bomba kadar etkili bir koz olacağı değerlendirilmesinde bulunuluyor. Öte yandan bu durumun Tahran'ın Washington karşısındaki pazarlık gücünü de artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar petrol ve gıda fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceğini savunuyor. Ortadoğu'nun en yoksul ülkesi olan Yemen'de krizin bedelini yine siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalarda en az 76 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin bir bölümü kalabalık kamplara sığındı. Yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22.3 milyon kişi ise insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
1: Endonezya'da 243 yolcuyu taşıyan gemi kayboldu. Java bölgesi açıklarında yolcu gemisiyle irtibat kesildi. Endonezya hükümetinden de açıklama geldi. Gemiyi bulmak için arama çalışmalarının başladığı bildirildi. Surabaya'dan Banjarmasin'e gitmek üzere denize açılan ve 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle Java açıklarında irtibat kesildi. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığı bilgisinin ardından ekipler harekete geçti. 102 kişi kurtarıldı, bir kişinin cesedine ulaşıldı. Kaybolanların bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri geminin tahmin edilen son konumuna sevk edildi.

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk, 21 kişi yaralandı. Düğüne gittiler, dönüşte felaketi yaşadılar.

Kalabalık grubu taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs elektrik direğine çarparak refüje çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçlardan çıkarılan 3 uç

0: Ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla birlikte bir mesaj yayımladı ve yeni eğitim öğretim yılının hem öğrencilere, hem öğretmenlere, hem velilere, hem de millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Tekin mesajında Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle 3. eğitim öğretim yılına girildiğini belirtti. Modelin merkezinde yetkin ve erdemli insan anlayışının yer aldığı vurgulandı. Bu yıl okullarda oyuna daha fazla yer açılacağını belirten Bakan Tekin, marifin kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını söyledi. Bakan Tekin, teknoloji ve yapay zekanın eğitimdeki yerine de dikkati çekti. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırmanın ve dijital dünyada mahremiyeti korumanın önemini vurguladı. Yenilenen EBA, MEP, dilim ve diğer dijital eğitim imkanlarının da öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi. Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı artık başlıyor. Yarın ilk ders zili çalacak ki Gazze'deki bu soykırımla birlikte okullarda da tabii ki Gazze'li çocukların özellikle de onların yanında olduğumuzu belirtilen farklı programlar düzenlendi hep bugüne kadar. Mesela geçen senelerde ilk ders ziliyle birlikte o ilk eğitim haftasında balonlar bırakılmıştı ve bu senede uçurtmalar gökyüzüne Gazze'li çocuklar için bırakılacak.
1: Yeni eğitim öğretim yılımız tüm gençliğimiz için hayırlara vesile olsun.
2: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan iki özel materyal de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek. Yeni dönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında olacak. İstanbul'da ise ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Valiliği 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle tedbir uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü'nce 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi atanacak. 39 ilçede 45 mobil okul timi de görev alacak. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri denetlenecek. İlk gün eğitim 10-15 arasında yapılacak. Ayrıca 3013 bahçe görevlisi ve 8500 temizlik personeli göreve başlayacak.
3: Bir dönem geçireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı 39 ilçede yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için sahaya indi. 3. yılına giren Çantan Hazır projesi kapsamında 11 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.
4: Bakalım. Hadi bakalım.

0: Oğlum süper.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çocukların yüzünde ise tebessüm, ellerinde çantan hazır heyecanı var.
0: Derslerin iyi olması gerekiyor çok.
1: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim öğretim yılında da miniklerin heyecanına ortak oldu, ailelerin yükünü hafifletti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çantan Hazır projesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde kapı kapı gezen teşkilat mensupları çocukların yüzünü güldürdü. Çalışmalara katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da sahadaydı.
0: Evet, İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı çanta dağıtım projesinde bugün Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa Teşkilatımız, İstanbul İl Başkanımız, İl Yönetimimizle birlikte yine her zaman olduğu gibi kapıl kapı çalıyoruz, gönüllere giriyoruz. Ruhlan ne olacaksın?
2: Futbolcu olacağım.
0: Futbolcu? Tamam olsun ama yine de derslerin iyi olması gerekiyor çok. Ki iyi bir futbolcu olabilesin.
1: 3 yıldır aralıksız sürdürülen projeyle geleceğin teminatı çocukların eğitim yolculuğuna destek olunmaya devam ediliyor.
3: 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli o depremlerin ardından elbette ki yaralar vakit kaybetmeden sarılmaya çalışılmıştı ki bu kapsamda da özellikle eğitim faaliyetleri alanında önemli hizmetler ve çalışmalar da son sürat devam ediyor ki bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pusulamaraş Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bu kapsamda bu merkezde uzmanlar eşliğinde ücretsiz dershane eğitimleri verilecek.
4: Kahramanmaraş'ta yeniden yapılanma süreci hız kesmeden devam ediyor. Şehrin eğitim altyapısına yeni bir soluk getirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ücretsiz eğitim kurumuyla gençlerin geleceğine pusula tutuluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Pusulamaraş Eğitim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
5: Yapmış olduğumuz hizmetlerin içerisinde en önemli, en insana dokunan işlerden bir tanesi. Burada hem LGS sınavına hazırlanan hem YKS sınavına hazırlanan yavrularımız inşallah hayallerini gerçekleştirme noktasında güzel bir ortamda derslerini görecekler, ders çalışacaklar. 500 LGS öğrencimiz, 600'den fazla YKS öğrencimiz inşallah. Burada hem eğitim alacaklar, hem kütüphanelerinde ders çalışacaklar.
4: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de dershane hakkında bilgi verdi. Gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
5: İnşallah Pusula markamızla beraber gençlik hizmetlerimizi daha da şehir içerisinde yaymaya devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize o noktada onların yanlarında olmaya devam edeceğiz.
4: Merkezde öğrenciler 640 saatlik eğitim programına katılacak. Düzenli deneme sınavlarıyla sınavlara hazırlık süreçleri desteklenecek. Kahramanmaraş halkı da eğitim merkezinin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
6: Daha önce çocuğumuz deneme sınavına girdi. Deneme sınavının soru kalitesini çok beğendik. Çocuğumuz için çok verimli oldu. İnşallah bu dershanenin verimli olacağını da düşünüyorum.
7: Pusulamaraş'ta bizim için mucize oldu yani. İnşallah çocuklarımızın eğitimi için de daha güzel, daha başarılı olacağına eminim.
4: Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gençlik atölyeleri ve kulüpleri, konferans ve motivasyon seminerleri, kütüphane ve sessiz etüt odaları da gençlerin kullanımına sunulacak.
3: Ve bu haberle hafta sonu gün ortasını noktalıyoruz. Saat başında haber bülteniyle yeniden birlikte olacağız.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sattım.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti. Saatler 14'ü gösteriyor ve haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Eylül itibariyle Rize'deydi, memleketindeydi ve orada farklı programlara katıldı. Hemşirileriyle, vatandaşlarla da bir araya geldi ki o anlara dair fotoğraf kareleri de paylaşıldı. Hemen aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda vatandaşlarla bir araya geldi. O fotoğraf karelerini görüyorsunuz. Oldukça sıcak ve samimi anlar oldu. Fotoğraf karelerinden okunuyor ki Güneş Suda'ydı, Rize'deydi kendisi ve farklı vatandaşlarla buluştu. Bir araya geldi, yine evleri ziyaret etti kendisi. Yine her zaman olduğu gibi elbette ki memleketinde, baba ocağında Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o sevgisiyle açıkçası oldukça fazlaydı ki 10 Eylül itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de ve orada hem hafta sonu da geçirdi ve çeşitli temaslarda bulundu. Toplu törenler vardı, açılış törenleri, onlara katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada bugün de yine Rize'den de Samsun'a geçti Cumhurbaşkanı.

0: Erdoğan ki yani hala bir Karadeniz rotası programları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programlara katıldı özellikle de ve şu anki rotası da Samsun. Bunun tekrar altını çizelim. Orada şehir devlet hastanesi açılacak ve onun açılışına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii hangi mesajları verecek, neler söyleyecek bunları da ekranlara getireceğiz. Saat 15 sıralarında aslında programının başlamasını bekliyoruz. Rize Artvin üzerinden Samsun'a geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu noktada özellikle de cumartesi günü kendisi Rize'deydi ve hala fotoğraf kareleri görüldüğü üzere ekranlarda oldukça yoğun, sıcak ve samimi fotoğraf kareleri olduğunu görüyoruz. 7'den 70'e aslında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi ve o fotoğraf kareleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı Rize'de vatandaşla buluşma anları da paylaşıldı. Şu anki rotasının da Samsun'da olduğunu söyleyelim. Şehir hastanesi açılışına katılacak ve oradan mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü ki yine aynı gururla, aynı kararlılıkla Türk milletinin bağımsızlık anlamındaki önemli dönüm noktalarından olan bu büyük zafer anıldı, kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj yayımladı ve bu büyük zaferin Türk milletinin istiklal mücadelesindeki tarihi önemine dikkati çekti.
1: Türk milletinin istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden biri Sakarya Meydan Muharebesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu belirtti. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Erdoğan geçmişteki şanlı zaferlerden alınan güç ve azimle vatan topraklarının korunacağının altını çizdi. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kalınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Erdoğan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.
0: İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi ise hala sürüyor. Alevler Arnavutköy'den yükseldi. Ormanlık alandaki duman kısa sürede büyüdü. Yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi ancak itfaiye ekipleri karadan bağlantının olmadığı bölgeye ulaşamadı. Devreye havadan müdahale girdi. Rüzgarın da şiddetiyle devam eden yangınla helikopterlerle mücadele devam ediyor. Arnavutköy'de ormanlık alanda çıktı yangın. Oldukça çabuk yayıldı. Kısa sürede yayıldı ormanlık alandaki yangın. Alevlere müdahale hala devam ediyor. Çok sayıda itfaiye aracı özellikle bölgeye yönlendirildi. Ancak karadan ne yazık ki ulaşım sağlanamadığı için havadan şu anda yangına müdahale devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. 2 günlük bir ziyaretten bahsediyoruz. Önemli meseleleri konuşacak. Mevkidaşıyla Esat Hasan Şeybani ile bir araya gelecek.

0: kalkan fidan. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refahın tesisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret, enerji, ulaşımla bölgesel bağlantı sağlık konularındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ele alınacak. Suriye'deki entegrasyon süreci ve SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeler de gündemde olacak. Fidan'ın ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve Suriye'nin ekonomik toparlanmasına Türkiye'nin desteğini inelemesi bekleniyor. Görüşmelerde Suriye'nin güneyindeki durum ve İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını tehdit eden saldırıları karşısında atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Fidan bugün ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şuara tarafından kabul edilecek. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'la da görüşecek. Bakan Fidan, Şeybani'nin ortak basın toplantısının ise Türkiye saatiyle saat 15.15'te başlaması planlanıyor. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşecek. Bu nedenle İmralı Adası'na gitti. Terörsüz Türkiye hedefi devam ediyor, süreç ilerliyor. Son olarak Terörsüz Türkiye yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam 467 evet oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Süreç konusunda çalışmalar devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktı. Heyette DEM Parti Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Heyetin görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Heyet, Öcalan'la son olarak 2 Ağustos'ta bir araya gelmişti. İmralı'daki görüşmede Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinde gelinen son aşama konuşulacak. Türk aile yapısını hedef alan batılı ülkelerin bir de milyonlarca liralık fon ayırdığı ortaya çıktı ki ailem güvende operasyonları kapsamında bu soruşturma gittikçe derinleştirildi ve MASAK raporunda dikkat çekici bir detay var. O da Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa fonlar, devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri ve uluslararası fon kuruluşların derneklere milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıktı.
1: Hollanda, Almanya, ABD, Fransa. Liste uzadıkça uzuyor. Yurt dışından gelen fon LGBT derneklerine akıyor. On binlerce dolarlık fon MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 15 ilde gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sonrası 162 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çocukları aile yapısını hedef alan organize yapılara operasyonla birlikte şok edici gerçek de ortaya çıktı. Küresel güçlerin Türk aile yapısını hedef alan operasyonları MASAK raporuyla belgelendi. Yabancı büyükelçilikler ve fon kuruluşları tarafından aktarılan milyonların kaynağı kasıtlı olarak kamufle edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların Türk aile yapısını hedef alan derneklere akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı. Rapora göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkeler söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağladı. İnceleme altına alınan 45.135 bankacılık işlemi sonucunda Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlendi. 6 yıllık süreçte 37 farklı kurumsal kaynaktan aktarılan paraların toplamı yaklaşık 67 milyon 400 bin liraydı. Üstelik aracı bankalar ve paravan sistemler kullanılarak gerçek fonlayıcılar gizlenmeye çalışılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibiyle fuhuşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ortaya çıkan MASAK raporlarıyla birlikte de yurt dışı kaynaklı fonlar gün yüzüne çıktı.
0: Ve bu haberle birlikte haber bülteninin ilk saat

0: bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bu sahada sağlam bir duruş, her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız.

Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Şimdi sizleri biraz uzağa götüreceğim. Bir Hot Wheels etkinliği için Amerika'ya, Los Angeles'a gideceğiz. Burada Challenge Accepted organizasyonu düzenlendi.

0: Geçtiğimiz hafta Hot Wheels'ın özel davetlisi olarak Melekler Şehri Los Angeles'a doğru yola çıktım. Şehre adım atar atmaz ilk durağımız otomobil tutkunlarının rüyalarını süsleyen Auto World Tour oldu. Burada otomobil kültürüne adanmış bu özel mekanın kurucusu Scott Peterson'la keyifli ve derinlikli bir söyleşi gerçekleştirdik. So Scott, please tell me, how did this story begin? Auto World'un hikayesi nasıl ve ne zaman başladı?
1: I grew up and was born. Boston, Massachusetts'te doğup büyüdüm. Çocukluğumdan beri arabalara tutkuyla bağlıydım. Arabaları çok seviyordum ve arabalarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Buraya, Kaliforniya'ya taşındım ve bir mobil oto kuaför detaylı temizlik işi başlattım. Bu iş zamanla bugünkü Auto Volta dönüştü. Burası bir otomobil depolama ve yönetim şirketi. Bir muhasebecinin birinin parasını yönetmesi gibi biz de insanların arabalarını yönetiyoruz. Tipik Beverly Hills müşterilerimizin 2 ila 20 arasında arabası olabiliyor ve biz tüm bu araçların yönetimini ve bakımını üstleniyoruz.
0: Geçmişin o kükreyen motor seslerini ve mekanik ruhunu düşündükçe insana ister istemez bir özlem çöküyor. Ben de Scott'a tam olarak bu nostaljiyi ve günümüzün giderek sessizleşen, dijitalleşen dünyasını sordum. Can you say that you are the luckiest generation? Araba çağının 12 silindirli, 8 silindirli, 6 silindirli motorlarını ve motor seslerinin zamanında doğan en şanslı nesil olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Oysa bugün birbirine benzeyen elektrikli, sessiz arabalar var ve giderek daha sıkıcı hale geliyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Well, that's true. When back in the
2: Çok doğru. Arabaların birer ikon haline geldiği ve hayatımızın bir parçası olmaya başladığı 50'li ve 60'lı yıllara kadar uzandığımızda hepsi insan eliyle tasarlanıyordu ve tasarımların tamamı birbirinden farklıydı. Bütün araçlar farklı görünürdü. Hepsinin farklı bir karakteri vardı. Zamanla gelişen manuel şanzımanlar araca o karakteri katıyor ve size sadece aracı yönlendirmek yerine gerçekten sürme imkanı tanıyordu. Oysa bugün her şey elektronik. Ekranlar, bilgisayarlar. Tek yapmanız gereken direksiyonu çevirmek. Temel olarak hepsi bu. Bence arabalar eski kişiliklerini büyük ölçüde kaybetti. Amerikan kaslı arabaları zamanında sahip olunacak, gurur duyulacak şeylerdi. Ancak günümüzde ilerledikçe tüm arabalar bilgisayarlarla, bilgisayarlar tarafından tasarlanıyor. Bu yüzden tasarımları sınırlandırılmış durumda. Ayrıca hibrit ve elektrikli teknolojilerin işin içine girmesi arabaları çok ama çok karmaşık hale getiriyor.
0: Mekanik tutkunun ve mühendislik harikalarının konuşulduğu bu noktada merakım bir kat daha arttı. Direkt işin özüne inip en tutkulu olduğu modeli öğrenmek istedim. So, when you compare the cars according... Mühendisliklerine göre karşılaştırdığınızda en sevdiğiniz araba hangisi?
2: Modern araçlar arasında Porsche Carrera GT'yi tek geçerim. Temel olarak tamamen karbon fiberden üretilmiş bir Porsche ve içinde Formula 1 yarış arabası motoru var. Kullanması oldukça zor bir araç ve en sevdiğim otomobillerden biri.
0: Scott, çok teşekkürler. Auto World'un büyüleyici atmosferinden ayrıldıktan sonra çocukluğumuzun ve hayallerimizin şekillendiği o özel yere, Mattel'in yani Hot Wheels markasının kalbine doğru yol aldık. Burada bizi karşılayan isim Hot Wheels markasının küresel başkanı Alex Reyes oldu. Reyes son derece sıcak ve içten konuşmasıyla bizlere hoş geldiniz dedi.
3: Yaklaşık 60 yıl önceydi. Yani 2028 yılı bizim 60. yıl dönümümüz olacak. Ve umuyoruz ki birçoğunuz bunu yine bizlerle kutlamaya gelirsiniz. Her şey Elliot Handler tarafından bir garajda başlatıldı. Kendisi Mattel'ın kurucu ortağıydı. Ve piyasadaki tüm oyuncak arabalara bakıp kendi kendine bunlar daha iyi olabilir diye düşündü. Bu yüzden General Motors'dan gerçek bir otomobil tasarımcısıyla Rayton'dan bir füze mühendisini işe aldı ve birlikte mükemmel sonuca ulaşana kadar prototip üstüne prototip ürettiler. Her yıl 180 yeni tasarım sunmaktan detaylıca bahsedeceğiz. Tam olarak başladığımız yıl olan 1968'den bu yana 10 milyardan fazla Hot Wheels ürettik ve her bir saniyede tam 25 adet model araç satıyoruz. Hatta aslına bakarsanız dünyadaki en büyük otomobil üreticisiyiz.
0: Sevgili seyirciler, şimdi sizleri çocukluğunuza götüreceğim ama en azından ben kendi çocukluğuma gittiğimi baştan söyleyebilirim. Şu anda çok harika bir yerdeyim. Neden çocukluğumuza gittiğimizi birazdan siz de anlayacaksınız. Evet, Hot Wheels'ın davetlisi olarak Los Angeles, Kaliforniya'ya geldim ve bu

şu anda da genel merkezdeyiz. İşte o hayatımızın büyük bölümünü kaplayan, bugün çocukların ama sadece çocukların değil, büyüklerin aynı zamanda koleksiyonerlerin tutkusu haline gelen Hot Wheels'ların üretildiği yerdeyiz. Hikaye aslında Mayıs 1968'de başlıyor. Yani yaklaşık 60 senelik bir geçmişe sahip. Kurucusu Elliot Handler ve tabii ortağıyla kuruluyor. Mattel firması kurulduktan sonra gelişmeler devam ediyor. İlk kurulduğunda da aslına bakarsanız hani birçok kuruluş hikayesi garajda gerçekleşmiştir ya. İşte bunun kuruluşu da yine bir garajda gerçekleşiyor. Ve bu garajda gerçekleşen hikaye bugün dev bir endüstri haline geliyor. Mattel firmasının çatısı altında sadece Hot Wheels'lar değil, Matchbox'ta var, Barbie'lerde var. Birçok oyunu, eğlence aracını yine burada üretildiğini görebiliyoruz. Rakamlara bakacak olursak, rakamlar gerçekten etkileyici. Otomotiv piyasasında totalde biliyorsunuz çok ciddi araç üretiliyor. Bir senede 94 milyon adet. Hot Wheels ise bunu sadece 6 haftada gerçekleştiriyor. Araçları uçtan uca eklediğinizde ise dünyanın etrafını defalarca dolaşıyor. Bunlara baktığımızda etkilenmemek mümkün değil. Hot Wheels aslında bir press döküm, yani diecast modeli. Ama onu hem Hot Wheels hem de Matchbox var biliyorsunuz. Matchbox'tan ayıran özelliği ise biraz daha ütopik, biraz daha mücadeleci, rekabetçi araçlara yönelmiş olması. Matchbox'larda daha günlük hayatta görmüş olduğumuz standart modelleri toplayabiliyorken Hot Wheels'ta çok daha geniş bir yelpazeye, hayal gücünün ortaya koymuş olduğu araçlara imza atabiliyorsunuz. Onların koleksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi burada güzel bir tura imza atacağız ama tura başlamadan önce bu arkamda görmüş olduğunuz minik bir simülatör var. Yukarıda iki tane matchbox'ı, bir sağ bir sol ray var, oraya atıyorsunuz. Ondan sonra o araç giriyor bu dairenin içinde, bir tur attıktan sonra arkadaki halkalardan devam ediyor ve en son hedefe ulaşıyor. Bunu başarabilirseniz ne mutlu size, ama çoğunluk başaramıyor, onu da söyleyeyim. Buradaki detay ise tabii ki araçların süspansiyonları, ağırlıkları, bütün bunlar çok çok önemli. Biz bunları denedik, çok eğlendik. Yani bu yaşta bile eğlenmemek açıkçası mümkün değil. Buradan sonraki bölüme maalesef kamera ve telefonlarımızı sokamıyoruz. Görüntü almak mümkün değil. Çünkü burası aynı zamanda bir araştırma geliştirme merkezi. İçeride tasarımcılar var. Araçların 1/64 oranında modellerini yapıyorlar. Ve bu yapım süresi ise inanılmaz. İlk duyduğumda şok oldum. Dedim ki neden bu kadar uzun sürüyor? Onu hemen size söyleyeyim. 12 ayla 18 ay arasında değişiyor modellerin yapımı. Bu modellerin uzun sürmesinin sebebi aslında orijinal versiyonların bu minimal ölçekteki haline küçültülebilmesi ve detayların en ince ayrıntısına kadar buradaki model otomobillere yansıtılabilmesi. Çok özel projelere de imza atılıyor ve biz buraya gelmemizin sebeplerinden bir tanesi Challenge Accepted ve 3 ünlü burada, onlar için özel hazırlanmış 3 farklı model var. Onlardan bir tanesi özellikle futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim Lewandowski. Onun hayalleri, geçmişi, doğup büyüdüğü yer, otomobilleri, tabii ki ülkesinin kültürü, bütün bunlar yine bir Hot Wheels koleksiyonu için yapılmış minik bir modelde şekillendi. Onu da burada tanıtacaklar. Bunun dışında yine bir şarkıcı, dünyaca ünlü bir isim Maluma. Onun da yine hayallerini yine minik bir Hot Wheels otomobiline yansıtıyorlar. Biz tasarımları gördük. Çok ilginç. Ondan aldıkları bilgileri o minik aracın üzerine yansıtmaları uzun sürmüş. Çok ciddi bir emek var. Ve tabii ki kalite, yine sağlık çok önemli. Çocukların sağlığına zararlı olmaması gerekiyor bu ürünlerin. Burada 3 boyutlu baskılarla önce prototipler yapılıyor, ondan sonra onaylanıyor, sonra üretime geçiyor. Üretime geçtikten sonra satış adedinden size bahsedeyim. Saniyede 25 araç satılıyor ve yıllık üretim adedi ise 750 milyon adedin üzerinde. İnanılmaz bir rakam değil mi? Üretim süreci 12 ay ile 18 ay arasında sürüyor ama üretime başladıktan sonra onları kimse durduramıyor. Evet, gelin şimdi Hot Wheels turuna başlayalım.

Tasarım merkezinin o gizemli kapılarından içeri adım attığımızda otomobil tasarımının geleceğine tanıklık etme şansı bulduk. Ne var ki katı gizlilik kuralları ve çekim yasağı nedeniyle bu büyüleyici bölümün görüntülerini ekranlarınıza taşıyamıyoruz. Evet, üretilen 250 araçtan bir tanesinin içine bineceğim şimdi ve burada görmüş olduğunuz setup'ta bana sorulardan birini cevaplamamı söylediler. Ben de bir soru seçip bunu içeride cevaplayacağım. Bu araç üretilen 250 araçtan bir tanesi. Çok güzel bir Hot Wheels Collection'ın ürünü.

0: global music superstar, Maluma.
1: Ve işte gecenin heyecanın dozunu zirveye çıkaran o en görkemli ana gelmişti sıra. Sahneye sırasıyla dünyaca ünlü Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, otomobil dünyasının dijital fenomeni dönüşen ismi Avustralyalı Supercar Blondie ve Latin müziğin rüzgarını estiren Kolombiyalı pop yıldızı Maluma çıktı. Lewandowski'nin hayali için hazırlanmış maketin örtüsü kaldırıldı.
2: Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Araba konusunda da gerçekten çok heyecanlıyım. Araç hakkında bir şeyler söylemem gerekirse Polonyalı olduğum için bizim milli renklerimiz de beyaz ve kırmızı. Sadece bugün giydiğim forma değil, arabanın tasarımına başladığımız ve Hot Wheels koleksiyonumda nasıl bir araba görmek istediğimi düşünmeye başladığım anda bu fikir doğdu. Çocukluğumda tam olarak böyle bir arabanın hayalini kurardım. Büyüyüp böyle bir araca sahip olma fırsatım doğduğunda, geldiğim köklerle her gün yapmaktan keyif aldığım şeyi mükemmel şekilde buluşturan bir projeyi imza atmanın en doğru karar olacağını düşündüm. Bilirsiniz, ben neredeyse her gün kendime meydan okurum. Sadece maçlardan önce değil, antrenmanlardan önce de. Mesele sadece gol atmak değil, maçı kazanmaktır. Bu yüzden otomobillerle aramdakine benzer bir bağ hissediyorum ve genel olarak da büyük bir araba tutkunuyum. Bu arabaya bakmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Çünkü çocukluğuma ait o anılar şu an gözümde çok daha anlamlı ve büyük bir yer tutuyor.
0: Oh my gosh, there she is, Lucy. Okay. I feel really sorry for you guys.
3: Bu tam anlamıyla akıl almaz bir şey. Demek istediğim, tasarımcıların arabamın üzerindeki her bir çiçeği tek tek alıp birebir kopyaladığını biliyorum. Sadece tek bir çiçeği alıp arabanın her yerine çoğaltmamışlar, tasarımın tam olarak aynısını uygulamışlar. Gerçekten hayran kaldım, bu büyüleyici. Büyürken bir gün bir süper otomobile sahip olmak istediğimi biliyordum ama bunu nasıl başaracağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten en ufak bir fikrim bile yoktu. Sonradan süper otomobiller kullanmanın ve onları videoya çekmenin günün sonunda bana bir tane satın alma imkanı sağlayacağını keşfetmek düşününce oldukça tuhaf. Dünyadaki en harika arabaları bulabilmek için neredeyse 3 yıl boyunca durmaksızın çalıştım. Tek bir izin günü, tek bir tatil yapmadan yılda 300 gün seyahat ederek ve 2 günde bir uçağa binerek. Yaklaşık 3 yıllık bu temponun ardından nihayet kendi süper otomobilimi alabilecek güce ulaştım ve bu benim için gerçekten çok büyük bir olaydı. Benim için bu arabaya sahip olmak tüm hayatım boyunca kurduğum hayali gerçekleştirmek demekti. Huracan istiyorum çünkü sesi muazzam diye düşündüm. Ayrıca onu günlük bir araç olarak da kullanabiliyorsunuz. Kulağa saçma geldiğini biliyorum ama kullanabilirsiniz çünkü çılgın kapı tasarımları yok. Bilirsiniz işte kanat kapılar falan değil, oldukça kullanışlı, kapıları normal açılıyor, bu yüzden seçimimi bundan yana yaptım. Gurur duyduğum için bu arabayı günlük aracım haline getirdim. Her yere onunla gittim, köpeklerimi parka bununla götürdüm.

0: Gördüm, market alışverişine bununla çıktım. Akıl almaz bir duyguydu. Bu yüzden şimdi onun ölçekli bir modeline sahip olmak benim için gerçekten büyük bir gurur anı. Dürüst olmak gerekirse çok sembolik.
1: Yeah, absolutely. I would say that this car represents my family or the stage that I'm living right now.
2: Bu arabanın ailemi ya da şu an hayatımda yaşadığım dönemi temsil ettiğini söyleyebilirim. Birkaç hafta içinde bir erkek bebeğim daha olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İlk kızım 2 yıl önce doğdu. Sonra hızlı ilerledik. Şimdi birkaç hafta içinde oğlum geliyor. Dürüst olmak gerekirse süper otomobilleri sevmeme ve birkaç tanesine sahip olmama rağmen hayatımın şu anki evresinde tam olarak sürmek istediğim araba türünün bu olduğunu hissediyorum. Bu tarz bir arabanın içinde kendimi güvende hissediyorum. Bu arabaya La Matrona diyorlar. Yani seni her yere götürecek o büyük anne gibi. Kariyerimde ve hayatımda gerçekten yapmak istediğim şey de bu. Her yere gitmek istiyorum. Dünyayı fethetmek istiyorum ama dünyayı fethetmenin hızlı gitmekle ilgili olmadığını biliyorum. Doğru şeyleri yapmakla ve oraya ulaşacak disipline sahip olmakla ilgili. Bu arabayı yapmaya karar vermemizin bir diğer nedeni de buydu. Bir diğer havalı şey de görünüşü. Dikkat ederseniz arabanın etrafında çamur, kir izleri var. Hot Wheels arabalarını hep pırıl pırıl görmeye alışkınsınızdır. Ama bunda kelimenin tam anlamıyla arabanın etrafındaki kiri görebiliyorsunuz. Bu yüzden ekibime, birlikte çalıştığımız yaratıcı ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu sadece benim fikrim değildi. Aylardır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu arabaya çok emek verdik. Ne istediğimi gerçekten biliyordum ve bu araba hakkında uzun süre konuştuk. Sonunda onu burada görmek... Biliyorsunuz, Kolombiya'dan geliyoruz ve ben 5-6 yaşlarındayken hep bir Hot Wheels sahibi olmayı hayal ederdim. Ama benim için bu inanılmaz zordu. Çünkü Kolombiya'da Hot Wheels alabileceğiniz mağazalar yoktu. Bir Hot Wheels edinmenin tek yolu ailenizden birilerinin Amerika'ya veya başka bir yere uçması ve arabayı Kolombiya'ya size getirmesiydi. Wheels'ım hakkında konuşuyor olmak çok güzel bir duygu. Gerçekten çok güzel ve kendimi inanılmaz minnettar hissediyorum.
3: Bizleri çocukluğumuzun o duru heyecanına geri götüren bu ilham verici yolculuğu noktalamış olsak da kalbimizdeki otomobil tutkusuyla bir sonraki Hot Wheels buluşmasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz.

0: Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz Selim Aydın'dan geliyor. Aracım manuel vites. Kırmızı ışıkta beklerken ayağım sürekli debriyajda bekliyorum. Ustam baskı balatayı yersin dedi. Boşa alıp beklemekle debriyajda beklemek arasında teknik olarak nasıl bir fark var diye sormuş. Evet Serdar abi, duruyoruz ışıklarda. Ne yapmamız lazım?
1: Ustası çok doğru söylemiş. Net ve temiz bir şekilde kesinlikle boşaltmak gerekir. Baskı balataya, özellikle baskıya, yani debriyaj baskısına çok büyük zarar verdi. Kesin. Yani debriyaj baskısı çok sert yaylarla, şemsiye diye tabir edilen çok sert yaylarla çalışıyor ve otomobilin kavramasını yaptıran, otomobili aslında yürüten, motordan şanzımana gücü aktaran, orada gördüğünüz debriyaj şemsiyesinin gücü ve sertliği. Bunu siz basılı tuttuğunuz zaman o sertliği yenmiş oluyorsunuz. İşte debriyaj kaçırması denilen, debriyaj balatasının hızlı bitmesi denilen şeyler tamamen bu sebepten oluşuyor. Bu çok net, hangi araç ve ne olursa olsun mutlaka ışıklarda durduğunuz zaman mutlaka boşalmanız gerekir. Debriyajın ömrünü uzatmak için, bu debriyajın ömrünü 2-3 misli kısaltan, uzaltan bir faktördür. Yine ustanın belki söylemediği, çok fazla tekniğe girmemek için söylemediği, ondan çok daha önemli bir faktör var. Motorun içinde, crankbillin içinde gezinti ayı tabir ettiğimiz yataklar var. Ana yatağın sağında ve solunda. Bu crankbillinin ileri geri gitmemesini sağlıyor. Onun da işte milimetrenin %10'u kadar falan bir boşluğu vardır. Siz debriyaja bastığınız zaman, motor çalışırken debriyaja bastığınız zaman sürekli crankbillini ileriye doğru itiyorsunuz. Ve bu, yani biz bunu özellikle rally pilotlarına, çünkü biz rally otomobillerinde çok daha sert baskılar kullandığımız için bunu özellikle söylüyoruz. Ve bunun hatasını yapan pilotlar hemen bu crank gezinti, onun adı crank

0: gezinti ayı diye geçen yataklar. Bunlar çok da çabuk aşınıyor ve bu debriyajın 10 misli bir maliyete sebebiyet veriyor. Krank milinin, yatakların bazı durumlarda motor bloğunun bile değişmesi gerekecek kadar önemli bir nokta. Buna çok dikkat etmelerini ben de ustamızın söylediği gibi herkese çok tavsiye ederim.
1: Ben de bir ekleme yapayım o zaman. Şimdi otomatik şanzımanlarda da fren yerine gazla böyle yokuşta falan durduranlar var. Bu da hani eski tabirle yarım debriyaj yapmak gibi bir şey. Onu da yapmasınlar. Manuel viteslerde de boşa alsınlar. Dolayısıyla bu aksamların hepsini korumak için en doğru sistem.
0: %100 haklısın.
1: Evet Serdar abiye çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yepyeni bir soruyla tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra sırayı Opet test köşemiz alıyor ve ekranlarınıza Volvo EX30 geliyor.

Sevgili seyirciler, İsveç minimalist tasarım anlayışının en son üyesi Compact EX30 karşınızda. Compact dediğime aldanmayın, içeride oldukça ferah bir alan sunuyor. Şimdi EX30'u yavaş yavaş tanımaya başlayalım. EX30 biliyorsunuz 2 çeker ve 4 çeker özelliklerine sahip. Bunun sebebi dual motor, yani çift motorlu veya tek motorlu oluşundan kaynaklanıyor. Long range versiyonu ise 476 kilometrelik menzil sunarak artık menzil kaygılarına yavaş yavaş son vermeye başladı. EX30'un önüne baktığımızda o klasik torun çekici bir dijital evrim geçirmiş. Daha böyle pikselleşmiş, çok daha şık bir görünüme bürünmüş. Tabii ki ön taraf elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz gibi kapalı bir yüze sahip. Aracın duruşuysa aks aralığının oldukça geniş olmasıyla yerde böyle çok sağlam basıyor, izlenimi uyandırıyor ilk bakışta. Tabii ki güzel detaylardan bir tanesi de tavanın gövdeyle kontrast oluşturması. Yan tarafa baktığımızda şişirilmiş dodikler oldukça şık duruyor. Tabii ki jantlar da yine aerodinamiğe katkı sağlıyor. Bu da onun menzilin uzamasında önemli faktörlerden bir tanesi. Yan tarafta yine dikkat çeken ve oldukça güzel duran bir başka detay. Aynaların çerçevesiz görünümü. Biliyorsunuz içeride dikiz aynasının çerçevesiz olmasına alışmıştık ama yan aynalarda artık bu görünüme büründükten sonra çok daha şık bir hale geldi. Şöyle kapıyı açtığımızda ise bakın göstereyim, yine kapıdaki kontrast da gövde rengiyle oldukça şık duruyor. Aracın arka tarafına baktığımızda yine o kaslı duruşu görüyoruz. Ön taraftaki tasarım dili arka tarafta da kendine yer bulmuş durumda. Arkadan da bence oldukça şık gözüküyor. Arka tarafta C şeklindeki LED stop grubu oldukça şık duruyor ve yine bagaj kapağının hemen yanında yukarı doğru yükselen de bir başka grup daha var. O da yine gece aracı farklı gözükmesini sağlıyor. Arkadaki spoilerin altına gizlenmiş 3. stop lambası da bulunuyor. Ve hemen buradaki noktaya bastırdığınızda ise bagaj kapağını elektrikli olarak açabiliyorsunuz. Bagaj kapağını kaldırdığınızda 318 litrelik bir alan sizi karşılıyor. Alt bölümü de kullandığınızda bu hacim 400 litreye çıkıyor. Koltuklar yatırıldığında ise 904 litreye ulaşıyor ki oldukça yeterli. 4.2 metrelik boya sahip olan EX30'un ön tarafında ise bir de frunk bulunuyor. Bu frunk alanında yine bazı eşyaları saklamanızda size yardımcı oluyor. 7 litrelik bu frunk'ı kullanmak size kalıyor. Şimdi dış tasarımdan içeri geçelim. Bakalım içeride bizleri neler bekliyor. Hem iç tasarımı anlatacağım ve tabii ki motor performansından da bahsedeceğiz.

EX30'un içine oturduğunuzda hiç alışık olmadığınız bir ortam sizi karşılıyor. Adeta bir İskandinav oturma odasına girmiş gibisiniz. Neden diyeceksiniz? Gerçekten minimalist bir tasarım var içeride ve oldukça sade. Peki bu sadelik rahatsız ediyor mu? Aslına bakarsanız çok rahatsız etmiyor ama tabii ki bir süre alışmak lazım. Burada 12.3 inçlik ekranın içinde her şey toplanmış. Neler mi var? Hemen ondan bahsedeyim. Örneğin dikiz aynalarını ayarlamak istiyorsanız

istiyorsanız buradaki araç tuşuna bastıktan sonra önünüze gelen menüden ayarları yapabiliyorsunuz. Şerit takip yardımı, tek pedalla sürüş, hız sınır ayarları gibi ayarlar burada. Torpidoyu da yine buradan açıyorsunuz. Tabii ki buna alışmak gerekiyor. Ama torpidoyu ne kadar sık kullandığınızda tabii ki size kalmış bir detay. Aynı dışarıda olduğu gibi çerçevesiz

yine buradan görebiliyorum. İçeride çoğu şey geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış ki bu oldukça iyi bir şey. Bunun dışında kapı içinde de bir hoparlör bulunmuyor. Bu içerisinin daha ferah olmasını sağlamış. Peki müzik sistemi nasıl çalışıyor? Hemen camın ön bölümünde bir soundbar var. Harman Kardon marka, oldukça kaliteli bir ses sistemi. Evet, bu ses sistemi sayesinde de gerçekten keyifle müzik dinleyebiliyorsunuz. Gelelim orta bölüme. Burada kol dayamanın hemen altında, şöyle göstereyim. Böyle yaptığınızda açılan iki adet bardak koyabileceğiniz bir bölüm var. Biraz geri çekip bunu tek kademeli olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasında ise cam açma kapama düğmeleri bulunuyor. Burada iki adet düğme var. Ancak rear tuşuna bastığınızda, yani arka tuşuna bastığınızda, arka camları da yine bu tuşlar yardımıyla açıp kapatabiliyorsunuz. Havalandırma kanalları tabletin yanına dikey olarak konumlandırılmış. Sol ve sağ tarafta da yine birer adet var. Toplam 4 adet havalandırma kanalıyla içerisini serinletebiliyorsunuz. Peki serinlik demişken hemen aklıma gelen bir detay var. Panoramik cam tavan, görüyorsunuz, içerisini oldukça ferah kılıyor. Özellikle kış aylarında böyle bir ortam sizi çok daha rahatlatacaktır. O kasvetli günlerde içerisini aydınlık yaparak. Bunun dışında sıcak havalarda ne kadar etkiliyor derseniz, buradaki camlar biliyorsunuz otomobillerde artık ısı yalıtımlı, izolasyonlu camlar. Ama içerisi ne kadar ısınıyor, ne kadar rahatsız oluyorsunuz, bu tamamen size kalmış durumda. Ben bugünkü sürüşümde herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Tabii bunda klimanın da etkisi var. Çok dozajında, oda sıcaklığında aracı çalıştırarak klimayı, içerisini ferah ve serin tutabildim. Yan tarafa bakmışken kapı kolları ve kol dayamanın da yine farklı bir tasarımda olduğunu söyleyebilirim ama oldukça ergonomik. Aracımızı tek pedallı sürüş yapabiliriz. Buradaki tek pedallı sürüş tuşuna bastığımızda yüksek, düşük ve kapalı seçenekleri çıkıyor. Yüksek modda araç çektiğiniz anda hemen frenleme yaparak durma noktasına geliyor. Düşükte ise biraz daha gidiyor ama ayağınızı her frenden çektiğinizde rekuperasyona geçiyor ve bataryayı yeniden şarj ediyor. İçerideki malzemelere dokunduğunuzda o yumuşaklığı ve kaliteyi aslında hissediyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor. Çok fütüristik bir tasarımı var. Bu teknolojiyle beraber birleştiğinde ise güzel bir görsel ortaya çıkmış durumda.

Gelelim koltuklara ve süspansiyona. Koltuklar sizi oldukça iyi kavruyor. Dolayısıyla virajlarda hiç zorlanmadan, sağ sola yatmadan aracı kullanabiliyorsunuz. Ve tabii ki motor performansı nasıl bir bataryaya sahip, nasıl bir menzil sunuyor, şimdi onu anlatayım. Bu kompakt kutu gibi tasarımın altında nasıl bir teknoloji yatıyor, şimdi ona değineceğiz. Tek motor bulunuyor, arkadan itişli, rear wheel drive olarak geçiyor. 150 kW'lık bir güce sahip, yani 204 beygirlik bir güç eşdeğerine sahip. 343 Nm'lik tork değeri sunuyor. Batarya kapasitesi ise 69 kWh. İşte bu batarya size 475 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Bu kullanmış olduğum araçta, ki bence bu oldukça yeterli. Size şöyle canlandırayım gözünüzde. İstanbul'dan çıktınız, İzmir'e gittiniz, yaklaşık 450 km İstanbul-İzmir arası. Rahatlıkla tek şarjla İzmir'e varma şansınız var. Ama arada bir kahve molası verdiniz, İşte orada kısa bir şarj yaparsanız o zaman zaten hiç sorun kalmıyor. Yaklaşık 28 dakikada 175 kW'lık DC hızlı şarjla %10'dan %80'e şarj edebiliyorsunuz. Bu 28 dakika aslında dediğim gibi kısa bir molaya tekabül ediyor. Sıfırdan 100'e 5.3 saniyede çıkarken maksimum süreti saatte 180 km ile sınırlandırılmış durumda. İçten yanmalı araçlarda size hep tüketim verisinden bahsediyoruz. Peki EX30 Long Range nasıl bir tüketime sahip? 12.7 kWh'lik 100 km'de bir tüketime sahip, ki bence oldukça düşük bir değer. Aracı sakin kullandığınızda, şehir içinde kullandığınızda bu değeri kullanmakta, tutturmakta işlem bile değil. Dolayısıyla bu menzile erişmek gerçekten çok kolay. Çok keyif aldığım, aracı kullanırken içinde rahat ettiğim, konforla kullandığım

araçlardan biri oldu. Hem tasarımıyla dikkat çekiyor biliyorsunuz EX30, hem de içeride sunmuş olduğu alanla. Kısacası Volvo EX30 kompakt boyutları, yüksek güvenlik standartları, sadeleştirilmiş iç mekan felsefesi ve makul menziliyle elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getiriyor. Fiyatına da Volvo'nun web sitesinden bakabilirsiniz ki fiyatı da fiyat-fayda ilişkisinde bence oldukça makul.

Bu hafta da yine dop dolu bir içerikle karşınızda olmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bir içerik, yepyeni görseller, yepyeni sürüş izlenimleri, yepyeni konuklarla birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda, hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
10: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
9: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
10: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Haber bülteninin ikinci saat dilimindeyiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım ilk haberle. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve uyuşturucu baronları ile ilgili gelişmelere dikkati çekti. Sözümüzün arkasındayız, uyuşturucu baronlarının ve kurdukları uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadesine yer verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Daha iki gün önce İstanbul'da 2017'den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut'u yakalamıştık. Bugün de Mersin'de Güney Amerika'dan deniz yoluyla getirilen kokain sevkiyatını planlayan bir uyuşturucu ağına darbe vurduk ifadesine yer verdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen çalışmalarla uyuşturucunun geminin su altındaki gövdesine gizlenerek dalgıçlar marifetiyle çıkarılması ve batı illerimize sevk edilmesi planını deşifre ettik. Brezilya'dan hareket ederek Mersin limanına yanaşan gemide yapılan aramalarda gövdenin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne zulalanmış yaklaşık 350 kilogram kokainle dalış ekipmanları ve su altı deniz skuturu ele geçirdik dedi. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucu yağı el konuldu. Teknik ve fiziki takiple tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonu başarıyla yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum dedi ve şöyle devam etti. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu suçlarımızın mücadelemizi kaynağından dağıtım ağına, finansöründen baronuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Zehir tacirlerine müsamaha yok, baronlara geçit yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı Rize'deydi ve Rize'den ayrılmadan önce hemşerileriyle, vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anda ekranlara gelen görüntülerde Baba Ocağı Rize'den ayrılmadan önce vatandaşları hemşerilerini ziyaret ettiği görüntüler yer alıyor. Her bir vatandaşla ayrı ayrı konuştu, sohbet etti, muhabbet etti ve özellikle de tabii çocukların da ilgisi çok yoğundu. Çocuklara harçlık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii 7'den 70'e çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında şu anda ekrana gelen görüntülerde. Memleketi Baba Ocağı'nda her bir vatandaşla tek tek sohbet etti.
1: Çocukların astırcını taşımamış anneme, hoş geldiniz.
0: Özellikle tabii büyüklerin ilgisi ve sohbeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğundu. Perşembe gününden itibaren, 10 Eylül'den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı'ndaydı. Hafta sonunda bu arada orada geçirdi. Ve Rize'den ayrılmadan önce, Samsun'a geçmeden önce bir dizi programa katıldıktan sonra son olarak da Rize'deki programı vatandaşla bir araya gelmek oldu. Samsun'da birazdan da şehir hastanesinin açılış törenine katılacak ve artık Karadeniz programını aslında tamamlamış olacak. Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ve Ankara Kızılcahamam ilçesinin sınırında yer alan ormanlık alanda yangın çıktı ve ekiplerin alevlerle olan mücadelesi hala devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Çerkeş ilçesi sınırları içindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. Yangının kontrol altına alınması ve daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için müdahale çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin 13 araç ve bir helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve ne kadar geniş bir alanda etkili olduğuna ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

0: Ve bir başka yangın noktası da İstanbul'daydı. Ormanlık alanda yangın çıktı ve alevlere müdahale hala sürüyor. Alevler Arnavutköy'den yükseldi. Ormanlık alandaki duman kısa sürede büyüdü. Yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Bölge itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri karadan bağlantının olmadığı bölgeye ulaşamadı. Havadan müdahale etmek zorunda kaldı ve havadan müdahale hala sürüyor. Rüzgarın da şiddetiyle devam eden yangınla helikopterlerle mücadele de devam ediyor. Ve bir başka yangın haberi de Maltepe'den geldi. Dere kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesiyle birlikte yangın kısa sürede bitişinde bulunan Kenan Evren kışlasındaki ağaçlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle birlikte ormanlık alanın içinden ilerleyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşama gerçekleştirildi. Ölümünün ihmal değil planlanmış bir suikast zinciri olduğu iddia edilen dosyada Kozinoğlu'nun kabri adli tıp incelemesi için açıldı. Kozinoğlu'nun 15 yıl geçmesine rağmen vücut bütünlüğünün bozulmadığı, kemiklerinin yanı sıra yumuşak dokularının da örnek alındığı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.
1: Eski MİT yöneticisinin ölümü yeniden masada. Ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilen Kozinoğlu'nun ölümünde pek çok soru işareti vardı. Takipsizlik kararı bozuldu. 15 yılın ardından incelemeler yeniden başladı. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla beklenen fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler ve savcı gözetiminde açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas çalışmalara 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı. Kozinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün bozulmadığı dikkat çekti. Kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu belirlendi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı. Alınan numuneler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu toksikolojik ve kimyasal incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak nihai raporla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da mevkidaşı Esat Hasan Şeybani ile birlikte ortak basın açıklaması düzenliyor.
2: Ve bu çok önemli bir adım olacak. Hanımefendiler, beyefendiler, bu stratejik işbirliğini inşa etmek bizden bölgesel şartları doğru ve stratejik şekilde okumayı gerektiriyor. Zira İsrail'in milli egemenliğimizi, ihlalleri ve güney bölgemizdeki topraklarımızı ihlal etmesi bunların bir örneğidir. 18 Ağustos'taki Ebu Zuhur Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye Devleti'nin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür ve okunmuştur. Bu darbe İsrail'in şu iradesinin açık bir beyanıdır. İsrail bölgemizde istikrarsızlığın kalmasını devam ediyor. Fakat Suriye'nin buradaki tutumu nettir. İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi sınırlarına dönmesi ve 1974'teki kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktır ve bizler diplomatik mücadeleyi esas ediniyoruz. Ve böylece ihlallerde bulunan tarafın daha fazla ihlalde bulunmasını önleyecek şekilde adım atıyoruz. Ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin asil duruşunu destekliyoruz ve kıymetli buluyoruz. Malum Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu da bu ihlalleri kınamak ve 1974 kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına bağlılıktan yöne bir tavır edinmiştir Türkiye Cumhuriyeti. Hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye bugün, Suriye bugün hür bir iradeyle kararını alıyor ve milli egemenliğini sağlayacak ve ulvi maslahatlarını ve çıkarlarını koruyacak şekilde adımlar atmaktadır ve bu doğrultuda da kararlarını özgür şekilde almaktadır. Kurumsal devlet yapılarıyla adımlar atıyoruz. Böylece kurumlar işini yapıyor. İnsanlar vatanlarına, yurtlarına dönüyor. Diplomatik ilişkilerimizi daha fazla genişletmek için tam vakit bu vakittir diyoruz ve değerli kardeşim tekrar şama hoş geldiniz diyorum. Sözümü bitiriyorum. Buyurunuz.
3: Değerli basın mensupları, öncelikle ev sahibimiz, değerli kardeşim,
2: bidayeten ataqaddamu ila mudifina alladhi istadafa fi al-aziz nadiri.
3: Sayın Esad Hasan Şeybani'ye ve arkadaşlarına bu gösterdikleri misafirperverlik için, sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Sizler vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti, Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren

Gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını hemen sömüren bir rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun Sayın Ahmet Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil, takdiri de bulunmaktadır. Bu noktada Suriye devleti, hükümeti, uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda yapıcı işbirliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanığıyız. Değerli arkadaşlar, arkadaşım da ifade etti. Aramızda çok konu var. Bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Şara'yla NATO zirvesi marşında Türkiye'de buluştuklarında Dışişleri Bakanlıklarına bir ortak planlama grubu kurup iki ülke arasındaki bütün konuların olabildiğince en hızlı ve en profesyonel şekilde çözülmesi, ilerletilmesi konusunda talimat verdiler. Dolayısıyla kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil, bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsini teker teker envanterini çıkartıp üstünden geçip ne oluyor, nasıl gidiyoruz, bunlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün daha ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber. İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var biliyorsunuz. Onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkanımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki Yüksek Planlama Grubu'nun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki iç bütünleşmeyle alakalı son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ilk ülkeye yatırım getirilmesi için önemli, ülkenin milli bünyesinin güçlü olması için önemli, ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını
bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan baskı

0: altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşlarımızın eskisinden daha fazla kendilerine emin, daha fazla özgür, daha fazla müreffeh hissetmeleri amaçlanmalıdır. Bu açı, Türkiye'nin de perspektifi budur. Türkiye Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye'deki, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin refahı, istikrarı ve emniyeti içinde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Biz de bu konudaki bütün çalışmalarımızı ona göre yürütmekteyiz. Değerli arkadaşlar, Suriye'de ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarda biliyorsunuz çok gelişmeler kaydediliyor. SDG'yi söyledik. Diğer taraftan Amerika Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkardı. Bununla beraber Suriye'nin dünya ekonomisiyle yeniden bütünleşmesinin önündeki başlıca engellerden biri daha ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bankacılık açısından da, finans açısından da önemli bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gündeminde bulunan Suriye'nin nükleer dosyası da elhamdülillah kapatılmış durumda. Arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok profesyonel, uyumlu, iyi bir çalışma gösteriyorlar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Türkiye olarak da bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eski rejimden miras kalan engellerden kardeşlerimiz sırasıyla tek tek kurtulmakta. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde geniş bir iş insan heyetiyle Şam ve Halep'i ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu da tabii ki değerlendirmekteyiz. Bağlantısallık alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisinin nasıl krize girdiğini de gördük. Bağlantısallık giderek önem kazanmakta. Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun haritada değil, aynı zamanda pratikte de inşa edilecek olan demir yolları, karayolları, boru hatlarıyla da hayata geçmesini biz arzu ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bir demir yolu projesi var. Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye'nin üzerinde çalıştığı bu güzergahı hem Körfez'e hem Avrupa'ya bağlayan önemli bir proje. Bu konuda da yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar, açıktan söylüyorlar. Dürziler Suriye toplumunun asli unsurlarından biridir ve geleceklerini Suriye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde görmektedir. Geçen yıl açıklanan Süveyda yol haritası, güvenliğin tesisi, kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması ve toplumsal uzlaşı bakımından gerekli zemini sunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan adım, üzerinde mutabık kalınmış ve bu çerçevenin hayata geçirmesidir. Diğer yandan, İsrail'le güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi, bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Suriye'nin egemenliğine kasteden adımları karşısında değerli kardeşim Şeybani ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğini de etraflıca ele alma imkanı olduk. Biz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış, bütün toplumsal kesimlerin kendisini eşit biçimde ait hissettiği, komşuları için istikrar ve refah üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz ve bütün adımların da bu yolda atıldığını müşahede ediyoruz. Son dönemde elde edilen kazanımlar bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edildiğinde bunların mümkün olduğunu göstermektedir. Türkiye olarak hem ulusal kapasitemizle hem de uluslararası toplumun geniş bir kesimiyle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan gösterilen misafirperverlik ve ilgi için değerli kardeşime, ev sahiplerimize, kıymetli heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Şükran lakum ve aleyküm.
2: Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Soruları almaya başlayabiliriz. Hadi Tati, Suriyel En, El Cezire. Sorum Sayın İki Bakan'a da. Suriye-Türkiye ilişkilerinin gelecekteki süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şu anki koordinasyon sürecinden daha sürdürülebilir ve daha kalıcı bir işbirliğine dönüştürülebilecek alanlar nelerdir? Ve aynı zamanda sizler Suriye-Türkiye Ortak İş Konseyi'nin kurulduğunu açıklamıştınız. İlk toplantı ne zaman olacak ve başlayacak maddeler ne olacaktır gündemde?
0: Bugün tabii Sayın Bakanımızla ve kıymetli heyetiyle konuşurken bir konuyu gündeme getirdik. Şu anda pozitif gündemde o kadar çok talep var ki bunların hepsini gerçekten karşılamaya yönelik bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Özellikle iş adamlarımızın her iki ülkeden de karşılıklı yatırım, ortaklık ve hareketlilikle ilgili talepleri bizim gündemimizi oldukça meşgul etmekte. Bu konuda daha iyi bir sistem nasıl kurarız çok önemli. Yani bunun finans ayağı var, vize hareketliliği var. Buradaki işte yapılacak işin durumuna göre iş ruhsatı, lisans, izin verme var, ortaklıklar var, çok konu var ama memnun olan şu, inanılmaz bir talep var. Var olan talebe yetişecek bir altyapıyı, zemini hemen hızlıca oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'deki sanayi yatırımcılarının da ilgi gösterdiğini görmek bizim için aynı zamanda büyük bir memnuniyet veriyor. Çünkü sadece buraya gelip belli konular, ihale, enerji konusunda değil, Türkiye'deki özellikle tekstil başta olmak üzere sanayicilerimizin buraya yönelik büyük ilgisi var. İnşallah bunu daha da ileriye götüreceğiz. Biliyorsunuz Suriye'de, Türkiye'de uzun dönem kalmış, 10 yıldan fazla kalmış, 15 yıl kalmış Suriyeli kardeşlerimiz var. Bunlar iki ülkenin de dilini, kültürünü biliyorlar. Bunların gerçekten etkinleştirdiği, harekete geçirdiği bir iş network var, kültürel network var, sosyal network var. Bütün bunların hepsi bizim bildiğimiz, bilemediğimiz birçok etkileşimi beraberinde getiriyor. Bu iki ülke açısından önemli. Aynı zamanda bizim de iş alanlarımızı tanımlıyor. Tabii kültürel konu demişken bu konuda sağ olsun Sayın Bakanımızla da konuşurken özellikle son günlerde yanlış anlaşılan, kamuoyuna farklı şekilde yansıyan bir Türkçenin seçmeli ders olarak müfredatta yer alma konusunda o konudaki konuyu da belki kardeşim söyleyecektir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığını kendileri bize ilettiler. Uzun lafın kısası değerli arkadaşlar, ikili ilişkileri en iyi şekilde ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Talep çok fazla, istek çok fazla, gereklilik çok fazla. Onun için liderlerimiz de bize talimat verdiler. Bir ortak planlama ve koordinasyon kurulu kurun ve bunları yakından takip edin. İşi bürokrasiye bırakmayın. Hızlı kararlar verin, hızlı kararlar alın. Kaybedecek vaktimiz yok. Suriye zaten bölge çok fazla zaman kaybetti. Bunu telafi etmemiz lazım. Bizim kontrol ettiğimiz bürokrasiyi bu ilişkileri engelleyen, engel çıkartan bir unsur olmaktan çıkartıp tam tersine destek veren, hızlandıran, itici bir güce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim ev ödevimiz.

0: Doğrusu Sayın Bakanım çok kapsayıcı bir cevap vermiş bulundu Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğine dair. Fakat burada bir şey eklemek istiyorum. İkili ilişkilerimiz ve siyasi bağlamdaki ilişkilerimiz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile ilişkilerimiz çok ileri seviyede diye değerlendiriyoruz. Ve diğer alanları da benzer bir ilerleme kat ederek bakanlıklarımız arasındaki ilişki seviyesine varılması ve bundan da bütün alanların istifade etmesini umuyoruz ve istiyoruz tabii ki. Tabii malumunuz Suriye ve Türkiye arasında çok fazla bağlantı alanı var. Uzun bir ortak sınırımız var. Ve Suriyelilerin yıllarca maruz kaldıkları zulüm vardı 14 yıl boyunca ve Türkiye Suriye halkının yanında durmuştu en zor şartlarda ve büyük sayıda Suriyeli mülteci Türkiye'de bulunuyordu. Bir kısmı hala Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla bu ortak miras istikrarlı bir ilişki inşasında önemli bir ivme unsuru olduğunu düşünüyoruz ve böyle olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bu siyasi iradenin de kanunlara, tüzüklere ve somut yansımalara dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve böylece bu ilişkilerin kurumsal boyuta taşınmasını sağlamak önem arz ediyor.
1: Televizyonu Türkiye. Ben her iki bakana da iki soru yöneltmek istiyorum. Birincisi 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne İsrail'in yaptığı saldırı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiledi? Olumsuz bir etki söz konusu oldu mu? İkincisi İsrail'in Suriye'de istikrara dönük eylemleri, istikrarsızlaştırıcı eylemleri SDG'nin entegrasyon sürecini tehdit ediyor mu aynı zamanda? Bu anlamda da olumsuz bir süreç söz konusu olabilir mi? Teşekkür ediyorum.
0: Bizler Suriye'nin özgürleştirilmesi sonrasındaki İsrail'in ihlalci politikasını gördük. Suriye'nin devlet kurumları hedef alındı. Sivil ve askeri kurumlar hedef alındı. Ve bu politikaların bir yansıması da Suriye'deki istikrarsızlığı yayma çabaları da bunların içerisindeydi. Fakat bu bizi yolumuzdan geri çevirmedi. Suriye'yi istikrarlı yapmak ve 14 yıl boyuncaki mücadelenin sonucunu muhafaza etmeye yönelik. Ve bizler bütün dünya kamuoyuna karşı tutumumuz şu oldu. Bizler Suriye olarak bir güvenlik anlaşmasına ulaşmaktaki ciddiyetimizi hakikaten gösterdik. Suriye güven ve barış içerisinde yaşamak istiyor. Suriye kendini yeniden imar etmek istiyor. Savaş dönemindeki tahribatı onarmak istiyor. Fakat bu iyi niyetli tutumumuz İsrail tarafından iyi bir karşılık bulmadı. Ve hala tekrar eden ihlaller görüyoruz. Ebu Zuhur'a yönelik çirkin saldırı da bizler 8 Aralık 2024'ten beri maruz kaldıklarımızın örneklerinden biriydi. Ebu Zuhur Havalimanı'nın hedef alınmasının hukuki veya meşru bir zemini bulunmamaktadır tabii ki. Ve bu karşıya saygı duymayan bir politikanın yansıması olan bir adımdı sadece. Türkiye ve Suriye ilişkilerini etkilemiş bir saldırı değildir. İlişkilerimiz devam ediyor ve daha da ivme kazanarak hızlanmasını beklediğimiz bir ilişkilerimiz var Türkiye ile. Fakat bizler dünya kamuoyundan beklentimiz sorumluluklarını yerine getirmek ve uluslararası hukuka saygı duymayanlara karşı net bir tavır ve tutum sergilemesidir. Suriye pek çok defa istikrarsızlık yayma çabasına maruz kalmıştır İsrail tarafından. Ve bizler İsrail'in 8 Aralık'tan sonra ilerlediği topraklardan geri çekilmeye davet ediyoruz ve Suriye'ye farklı bir gözle bakmasını artık bekliyoruz. Ve bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bir şans görmesini bekliyoruz İsrail'den.
2: Bakanımız gerçekten güzel cevap verdi ama şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Maalesef bölgede oluşmaya başlayan huzur ikliminde yeni döneminde İsrail'in negatif bir rol oynadığını yıllardır görüyoruz. Bir türlü yapıcı ve pozitif role gelmek istemiyor. Yani bunun yerine yayılmacı ve yok edici, istikrarsızlaştırıcı bir politika takip etmeyi tercih ediyor. Yani İsrail'in bölgede iki tane politikası var. Birincisi, Filistin topraklarını işgal ederek, Filistinlileri dışlayarak bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermemek. İkincisi, birinci dereceden sınır komşusu olan Suriye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün ve Mısır gibi Arap Müslüman ülkelerin hiçbir zaman için güçlü, ekonomik olarak müreffeh, istikrarlı, gelişmiş olmalarına izin vermemek. İsrail'in politikası bu. Çünkü bu ülkelerin gelişmiş ve müreffeh olmasını kendisine karşı bir tehdit unsuru olarak görüyor. Bu noktada bu ülkelerdeki istikrarsızlığın devam etmesi için elinden geleni yapıyor. Halbuki uluslararası kamuoyu şunu kendilerine de iletmeli, iletiyorlar da, biz bölge ülkeleri olarak da söylüyoruz. Bölgede herkes kendi sınırında kaldığı sürece, başkasının toprağına göz dikmediği sürece, başkasının istikrarsızlığı için gayret göstermediği sürece herkese yetecek kadar ekonomik refah, mutluluk, barış var. Bunun peşinden gitmek gerekiyor. Ama İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor. Böyle bir zihinle, böylesine radikal fundamentalist bir zihinle farklı türden uluslararası toplumun bir konuşacak dil geliştirmesi gerekiyor. Ama son itibariyle söyleyeceğimiz şu, Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek, hatta bölgenin ötesini etkileyecek adımlar. Bu konuda uluslararası toplum, bölge ülkeleri elinden gelen gayreti göstererek İsrail'i yürüdüğü bu yanlış yoldan döndürmelidirler.
0: Böylece basın toplantımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanlarımız ve Sayın Hazırun.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 46. yılını idrak ettiğimiz 12 Eylül'ü konuşacağız. 12 Eylül'ün anatomisini, eski deyimle teşriğini yapacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Bey. Hoş bulduk. Ara ara darbeleri konuşuyoruz sizinle.
1: Evet.
0: Ve her konuştuğumuzda bir ihtilal daha var. Bir zamanlar kitabın adıydı. Hakikaten konuşacak ve hala içinde olduğumuz bir
1: kesinlikle
0: şey.
1: Öyle.
0: 27 Mayıs'ta öyle, 80'de öyle. Ama dış konjonktürden başlamak istiyorum. Eskiden olsa biz dış konjonktürü pek konuşmazdık. Hep içeriden ele alırdık mevzuları. Ama şimdi yaşadığımız dünyada dış konjonktürü artık hem Türkiye başka türlü yaşıyor, içinde yaşıyor ve müdahil oluyor. Belki ondan bilmiyorum. Ama bir mevzu ele alınırken dış konjonktürsüz düşünmemeye başladık. Düşünemiyoruz da. Bunu pratik ediyoruz galiba. Yani eskiden olsa 12 Eylül başka türlü konuşuluyordu. Hatta bir iki dış dinamikten bahsedilirdi en iyi ihtimalle. Ama onun dışında içeride bir mevzu gibiydi. Halbuki dışarıda da bir mevzu. Değil mi? Dışarıda 79 İran İslam devrimi var. Rusların Afganistan işgali var. Yunanistan'ın NATO'dan çekilmesi mevzusu var. Ve Yeşil Kuşak projesi var. Şimdi etap etap konuşuruz inşallah. Yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Siz nasıl şerh düşersiniz dış konjonktürün dinamiklerine?
1: Şimdi siz bunu söyleyince aklıma geldi. Çok yazılırdı. Hatta Mehmet Barlas zannediyorum bunu çok söylerdi. Türkiye'nin iç sorunları aslında dış sorunlardır derdi. Yani Türkiye'de bizim iç sorun olarak gördüğümüz her şey gerçekten dışarıda olan bir sorunun Türkiye'de uygulanmasından ibarettir yani. Onun dolayısıyla bunu ikisini birbirinden ayrı görmek asla mümkün değildir. Yani Türkler kendiliklerinden bir iç sorun, bir bunalım yaratıp işte bütün ipi birbirine dolaştırıp o dolaşıktan çıkmaya çalışan insanlar değiller yani. Dışarıda birileri bu iç olayları organize edecek biçimde Türkiye'ye nüfuz ediyor anlamına gelir. Bunun için sizin söylediğiniz hoşuma gitti. Yani doğrusu söylemek gerekirse bugün artık dış konjonktürü ancak dışarının bir sorunu olarak konuşuyoruz. Yani bu ne demektir? Dış konjonktür Türkiye'nin içerisine kendi sorunlarını bizim sorunlarımız gibi enjekte edemiyor, empoze edemiyor veya deniyor, başarısız oluyor veya kısmen ediyor her neyse. Ama her defasında biz onu kendi iç çabamızla veyahut da kendi iç yeteneğimizle veya kendi iç başarımızla her neyse onu savuşturabiliyoruz. Müthiş bir şey bu. Evet. Yani. İnanılmaz bir gelişme yani bu yani. Bence
0: o bizim
1: yani.
0: Çocuklar.
1: Çok iyi yani.
0: Artık.
1: Yani bizim çocuklar konusu işte buydu yani.
0: Dedikleri
1: tırnak
0: içinde
1: yani.
0: Bizim çocuklar.
1: Bizim çocuklar dediğimiz içerideki onlarınkiler yani. Bu başka bir şey değil yani. Dolayısıyla bugün baktığımda dış konjonktürün Türkiye, tabii 12 Eylül şartlarında değiliz netice itibariyle o konumuz olduğu için ama bugün dünyada herhalde son belki 80 yılın en büyük dış konjonktürü yaşanıyor. Yani her şey karmakarışık. Yani Rusya ile Avrupa çatışıyor, Amerika ile Rusya birbirine girmiş durumda. Çin ile ilgili sorunlar zaten hep erteleniyor değişik nedenlerden. İran buna katıldı. Zaten Gazze'de deşifre olan İsrail'in soykırımcı ve işgalci, genişlemeci politikaları vesaire derken Türkiye bir huzur, hatta nasıl söyleyelim, dış konjonktür huzur adası haline geldi yani. Bölgenin, değil mi, bölgedeki sorunları artırmamaya çalışan, onları çözmeye çalışan, onların işte belli ölçüde başka bir grup insanın güvencesi olan bir istikrar adası ve kendisi böylece bir dış konjonktür oldu. Dış konjonktür böyle olmuyor zaten. Başka türlü olmamaz yani. Onun için burada da müthiş bir şey yani. Bizim sizinle konuştuk. Hani sağım solum 27 Mayıs diye. 12 Eylül falan bunların hepsi aynı yani. Aynı o süreçlerde doğduk, büyüdük. Hepsini yaşadık. Dolayısıyla iç konjonktürde biz neydik? Bugün Türkiye dış konjonktür haline geldiğinde ne anlamı geliyor? Bence bunları çok iyi anlayabilecek bir kuşağız yani ikimiz de.
0: İnşallah. Yani. Halbuki 12 Eylül çocuğu olduğum için ben sürekli küçümsenirdim.
1: Evet.
0: O zamanki gazeteci büyüklerimiz
1: aslında
0: tarafından.
1: Değil mi öyle? Yani mesela 68 kuşağı olarak kendini sunan insanlar 18 yaşında, yani üniversite öğrencisi olduğunu söyleyenler. Biz de 12 Eylül'de üniversite öğrencisiydik, doğru. 12
0: ben ortaokuldaydım.
1: Yani. Evet öyle.
0: Ama işte kötü sonuçta depolitik, yani. Ama ne böyle. Politikadan anlamayan bir nesil gibi sunulurdu. Peki dış konjonktürde neye dikkat çekersiniz 12 Eylül'e giderken? Neler önemlidir?
1: Bence iki tane şey önemli Türkiye için. Bir defa İran devriminin bölgedeki etkisinin nasıl olacağı konusu Amerika ve Avrupalılar için bir şey. Soru işareti kocaman. Dolayısıyla bir muhafazakarlık gelişiyor hızla. Derhal bir tepki yani yetişedi. Bütün devrimler tekinsizdir biliyorsunuz. Yani nereye spread edeceklerini, evrileceklerini bilemezsiniz yani. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye bir etkisi olabilir miydi? Olursa bu nasıl yönetilir vesaire. O sadece Türkiye değil yani. Türkiye bir tanesi. Afganistan, Maraş, Irak var, bir sürü var. Suriye var. Her tarafta olabilirdi yani. Dolayısıyla buna bir muhafaza koridoruna ihtiyacı vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir tanesi bu ama bu tek başına değil. Yani bunun başka unsurları da var. İkincisi en önemli bence asıl önemli konu. O zaman tabii bizim anlayabilmemize imkan yok. Türkiye'de çoğu insanın da anladığını zannetmiyorum. Büyük liberal dalga geliyor. Yani büyük neoliberal dalga 1980'de yükseldi.

ve bütün ülkeleri esir aldı. Birazdan konuşacağız. Özelleştirmeler vesaire falan da olacak o tartışmaların içerisinde. Bu dalgaya karşı, bu dalga nereden geliyor? Bu dalga İran'dan gelmiyor bu defa. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor bu dalga. Bu dalganın

0: bir, hem de liberalizmi kabul eden ama yine de içerideki bürokrasinin çok fazla kendisini sahipsiz, terk edilmiş hissetmesini mevsi içinde bana göre bir yerli ve milli demokrasi. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin 1986 yılında böyle kararı var. Bizim anayasada tanımlı demokrasi diyor Anayasa Mahkemesi. Bu anayasada tanımlı olan demokrasiyi biz diyor istiyoruz, savunacağız diyor. Bu anayasada aslında bir demokrasi tanımlanmıyor zaten de. Yani liberal demokrasi değil demek istiyor. İkincisi de yerli ve milli liberalizm. Bu ikisinin de ilerideki süreçlerde muazzam etkisi var.
1: Yani o
0: doğru ya da yanlış ama
1: devletin
0: var.
1: Küçülmesi.
0: Evet.
1: Yani küçülme teorilerinin indirilmesi falan tabii. Konuşulan dönem. Ve bugünkü küreselleşmenin başı.
0: Öyle tabii yani bütün ülkeler yani şöyle düşün yani en büyük iki büyük libertaryen olarak değil mi? Reagan'la Thatcher'dan bahsediyoruz. 80'den bahsediyoruz. Yanlarına Turgut Özal'ı koyun. Arkasından Gorbaçov'un neredeyse efsunlanmış halde değil mi? Terk etti şey yani Sovyetler Birliği'ni adam dağıttı yani. O efsuna kapılmış. Çin arkadan o liberalizmden büyük bir pay alacağını görüyor. Muazzam bir yalvarıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ki ne olur beni Dünya Ticaret Örgütü'ne al diye. Yani komünist Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne girip liberal ticaretin kurallarının içerisinde hareket etmek istiyor. Yani çok büyük bir dalga yani. İnanılmaz bir dalga yani.
1: Evet, o zaman bu sürekli bütün işittiğimiz şey mal ve hizmetlerin sonsuz bir serbestliği içerisinde hareket edeceği.
0: Aynen diyor. Öyle. Tabii.
1: Ve yanda da şey konuşuluyor. İnsanlara duvarlar örülüyor. Mal ve hizmetler ama istediği yerde dolanacak.
0: Yani insanların özgürlüğünden konuştuk ama hep eşyaların özgürlüğünü sağladık. İşin esası bu yani.
1: Evet.
0: Mal ve hizmetler.
1: Ve sonra diyorsunuz ki 79 ve bu taraftaki de neoliberal hikayenin içerisinde bizim çocuklar başardı meşhur.
0: Evet, bizim çocuklar
1: ifadesiyle
0: çünkü
1: dile gelen.
0: Ama herkes alacağını almış görünüyor bu işte. Ben onu anlatmak
1: hikaye
0: isterim.
1: Hikaye mi yazılıyor?
0: Bir taraftan Türkiye'deki bürokrasi, askeri bürokrasi, askeri vesayet. Yani Türkiye'de bir bürokratik emperyalizm var. Ya bir sömürge düzeni kurmuş adamlar yani. Ayakta kalabilmek için bir takım numaralar yapmaları gerekiyor. Mesela hafif yoğunluklu bir iş savaş oluşturuyorlar. Toplum hep birlikte aman onlar olmazsa ülke kargaşaya gider endişesine kapılıyor. Dolayısıyla hep birlikte 12 Eylül'ün olmasını alkışlamadık mı yani? Bu üretilmiş bir çatışmaydı. İşte bir silahla bir gün bir solcu, bir gün bir sağcı vuruluyordu vesaire. Bunlar hep konuşuldu yani. Hasan Cemal kendisinin bomba alıp sokaklara atma kültürünü anlatıyor yani kendi anlarında yani. Bu planlanmış, projelendirilmiş bir şey. Dolayısıyla onlar da bunu sürdürürken ne yapmak istiyorlar ayakta kalmak için? Onlar da uzlaşmak istiyorlar yani. Ülkenin katma değerini sizi destekleyen insanlara aktarırsanız onlar da sizin burada ayakta kalmanıza sağlıyorlar.
1: Peki bu dedikleriniz 27 Mayıs çıktısı mı aslında?
0: Bunlar 27 Mayıs'ın kurulu düzeninin şeyleri, parametreleri.
1: Evet.
0: Böyle Türkiye'yi onlara devrettiler. Böyle Türkiye'yi devraldılar.
1: Yani
0: bunun karşılığında Türkiye'nin katma değerini kapitalist şirketlere
1: sürpriz
0: ve kapitalist ülkelere aktarıyorlar yani.
1: Sürpriz değil yani.
0: Hiç sürpriz değil yani. Hiçbir şey. Sadece meseleyi okuma biçimimizi değiştirmemiz lazım. Yani orada fabrika yani şöyle düşünün. Ülkede uzun süre görev yapan bir devlet planlama teşkilatı yaptı. Planlamalar vesaireler bitmez tükenmez tartışmalar, 5 yıllık planlar kabul ediliyor, kaldırılıyor vesaire falan filan. Türkiye olduğu yerde sayıyor yani sürekli Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi, bak insani gelişmişliği söylemiyorum ama yani Türkiye Irak'a ne satabilirdi mesela? Kendisinden ayrılmış o gariban ülkeyi Türkiye'nin daha önce oranın sahibi olan bir ülkenin satabileceği ne vardı yani mesela? Ne gönderebilirdik? Yani Amerika için askerimiz ne kadar önemliyse Irak için de askerimiz o kadar önemliydi. Başka bir şey yoktu yani. Yani oraya otomobil satamazdık, tren satamazdık. Herhangi bir katma değerli malımız yoktu yani. Bizim gelişmişlik düzeyi olarak yani endüstriyel olarak oralardan bir farkımız yoktu.
1: 80'de
0: yani.
1: Değil 90'da makarna bile satamıyorduk o
0: yani
1: coğrafyaya.
0: Bu böyle bir şeydi yani. Türkiye'nin kalkınması, endüstriyelleşmesi hepsi bu bürokratik vesayet düzeninin yaşaması karşılığında ya ertelenmiş ya engellenmiş ya da yabancılara bir

0: imtiyaz alanı olarak onlara bırakılmış.
1: Peki 12 Eylül onu ne yaptı?
0: 12 Eylül'de bunu onlar bir şey yapmadılar. 12 Eylül'de bu mevcut düzenin değişmesine karar verildiğinde Türkiye ister istemez dışarıya bir bürokratik vesayet unsurunun yönetiminde açılmaktan artık çıktı. İş adamlarıyla açılacak bir noktaya geldi. Yani
1: Özal'ın
0: uçaklara doldurup değil mi 400-500 şeyi insanlar ilk defa dışarıda bir iş adamı olarak karşılandılar. Böyle bir muamele gördüler yani. Aslında normalde bu insanlar batılı şirketlerin
1: gidip
0: Türkiye'deki
1: temsilcileri yani. Evet, peki işte Türk parasının konvertibiliteye geçmesi, evet. Ondan önce macun, diş macunun arasında yurt dışına para çıkarma.
0: Yani hiç kimse evet yani. Yani şöyle düşünün. Döviz Türkiye'de kutsal eşya muamelesi görüyordu yani. Yabancı para. Edinilemiyor. Suç sayılıyor. İçerideki paranın bir değeri yok. Herkesin gözü çok bugün bize komik geliyor ama herkesin gözü Avrupa'dan gelen işçi dövizlerinde. Yani Türkiye işçi dövizlerine ancak meşru para giriş sağlayabiliyor yani. Geri kalan bir şey yok, ihracatı yok yani. Nitekim 2003'te bile Türkiye'nin toplam ihracatı yıllık 30 milyar dolardı yani. Yani Türkiye satmayı bilen bir ülke değildi. Yani neticede üretmeyi bilmiyorsunuz, satmayı da bilmiyorsunuz. Satmayı bilmiyorsunuz zaten. Üretmenize gerek yok. Yani bir kısır döngünün içerisine girmişti. Bu muhtemelen sadece bizde değil, buna muhtemelen diyor. Dünyanın her tarafında olduğu için muazzam bir liberalleşme politikası, libre eşanş politikaları bütün dünyada yürürlüğe konunca Türkiye'nin buna dünyanın merkezine yakın bir ülke yani merkezde oturuyor. Buna herhangi bir tepkisiz kalmasına imkan ve ihtimal yoktu. Muhtemelen bunun arka planında ben sadece bir varsayım olarak söylüyorum. Bunun görüşmeleri böyle bir sonla ancak her iki tarafı tatmin edecek biçimde çözülmesi kararıyla 12 Eylül oldu yani. O bizim çocuklar denilen meseleyi ben öyle yorumluyorum. Yani bizim çocuklar yine Mete Zor'uyla darbe yaptı değil. İkna olduğumuz konuyu gerçekleştiriyorlar hep beraber anlamına gelir.
1: Şimdi 27 Mayıs'ta daha doğrusu Demokrat Parti çıktığı zaman İsmet Paşa serbest pırta gibi bir şey murad ediyordu değil mi? Yani evet, bu tabii. Kimseye sır değil. Sonra buradan bambaşka bir şey çıktı. İşte bir daha seçilen koca bir iktidar çıktı. Dolayısıyla 27 Mayısçılar, 27 Mayıs destekleyenler ya da 27 Mayıs'ın failleri ilk defa serbest fırkadaki hayal kırıklığının çok daha büyüğünü yaşadılar. Ve fabrika ayarlarına geri dönmek konusunda o dönemin konjonktürüne göre belki daha motive ediler. Yani fabrika ayarları derken de aşağı yukarı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 12 Eylül'de bakınca 12 Eylül'ün failleri onların karşısındaki Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? O başa nispetle. Baştan gelen hikayeye nispetle.
0: Şimdi demin bu ilan meselelerini anlatırken yani değinirken onların trajik durumuna dikkat etmiştik. Bu şu anlama geliyor. Yani acımasızlık konusunda aralarında bir fark yok. Ya buradaki bütün benim anlattığım sizin başta söylediğinizi ben izah etmeye çalışıyorum. Siz dış konjüktürle açtınız. Ben dış konjüktürü içeride izah etmeye çalışıyorum. Yani dış konjüktür onlara daha önce Menderes'in idamına izin verdi. Ama bu defa onların böyle bir şey yapılmasına izin vermedi.
1: Çünkü fakat, onlardan daha mı ileri görüşlü dış konjonktür?
0: Dış konjonktür çünkü başka bir şey planlıyor.
1: Hayır, bir sefer gördü. Hayır, Menderes.
0: Başka bir şey planlıyor dış konjonktür. Hayır, kesinlikle. Öyle mi? Tam tersi. Emin olun, bu dış konjonktür dediğimiz adamlar en az onlar kadar katiller. Ama bunlar onun gerekmediği bir noktadan hareket ediyorlar. Bakın bugün dünyada haber yaygın uygulanır neoliberal teoriden bahsediyorum ben. Bu liberallik değil bu. 80'de başlayan neoliberalizm bugün en zalim doktrinlerinden birisi haline gelmiş. İnanılmaz bir sansür. Sosyal medyada hiçbir şey yazılamıyor. Efendim işte bazı dilleri tercüme etmiyor X biliyorsunuz yani. Yani soru soruyorsunuz, cevap vermiyor. Öyle bir şey yok gibi davranıyor. Yani inanılmaz derecede bir sansür uyguluyor bu adamlar.
1: Yok, ilk sanki...
0: Yani
1: ilk,
0: sansürsüz yaşayamıyorlar, var olamıyorlar yani.
1: İlk sanki bugün
0: ama
1: insanların...
0: Ama o zaman gerekmiyordu işte.
1: Ağzına neyi sakız etsek diye düşünüp çıkıyorlar sanki piyasaya.
0: Pardon?
1: Sanki bugün insanların ağzına neyi sakız etsek.
0: Tabii öyle gibi. Ama geçen yani geçmiş dönemde o 80'de olan dönemde bu piyasayı açacaklar. Ya şöyle bir şey var. Diyor ki akıllı bir adam ya. Geçen bir fıkra gibi hoşuma gitti aslında. Bizim diyor çok paraya ihtiyacımız var diyor. Yoksullardan toplamamız lazım diyor. Diyor ki diğeri yanındaki de ama yoksullarda çok para yok ki diyor. Önemli değil diyor. Sayıları çok diyor. Bakın zenginliğin kaynağının geniş kitleler olduğunu biliyor bu insanlar yani. Dolayısıyla geniş kitleler Türkiye'de bu kitlenin bir parçası. Yani Türkiye'yi kitle olarak saymazsanız anlaşılmaz ya. Yani pazara Türkiye'nin monte edilmesi gerekiyor. Bu pazarda müthiş bir nüfus var. Bir gelecek var. Bakın ne oldu? İşte 40 milyondan 100 milyona çıktı Türkiye'nin nüfusu yani. İnanılmaz katma değer üretti. Yani yapılan şey de onlar için bir yanlışlık olmamış ki. Bizim için tabii faydası olan bu bambaşka bir şey. Yani pazara Türkiye büyük bir biçimde monte edildi. Bu montajın içerisinde Menderes döneminde işlenen cinayet işlemeye imkan yoktu. Ama yine de bir kan akmasına izin verdiler. Hapishanede hiç gereksiz yere kaç kişiyi idam ettiler bir sağdan bir soldan diye. Yani o geçmişin devamı işte o. O damar orada yine vardı yani. Sadece öbürüne izin verilmediği için yapamadılar. Çünkü her ikisi de iki dış konjüktürden hareket ediyordu. Birisinde doğrudan katliamlar işleyecek adamları
1: kendi
0: seçtiler.
1: Kendi dönemlerinin.
0: Evet, kendi dönemlerinin konjüktürlerinin unsurları bunlar. Ya dış konjüktürün iç unsurları bunlar yani. O gün konjüktür öyleydi. Amerika üçüncü bir ülke istiyordu merkezde. Avrupa'da Almanya, Orta Doğu'da Türkiye, Çin'in yanında da Japonya. Bu böyle yani üçgen kurmuştu. Bu üçgeni Türkiye'ye eklemek için yani üçgenin parçası yapacaktı. Bu defa da liberal düzeyin bir parçası olacaktık. Nitekim Özal kazandı. Liberal politikalar uygulandı. İşte Türk parasının kıymetinin korunması kanunu kalktı. Yani serbest kur sistemini piyasaya özelleştirmeleri, o bugün de tartışılmakta olan işletme haklı devirlerini vesaire falan yepyeni bir şey oldu.
1: Evet, Necdet Çalp. Necdet Çalp ve Turgut Özal.
0: Çok ilginçti.
1: Televizyonda açık oturumlar yapılırdı. Evet. Ve işte ilk özelleştirmeyi işittiğimiz
0: evet.
1: Tartışmalar.
0: Yani ondan önce de muhtemelen özelleştirme yapılmıştı. Yani şimdi ben tabii o an çocuk olarak daha düşünüyorum. Ama Türkiye'de özelleştirme bir kavram olarak değerli veya değersiz bir kavram değildi. Yani kimsenin dikkat edeceği bir şey değildi. Bu olayın özelliği, yani bu liberal politikaların 12 Eylül'cülere yaptırdığı darbenin uyguladığı siyasal politikalar birinci unsuruydu özelleştirme zaten. Dolayısıyla hiç popüler olmayan bir kavram birdenbire Türkiye'nin en popüler bir kavramı oldu. Yani ona Necdet Çalp saldırdığında bile popülerliğini arttırdı sadece. Başka bir şey yapmadı yani. Çünkü Necdet Çalp'i hatta bilinçli olarak diye düşünüyorum. Çok özür dilerim tabii kendisi vefat etti. Muhtemelen iyi bir insandı. Ona bir şey söylemeyeceğim ama o kadar demode bir adamı saldırtıyorlardı ki yeni bir politikaya. Yani toplum bir ona baktı, bir politikaya baktı. Bir Özal'a baktı. Az çok dil biliyor, dünyadan haberdar falan. Ya, otomatik olarak öbür tarafa kaydı yani. Sanki Necdet Alp'in varlığı özelleştirmeye faydalı olsun diyemiş gibi geliyor bana yani.
1: Şimdi öyle bir tartışma var.
0: Evet, şimdi yine aynı bir tartışma var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi veya aynı şey, o yoldan giden arkadaşlar yine aynı konuyu açmışlar. Hatta onunla ilgili bir şey anlatayım ben. Özelleştirme tartışması başladığı zaman ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfındayım. İdari hukuk dersindeyiz. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, Allah rahmet eylesin, bence en iyi önemli idari hukukçumuzdu. Ve 1961 öncesinin yapılmasında da o zaman muhtemelen asistan veya yarın doçent veya doçent olarak katılan Lütfi Duran Hoca derste...
1: Babam talebeyken de asistan.
0: Evet, bak o da biliyorsunuz. Lütfi Duran böyle... Yaşlı artık emekliğinde böyle 1-2 yıl kalmış herhalde anladığım kadarıyla. Böyle bir 3-4 yıl beni de asistan yapan, olmamı sağlayan, ilk bana teklif eden. Nasıl şey yapıyor, saldırıyor bu özelleştirme politikalarına. O zaten devletçi, yani şey bir adam, sosyal demokrat ama daha da şey. İnanılmaz derecede laflar söylüyor şeyde, kürsüde. İlahi Kudersi'nin konusu özelleştirmeye nasıl karıştırılır yani. En son çok sertleşti. Sınıfta da şey oldu biraz. Garip bir durum oldu yani.

0: Herkes şaşırdı yani bu kadar büyük bir angajmana ne gerek var diye. Bir arkadaşımız, Şerafettin isimli bir arkadaşımız el kaldırdı hocaya. Hoca da gayri ihtiyari ona söz vermek zorunda kaldı. Normalde hayatta söz vermez. O da dedi hocam siz bu işi anlamamışsınızdır. Hocaya öğrenci, hocam siz anlatılanları anlamamışsınız dedi ve hoca böyle simsiyah kesilip sınıfı terk etti gitti. Yani bizim hukuk fakültesinin bile en önemli konusuydu yani. Bugün biz idari hukuk dersinde ben özelleştirmeyi anlatıyorum. Öğrenciler şöyle söylüyor. Ne zaman bitecek şu konuda başka bir konuya geçecek hoca diye. Yani meselenin gelişiyle vardığı nokta bu. Bugün de işte otoyollar için yine işletme hakkının devri sözleşmeleri yapılmak isteniyor. Bundan da çok daha doğal, daha ilerici bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani solcuların da liberal olanları oldu. Çok var işlerinde artık en azından bir biçimde. Onlar da herhalde görüyorlardır bunda bir yanlışlık yok. Devlet toplu bir para almak, işletmelerin maliyetlerini de alanlara yüklemek istiyor. Bu kadar basit yani.
1: O zaman küçük bir araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor. Hemen haber akışımıza başlayalım. Bir önceki saat diliminde vermiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşıyla bir araya geldi ve ortak bir de basın toplantısı düzenlediler. Özellikle Bakan Fidan'ın açıklamaları çok önemliydi. İsrail'in politikalarının Suriye'yi istikrarsızlaştırma yolunda olduğuna dikkati çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakında Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı ve bununla ilgili hazırlıkların yapıldığını söyledi.
1: Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail ile güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
2: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılış törenine katılıyor.
3: Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Samsun'un tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat. Sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, Kadir Şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik. Size Rizeli kardeşlerimin sıcak dolusu selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılış heyecanını yaşadık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de İstiklal'in şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim. Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz, aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam
4: yeni bir
3: 2066 koruyan, araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern

cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada inşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Aile sağlığı merkezlerinden sağlıklı hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık tesisini Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz. Gençler, gençler, peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı ilk adım devlet hastanesinde ise proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da peyderpey tamamlayacak ve
hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.

SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa. Bir zaman makinası olsa da çok değil. Bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, ilaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadı. O kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını, ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndüğü, parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler?

0: laf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. Yetersiz sağlık hizmeti sebebiyle insanların göz göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri oldu. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'yi aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulla, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım yeter. diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da şehir hastanesinin açılış törenine katıldı. Önemli mesajlar verdi. Laf ola beri gele yok, icraat ver ifadesi özellikle dikkati çeken bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki Rize'den baba ocağından Samsun'a geçmişti. Rizeli kardeşlerimizin, Rizeli vatandaşların selamlarını sizlere getirdik diyerek konuşmasına başladı. Tabii bir de hediye takdim töreni de var ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahnede, onu da belirtelim. Tabii dün 12 Eylül olması dolayısıyla yine darbeler dönemine de vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açılış töreninde ve artık darbeler dönemi kaldırılmıştır ifadesi de yine bu açılış töreninde açıklamalarında dikkat çeken bir başka ifadeydi ki şehir hastaneleri benim için çok önemlidir ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle de 25-30 yıl hatta 30 yıl öncesindeki dönemi sağlık sistemini ben çok iyi hatırlıyorum dedi. İlaçlar bulunmuyordu dedi. Sıra olunuyordu. Hastanelerin çok kötü durumda olduğuna dikkati çekti. Bu nedenle şehir hastanelerine özellikle aslında muhalefetin karşı olduğunu ve gereksiz olarak nitelendirdiği yorumlarına hiç aldırış etmediklerine de vurgu yaptı. Şimdi pek çok insanın, vatandaşın değil sadece aslında muhalefetin karşı olduğu bu duruma da iyi ki şehir hastaneleri var dediklerini duyuyoruz. Ve diye Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda da hem Emine Erdoğan yanında hem Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve artık tabii sağlık personelinin de sahnede olduğunu görüyoruz. Ve bu alanda şehir hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi dualarla birlikte açılıyor. Samsun'un pek çok önemli şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Sadece ekonomi, kültürel ya da turizm şehri değil, yol bağlantılarıyla ilgili önemine değil. Artık bununla birlikte şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte aynı zamanda bir de sağlık şehri olduğuna da ayrıca vurgu yaptı. Ve tabii ki bu açılan şehir hastanesinin yatak kapasitesine, ameliyathane kapasitesine değindi.
3: Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ricali

0: devletimize ve her kademedeki kardeşlerimize dünya ve ahiret saadeti nasip eyle Allah'ım. Razı olduğun kullar sınıfına dahil eyle Allah'ım. Ya Rabbi, gece gündüz demeden her daim milletimizin ve insanlığın hizmetinde olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkemizde daha nice güzel eserler açılmasını, hayırlı eserler yapılmasını lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, ehli imana, bilad-ı İslam'a, cennet vatanımıza, aziz milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, burada hastanemizde çalışacak olan ve vatanına, milletine hizmet eden her kademedeki Müslüman kardeşlerimize nusretinle, kudretinle yardım eyle. Mansur ve muzafferiyetler ihsan eyle. Onları ve bizleri her türlü tehlikelerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, burada olduğu gibi her daim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu çok güzel programa, özel programa iştirak eden, amin diye gönülden destek veren kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet, yuvalarına huzur ve mutluluk eyle. Rızıklarını helal, temiz ve geniş, işlerini asan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hayırların fethi, şerlerin def'i, din-i devlet, mülk-ü millet için fedai can eyleyen aziz şehitlerimizin ruhları için, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhları için, amin diyen Müslüman kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ruhları için, hasreten Allah rızası için.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız şimdi kurdele kesmek suretiyle Samsun Şehir Hastanesi'nin
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Samsun Şehir Hastanesi artık aslında tam anlamıyla açıldı ve şu anda da hep birlikte kurdele kesim töreni gerçekleştiriliyor. Dualar edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastaneleri benim için çok önemlidir dediği bir açılış programı gerçekleştirildi. Tekrar kulak verelim.
1: Evet. Samsun Şehir Hastanemiz tüm Samsunlulara, çevresine inşallah dertlilere derman olsun. Ya Allah, Bismillah.
2: Hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanemizin
3: 1458 yatak kapasitesine sahip 40 ameliyathanesi ve 40 diyaliz yatağına sahip olan Samsun Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla birlikte açıldı. Artık kurdele kesim töreni de gerçekleştirildi. Hem Şehir Hastanesi Samsun'a hayırlı olsun dedi, hem de Samsun'un sağlık altyapısının bu şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte daha da güçlendiğini dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça da yoğun bir katılımın olduğunu da şu anda ekranlarda görebiliyoruz. Ellerine bayrakları alan Samsunlu vatandaşlarla bu sayede de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Benim hayalimdi demişti şehir hastanesinden için ve en modern cihazlarla donatıldığına dikkati çekti. 5419 sağlık çalışanının görev yapacağını belirtti Samsun Şehir Hastanesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sayede de 27 şehir hastanemizi de tamamladık dedi.
2: Vatanına aşık insanların yürüyüşüdür.
3: İBB'de yol

0: Suçsuzluktan yargılandığı davada hesap vermek yerine algı şov peşinde koşan Ekrem İmamoğlu, Millet Şahidimdir isimli kitabıyla bir kez daha algı mühendisliğine soyundu. Oysaki dava sürecinde çok yakın arkadaşları zaten bu çarkı, rüşvet, yolsuzluk çarkını nasıl ifşa ettiklerini de o arkadaşlara aslında itiraf etmişti.
1: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun.
2: Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve Başkanlık Konutu'nda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski Reklam Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
0: Yunanistan'a 2027'nin başında yapılacak olan seçimlere aylar kalırken Yunan siyasetinde yeni gelişmeler yaşandı. 2020'de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaras'ın 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Gelişmeyle birlikte siyasi dönüşüm yaşanması beklenirken Başbakan Miçotakis Meis'i ziyaret etti.
3: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 3 günlük bir ziyaret kapsamında Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis'e gitti. Türkiye ile gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaret dikkatleri çekti. Miçotakis adanın kurtuluşunun 83. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Meis'e gitti. Karaada ve Çam Adası'nı da ziyaret etti. Bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi. Katimerini'nin haberine göre Miçotakis, bu adımıyla Yunanistan'ın en uzak toprak parçasını dahi savunma kararlılığını vurgulama peşinde. Gazeteye göre ziyaret aynı zamanda Miçotakis'in öne çıkarmak istediği siyasi bir dönemin kapanışına da işaret ediyor. Eski Başbakan Yorgo Papandreou 2010'da Yunanistan'ın kurtarma paketi dönemini tam da Meis Adası'ndan duyurmuştu. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından da dikkat çekici. Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında deniz parkı ilan etmesi Atina'nın tepkisine neden olmuştu. 2027 yılındaki seçimler yaklaşırken Yunanistan siyasetinde yeni bir gelişme de yaşandı. Yunanistan'da 2020'de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Bu durum aşırı sağın siyasete dönüşünün önünü açabilir. Ülkede 2027 ilkbaharında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışması gündeme geldi. Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü özellikle göç, Türkiye,

0: sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde Yeni Demokrasi'nin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan'daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.
1: İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın fiilen kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte tabii dünyadaki o ekonomik kriz de açıkçası şu anda kendisini göstermeye başladı. Özellikle de Hürmüz Boğazı'nın ardından denizlerde yaşanan bu olay anlamı ve acaba sonrasında neler olacağı da merak konusu oldu.
2: İran destekli Husiler, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz'ün ardından dünyanın bir diğer kritik deniz geçidinde yaşananların anlamı ve olası sonuçları dünyayı endişelendirdi. Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkes, 4 yıl boyunca taraflar arasında büyük çaplı çatışmaların önünü kesmişti. Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 3 Eylül'de başlattığı geniş çaplı harekat bu sükuneti bozdu. Husiler ülkenin batısında Suudi destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hızla ilerledi. Asıl kırılma stratejik liman kenti Muha'nın ele geçirilmesi oldu. Ardından güneye yönelen Husi birlikleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Zübaf ve Murat kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. Kıyıdaki ilerleyişin ardından silahlı teknelerle Babülmendeb'i iki deniz geçişini ayıran Meyyun Adası ele geçirildi. Yaklaşık 36 saat süren ilerleyişin ardından Babülmendeb tamamen Husi kontrolüne geçti. Babülmendeb kuzeyde Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, güneyde ise Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor. Boğaz, Basra Körfezi'nden çıkan enerji ürünlerinin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ve diğer pazarlara ulaşmasında kilit rol oynuyor. Yemen kıyılarının Husi kontrolüne geçmesi, gruba geçen gemileri kıyıdan doğrudan hedef alma imkanı veriyor. Öte yandan uzmanlar Husilerin Babülmendeb'i fiziksel olarak tamamen kapatmasına da gerek olmadığını belirtiyor. Husilerin yapacağı olası bir saldırı riskinin bile gemicilik ve sigorta şirketlerinin Babülmendeb'ten uzak durmasına yetebileceği belirtiliyor. Buna karşılık grubun Babülmendeb'i ne kadar süre elinde tutabileceği ve uzun süreli bir deniz ablukasını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e kaydırarak kendisine alternatif bir çıkış yolu yaratmıştı. Ülkenin doğusundaki Abkayk'tan çıkarılan petrol, Doğu-Batı petrol boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya ulaştırılıyor. Buradan da Babülmendeb üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyordu. Ancak Babülmendeb'in Husi kontrolüne geçmesiyle bu güzergahta güvenli olmaktan çıktı. Doğu-Batı hattının önceki gece Irak'tan havalanan dronlarla hedef alınmasının ardından petrol akışı tedbir amacıyla durduruldu. Irak saldırının ardından İran sınırındaki Meysan vilayetinin operasyon komutanını görevden aldı. Uzmanlar söz konusu tablonun Riyad'ı petrol ihracatında daha uzun ve maliyetli rotalara yönelteceğini söylüyor. Ya da Babülmendeb'te güvenli geçişi yeniden sağlamak için Husileri ağır şekilde hedef alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor. Hürmüz'ü ablukada tutarak enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıran İran'ın eli, yıllardır desteklediği Husilerin Babülmendeb'i ele geçirmesiyle daha da güçlendi. Uzmanlar İran'ın dünyanın en stratejik iki geçiş noktasını kontrol ettiğini söylüyor. Bunun bir nükleer bomba kadar etkili bir koz olacağı değerlendirilmesinde bulunuluyor. Öte yandan bu durumun Tahran'ın Washington karşısındaki pazarlık gücünü de artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar petrol ve gıda fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceğini savunuyor. Ortadoğu'nun en yoksul ülkesi olan Yemen'de krizin bedelini yine siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalarda en az 76 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin bir bölümü kalabalık kamplara sığındı. Yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22.3 milyon kişi ise insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor ki bu son saldırılarda can kayıpları da vardı.

Rus lider Putin Avrupa'ya saldırı tehdidinde bulunurken Ukrayna lideri Zelenski'den de Moskova ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme teklifi

0: Zelenski verdiği röportajda Putin'le görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna evet elbette yanıtını verdi. Görüşme için yeşil ışık yaktı. Buluşmalıyız, bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız dedi. Zelenski, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir sinyal olduğunu belirtti. Ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Rusya'dansa Ukrayna'ya Moskova'da görüşme teklifi geldi.
1: Eğer görüşmek istiyorsa gelsin Moskova'ya. Putin ve ekibiyle teması yasaklayan kararını hala kaldırmamış olması göz önüne alındığında bu bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesidir.
0: Rus lider Putin'dense Avrupa'ya yeni bir tehdit geldi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile savaşa girmiş sayılacaklarını söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya'yı yıpratma politikasının başarısız olduğunu savundu. Barış müzakereleri gerekçesiyle Ukrayna'ya asker yerleştirme planlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savaşta saldırılar da dinmedi. Rusya, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demiryolu altyapı tesislerine vurduklarını açıkladı. Odessa'da bir binaya füze isabet etti. Onlarca kişi yaralandı. Bazı kişilerse kayıp. Çornomorsk'ta ise bir otele insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu.
2: Almanya, başkent Berlin'de 20 Eylül'de düzenlenecek olan seçime odaklandı. Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı partinin kazanmasının ardından seçim heyecanı arttı. Seçimde sol partiden Elif Erhalt da yarışacak.
3: Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD'nin kazanmasının ardından gözler 20 Eylül'de Berlin'deki seçime çevrildi. Anketler yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Elif Erhalt öncülüğündeki sol partinin oy oranı %23 gözüküyor. Berlin'deki seçimde sol parti sandıktan birinci çıktığı ve Erhalt eyalet başbakanı olduğu takdirde başkent tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Bu durumda Berlin hem ilk kez sol parti hem ilk kez göçmen kökenli bir kadın tarafından yönetilecek. Yapılan anketler sol partinin önemli bir sıralamada olduğunu gösteriyor. Başbakan Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %21 oranında oyla ikinci sırada. Saksonya-Anhalt eyaletinde %43,8 oranında oyla tarihi bir zafer kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin başarısını ülke geneline taşımak için kritik bir seçim daha var. O seçimde gelecek hafta Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimi olacak. AfD anketlerde yaklaşık %35 oyla ilk sırada görünüyor. Burada da birinci parti çıkması, Saksonya-Anhalt zaferinin yalnızca bölgesel bir başarı olmadığını ve partinin daha geniş bir seçmen tabanına ulaştığını gösterebilir. Almanya'nın solun kalesi olarak görülen başkent Berlin'de ise AfD, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve sol görüşlü Die Linke ile birincilik için yarışıyor. Üç parti de anketlerde yaklaşık %20 oyla başa baş. Öte yandan AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaleti lideri Ulrich Siegmund tartışmalı açıklamalarla tepki çekiyor. Magdeburg'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığını söyledi. Siegmund, daha sonraki tersine göç ve sınır dışı operasyonlarında elbette uygun yardımcı araçlara ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Siegmund gelen tepkilerin ardından sözlerine açıklık getirdi. Savunma sanayi üretiminin yalnızca silahlardan ibaret olmadığını belirtti. AfD'li siyasetçi, araçlar, ekipmanlar, koruyucu teknolojiler ve polisle güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu diğer araçların da bu kapsama girdiğini söyledi. Bu kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Siegmund, söz konusu yaklaşımın bir skandal değil, devlet açısından siyasi bir sorumluluk olduğunu iddia etti.
2: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacak. Özellikle de havalimanının ilk doğu-batı yönlü olmasıyla birlikte artık toplam pist sayısı da 6'ya yükselmiş olacak ki bununla birlikte iç hatlar ve doğu yönlü rotalarda hem havada kalış süresi hem de taksi anlamında kısalma olacak.
4: İstanbul Havalimanı'nda 2820 metrelik ilk doğu batı pisti hizmete açılacak. Toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,

0: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül'de hizmete açacaklarını duyurdu. İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu kaydetti. Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız dedi. Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Doğu batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız açıklamasında bulundu. Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilk olarak üçlü bağımsız paralel pist operasyonunun İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Uraloğlu, doğu-batı eksenli yeni pistimiz yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak değerlendirmesinde bulundu.
1: Bu haberle kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
6: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
5: O fiyatı yaş.
4: Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu.

Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ara bitti, saatler 17'yi gösteriyor ve haber bülteniyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'daydı. Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı ve çok önemli mesajlar verdi. Özellikle de dün 12 Eylül'dü ve buna değindi. Darbelerin Türkiye'nin kalkınmasında büyük bir engel olduğunu söyledi ve artık darbeler defteri kaldırılmıştır dedi. Tabii muhalefetin bu şehir hastanelerine israf eleştirilerine de tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eser ve hizmet karşıtlarına iyi ki kulak asmamışız dedi.
1: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi. İyi ki bu hastaneleri

0: milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'daydı. Mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile görüştü ve sonrasında ikili kameraların karşısına geçti. Ortak bir basın açıklaması düzenledi. Özellikle Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırma politikası olduğuna değindi ve bölgesel gelişmeler konusunda da açıklamalarda bulundu. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
2: Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail ile güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
3: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor.
3: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar hala devam ediyor. Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan boru hattını kapattı ki bu da dünya ekonomisini ciddi şekilde olumsuz anlamda etkiledi. Bir yandan bunlar devam ederken bir yandan da gözler 14 Eylül'de Körfez ülkelerinin bir araya geleceği o kritik toplantıya çevrildi.
4: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Bab-ül-Mendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Arab bölgelerinde askeri mevzileri Husiler tarafından düzenlenen saldırınınsa püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, alem güvende operasyonları kapsamında 5 il merkezli ve 15 ili kapsayan çalışmalara değindi ki bu kapsamda 162 şüpheliye 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemlerin yürütüldüğüne dikkate çekti ki soruşturmada çok fazla iddialar var. Onlar da çocuklara zararlı içerikler izletme, müstehcenlik, fuhuşa yönlendirme gibi çok farklı ve fazla iddialar elbette ki incelemeye alındı. Bununla birlikte İstanbul merkezli operasyonda da 26 şüpheli gözaltına alındı.
5: Ailem güvende operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
6: Bunun kimliğinde sen sorumlu kontrolü.
7: Kimliğiniz şey yapayım mı?
1: Türk aile yapısını hedef alan batılı ülkelerin bir de derneklere fon aktardığı ortaya çıktı. Ailem güvende operasyonları kapsamında bu soruşturma derinleştirildi ki MASAK raporlarında gözler önüne serilen başka konular da var. Onlar da özellikle yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinin ve uluslararası fon kuruluşlarının derneklere milyonlarca dolar aktardığı.
4: Hollanda, Almanya, ABD, Fransa. Liste uzadıkça uzuyor. Yurt dışından gelen fon LGBT derneklerine akıyor. On binlerce dolarlık fon MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 15 ilde gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sonrası 162 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çocukları, aile yapısını hedef alan organize yapılara operasyonla birlikte şok edici gerçek de ortaya çıktı. Küresel güçlerin Türk aile yapısını hedef alan operasyonları MASAK raporuyla belgelendi. Yabancı büyükelçilikler ve fon kuruluşları tarafından aktarılan milyonların kaynağı kasıtlı olarak kamufle edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların Türk aile yapısını hedef alan derneklere akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı. Rapora göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkeler söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağladı. İnceleme altına alınan 45.135 bankacılık işlemi sonucunda Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlendi. 6 yıllık süreçte 37 farklı kurumsal

0: kamusal kaynaktan aktarılan paraların toplamı yaklaşık 67 milyon 400 bin liraydı. Üstelik aracı bankalar ve paravan sistemler kullanılarak gerçek fonlayıcılar gizlenmeye çalışılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibiyle fuhuşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ortaya çıkan MASAK raporlarıyla birlikte de yurt dışı kaynaklı fonlar gün yüzüne çıktı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği bildirildi. Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen gemide uyuşturucu madde taşındığı bilgisi ekipleri harekete geçirdi. Gemide saklanan uyuşturucuyu dalgıç polisler nefes kesen operasyonla buldu. Çalışmalar sonucunda 1,5 milyar lira piyasa değeri olan uyuşturucuyla birlikte 9 şüpheli yakalandı.
2: Su altına daldılar, Zula'ya ulaştılar. Zehir tacirlerine büyük darbe vurdular. Mersin'de 1,5 milyarlık uyuşturucu operasyonu nefes kesti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yaptı. Brezilya'dan gelen ve uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir gemi belirlendi. Gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki Zula'ya ulaştı. 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucu madde ile geçirildi.
3: GPS cihazı.
2: Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
1: FETÖ'nün tarikatları ele geçirme planı doğrultusunda Süleymancıların başındaki kişi Alihan Kuriş'in terör örgütünün bağlı olduğu hususi imamlara bağlı olduğuna dair çalışmalar yapıldığı ortaya konuldu ki tanıkların Alihan Kuriş'in FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiği söylenildi ve tanıklar şu ifadeye de yer verdi. Deniz Olgun FETÖ'nün işbirliğini kabul etmedi, hemen ardından da şüpheli şekilde öldü denildi. İşte detaylar.
0: Kuriş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattılar. FETÖ'nün planlarını ortaya koydular. İfade veren tanıklar eski bakan Deniz Olgun'un örgüt tarafından Alihan Kuriş'i ön plana çıkartmak için öldürüldüğünü belirtti. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne dair çarpıcı tanık beyanları gün ışığına çıktı. Süleymancıların başındaki Alihan Kuriş'in yakınındaki isimlerden Rüstem Şahin, Kuriş'in doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini belirtti. Devlet yanında durmak isteyen Deniz Olgun'un yerine getirildiğini öne sürdü. Şahin, Deniz Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlaşacağı süreçte öldürüldüğünü ve olay günü cenazenin 36 saat bekletilerek delillerin yok edildiğini iddia etti. Dosyaya giren diğer ifadelerde de FETÖ'nün cemaat üzerindeki planları ve tehditleri tek tek anlatıldı. Mahmut Köse Musul 17-25 Aralık öncesinde Deniz Olgun'a FETÖ elebaşından mektup geldiğini ancak Deniz Olgun'un biz devletimizin yanındayız diyerek res çektiğini aktardı. Yunus Koz'da Deniz Olgun'un ölümüne yakın bir tarihte FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin açık res çektiğini, ölümünün ardındansa Alyan Kurişi'ye biat etmelerinin istendiğini

0: belirtti. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse'nin iddiaları da çarpıcıydı. İki FETÖ mensubunun kendilerinden mevcut iradeye karşı mücadeleye destek istediğini, bu hususu kabul etmediklerini söyledi. Yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz da Deniz Olgun'un sağlıklı olduğunu, ölümünün normal olmadığını vurgulayarak cenazenin 36 saat bekletildiğini ve apar topar gömüldüğünü ifade etti. Ayrıca Alihan Kuriş'in FETÖ'nün hususi bir imamına bağlı olduğu ortaya çıktı. Ümit Akdemir, FETÖ'nün Kuriş'le üniversite yıllarından beri ilgilendiğini belirtip, Kuriş'in hususi bir imama bağlı olduğunu çok iyi biliyorum dedi. FETÖ'nün cemaatleri ele geçirme seminerleri düzenlediğini belirtti. Yargı makamları dosyadaki tüm bu iddiaları ve ifadeleri titizlikle incelemeye devam ediyor.
1: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı 39 ilçede yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için sahaya indi. 3. yılına giren Çantan Hazır projesi kapsamında tam 11 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.
2: Çak bakalım. Hadi bakalım, süper.
3: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çocukların yüzünde ise tebessüm, ellerinde çantan hazır heyecanı var.
2: Derslerin iyi olması gerekiyor çok.
3: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim öğretim yılında da miniklerin heyecanına ortak oldu, ailelerin yükünü hafifletti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çantan Hazır projesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde kapı kapı gezen teşkilat mensupları çocukların yüzünü güldürdü. Çalışmalara katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da sahadaydı.
2: Evet, İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı çanta dağıtım projesinde bugün Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa Teşkilatımız, İstanbul İl Başkanımız, İl Yönetimimizle birlikte yine her zaman olduğu gibi kapı kapı çalıyoruz, gönüllere giriyoruz. Ruhlan ne olacaksın?
4: Futbolcu olacağım.
2: Futbolcu. Tamam olsun ama yine de derslerin iyi olması gerekiyor çok. Ki iyi bir futbolcu olabilesin.
3: 3 yıldır aralıksız sürdürülen projeyle geleceğin teminatı çocukların eğitim yolculuğuna destek olunmaya devam ediliyor.
1: Haber bültenindeki bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında Merve Aydın sizinle birlikte olacak.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: var Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, M.Ö. 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre

0: göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol Takımı

Üslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
5: basit. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Değerli kısa filmciler, bu haber sizin için. Bu yılın Aralık ayında 7. kez gerçekleşmesi planlanan Esenler Film Festivali'ne başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Festivale kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerindeki kısa filmler başvuru yapabiliyor.

Esenler Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen Esenler Film Festivali bu yıl 11-15 Aralık tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışması ve kısa film yapım desteği için başvurularsa tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma kategorileri toplamında 1 milyon lira ödülün dağıtılacağı festivale son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Yarışmalara yapılan başvurular ön jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilecek. Ön değerlendirme sonucunda seçilecek olan film ve projeler, festival haftasında ana jürinin karşısına çıkarak büyük ödüller için yarışacak. Sinema severleri yenilik ve sürprizlerle dolu zengin bir programla karşılamaya hazırlanan 7. Esenler Film Festivali, kısa film yarışmasının yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler ve farklı etkinliklerle sinema dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin kapsamlı programı ve etkinlik detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

0: Küme Vakfı tarafından yeni bir sergi hayata geçirildi değerli izleyenler. Temas adını taşıyan ve Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına dikkat çeken bu yeni sergi Karaköy Palas'ta sanatseverleri bekliyor.
1: Karaköy Palas yeni sergisi Temas'la sanatseverlerle yeniden buluştu. Küme Vakfı tarafından gerçekleştirilen sergi, yapının kendi hafızasından hareketle Karaköy'ün mimari, toplumsal ve kültürel katmanlarına uzanan çok yönlü bir anlatı kurarak karşımıza çıkıyor. Temas, Karaköy Palası yalnızca eserlerin yer aldığı bir sergi mekanı olarak değil, anlatının doğrudan bir parçası olarak konumlandırıyor. Yapının mimari karakteri, zaman içinde üstlendiği işlevler ve çevresinde gelişen hayat, serginin düşünsel zeminini oluşturuyor. Temas, aynı zamanda bir yapının çevresiyle nasıl ilişki kurduğuna ve kent hafızasının bu ilişkiler aracılığıyla nasıl oluştuğuna odaklanıyor. Karaköy Palas'ın mimarisiyle çevresinde şekillenen sosyal, ticari ve kültürel hayat yan yana geldiğinde, serginin anlatısı tek bir yapının sınırlarını aşarak Karaköy'e dair daha geniş bir okumaya dönüşüyor. Sergi, geçmişi tamamlanmış bir hikaye olarak sunmak yerine, bugünün içinden yeniden okunabilecek bir hafıza alanı olarak ele alıyor. Murat Kösemen'in küratörlüğünde hazırlanan Temas, Küme Vakfı'nın Karaköy Palas'ta sürdürdüğü kültür ve sanat programının ikinci sergisi olarak sanatseverleri karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nı İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında ülkemizde ağırlamaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Peki bu heyecan verici konserler ne zaman? Detaylar haberimizde.

Dünyanın saygın orkestralarından Royal Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında iki farklı programla 3 akşam boyunca müzikseverlerle buluşacak. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü olan, uluslararası alanda tanınan orkestralarla gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Şef Vasily Petrenko, İstanbul'da iki farklı programla 2 akşam, Ankara'da ise 1 akşam orkestrayı yönetecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk konserde genç keman virtüözü Lia Petrova solist olarak sahne alacak. Geç romantik dönemin renkli atmosferinden Sibelius'un tutkulu keman tınılarına ve Çaykov

Tchaikovsky'nin güçlü senfonik anlatımına uzanan konser, etkileyici bir repertuar sunacak. Şef Vasili Petrenko, 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 20.30'da İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış akşamında çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elizabeth Leonskaya ile aynı sahneyi paylaşacak. Leonskaya ile Anıtsal Klasikler isimli programda ise Beethoven'ın imparator olarak anılan 5 no'lu piyano konçertosuyla Richard Strauss'un görkemli senfonik şiiri Bir Kahramanın Yaşamı seslendirilecek. Müzik direktörü ve şef Vasili Petrenko yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrası 27 Eylül Pazar günü saat 20'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Ankaralı sanatseverler bu programla keyifli bir müzik ziyafeti yaşayacak.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: I'm sure you've heard of the Owens family.
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 12 filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı filmse öne çıkıyor. Onlardan ilki Aşkın Büyüsü 2 yapımı. Film, Owens kardeşlerin ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlığa karşı yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor. Sally Owens ve Jillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden bu karanlığın ortaya çıkmasıyla sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışırlar. Bakalım başarabilecekler midir?
3: Zoe!
4: Merhaba! No, işte buradasınız. Ne kadar da tatlı.
3: Onlar tehlikeli işte o kadar. Sakın laboratuvara girme.
2: Diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. Konuşan hayvanlar.
3: Oyuncakların evin her yerine dağılmış.
4: O elindekiler oyuncak değil ama.
2: Gerçekleşen bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler. Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve hayvanlar süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkar.
5: O tavşan az önce konuştu mu yoksa ben mi tırlattım?
4: Peki ya içimdeki hayvanlar beni kontrol ederse?
6: Baksana Zoe. Güçlü.
0: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Yalçın Akyıldız. Bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendisiyle hem müziğe dair hem de besteciliğe dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Rica ederiz, nasılsınız?
7: Çok iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizdeyiz, çok teşekkür ederim. Klişe bir girizgah ama Kırmızı Halı ve benim için önemli bir girizgah. Müzik sizin için ne demek? Müziğe kavramsal ve pratik olarak nasıl bakıyorsunuz? Hayatınızda nasıl bir yer kaplıyor? Böyle başlamak isterim, lütfen buyurun.
7: Tabii ki. Müzik bana kalırsa insanın hayatla olan ilişkisini en içgüdüsel, en doğal yollarla ifade etme biçimi. Yani bunu düşünürken şöyle düşünüyorum. Yani daha insan konuşmayı bile bilmezken müzik yapıyordu. Taşları duvarlara vurarak, işte bir takım törenlerde. Bugün bakıyorsunuz 40-50 bin yıl önceye dayanan arkeolojik kazılarda müzik enstrümanları var. Ben kendim için de öyle görüyorum. Yani hayatla olan ilişkimi ifade edebildiğim ve bunu soyut kavramlarla ortaya çıkarabildiğim bir yol olarak görüyorum müziği.
0: Peki müziğe ne zaman ve nasıl yöneldiniz ve neden disiplin olarak müzik?
7: Neden müzik? aslında şöyle düşüneyim ben onu. Neden müzik değil de müzik neden beni seçti? Çünkü şimdi fark ediyorum ki geriye baktığımda müzik hep benim içimde vardı.

0: Benim onu keşfetmem bir süreçti. Yaklaşık 13-14 yaşlarında müziğe çok fazla ilgi duyduğumu fark ettim. Belki biraz da yeteneğim olduğunu hissettim ve 13-14 yaşında bir gitar alındı bana. Onunla müziğe başladım ve ondan sonra da hiç kopmadan devam ettim. Şimdi mesela bazen görüyorum arkadaşlar, işte çocuklarım piyano dersi alsın, gitar dersi alsın. Oradaki kriter şu: çocuğunuzu piyanoyla ya da gitarla bir odaya kapattığınız zaman oradan çıkmadan çalışıyor mu? İşte o zaman müzisyen geliyor demektir. Bu zorlayarak olmuyor. Sadece içindekini keşfettiğin zaman ortaya çıkan bir şey.
1: Bazı şeyleri özellikle sanat konusunda hem de eğitim bağlamında akışa bırakmak gerekiyor. Yeteneklerin de ortaya çıkması için.
0: Tabii. Zaten varsa var. Yani o sonradan zorlayarak olacak bir şey değil.
1: Gayet iyi anladım. Peki hocam, siz kendi müziğinizi tat, doku, duygu, teknik ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Bu garip bir soru olabilir ama kendi öz bakışınızı merak ediyorum sanatınıza karşı.
0: Ya şöyle söyleyebilirim. Ben aslında belki de müziği anlatmak istediğim hikayelerin bir aracısı olarak değerlendiriyorum. Ve de ortaya koymak istediğim bir müzik biçimi var. Onu da nasıl ifade edeyim? Belki hayat boyunca dinlediğim müziklerin böyle bir potada eritilmiş hali herhalde benden çıkan. Çünkü çok küçük yaşlarda farklı müzikler dinleyerek büyüdük. Yani ben arabesk de dinledim. Benim gençliğimde taverna müziği meşhurdu. Onları dinledim. Batı müziği zaten hayatımızın içinde vardı. Daha sonraki yıllarda daha klasik müziğe yöneldim. Bunların içinden kendi müziğime uygun olanları eritip kullandım diye düşünüyorum. Ama asıl benim için kıymetli olan söz ve hikaye ve müzik de bunun çok güzel bir aracısı diye düşünüyorum.
1: Harika. Müzik insanı iyileştirir mi?
0: Bunu sorunca şimdi ninniler aklıma geldi. Yani ninniler nasıl çocuklara iyi geliyorsa ya da ağıtlar. Ağıtları sadece acımızı dışarıya duyurmak için değil, bizi biraz iyileştirsin diye, biraz acımızı azaltsın diye de söylüyoruz. Bu anlamda iyi gelir diye düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Kendimden konuşmam gerekirse bana iyi geliyor. Bebekler üzerine böyle çalışmalar var biliyorsunuz. Daha anne karnında bebekler iyi geldiğine dair bence kesin iyi geliyor.
1: Bu da tabii müzikten müziğe ve içerikten içeriye değişen bir durum. Değerli hocam, Türk müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce biz iyi şeyler dinliyor muyuz tırnak içinde?
0: Çok samimi söylemem gerekirse bu soruya çok böyle hakim olduğumu düşünmüyorum. Yani çünkü ne dinleniyor ona çok hakim değilim. Şu anda böyle daha çok hip hop ve rap önde gidiyor diye biliyorum. Onların içinden çok iyi örnekler var mı? Çok hakim değilim. Ben ama daha böyle bağımsız rock, indie rock, alternatif rock tarzında güzel şeyler üretildiğini düşünüyorum. Oradaki üretimlerin daha kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum.
1: Değerli hocam, siz şarkı söylüyorsunuz. Aynı zamanda bestecilik ve yazarlık yönünüz de var. Yine bu bağlamda Neyleyim, Aşkı Kıyamet, Gidecek Yerim Mi Var, Emre Altuğ'un seslendirdiği. Bunlar aslında size ait orijinalinde.
0: Evet.
1: Peki bu yolculuk nasıl gelişti? Söz yazarlığından, besteciliğinden yorumculuğa.
0: Evet. Yani önce şeyle başlayayım. Yani Emre, sevgili Emre'nin yorumladığı parçalarımı. O benim için çok büyük mutluluk. Çünkü çok geniş kitlelerce sevildi. Yani bu bir besteci ve söz yazar olarak elde edebileceğim en büyük mutluluklardan biri. Şimdi bazen Emre'nin konserine gidiyorum. 15 yaşındaki bir genç de, işte bizim yaşlardakiler de şarkılarıma eşlik ediyor. Sağ olsun, tabii Emre'nin katkısı çok büyük. Onun sesiyle büyüdü bu şarkılar. O çok büyük mutluluk. Evet, yani hem söz yazıyorum, hem beste yapıyorum, hem kendim de söylüyorum. Bu bana şöyle bir kolaylık da sağlıyor. Çıkacak ürünün son halini kendi kendime yoğurabiliyorum. Yani bu, acaba bu müzik hangi sözden güzel olacak diye düşünmeme gerek kalmıyor. İkisini bir arada düşünüyorum. Ve kendim de kendimce yorumladığım zaman elimde bitmiş bir ürün olarak o hikaye oluyor.
1: Aslında bir şarkıyı ya da neyse adı, ürünü ortaya çıkarabilecek bütün donanımlara sahipsiniz. Dolayısıyla bu sizin hayatınızı kolaylaştırıyor mu? Özellikle sanat yapma konusunda. Nasıl artılar sağlıyor hocam? Kimseye bağımsız olmadan ilerleyebilmek mi mesela önemli olan?
0: Kesinlikle. Ben bir de müzik teknolojilerine de meraklıyım. Kendi stüdyomda kayıt yapıyorum. Kendimce düzenlemeler yapıyorum. Ve hayal ettiğim ürünün gerçekleşmiş halini görme şansım oluyor. Bu çok özgürlük veren bir şey ve işimi çok kolaylaştıran bir şey açıkçası.
1: Gayet iyi anladım. Aynı zamanda sinemayla ilgileniyorsunuz. Daha doğrusu bir yapımcı olarak da sinemanın içindesiniz. Sinemaya bakışınız nedir?

0: Müze seri veren bir ortam. Dolayısıyla bana çok büyülü geliyor. Yapımcılık tarafı biraz zor. Çünkü sinema çok meşakkatli.
1: Doğru.
0: Maddi yönden de çok zorlayıcı bir süreç. Yıpratıcı bir süreç. O yapım sürecinde hepimiz ya bir daha asla artık çekmeyelim falan dedikten sonra film elimize geldiği zaman ya iyi ki yapmışız, hadi bir daha ne zaman yapacağız deyiveriyoruz. O yüzden yapabildiğimiz sürece çok mutluyuz ama yapmak çok kolay değil maalesef.
1: Çünkü çok detaylı ve sizin de söylediğiniz gibi meşakkatli bir.
0: Evet, bir film dediğiniz yaklaşık 3-4 senelik bir çaba. Öncesi ve sonrasıyla.
1: Hocam sinema ve müzik çok değerli iki disiplin. Bunun ikisine de dolaylı ya da doğrudan bir şekilde hakimsiniz. Mutlu musunuz? Yani bu iki kıymetli alanın hayatınızda yer kaplıyor olması ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Hissiyat olarak bu soruyu soruyorum. Çünkü bana kalırsa çok önemli iki disiplinin hayatınızda yer kaplıyor olması çok güzel bir şey olsa gerek.
0: Valla ben de hayatımın tamamının bunlardan oluşmasını dilerim açıkçası. Keşke hep sinemayla uğraşsak, hep müzikle
1: Nasıl
0: uğraşsak.
1: besliyor sizi bu iki alan?
0: Yani birbirini destekli. Ben mesela müziği hayatımın her yerinde kullanırım. Yani müzik benim için hayatın bir fonunda devamlı akan bir şey zaten. Sinema da öyle. Yani gördüğümüz bir filmden, yazmaya çalıştığımız bir senaryodan, oradaki bir küçük hikayeden besleniyoruz. Müzik de öyle. Ben şimdi mesela bazı filmlerin müziklerini yaparken çekim sırasında en azından ana temayı hazır etmeye çalışıyorum ki filmi çekerken o duygu bizim içimize dolsun. O duyguyla filmi çekelim. Çalıştığım yönetmen arkadaşlarım da başta Görkem Yelten olmak üzere bunu benden talep de ediyorlar. Yani en azından ana temamız sette bizim yanımızda olsun. Oyuncular o müziği dinlesinler, o müzik onların içlerine dolsun ve o duygu onlara da geçsin. Ya bu karşılıklı beslenen çok güzel bir süreç. Bir şey daha var. Ben filmin sesiyle de çok ilgili, yani biraz ilgi alanıma giriyor. Muhakkak yaptığımız filmlerin sesinde de kendimce fikirlerimi iletiyorum. Çünkü sesin kullanımı da filmin çok önemli bir aracı. Belki izleyici tarafından çok dikkat edilmeyen bir araç. Ama gerçekten günün sonunda filme müthiş bir katkı yapan kuvvetli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum filmin sesinin.
1: Biz sizinle yıllar önce Akşam Gazetesi için çok keyifli bir röportaj yaptık.
0: Doğru.
1: Sebebi ise yazdığınız kitaptı.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam Müziğin
0: Mabetleri.
1: Mabetleri adlı kitap. Bir de yazarlık yönünüz var dolayısıyla ama
0: Evet.
1: yine de müzik paralelinde gerçekleşiyor elbette. Biraz da
0: Evet.
1: kitabınızdan bahsetmenizi rica ederim
0: Tabii,
1: hocam.
0: tabii. 2020 ya da 2021 yılıydı sanırım çıktı. 10 senelik bir çalışmanın sonucuydu. Ben 10 sene boyunca Avrupa'da çeşitli konser salonlarını gezdim. Klasik müziğin mabetleri diyebileceğim yerler bunlar. Ve onları önce burada birkaç dergide yayınlanacak yazılar halinde yayınlandı. Daha sonra bunları bir kitapta toplamak istedim. İşte konser salonlarının tarihi, biraz mimarisi, biraz akustiği, orada günlük yaşadıklarım, şehrin hayatı gibi bir kültürel gezi rehberi gibi, bir klasik müzik salonlarının gezi rehberi gibi bir kitap oluştu. O da hayatımda çok önemli bir yeri var açıkçası.
1: Hem sizin hayatınızda önemli bir yeri var hem de literatür için çok kıymetli ve bir belge niteliği taşıyan bir çalışma. Bu
0: Umarım
1: açıdan ben
0: öyledir.
1: sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: Tekrar
0: ediyorum.
1: sinemaya dönecek olduğumda film izliyorsunuz elbette. Sinemanın
0: Evet.
1: içinde olduğunuz için de bir aynı zamanda sinefilsiniz. Film müziği de yaptığınız için filmleri nasıl izliyor ve okuyorsunuz hocam? Özellikle müzik bağlamında kulağınızı tırmalayan ya da sizi rahatsız eden detaylar oluyor mu ya da tam tersi?
0: Okey. Yani o şimdi filmin müzik kullanımı özellikle bizim daha ilgi duyduğumuz art house tarafında biraz tartışmalı bir konu. Çünkü bazı yönetmenler filmde müzik kullanımının olmaması ya da çok minimum olması yönünde bir görüş savunuyorlar. Ben buna tam katılmıyorum. Ben müziğin doğru zamanda film içinde kullanıldığı zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum ve gerekli olduğunu da düşünüyorum. Demin bahsettiğim konuya dönecek olursam, filmde müziğin kullanımı beni çok etkileyebiliyor. Bazen o kadar yabancılaştırıcı bir müzik ile film geliyor ki, ama sonra bir bakıyorsunuz, hayır filmin dili öyle oturmuş. O da bana bir yol açıyor. ya muhakkak bizim bildiğimiz kalıplar içinde olması şart değil. Sonuçta film dediğiniz yönetmenin dünyası.

0: Çok doğru.
1: Yönetmen o dünyayı öyle sunmak istiyorsa onu anlamaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Aynı şekilde sesin kullanımı da öyle. Bu iki konular tabii haliyle benim dikkatimi fazlaca çekiyor.
0: Peki hoşunuza giden müzikler oluyor mudur? Filmlerden örnek vermek ister misiniz?
1: Yani oluyor tabii. Yani şimdi geçenlerde belgeselini de seyrettim. Mesela Ennio Morricone benim için bu konuda bir şeydir. Bir ilahtır yani. Onun müzik kullanımı bana çok ilham veriyor.
0: Dünyada da çok öne çıkan müzisyenler var, film müzisyenleri var. Evet. Hans Zimmer belki bunlardan biri.
1: Evet, evet.
0: Son film onun değil tabii ki. Odyssey söyleyecektim ama onu başka bir müzisyen tasarladı. Evet. Filmleri izlerken bunlarda bize güzel bir renk ve doku duygu oluyor hocam. Filmin içine girmemiz bağlamında.
1: Ve bazen filmleri müzikleriyle hatırlıyoruz. Yani iyi kötü ve çirkinini düşünün.
0: Doğru.
1: Yani ya da The Godfather serisini düşünün. O müzik 4 saniye çaldığı zaman hemen o filme gidiyorsunuz.
0: Hocam film müziği yapmak nasıl bir eylem? Önce yönetmenle mi diyalog halindesiniz yoksa yapımcının kendisiyle mi? Yoksa senaryoyu mu okumayı tercih ediyorsunuz? Nasıl ilerliyor bu teknik süreç ve daha sonra hissiyatınız işin içine nasıl giriyor?
1: Evet. Tabii önce yönetmenle bir ön görüşme yapıyoruz. Nasıl bir şey, nasıl bir dünya yaratmak istediğiyle ilgili. Çünkü tekrarını söyleyeceğim. Film yönetmenin dünyası. Ben besteci olarak onu önce anlamakla yükümlüyüm. Ondan sonra senaryo okuyorum. Ve ben daha senaryo aşamasında en azından ana temayı bestelemeye gayret ediyorum. Ki filmin içinde de işe yarasın diye. Daha sonra ilk kaba kurgudan itibaren rica ediyorum ben görüntüleri. Çünkü onun duygusuna girmeye çalışıyorum. Ve ondan sonraki süreç benim için çok güzel. Ben çok seviyorum film müziği yapmayı. O anlar, doğru zamanlama, film müziğinde zamanlama çok önemli bana göre. Onu keşfetmek, ona göre ince ince çalışıp işlemek bana büyük keyif veriyor açıkçası.
0: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde merak ediyorum, genç müzisyenlere, genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
1: Ama çalışmaktan vazgeçmemeleri lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ünlü gitarist John McLaughlin'in bir lafı vardı. Dünyanın en iyi gitaristi benim çünkü 8 saat çalışıyorum hala. Eğer 9 saat çalışan varsa o benden iyidir diyor. Yani çalışmaktan vazgeçmemek lazım. Vasata teslim olmamak lazım. Yani bu yeter. Zaten ne anlaşılacak dememek lazım. O noktaya geldikten sonra da kendine güvenerek üretmeye, o külliyatı oluşturmaya devam etmek lazım. Siz iyi olduğuna inandığınız ama gerçekten iyi olmak için de çabaladığınız bir işi inanarak ürettiğiniz sürece başkaları da gelip size inanacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hocam bu soruya cevabı atıfla vasat kelimesini kullandınız. İyi müzik dinlemek, müzikle ilgilenen insanlardan bahsetmiyorum. Yapımcılardan ya da müzisyenlerden değil. Ama onları da işin içine dahil ederek. İyi müzik dinlemek insanlar için neden önemli sizce? Hayatımızı nasıl besler ve şekillendirir? Zorunda da değildir elbette. Ama iyi müziğin nedir bizdeki karşılığı sizce?
1: Vallahi bunu sadece iyi müzik olarak da düşünmeyelim hadi. İyi mimari, iyi bir çevre.
0: İyi bir tasarım.
1: İyi bir tasarım, iyi bir yemek. Yani bunlar hep insanı besleyen şeyler. Tam tersi de tekrar başa dönelim. İnsanı vasata, sıradanlığa düşüren şeyler. Dolayısıyla iyi müzik burada çok önemli. İyi bir çevre, iyi bir mimari, iyi bir tasarım olduğu gibi.
0: Gayet iyi anladım. Hem sinemaya dair hem müziğe dair çok kısa bir şey konuşabildik. Süremizin de yeterli olmaması ve vaktinin dolması sebebiyle. Çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız, iyi ki 24'teydiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen duymak isteriz.
1: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başarılarınızın da devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sizin de yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler
1: tekrar. Sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden söz edecek olursak Buster Keaton'ın 1926 tarihli The General'ini mutlaka bir kenara koymak gerekiyor. Gösterime girdiği dönemde beklenen ilgiyi görmeyen The General, yıllar içinde yeniden keşfedildi ve bugünün sessiz sinemanın en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Filmin aslında basit gibi görünen bir hikayesi var. Amerikan İç Savaşı sırasında tren makinisti Johnny Gray'in çok sevdiği lokomotifi The General, Kuzeyli askerler tarafından kaçırılır. Sevgilisi Annabel de onların eline düşer. Johnny hem lokomotifini hem de Annabel'i kurtarmak için amansız bir kovalamacaya girişir. Filmi Clyde Brookman'le birlikte yöneten Buster Keaton aynı zamanda başrolde. Filmin asıl gücü ise hikayesinden çok bu sade hikayenin anlatılış biçiminde ortaya çıkıyor. Bugün bilgisayar efektleriyle yapılabilecek pek çok sahne 1926'nın şartlarında gerçekten başarılı ve şaşırtıcı bir biçimde çekilmiş. Hareket halindeki trenler, kovalamacalar, köprü sahneleri. İzlerken insan ister istemez bunu o yıllarda nasıl yapmışlar diye düşündürüyor. Üstelik bütün bu gösteri yalnızca seyirciyi şaşırtmak için değil, hikayenin doğal bir parçası olarak kullanılıyor. Filmin temposu da ayrıca hayranlık verici. Sessiz sinema denince aklımıza bazen ağır ilerleyen, sabır isteyen filmler geliyor. The General ise tam tersine özellikle trenlerin harekete geçmesiyle birlikte seyirciyi peşinden sürüklüyor. Kovalamaca başladığında neredeyse nefes alacak zaman bırakmıyor. Bunu da hızlı kurguya, özel efektlere ya da bugünün görsel numaralarına ihtiyaç duymadan başarıyor. Görüntü, hareket, ritim ve zamanlama hepsi bu kadar. Bence The General'i değerli kılan en önemli şey de burada. Film bize sinemanın aslında ne kadar güçlü ve evrensel bir anlatım dili olduğunu hatırlatıyor. Diyalog yok, ses yok, bilgisayar efektleri yok. Ama 100 yıl önce çekilmiş bir film bugün bizi hala güldürebiliyor, heyecanlandırabiliyor ve hatta bazı sahnelerinde şaşırtabiliyor. Belki de gerçek klasiklerin farkı tam olarak bu. Zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, sinema dili değişiyor ama iyi bir fikrin, iyi bir oyunculuğun ve kusursuz bir sinema duygusunun modası geçmiyor. The General aradan geçen 100 yıla rağmen hala çalışan, işleyen bir film. Hem eğlenceli, hem heyecanlı, hem de sinemanın imkanlarını sonuna kadar zorlayan, sessiz sinemaya mesafeli olanların bile izlerken keyif alabileceği bir başeser. İyi seyirler.
0: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alın'ın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız, yoğun gündemle. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun'daydı. Samsun'da da önemli bir açılışa katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninden kritik de mesajlar verdi. 12 Eylül darbesiyle ilgili konuştu. Türkiye'nin büyümesi noktasında önemli bir engel olduğunun altını çizdi ama Türkiye adına darbeler tarihinin artık kapanmış olduğunu da söyledi. Şehir hastaneleri adına bugüne kadar muhalefetin eleştirilerine de tepki gösterdi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
2: Eser ve hizmet karşıtlarına sert tepki gösterdi. Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Samsun'da 27. Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında Türkiye'ye çağ atlatan icraatleri sıraladı.
1: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı.
2: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Birden çok darbe girişimini engelleyen bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi ve darbeler dönemi artık bitti dedi.
1: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, ailem güvende operasyonlarına ilişkin konuştu. 5 il merkezli 15 ile kapsayan çalışmalar ki 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik gerçekleştirildi. Soruşturmalarda ne vardı, neyle suçlanıyorlardı efendim? Müstehcenlik, fuhuş aracılık, uyuşturucu, suç örgütü, çocukların zararlı içeriklere maruz bırakılması. Tüm bu suçların peşinden gidildi ve iddialar incelendi. İstanbul merkezli operasyonlar. Operasyonda 26 şüpheli ise gözaltına alındı.
3: Ailem güvende operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı.
4: Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Yat yere. Aç kapıyı.

0: Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
1: Bunun kimliğinde sen sorumlu kontrolü.
2: Türk aile yapısını hedef alan batılı ülkelerin bir de bu meseleye milyonlarca lira aslında fon ayırdığı ortaya çıktı. Ailem güvende dendi, operasyonlara imza atıldı ki o operasyonlar giderek derinleştirildi. MASAK raporu ortaya çıkan veriler çarpıcı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa bir finansman var. OA gözler önüne serildi. Üstelik yabancı devletlerin büyükelçilikleri, onlar da işin içinde, uluslararası fon kuruluşları, dernekler bu işe Türkiye adına milyonlar harcamış.
3: Hollanda, Almanya, ABD, Fransa. Liste uzadıkça uzuyor. Yurt dışından gelen fon LGBT derneklerine akıyor. On binlerce dolarlık fon MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 15 ilde gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sonrası 162 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çocukları, aile yapısını hedef alan organize yapılara operasyonla birlikte şok edici gerçek de ortaya çıktı. Küresel güçlerin Türk aile yapısını hedef alan operasyonları MASAK raporuyla belgelendi. Yabancı büyükelçilikler ve fon kuruluşları tarafından aktarılan milyonların kaynağı kasıtlı olarak kamufle edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların Türk aile yapısını hedef alan derneklere akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı. Rapora göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkeler söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağladı. İnceleme altına alınan 45.135 bankacılık işlemi sonucunda Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlendi. 6 yıllık süreçte 37 farklı kurumsal kaynaktan aktarılan paraların toplamı yaklaşık 67 milyon 400 bin liraydı. Üstelik aracı bankalar ve paravan sistemler kullanılarak gerçek fonlayıcılar gizlenmeye çalışılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibiyle fuhuşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ortaya çıkan MASAK raporlarıyla birlikte de yurt dışı kaynaklı fonlar gün yüzüne çıktı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise sermaye piyasası araçlarının değerlerini, aynı zamanda yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesapları bir şekilde inceledi. Ardından da hepsi hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı ifadesi kullanıldı. Açıklamada soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacı

0: amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği de bildirildi. Yani bir uyuşturucu operasyonu icra edildi ki gerçekten geniş kapsamlı Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelmiş olan bir gemi var. Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi ekiplere ulaştı. Ardından da gemide saklanan o uyuşturucuyu dalgıç polisler nefes kesen bir operasyonla ele geçirdiler. Çalışmalar sonucunda 1,5 milyar liralık uyuşturucudan bahsediyoruz. Üstelik 9 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Su altına daldılar, Zula'ya ulaştılar. Zehir tacirlerine büyük darbe vurdular. Mersin'de 1,5 milyarlık uyuşturucu operasyonu nefes kesti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yaptı. Brezilya'dan gelen ve uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir gemi belirlendi. Gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Narkotik suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki Zula'ya ulaştı. 12 ayrı pakette 350 kilogram olduğu öğrenilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan uyuşturucu madde ile geçirildi.
2: GPS cihazı.
1: Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
0: FETÖ'nün tarikatları ele geçirme planı kapsamında Alihan Kureş'in terör örgütünün hususi imamlarına bağlı olduğu ortaya çıktı. Tanıklar Alihan Kureş'in FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiğini ve bu sözleri dinlediğini ifade etti. Deniz Olgun FETÖ'nün işbirliğini geri çevirmişti. Ardından da şüpheli şekilde öldü ifadesi kullanıldı.
3: Kureş suç örgütünü FETÖ'nün yönettiğini anlattılar. FETÖ'nün planlarını ortaya koydular. İfade veren tanıklar eski bakan Deniz Olgun'un örgüt tarafından Alihan Kureş'i ön plana çıkartmak için öldürüldüğünü belirtti. Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne dair çarpıcı tanık beyanları gün ışığına çıktı. Süleymancıların başındaki Alihan Kureş'in yakınındaki isimlerden Rüstem Şahin, Kureş'in doğrudan FETÖ tarafından yönetildiğini belirtti. Devlet yanında durmak isteyen Deniz Olgun'un yerine getirildiğini öne sürdü. Şahin, Deniz Olgun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlaşacağı süreçte öldürüldüğünü ve olay günü cenazelerin 36 saat bekletilerek delillerin yok edildiğini iddia etti. Dosyaya giren diğer ifadelerde de FETÖ'nün cemaat üzerindeki planları ve tehditleri tek tek anlatıldı. Mahmut Köse Musul 17-25 Aralık öncesinde Deniz Olgun'a FETÖ elebaşından mektup geldiğini ancak Deniz Olgun'un biz devletimizin yanındayız diyerek res çektiğini aktardı. Yunus Koz da Deniz Olgun'un ölümüne yakın bir tarihte FETÖ'ye tabi olmayacağına ilişkin açık res çektiğini, ölümünün ardındansa Alihan Kureş'e biat etmelerinin istendiğini belirtti. Öğrenci yurtlarında yöneticilik yapan Ahmet Köse'nin iddiaları da çarpıcıydı. İki FETÖ mensubunun kendilerinden mevcut iradeye karşı mücadeleye destek istediğini, bu hususu kabul etmediklerini söyledi. Yurt idarecisi Hüseyin Yılmaz da Deniz Olgun'un sağlıklı olduğunu, ölümünün normal olmadığını vurgulayarak cenazenin 36 saat bekletildiğini ve apar topar gömüldüğünü ifade etti. Ayrıca Alihan Kureş'in FETÖ'nün hususi bir imamına bağlı olduğu ortaya çıktı. Ümit Akdemir, FETÖ'nün Kureş'le üniversite yıllarından beri ilgilendiğini belirtip, Kureş'in hususi bir imama bağlı olduğunu çok iyi biliyorum dedi. FETÖ'nün cemaatleri ele geçirme seminerleri düzenlediğini belirtti. Yargı makamları dosyadaki tüm bu iddiaları ve ifadeleri titizlikle incelemeye devam ediyor.

Bakalım dünyada neler oluyor efendim. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında gerilim has safhaya çıktı. Saldırılar sonucunda Suudi Arabistan boru hattını kapatması dünya ekonomisini de şu anda ciddi şekilde etkilemiş durumda. 14 Eylül'de Umman'da İran ve Körfez ülkelerinin bir araya geleceği bir toplantı var. İşte gözler de o toplantıya çevrildi.

0: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Babülmendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman, Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Babülmendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Babülmendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Babülmendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu-Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Ara bölgelerinde askeri mevzileri Husiler tarafından düzenlenen saldırının ise püskürtüldüğü bildirildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.
1: Gelinen noktada İran destekli Husiler Kızıldeniz Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb'i bu boğazı kontrol etmeye başladı. Az önce aktardık. Ekonomik bağlamda şu anda bölgedeki bu hakimiyet krizleri de tetikliyor. Hürmüz'ün ardından dünyanın diğer bir kritik deniz geçişi. Bunu da söylüyoruz. Yani yaşananların anlamı, olası sonuçları, tüm bunlar merak konusu.
2: İran destekli Husiler, Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz'ün ardından dünyanın bir diğer kritik deniz geçidinde yaşananların anlamı ve olası sonuçları dünyayı endişelendirdi. Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkes, 4 yıl boyunca taraflar arasında büyük çaplı çatışmaların önünü kesmişti. Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 3 Eylül'de başlattığı geniş çaplı harekat bu sükuneti bozdu. Husiler ülkenin batısında Suudi destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hızla ilerledi. Asıl kırılma stratejik liman kenti Moha'nın ele geçirilmesi oldu. Ardından güneye yönelen Husi birlikleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Zübaf ve Murat kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. Kıyıdaki ilerleyişin ardından silahlı teknelerle Babülmendeb'i iki deniz geçişini ayıran Meyyun Adası ele geçirildi. Yaklaşık 36 saat süren ilerleyişin ardından Babülmendeb tamamen Husi kontrolüne geçti. Babülmendeb kuzeyde Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, güneyde ise Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor. Boğaz, Basra Körfezi'nden çıkan enerji ürünlerinin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ve diğer pazarlara ulaşmasında kilit rol oynuyor. Yemen kıyılarının Husi kontrolüne geçmesi, gruba geçen gemileri kıyıdan doğrudan hedef alma imkanı veriyor. Öte yandan uzmanlar Husilerin Babülmendeb'i fiziksel olarak tamamen kapatmasına da gerek olmadığını belirtiyor. Husilerin yapacağı olası bir saldırı riskinin bile gemicilik ve sigorta şirketlerinin Babülmendeb'ten uzak durmasına yetebileceği belirtiliyor. Buna karşılık grubun Babülmendeb'i ne kadar süre elinde tutabileceği ve uzun süreli bir deniz ablukasını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından

0: Suudi Arabistan petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e kaydırarak kendisine alternatif bir çıkış yolu yaratmıştı. Ülkenin doğusundaki Upkayk'tan çıkarılan petrol, Doğu Batı petrol boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya ulaştırılıyor. Buradan da Babülmendeb üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyordu. Ancak Babülmendeb'in Husi kontrolüne geçmesiyle bu güzergahta güvenli olmaktan çıktı. Doğu Batı hattının önceki gece Irak'tan havalanan dronlarla hedef alınmasının ardından petrol akışı tedbir amacıyla durduruldu. Irak saldırının ardından İran sınırındaki Meysan vilayetinin operasyon komutanını görevden aldı. Uzmanlar söz konusu tablonun Riyad'ı petrol ihracatında daha uzun ve maliyetli rotalara yönelteceğini söylüyor. Ya da Babülmendeb'te güvenli geçişi yeniden sağlamak için Husileri ağır şekilde hedef alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor. Hürmüz'ü ablukada tutarak enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıran İran'ın eli, yıllardır desteklediği Husilerin Babülmendeb'i ele geçirmesiyle daha da güçlendi. Uzmanlar İran'ın dünyanın en stratejik iki geçiş noktasını kontrol ettiğini söylüyor. Bunun bir nükleer bomba kadar etkili bir koz olacağı değerlendirilmesinde bulunuluyor. Öte yandan bu durumun Tahran'ın Washington karşısındaki pazarlık gücünü de artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar petrol ve gıda fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceğini savunuyor. Orta Doğu'nun en yoksul ülkesi olan Yemen'de krizin bedelini yine siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalarda en az 76 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin bir bölümü kalabalık kamplara sığındı. Yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22.3 milyon kişi ise insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
1: Yunanistan adına siyasi bir dönüşüm yaşanabilir. Çünkü 2027'nin ilk aylarında ülkede seçim var. Seçimden önce ise kritik gelişmeler var. Efendim Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidaris kendisinin 15 Eylül tarihinde tahliye edilmesi bekleniyor ki gelişmeyle birlikte ülkede dengeler değişebilir. Üstelik şu andaki başbakan Kiriakos Mitsotakis de Meis Adası'na ziyaret etti.
2: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis 3 günlük bir ziyaret kapsamında Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis'e gitti. Türkiye ile gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaret dikkatleri çekti. Mitsotakis adanın kurtuluşunun 83. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Meis'e gitti. Karaada ve Çam Adası'nı da ziyaret etti. Bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi. Katimerini'nin haberine göre Mitsotakis bu adımıyla Yunanistan'ın en uzak toprak parçasını dahi savunma kararlılığını vurgulama peşinde. Gazeteye göre ziyaret aynı zamanda Mitsotakis'in öne çıkarmak istediği siyasi bir dönemin kapanışına da işaret ediyor. Eski Başbakan Yorgo Papandreou 2010'da Yunanistan'ın kurtarma paketi dönemini tam da Meis Adası'ndan duyurmuştu. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından da dikkat çekici. Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında deniz parkı ilan etmesi Atina'nın tepkisine neden olmuştu. 2027 yılındaki seçimler yaklaşırken Yunanistan siyasetinde yeni bir gelişme de yaşandı. Yunanistan'da 2020'de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Bu durum aşırı sağın siyasete dönüşünün önünü açabilir. Ülkede 2027 ilkbaharında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışması gündeme geldi. Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü özellikle göç, Türkiye, sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Mitsotakis'in partisi yeni demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde yeni demokrasinin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan'daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.
1: ABD ve İran arasındaki gerilim malum bitmek bilmiyor ki Hürmüz Boğazı İran'ın elindeki en güçlü kartı ve bunun üzerinden de ilerliyor. Birkaç haber önce Babil Mendeb'den bahsettik. Orası da kritik bir nokta. Şu an Husilerin burada bir aslında hakimiyeti var. Ama tabii ki Hürmüz Boğazı noktasında ne olacak? O da merak konusu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran teslim olmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise seçimin hemen ardından savaşın biteceğini söyledi. Trump, İran Savaşı'nın yakında sona ereceğini söyledi. Yaptığı açıklamada, İran Savaşı çok yakında sona erecek ifadesini kullandı. Öte yandan Trump, Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı saldırısı sebebiyle İran'ı suçladı. Trump, savaşın sona ermesiyle petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini belirtti. İran Savaşı çok yakında sona erecek. Petrol fiyatları sert şekilde düşecek dedi. Bunun büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerin ardından gerçekleşeceğini de yineledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'ye meydan okudu. ABD İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyecek, İran teslim olmayacak şeklinde konuştu. Eğer Amerikalılar savaşçıysa bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar dedi. Boğaz'daki gerilim ise sürüyor. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları yeni bir saldırıya işaret etti. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu bildirildi. Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği aktarıldı. Mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bir bilginin edinilemediği de aktarıldı. Keşme Adası yakınlarında da patlama sesleri duyuldu. İran'a ait ticari bir gemi hedefteydi. Saldırıda bir kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. Katil İsrail ordusu saldırılarını Orta Doğu'da pek çok noktaya sürdürüyor. Hatırlayalım, Lübnan'da özellikle de 2 Mart tarihiyle birlikte saldırıların dozu iyiden iyi artmıştı. Sonra bir ateşkes sağlanmıştı ama belli ki ona da uyulmuyor. Çünkü Lübnan'ın güneyinde kent ve kasabalarda evler, altyapı hepsi hedefteydi. Bombalandı ateşkes, aynı zamanda çerçeve anlaşma. İkisi de ihlal edilmiş oldu. İsrail güneydeki Sur Nebatiye, Binti Cübeyl, El Mansuri, El Hıyam, Merceyyun'a saldırı düzenledi. Evleri ve altyapıyı hedef aldı. Saldırıların en yoğun yaşandığı yer Sur'a bağlı Mansuri oldu. Saatler içinde beldedeki ev ve altyapıya yönelik 30 saldırı gerçekleşti. İsrail ordusu saldırılarda insansız hava araçlarından evlerin üzerine patlayıcı yüklü bidonlar bıraktı. Nebatiye'de ise Kefer Ruman ve Ernun beldeleriyle Suliki Vadisi'nde İsrail toplarıyla ateş açıldı. Eliyan beldesinde İsrail'e ait bir İHA'dan bazı evlerin üzerine patlayıcı madde atıldı. Saldırı sonucu evlerde yangın çıktı. Binti Cübeyl'e bağlı Hadasa ve Aynata beldelerinde de şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamaların sesi çevre köylerden de duyuldu. Merceyyun'a bağlı Ettibe beldesinde de büyük bir patlama kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'deydi ve meslektaşıyla Esat Hasan Şaybani ile bir araya geldi. Tabii Şaybani ile o görüşmesinin ardından da bir basın toplantısı gerçekleşti. Suriye'de istikrarın sağlanması adına Türkiye'nin çabalarını devam ettireceğinin altını çizdi Bakan Fidan. Bir de tabii İsrail tehlikesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakında Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak mevkidaşı Esat Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında İsrail'in provokasyonlarına ve işgalci politikasına dikkat çekildi.
3: 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye devletinin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür.
4: Dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
2: Hakan Fidan, İsrail'in tüm bölgede kan dökme politikasını benimsediğinin altını çizdi.
4: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor.
2: Bakan Fidan sözlerine YPG ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin Suriye devlet sistemine entegrasyonunu desteklediklerini ifade ederek devam etti.
5: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde

0: yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Fidan Suriye ile gelişen işbirliğini ele aldı. Karşılıklı yatırımlarla ilişkilerin daha da ilerleyeceğinin altını çizdi.
0: Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı.
1: Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.
0: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik.
2: Suriye'nin Halep kırsalında Ayn el-Arab'da yasa dışı grupların saldırılarının ardından güvenlik alarmı verildi. Bölgedeki cezaevinde bazı kişiler kargaşa çıkardı. Koğuşlar ateşe verildi. 7 kişi ise bu saldırılarda hayatını kaybetti. Mahkumların sebep olduğu arbede esnasında koğuşlar tutuştu. Alevler kısa sürede cezaevi binasına yayıldı. Büyüyen bu yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı. Yaralılar dumandan etkilenmesi veya çeşitli yerlerinden yanmasıyla hastaneye kaldırıldı. Cezaevinin resmi hükümet kurumlarına bu kapsamda devir işlemlerine ilişkin sürecin entegrasyon planı adli makamlar nezdinde devam ediyor. Yasal kararların beklenmesi nedeniyle cezaevinin fiili devrinin olaydan önce tamamlanamadığı da ifade edildi. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilen açıklamada sorumlular hakkında yasal işlemin başlatılacağı da kaydedildi. Rusya-Ukrayna savaşı bitmek bilmiyor. Karşılıklı saldırılar var. Saldırılarda can kayıpları var. Rus lider Vladimir Putin Avrupa'ya saldırma noktasında bir tehdit savurdu. Rusya'dan gelen bu tehdit aslında büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den ise bir zeytin dalı uzatıldı. Kendisi Moskova ile Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşebiliriz dedi.
3: Ukrayna'dan yeni bir teklif geldi. Alman basınına konuşan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Rusya'ya görüşme teklif etti. Rus lider Vladimir Putin'le ABD'nin Miami şehrinde Aralık'ta düzenlenecek G20 liderler zirvesinde görüşmek istediğini dile getirdi. Zelenski verdiği röportajda Putin'le görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna evet elbette yanıtını verdi. Görüşme için yeşil ışık yaktı. Buluşmalıyız, bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız dedi. Zelenski, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir sinyal olduğunu belirtti. Ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Rusya'dansa Ukrayna'ya Moskova'da görüşme teklifi geldi.
4: Eğer görüşmek istiyorsa gelsin Moskova'ya. Putin ve ekibiyle teması yasaklayan kararını hala kaldırmamış olması göz önüne alındığında bu bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesidir.
3: Rus lider Putin'den ise Avrupa'ya yeni bir tehdit geldi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile savaşa girmiş sayılacaklarını söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya'yı yıpratma politikasının başarısız olduğunu savundu. Barış müzakereleri gerekçesiyle Ukrayna'ya asker yerleştirme planlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savaşta saldırılar da dinmedi. Rusya, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demiryolu altyapı tesislerini vurduklarını açıkladı. Odessa'da bir binaya füze isabet etti. Onlarca kişi yaralandı. Bazı kişilerse kayıp. Çornomorsk'ta ise bir otele insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu.
2: Almanya başkent Berlin'de 20 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan seçime kilitlenmiş durumda. Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı

0: Sadece AFD'nin kazanmasıyla birlikte seçim sonucu da daha çok merak edilir oldu. Hatta o seçim heyecanında Sol Parti'den Elif Erat efendim, bir Türk de yarışacak.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağcı AfD'nin kazanmasının ardından gözler 20 Eylül'de Berlin'deki seçime çevrildi. Anketler yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Elif Erat öncülüğündeki Sol Parti'nin oy oranı %23 gözüküyor. Berlin'deki seçimde Sol Parti sandıktan birinci çıktığı ve Erhalp Eyalet Başbakanı olduğu takdirde başkent tarihinde bir ilk gerçekleşecek. Bu durumda Berlin hem ilk kez Sol Parti hem ilk kez göçmen kökenli bir kadın tarafından yönetilecek. Yapılan anketler Sol Parti'nin önemli bir sıralamada olduğunu gösteriyor. Başbakan Merz'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise %21 oranında oyla ikinci sırada. Saksonya-Anhalt eyaletinde %43,8 oranında oyla tarihi bir zafer kazanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin başarısını ülke geneline taşımak için kritik bir seçim daha var. O seçimde gelecek hafta Mecklenburg-Vorpommern'da yapılacak eyalet seçimi olacak. AfD anketlerde yaklaşık %35 oyla ilk sırada görünüyor. Burada da birinci parti çıkması, Saksonya-Anhalt zaferinin yalnızca bölgesel bir başarı olmadığını ve partinin daha geniş bir seçmen tabanına ulaştığını gösterebilir. Almanya'nın solun kalesi olarak görülen başkent Berlin'de ise AfD, merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ve sol görüşlü Die Linke ile birincilik için yarışıyor. Üç parti de anketlerde yaklaşık %20 oyla başa baş. Öte yandan AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaleti lideri Ulrich Siegmund tartışmalı açıklamalarla tepki çekiyor. Magdeburg'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığını söyledi. Siegmund, daha sonraki tersine göç ve sınır dışı operasyonlarında elbette uygun yardımcı araçlara ihtiyaç duyacaklarını ifade etti. Siegmund gelen tepkilerin ardından sözlerine açıklık getirdi. Savunma sanayi üretiminin yalnızca silahlardan ibaret olmadığını belirtti. AfD'li siyasetçi, araçlar, ekipmanlar, koruyucu teknolojiler ve polisle güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu diğer araçların da bu kapsama girdiğini söyledi. Bu kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini savundu. Siegmund, söz konusu yaklaşımın bir skandal değil, devlet açısından siyasi bir sorumluluk olduğunu iddia etti.
0: İngiltere'nin egemen gücünü oluşturduğu Birleşik Krallık'ta acaba ayrışmalar mı yaşanacak? Bu sorular efendim şu anda kafalarda dönüyor. Çünkü İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı başbakanları yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Üç lider Galler'in başkenti Cardiff'te bir araya gelecek. Bölgelerini ilgilendiren ortak meseleleri masaya yatıracaklar. Üç isim bölgesel başbakan unvanı yerine başlarında oldukları ayrılıkçı partilerin liderleri sıfatıyla toplanıyor. Görüşmenin önemli başlıklarından biri kendi kaderini tayin hakkı olacak. İngiliz basınına göre üç lider bağımsızlık referandumu için mutabakat zaptı imzalayacak. Böylece referanduma izin verilmesi için İngiltere Başbakanına toplu halde siyasi baskı yapmayı planlıyorlar. Galler ve İskoçya'da ayrılıkçılar tek başlarına iktidar konumunda. Kuzey İrlanda'da ise başbakan ve başbakan yardımcısı farklı partilerden seçiliyor. İki isim de eşit güce sahip olmak zorunda. İngiltere Başbakanı ise bağımsızlık referandumlarını desteklemeyeceğini söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İrlanda'nın birleşeceğine inandığını dile getirdi. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi kayboldu ve Kava bölgesi açıklarında yolcu gemisiyle irtibat tamamen kesildi. Surabaya'dan Banjarmasin'e gitmek üzere denize açılan 243 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle Kava açıklarında irtibat kesildi. Geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığı bilgisinin ardından ekipler harekete geçti. 102 kişi kurtarıldı, 6 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaybolanların bulunması içinse tüm imkanlar seferber edildi. Arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların işbirliğinde yürütüldüğü duyuruldu. Arama kurtarma ekipleri ise geminin tahmin edilen son konumuna sevk edildi.

0: Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer 105 yıl sonra aynı gururla, kararlılıkla anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda Sakarya Meydan Muharebesi'nin milletimizin istiklal mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekti.
1: Türk milletinin istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden biri Sakarya Meydan Muharebesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu belirtti. Yokluklar içerisinde en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır. Erdoğan geçmişteki şanlı zaferlerden alınan güç ve azimle vatan topraklarının korunacağının altını çizdi. Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Erdoğan mesajında başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da yapmış olduğu konuşmada hem devlet makamlarını hem de mülki idare hamillerini hedef alan o sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in valileri, kaymakamları ve idari kadroları siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getiren üslubunu kınadı, kendisini siyaset adabına davet etti. Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösteren Çelik, bu yaklaşımın siyasi sorumluluk ve demokrasi kültürüyle de bağdaşmadığını belirtti. Özel'in kendi yönetimi altında yaşanan yolsuzluk, ahlaksızlık ve skandallara ilişkin hesap verecekler demesi gerektiğini söyledi. Özel'in siyasi başarısızlığını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemeyeceğini söyledi. İstanbul valisiyle hedef gösterilen diğer yöneticilerin hukuk düzeni içinde görevlerini yaptığını vurgulayan Çelik, bu yöneticilerin herhangi bir partinin değil, milletin ve devletin hizmetinde olduğunu belirtti. Çelik AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğini de ifade etti. Kamu görevlilerini tehdit eden revanşist zihniyete geçit vermeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Haga Fidan'ın Diyarbakır ziyareti çok konuşuldu. Yankıları devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde Hakan Fidan Diyarbakır'ı ziyaret etti. Yakından da takip edildi. Ayrıca ziyaretin özellikle de bu sürece, terörsüz Türkiye sürecine denk gelmesi aynı zamanda sürece bir katkı olarak da yorumlandı. Bakalım.
2: İnsanlar Hakan Fidan'ı seviyor. Hakan Fidan iyi ki gelmiş. Yani Diyarbakır'ı gördü, halk onu gördü, o halkı gördü. Yani inşallah çok güzel şeyler çıkacak. Yani buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı selamlarımı sunuyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye de saygı selamlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun.
3: Halkın yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Terörsüz Türkiye mesajlarını Diyarbakır'dan verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Diyarbakır ziyaretinin yansımaları pozitif oldu.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Ulu Cami'de cuma namazı kılmıştı ve ardından cuma namazı çıkışında vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaşmışlardı ve sonrasında Hakan Fidan bu kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet etmişti.
3: Diyarbakır halkı da Hakan Fidan'ın ziyaretini değerlendirdi.
5: Memleketimize bir huzur, bir barış oluştu. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'a, Güneydoğu'ya yabancı değildir kendisi.
2: Sen heyecanı görelim. Bütün halk oradaydı.
3: Diyarbakır Sivil Toplum Örgütleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinin pozitif etkilerine dikkati çekti.
6: Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın

0: kişiliğine varıldı.
1: Yani düşünsenize, yıllardır, 40 yılı aşkındır devam eden bir terör belası vardı ülkemizde. Ve bugün o terörün sonlanması, bugün bir bayram havası estiriyor. Bugün insanlar daha samimi, daha sıcak.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve millete hayırlı olmasını diledi. Bakan Tekin mesajında Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle 3. eğitim öğretim yılına girildiğini de belirtti. Modelin merkezinde yetkin ve erdemli insan anlayışının yer aldığını vurguladı. Bu yıl okullarda oyuna daha fazla yer açılacağını belirtti. Marif'in kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunların yeniden hatırlanacağını da söyledi. Tekin, teknoloji ve yapay zekanın eğitimdeki yerine dikkat çekti. Doğru bilgiyi yanlıştan ayırmanın ve dijital dünyada mahremiyeti korumanın önemini vurguladı. Yenilenen EBA, MEBİ, dilim ve diğer dijital eğitim imkanların öğrencilerin hizmetine sunulduğunu da açıkladı. Yeni eğitim öğretim yılı ki yarın itibariyle artık tabii ki milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Ama şöyle bir şey var, tabii ki kırtasiye noktasında alışverişler, ebeveynlerin neyi tercih edecek olması. Bakanlık bu konuda da inceleme yapıyor. Hem ekonomik bağlamda hem de sağlık noktasında. Ticaret Bakanlığı ekipleri yaklaşık 6 milyon ürünü mercek altına aldı. Mevzuata ilişkin inceleme yapıldı.
3: İlk dersleri çalacak, okullar açılacak. Ticaret Bakanlığı ekipleri de milyonlarca ürünü mercek altına aldı. Öğrencilerin ve velilerin güvenli ürünlere ulaşması, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler yapıldı. Ağustos ayı ve Eylül'ün ilk 10 gününde 33.182 firma denetlendi, 5.952.000 ürün incelendi. Denetimde mevzuata aykırılıklara geçit verilmedi. Toplam 182.559.000 lira idari yaptırım uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çocukların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren ürünlerde hiçbir mevzuat ihlaline müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
2: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı 39 ilçede yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için sahaya indi. 3. yılına giren Çantan Hazır projesiyle 11 bin öğrenciye kırtasiye desteği verildi.
4: Hadi bakalım, süper.
5: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çocukların yüzünde ise tebessüm, ellerinde çantan hazır heyecanı var.
4: Derslerin iyi olması gerekiyor çok.
5: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı yeni eğitim öğretim yılında da miniklerin heyecanına ortak oldu, ailelerin yükünü hafifletti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çantan Hazır projesiyle İstanbul'un 39 ilçesinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti ulaştı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde kapı kapı gezen teşkilat mensupları çocukların yüzünü güldürdü. Çalışmalara katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da sahadaydı.
4: Evet, İstanbul İl Başkanlığımızın hazırladığı çanta dağıtım projesinde bugün Bayrampaşa'dayız. Bayrampaşa Teşkilatımız, İstanbul İl Başkanımız, İl Yönetimimizle birlikte yine her zaman olduğu gibi kapıl kapı çalıyoruz, gönüllere giriyoruz. Ruhlan ne olacaksın?
6: Futbolcu olacağım.
4: Futbolcu? Tamam, olsun ama yine de derslerin iyi olması gerekiyor çok. Ki iyi bir futbolcu olabilesin.
5: 3 yıldır aralıksız sürdürülen projeyle geleceğin teminatı çocukların eğitim yolculuğuna destek olunmaya devam ediliyor.
2: Şimdiden tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yıl dönümünde efendim başarılar diliyoruz ve bu haberle birlikte kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden karşınızdayız. Müzik

Her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Oh.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Hayat

0: Aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Arabit'teyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Gündem yoğun, dünyada olan bitene bakalım ki Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında çatışmalar iyiden iyi ayyuka çıktı ki o saldırıların sonucunda Suudi Arabistan boru hattını kapatmasıyla birlikte dünya ekonomisi de ciddi bağlamda krize doğru gidiyor. Bu kapsamda gözler 14 Eylül'de yani yarın Umman'da düzenlenecek toplantıya çevrildi. Bu toplantıda Körfez ülkeleri bir araya gelecek.
1: Dünyanın boğazı düğümlendi. Orta Doğu, İran'daki savaşın etkilerinin çok daha derinden hissedilebileceği yeni bir dönemece giriyor. Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb boğazı da kilitlendi. Gözler Umman'da Körfez ülkeleri ve İran arasında yapılacak toplantıya çevrildi. Umman'da İran'la Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan 8 ülkenin katılımıyla Balkanlar düzeyinde bölgesel toplantı yapılacak. Diğer bölgesel konuların yanı sıra Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri için güvenli rotaların belirlenmesi bekleniyor. İran-Umman arasındaki görüşmelerin sonuçları da ele alınacak. Müzakerelere dair paylaşılan detaylara göre İran ve Umman Körfez ülkelerinin desteğini arkalarına alıyor ve ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırmasını sağlamaya çalışıyor. Toplantıda Bab-ül-Mendeb Boğazı ve Husilerin durumuyla ilgili de görüşmeler yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki gün İran destekli Husilerin Yemen'in bazı bölgeleri kontrol altına almasıyla bölgede yaşanan kriz boyut değiştirdi. Husiler fiili anlamda Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda kontrolü sağladı. Bu durumun İran için önemli bir koz olacağı belirtiliyor. Mevcut durum nedeniyle hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazından geçişler tıkanmış durumda. Üstüne üstlük önceki gün Suudi Arabistan petrolü de saldırıya uğradı. Bugüne dek daha güvenli olan Kızıldeniz rotasına taşıyan Doğu-Batı petrol hattının da saldırıya uğramasıyla dengeler tamamen değişti. Suudi Arabistan'ın saldırı nedeniyle boru hattını kapatmasının dünya ekonomisini ciddi biçimde etkileyeceği ifade ediliyor. Boru hattı küresel petrol arzının %4 ila 5'ini taşıyordu. Hat dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmesine yardımcı olmuştu. Boru hattı sistemindeki hasarın onarılmasının ne kadar süreceği henüz belirsiz. Yemen'de İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin Marib'in batısında Husilerin geniş çaplı saldırısını engellediği belirtildi. El Mudarebe ve Ras el Ara bölgelerinde askeri mevzileri Husiler tarafından düzenlenen saldırının ise püskürtüldüğü belirtildi. Öte yandan Husiler Hudeyde ilinden güneydeki Aden kentine doğru göç eden bir aileye ateş açtı. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu. Şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin yerinden edildiği belirtiliyor.
0: İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan kritik bir noktayı Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı şu an için ele geçirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan krizin ardından burada da böylesi bir durumun ortaya çıkması ekonomik bağlamda önümüzdeki günlerde daha büyük krizleri tetikleyebilir. O yüzden yaşananların anlamı, olası sonuçları hepsi merak ediliyor.
2: İran destekli Husiler, Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Hürmüz'ün ardından dünyanın bir diğer kritik deniz geçidinde yaşananların anlamı ve olası sonuçları dünyayı endişelendirdi. Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 2022'de sağlanan ateşkes, 4 yıl boyunca taraflar arasında büyük çaplı çatışmaların önünü kesmişti. Husilerin Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını gerekçe göstererek 3 Eylül'de başlattığı geniş çaplı harekat bu sükuneti bozdu. Husiler ülkenin batısında Suudi destekli hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde hızla ilerledi. Asıl kırılma stratejik liman kenti Mohan'ın ele geçirilmesi oldu. Ardından güneye yönelen Husi birlikleri ciddi bir direnişle karşılaşmadan Zübab ve Murat kıyı yerleşimlerini ele geçirdi. Kıyıdaki ilerleyişin ardından silahlı teknelerle Bab-ül

0: bölümünde bir iki deniz geçişini ayıran Meyun Adası ele geçirildi. Yaklaşık 36 saat süren ilerleyişin ardından Babül Mendeb tamamen Husi kontrolüne geçti. Babül Mendeb kuzeyde Kızıldeniz ve Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, güneyde ise Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na açılıyor. Boğaz, Basra Körfezi'nden çıkan enerji ürünlerinin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ve diğer pazarlara ulaşmasında kilit rol oynuyor. Yemen kıyılarının Husi kontrolüne geçmesi, gruba geçen gemileri kıyıdan doğrudan hedef alma imkanı veriyor. Öte yandan uzmanlar Husilerin Babül Mendeb'i fiziksel olarak tamamen kapatmasına da gerek olmadığını belirtiyor. Husilerin yapacağı olası bir saldırı riskinin bile gemicilik ve sigorta şirketlerinin Babül Mendeb'ten uzak durmasına yetebileceği belirtiliyor. Buna karşılık grubun Babül Mendeb'i ne kadar süre elinde tutabileceği ve uzun süreli bir deniz ablukasını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracatının önemli bölümünü Kızıldeniz'e kaydırarak kendisine alternatif bir çıkış yolu yaratmıştı. Ülkenin doğusundaki Abkayk'tan çıkarılan petrol, Doğu Batı petrol boru hattıyla Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya ulaştırılıyor. Buradan da Babül Mendeb üzerinden dünya pazarlarına gönderiliyordu. Ancak Babül Mendeb'in Husi kontrolüne geçmesiyle bu güzergahta güvenli olmaktan çıktı. Doğu Batı hattının önceki gece Irak'tan havalanan dronlarla hedef alınmasının ardından petrol akışı tedbir amacıyla durduruldu. Irak saldırının ardından İran sınırındaki Meysan vilayetinin operasyon komutanını görevden aldı. Uzmanlar söz konusu tablonun Riyad'ı petrol ihracatında daha uzun ve maliyetli rotalara yönelteceğini söylüyor. Ya da Babül Mendeb'te güvenli geçişi yeniden sağlamak için Husileri ağır şekilde hedef alma seçenekleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtiyor. Hürmüz'ü ablukada tutarak enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artıran İran'ın eli, yıllardır desteklediği Husilerin Babül Mendeb'i ele geçirmesiyle daha da güçlendi. Uzmanlar İran'ın dünyanın en stratejik iki geçiş noktasını kontrol ettiğini söylüyor. Bunun bir nükleer bomba kadar etkili bir koz olacağı değerlendirilmesinde bulunuluyor. Öte yandan bu durumun Tahran'ın Washington karşısındaki pazarlık gücünü de artırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar petrol ve gıda fiyatlarında yaşanacak dalgalanmaların Trump yönetimini zor durumda bırakabileceğini savunuyor. Ortadoğu'nun en yoksul ülkesi olan Yemen'de krizin bedelini yine siviller ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmalarda en az 76 bin kişi yerinden edildi. Bu kişilerin bir bölümü kalabalık kamplara sığındı. Yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22.3 milyon kişi ise insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'deydi. Bakan Fidan ve mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Bu ikili görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenlendi. Bu kapsamda Suriye'nin istikrarının, ülkenin konumunun, tüm bunlar noktasında olumlu adımların atılması için de Türkiye'nin destek sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi. Bakan Fidan özellikle İsrail tehlikesine de vurgu yaptı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında İsrail'in provokasyonlarına ve işgalci politikasına dikkat çekildi.
3: 18 Ağustos'taki Ebu Zuhr Havalimanı'nın hedef alınması bütün aşamaları geçmiş ve Suriye devletinin yeni dönemindeki inşasına doğrudan bir darbe olarak görülmüştür.
4: Dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail.
2: Hakan Fidan, İsrail'in tüm bölgede kan dökme politikasını benimsediğinin altını çizdi.
4: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki, bunu Gazze soykırımında da gördük, kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Bütün bir bölge tehdit ve düşmanlık dili üzerinden, saldırganlık üzerinden, varlık veya yokluk üzerinden değerlendiriliyor.
2: Bakan Fidan sözlerine YPG ve Belkemiğin oluşturduğu SDG'nin Suriye devlet sistemine entegrasyonunu desteklediklerini ifade ederek devam etti.
5: SDG'nin kendini

0: feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Fidan Suriye ile gelişen işbirliğini ele aldı. Karşılıklı yatırımlarla ilişkilerin daha da ilerleyeceğinin altını çizdi.
0: Kardeşim de ifade etti. Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni Özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı.
1: Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.
0: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik.
2: Peki Rusya-Ukrayna hattına ne oluyor? Karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. O saldırılarla birlikte can kayıpları da yaşanıyor. Bu arada Moskova'dan efendim Rus lider Vladimir Putin'den Avrupa'ya bir saldırı tehdidi geldi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. Moskova ile ABD'de bir araya gelebiliriz dedi.
3: Ukrayna'dan yeni bir teklif geldi. Alman basınına konuşan Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski Rusya'ya görüşme teklif etti. Rus lider Vladimir Putin'le ABD'nin Miami şehrinde Aralık'ta düzenlenecek G20 liderler zirvesinde görüşmek istediğini dile getirdi. Zelenski verdiği röportajda Putin'le görüşmeye istekli olup olmadığı sorusuna evet elbette yanıtını verdi. Görüşme için yeşil ışık yaktı. Buluşmalıyız, bir araya gelmeli, konuşmalı ve kararlar almalıyız dedi. Zelenski, ABD'li müzakereciler Witkoff ve Kirchner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir sinyal olduğunu belirtti. Ülkesinin geçtiğimiz yıla göre daha güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Rusya'dansa Ukrayna'ya Moskova'da görüşme teklifi geldi.
4: Eğer görüşmek istiyorsa gelsin Moskova'ya. Putin ve ekibiyle teması yasaklayan kararını hala kaldırmamış olması göz önüne alındığında bu bizim açımızdan büyük bir iyi niyet göstergesidir.
3: Rus lider Putin'dense Avrupa'ya yeni bir tehdit geldi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile savaşa girmiş sayılacaklarını söyledi. Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinden Rusya'yı yıpratma politikasının başarısız olduğunu savundu. Barış müzakereleri gerekçesiyle Ukrayna'ya asker yerleştirme planlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savaşta saldırılar da dinmedi. Rusya, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demiryolu altyapı tesislerine vurduklarını açıkladı. Odessa'da bir binaya füze isabet etti. Onlarca kişi yaralandı. Bazı kişilerse kayıp. Çornomorsk'ta ise bir otele insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni hedef aldı. Düzenlenen saldırı sonucu sivil ve sanayi tesisleri hasar gördü. Saldırıda hayatını kaybedenler oldu.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Avrupalı heyet dönüşte büyük bir tehlike atlattı. Rusya heyetin seyahat ettiği treni vurdu. Heyette İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'la İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'dan üst düzey güvenlik yetkilileri vardı. İsveç'in eski başbakanı Carl Bildt da aralarındaydı. Polonya'nın başkenti Varşova'dan trenle Kiev'e gitmişlerdi. Burada bir güvenlik konferansına katıldılar. Aynı yolla dönüşe geçtiler. Avrupalı heyeti taşıyan tren Polonya sınırına 2 kilometre mesafedeydi. Sabaha karşı 5 sularıydı. Lokomotif bir Rus İHA'sı tarafından vuruldu ve tren alarm vererek durduruldu. Kısmen tahliye edildi. Heyetten zarar gören olmadı. Güvenlik kontrolünün ardından yola devam edildi. Saldırı sırasında Polonya'da da sirenler çaldı. Önlem amacıyla savaş uçakları havalandı. Polonya, Avrupa Birliği ve NATO üyesi. Ukrayna Dışişleri Bakanı buna vurgu yaptı. Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar noktasında çağrıda bulundu. Yunanistan'da 2027 yılının ilk aylarında seçime gidilecek ama öncesinde dengeler değişebilir efendim. Çünkü 2020 yılında suç örgütü lideri olarak adlandırılmıştı ve Altın Şafak'ın eski lideri olan Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliyesiyle birlikte siyasi bir dönüşüm yaşanabilir deniyor. Bu arada Başbakan Mitsotakis o da Meis Adası'nı ziyaret etti.
1: Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis 3 günlük bir ziyaret kapsamında Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis'e gitti. Türkiye ile gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaret dikkatleri çekti. Mitsotakis adanın kurtuluşunun 83. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Meis'e gitti. Karaada ve Çam Adası'nı da ziyaret etti. Bölgede görev yapan Yunan askerleriyle bir araya geldi. Katimerini'nin haberine göre Mitsotakis bu adımıyla Yunanistan'ın en uzak toprak parçasını dahi savunma kararlılığını vurgulama peşinde. Gazeteye göre ziyaret aynı zamanda Mitsotakis'in öne çıkarmak istediği siyasi bir dönemin kapanışına da işaret ediyor. Eski Başbakan Yorgos Papandreou 2010'da Yunanistan'ın kurtarma paketi dönemini tam da Meis Adası'ndan duyurmuştu. Ziyaretin zamanlaması Türkiye açısından da dikkat çekici. Türkiye'nin 16 Ağustos'ta Meis yakınlarında deniz parkı ilan etmesi Atina'nın tepkisine neden olmuştu. 2027 yılındaki seçimler yaklaşırken Yunanistan siyasetinde yeni bir gelişme de yaşandı. Yunanistan'da 2020'de suç örgütü ilan edilerek kapatılan Altın Şafak'ın eski lideri İlyas Kasidiaris'in 15 Eylül'de tahliye edilmesi bekleniyor. Bu durum aşırı sağın siyasete dönüşünün önünü açabilir. Ülkede 2027 ilkbaharında yapılması beklenen genel seçimler öncesinde aşırı sağın yeniden yükselip yükselmeyeceği tartışması gündeme geldi. Aşırı sağcı siyasetçinin siyasete dönüş formülü henüz netlik kazanmadı. Ancak siyasete dönüşü özellikle göç, Türkiye, sınır güvenliği ve savunma gibi konularda oy kaygısı taşıyan Mitsotakis'in partisi yeni demokrasi üzerindeki baskıyı artıracak. Zira aşırı sağın güç kazanması halinde yeni demokrasinin de milliyetçi söylemini sertleştirmek zorunda kalabileceği değerlendiriliyor. Bu durum 2027 seçimleri öncesinde Yunanistan'daki siyasi dengeleri etkileyebilecek yeni bir cephe oluşturabilir.
5: Με την ευκαιρία αυτή

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun'daydı. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Buradan da mühim açıklamalar yaptı. 12 Eylül'e ve darbeler tarihine dikkat çekti. 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına büyük de bir darbe indirdiğini söyledi. Ama Türkiye adına artık darbeler defteri kapanmıştır diye ekledi. Muhalefetin bu hastaneler noktasındaki ağır eleştirilerine değindi, tepki gösterdi. Hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki de kulak asmamışız dedi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
2: Eser ve hizmet karşıtlarına sert tepki gösterdi. Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Samsun'da 27. Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında Türkiye'ye çağ atlatan icraatleri sıraladı.
1: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı.
2: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Birden çok darbe girişimini engelleyen bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi ve darbeler dönemi artık bitti dedi.
1: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayat

0: Hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
1: Adalet Bakanı Akın, "Gürlek ailem güvende" mottosuyla Türkiye genelinde imza atılan operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı ki bakıldığında 5 il merkezi 15 ili kapsıyor. 162 şüpheli, 9 dernek var, 13 işletme var. Hepsi tek tek araştırıldı. Peki neden, soruşturmalardan ne çıktı? Fuhuş aracılık var, uyuşturucu kullanımı var, müstehcenlik var. Bunun dışında çocukların zararlı içeriklere maruz bırakılmasına yönelik çalışmalar var. Tüm bu iddialar incelendi. Ardından da İstanbul merkezi bu operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
2: Ailem güvende operasyonunda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezi ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
3: Bunun kimliğinde sen sorumlu kontrolü.
4: Kimliğiniz şey yapabilir mi?
1: Türk aile yapısına birebir hedef alan batılı ülkelerin aslında bir yandan da Türkiye'deki oluşumları desteklediği maddi noktada büyük destekler sağladığı ortaya çıktı. Ailem güvende operasyonundan bahsettik. Bu soruşturmalar derinleştirildi. Ortaya çıkanlar MASAK raporunun o resmi verileri, bahsettiğimiz bu. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa miktarlardan, milyonlardan bahsediyoruz. Üstelik işte yabancı devletlerin büyükelçilikleri, onlar için içinde uluslararası fon kuruluşları, bunların hepsi derneklere milyonlar yollamış.
5: Hollanda, Almanya, ABD, Fransa. Liste uzadıkça uzuyor. Yurt dışından gelen fon LGBT derneklerine akıyor. On binlerce dolarlık fon MASAK raporlarıyla ortaya kondu. 15 ilde gerçekleştirilen ailem güvende operasyonları sonrası 162 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çocukları, aile yapısını hedef alan organize yapılara operasyonla birlikte şok edici gerçek de ortaya çıktı. Küresel güçlerin Türk aile yapısını hedef alan operasyonları MASAK raporuyla belgelendi. Yabancı büyükelçilikler ve fon kuruluşları tarafından aktarılan milyonların kaynağı kasıtlı olarak kamufle edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında MASAK raporu hazırlandı. Türkiye'deki LGBT derneklerine yurt dışından aktarılan devasa finansman ağı gözler önüne serildi. Yabancı devletlerin büyükelçilikleri, konsoloslukları ve uluslararası fon kuruluşları tarafından milyonlarca lira ve doların Türk aile yapısını hedef alan derneklere akıtıldığı resmi belgelerle kanıtlandı. Rapora göre Hollanda, Almanya, ABD ile Fransa gibi ülkeler söz konusu derneklere düzenli olarak on binlerce dolar fon sağladı. İnceleme altına alınan 45.135 bankacılık işlemi sonucunda Türkiye'ye sokulan milyonlarca liranın asıl kaynağının kamufle edilmek istendiği belirlendi. 6 yıllık süreç

0: İşte 37 farklı kurumsal kaynaktan aktarılan paraların toplamı yaklaşık 67 milyon 400 bin liraydı. Üstelik aracı bankalar ve paravan sistemler kullanılarak gerçek fonlayıcılar gizlenmeye çalışılıyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarının aylar süren teknik takibiyle fuhuşa aracılık eden ve çocukları müstehcen içeriklere maruz bırakan 162 şüpheli tek tek tespit edildi. 9 dernek ve 13 işletmeye yapılan baskınlarda ele geçirilen dijital materyaller soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Ortaya çıkan MASAK raporları ile birlikte de yurt dışı kaynaklı fonlar gün yüzüne çıktı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce kalmış olduğu koğuşta ölü olarak bulunması, ardından bu ölümün şüpheli adledilmesi, açılan o dosya, yürütülen bir soruşturma var. Kritik de bir aşamaya gelindi. Ölümünün ihmal değil, planlanmış bir suikast zinciri olduğu iddia ediliyor dosyada. Peki Kozinoğlu'nun kabri adli tıp incelemesi için açıldı. Kozinoğlu'nun 15 yıl geçmesine rağmen efendim vücut bütünlüğünün bozulma, kemiklerinin yanı sıra yumuşak dokularının da örnek alındığı noktada soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
0: Eski MİT yöneticisinin ölümü yeniden masada. Ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilen Kozinoğlu'nun ölümünde pek çok soru işareti vardı. Takipsizlik kararı bozuldu. 15 yılın ardından incelemeler yeniden başladı. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla beklenen fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler ve savcı gözetiminde açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas çalışmalara 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı. Kozinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün bozulmadığı dikkat çekti. Kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu belirlendi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı. Alınan numuneler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu toksikolojik ve kimyasal incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak nihai raporla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Adli tıp uzmanlarına göre Kozinoğlu'ndan elde edilen yumuşak dokular soruşturmanın seyrini derinleştirecek. Ölümünde suikast ve zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun vücuduna girmiş olabilecek maddeler değerlendirilecek. Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemin ceza infaz memurundan sağlık çalışanına kadar pek çok kişi için detaylı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan dönemin cezaevi kamera kayıtları da inceleme altında. Kozinoğlu'nun koğuşundan yapılan ilk acil çağrıyla sağlık personelinin hastaya ulaşmasının 29 dakika sürdüğü görüldü. Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise görev yerinde durmayıp Silivri merkeze yemeğe gittiği belirlendi. İşte tüm bu ihmaller zinciri de dosyaya girdi. Zehirlenme şüphesi olan Kozinoğlu'nun odasının hastaneye kaldırıldığı dakikalarda hızlıca temizlendiği ve Kozinoğlu'nun kahve fincanının ve gazetelerin odadan çıkarıldığı tespit edildi. Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na ulaşmasından 10 gün sonra Ankara cezaevinden firar eden bir hırsızın kuruma sızması delil karartma şüphelerini artırdı. Dosya kapsamında daha önce de olay yerinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dosyaya takipsizlik veren dönemin savcısı Ali İşgören ve kumpas kararlarına imza atan hakim eşi Züleyha İşgören'in FETÖ üyesi oldukları saptanarak meslekten ihraç edildikleri ve yargılandıkları ortaya çıktı. Kısacası yürütülen soruşturma kapsamında ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Gözler adli tıptan gelecek raporda olacak.
1: İBB'de yolsuzluktan yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu bir kitap kaleme almıştı. Millet Şahidimdir isimli kitap. Efendim tabii çok da konuşuldu. Bu süre zarfında dava sürecinde en yakın arkadaşları da kurulan kirli çarkı malum deşifre etti. Ortada büyük bir çelişki var. İsteyelim.
2: Yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların, haberiniz olsun. Ekrem İmamoğlu'nun Millet Şahidimdir oyunu tutmadı. İBB'deki vurgunda en yakınları rüşveti ifşa etti.

0: İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız, Saraçhane'deki toplantıda Doğuş Holding'den talep edilen 10 milyon dolarlık rüşvetin nakit istendiğine şahit olduğunu açıkladı. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ise cezaevindeyken susması için avukat gönderildiğini, kayıt dışı paraların Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'na yönlendirildiğini belirtti. Etkin pişmanlıktan yararlanan eski İsfalt Genel Müdürü Burak Korzay, Fatih Keleş'in sağ kol olarak süreci yönettiğini, Cebeci Maden Ocakları'nda 80 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu ve CHP'nin seçim bütçesi için iştiraklerden para aktarıldığını anlattı. İş insanı Sarp Yalçınkaya, Etiler'deki bir VIP ofiste Keleş'e teslim edilen dolar dolu çantaları gördüğünü, Olay TV, CHP kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için kayıt dışı para toplandığını aktardı. Süleyman Çetinsay'a ruhsat için 500 bin dolar istendiğini, Serbülent Danış 500 milyon liralık alacağı için çarka zorlandığını, Cemal Üneş ise şantajla senet imzalatıldığını açıkladı. İddianamede örgütün delil karartma taktikleri de yer aldı. Le Meridien Otel'deki toplantılarda kameralar bantlandı, jammer kullanıldı. Rumeli Hisarı ve başkanlık konutunda kamera cihazları ise sökülerek tahrip edildi. İmamoğlu'nun 10 yıllık dostu Muzaffer Beyaz, istenen 3 milyon doları vermeyince arsasının yeşil alana çevrildiğini, Beylikdüzü'ndeki ruhsat için 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini söyledi. Eski CHP'li Turan Aydoğan, rüşvet trafiğindeki rüşvetin belgesi mi olur sözünün kendisine ait olduğunu kabul etti. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Bodrum'daki villa için elde edilen 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söyledi. Savcı, baba Hasan İmamoğlu hakkında kara para aklamadan suç duyurusunda bulunurken, oğlu Selim İmamoğlu da aynı suçtan şüpheliler arasında yer aldı. Eski Reklam Müdürü Adem Tuncay ise etkin pişmanlık sonrası CHP'lilerce ailesi üzerinden tehdit edildiğini, Murat Ongun'un usulsüz reklam panolarını kolladığını beyan etti.
1: Rumeli Hisarı Kulesi'nde 6,5 yıldır bir türlü bitmeyen, tamamlanamayan bir restorasyon çalışması var. Tabii bu durum İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu'nun da tepkisini topladı. Tarihi yapının bir an önce tamamlanması noktasında çağır geldi. Kurum temsilcileri 1452 yılında 90 günde inşa edildi bu yapı. Restorasyon bir türlü bitmiyor diyor.
2: Burası Rumeli Hisarı. 1452'de başlayan bu kale 1453'te bitti, 90 günde. Fakat 6,5 yıl evvel burası yenilenmesi için, restore edilmesi için ihaleye çıkarıldı. 6,5 yıldır bu işgal altında. Burada bu kalenin tamamlanmasına rağmen halen şantiye görüntüsü verip burada yaşam sürdürülüyor.
0: İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan ve Fatih Sultan Mehmet tarafından 90 günde inşa ettirilen tarihi Rumeli Hisarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen restorasyon çalışmalarının bir türlü tamamlanmaması nedeniyle gündemde. Yaklaşık 6 yıldır devam eden restorasyon süreci boyunca tarihi yapının ve bünyesindeki müze ile mescidin ziyarete kapalı tutulması hem bölgeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların hem çevre esnafının tepkisine yol açıyor.
3: Ben yurt dışından geliyorum, Almanya'dan. Diyeceğim aynısı, yani bu Rumeli Hisarı ziyarete geldim oğlumla. Ama maalesef 5 senedir, 4-5 senedir giremiyoruz. Nedenini ben de bilmiyorum yani. Yani 23 yaşında bir padişah 90 günde burayı bitirdiğine göre, bu zamanda yani 80 milyonluk nüfusta bir mühendis, bir mimar çıkamıyor mu yani? Yazık, günah yani. Böyle bir tarihi bir yeri gelip ziyaret edemiyoruz. Dışarıdan ancak seyrediyoruz.
4: Buranın müteahhiti, yetkilileri boğaza nazır bir villa gibi orada ikametgah yapmışlar. Şu gördüğünüz yerde ikamet ediyorlar. Portatif tuvaletleri de var. Poseptik de yapmışlar. Burayı kullanıyorlar. Milyonlarca dolara edinebilecekleri boğaza nazır yaşam hakkını burada vatandaşın hakkını işgal ederek kullanıyorlar.
0: Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında İstanbul'un fethinden hemen önce Sarıyer'de inşa ettirilen Rumeli Hisarı Kalesi yalnızca 90 günde tamamlandı. Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek yardımları kesmek amacıyla yaptırılan tarihi kale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıldır süren restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı bulunuyor.
5: turizme, tarihimize, kültürümüze sahip çıkmamız lazım. O nedenle bugün buradayız. Bu gibi yerlerin işgal değil, ekonomiye ve ülkenin tarihine, kültürüne kazandırılmasını istiyoruz.
0: Kale giriş ve çıkış yolunda yer alan 10 adet konteyner alan üzerinde görüntü kirliliği oluştururken, fethin en önemli sembollerinden biri olan tarihi yapı yıllardır yerli ve yabancı turistleri ağırlayamıyor. Uzun yıllardır açılmayı bekleyen kalenin bir türlü açılamaması esnafı da zorlarken İstanbul Çevre Konseyi ve Tüketici Konfederasyonu tepkilerini dile getirmek için basın toplantısı düzenledi.
6: Burada hem turizme darbe vurulmakta, hem tarihe saygısızlık yapılmakta, hem de haksız bir işgal söz konusu.
1: Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebek kayboldu. Ekipler aradılar, taradılar ve annenin aktardıkları kan donduruyor efendim. İçlerinde babanın da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeğini yaşadıkları çadırda bulamadı. Durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri kayıp bebek için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken annenin ifadesi alındı. Annenin ifadesinde korkunç bir iddia vardı. Öyle ki bebeğin babası tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiğini söyledi. Anne ayrıca bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiğini itiraf etti. Anne Elif Balıkçı kayıp iddiasının tamamen kurgudan ibaret olduğunu söyledi. Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisiyle oyunlar oynadığını, daha sonra uyuduğunu söyledi. İfadeler üzerine baba dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. Arama tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. İstanbul Kartal'da 4 katlı bir binadan alevler yükseldi ki ikinci kattan başladı yangın, ardından binanın tamamını sardı. Binanın üst kısmında mahsur kalan 2 kişi vardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle birlikte güvenli şekilde tahliye edildiler.
7: Alevler kısa sürede yayıldı. Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. 4 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman daireyi sardı. O sırada mahsur kalan 2 kişi için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmayı başardı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Bartın'daysa düğünden dönenleri taşıyan minibüste otobüs çarpıştı ve kazada 3'ü çocuk, toplam 21 kişi yaralandı. Düğüne gittiler ama dönüşte felaketi yaşadılar. Kalabalık grubu taşıyan minibüste otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs elektrik direğine çarptı, refüje çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince araçlardan çıkarılan 3'ü çocuk, 19 yolcu ve sürücüler ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyunca olay yerine giden yaralı yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralıların hayati tehlikesi ise bulunmuyor. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül tarihinde artık hizmete açılacak. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak ki yeni yatırımla toplam pist sayısı da 6'ya çıkacak.
0: İstanbul Havalimanı'nda 2820 metrelik ilk doğu batı pisti hizmete açılacak. Toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül'de hizmete açacaklarını duyurdu. İstanbul Havalimanı'nın 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'dan fazla destinasyona bağlantı sağladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız hali hazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, doğu-batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu kaydetti. Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız dedi. Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Doğu-batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız açıklamasında bulundu. Nisan 2025'te Avrupa'da bir ilk olarak üçlü bağımsız paralel pist operasyonunun İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti. Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz yan rüzgar koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
1: Bunlar can dostlarımız. 6 Şubat'ta asrın felaketinde de bir kez daha tecrübe ettik ki insanların ulaşamadığı, tespit edemediği o derin noktalarda kalanları onlar buldular, tespit ettiler. Köpeklerden söz ediyoruz elbette efendim. Afetlere hazırlıkta eğitimli ekipler büyük önem taşıyor. Bayrampaşa Belediyesi'nin K9 arama kurtarma birimi 135 operasyonluk tecrübesiyle olası afetleri hazırlanıyor.
8: Afet anında saniyeler hayati önem taşıyor. Bir enkazın altında umutla bekleyen bir can, bazen yalnızca onların keskin koku alma duyusuna emanet.
9: Afetlerde saniyelerle yarışıyor, onlarca kişinin hayatını kurtarıyor. Kahraman K9 köpeği Şilan, olası Marmara depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
8: Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde Haziran ayında kurulan K9 arama kurtarma birimi Kemerburgaz mesire alanındaki 6 dönümlük eğitim merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.
10: Belediyemize ait olan mesire alanımız içerisinde 6 dönüm bir arazi içerisinde AFAD arama kurtarma ekibimiz ve köpeklerimizle, bu misafir köpeklerimiz var, yurt dışından geliyor. Bu afet anında bina enkaz alanlarında canlılara ulaşmak üzerine eğitilmiş köpekler bunlar. 6 Şubat depremlerinde Türkiye'mizde yaşadığımız bu afette gördük ki bu konuda çok açığımız var. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 107 tane köpek varken bunların 2 tanesi bizim arkadaki Şilan ve Üzüm, Bayrampaşa Belediyesi'ne ait.
8: Başta 6 Şubat depremleri olmak üzere deprem, çığ, sel ve ormanlık alanlarda 7 farklı il ve 2 ülkede toplam 135 resmi operasyona katılan ekip, sahip olduğu deneyimle ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekiyor.
11: Özellikle asrın felaketi olarak tabir ettiğimiz 6 Şubat 2023'teki depremlerde ülkemizdeki köpek sayısını göz önünde alarak Şilan çok büyük işler yapmıştı. Sağımdaki kırmızı tasmalı köpeğimiz. Dolayısıyla ondan sonra toplamda 2 ülkede 7 farklı ilde 135 resmi göreve katılarak halen de görevini devam ediyor.
8: Bu tecrübe şimdi uluslararası işbirliklerine dönüşüyor. Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan'daki arama kurtarma ekipleriyle eğitim, bilgi paylaşımı ve ortak tatbikatlar için temaslar sürdürülüyor.
10: Afet rehine Türkiye iç, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çağrıya cevap verdik ve katılım sağladık. Şimdi ise bir eksik noktası. Türkiye Cumhuriyeti'nin 107 tane köpeği varken, tekrar ediyorum, 2 tanesi bize aitken...

0: Bizim arkadaşlarımız bu konudaki gelişimi yaparak yurt dışından şu anda arkamızda Bulgaristan gelen ekibimiz, Makedonya'dan gelen ekibimiz var. Bu hayvanlarımızla, köpeklerimizle ortak çalışmayı tecrübe etmek için bu etkinliklerimizi düzenliyoruz.
1: Yardımcı oluyoruz, sellerde yardımcı oluyoruz, ilkbahar.

0: Bir katında K9 köpekleri olası bir doğal afete karşı eğitimlerini tam da gördüğünüz bu noktada sürdürüyor.
1: 2023'te Kahramanmaraş'ta 18 canlı buldu ve o şu an İsveç'te çalışıyor. Orada eğitimini devam ediyor.
2: Çanakkale Boğazı'nda yakalanan dev kılıç balığı Beylikdüzü'nde sergilenmeye başlandı. 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan balık, bunun ardından Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne de başlanmış olacak.
3: Palamut sürüsü, hamsi sürüsü, balık sürüsü.
4: Çanakkale Boğazı'nda avlanan dev kılıç balığı görenleri şaşırttı. Boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken kılıç balığı Beylikdüzü'nde bulunan balıkçıda 2 gün boyunca sergilenecek.
3: Bugün de bir baba geldi, dev, kılıç balığı Çanakkale'de yakalandı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne geldi.
4: Öğrenciler ve deniz canlılarına ilgi duyan vatandaşlar dev balığı yakından inceleyebilecek. 2 günlük serginin ardından kılıç balığının Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne armağan edilmesi planlanıyor. Öte yandan yeni sezonla birlikte balık tezgahlarında çeşitlilik de arttı. Kalkan, kofana, lüfer, barbun, hamsi, palamut ve istavritin de aralarında bulunduğu 32 çeşit balık satışa sunuluyor.
3: Hamsi düştü, istavrit düştü, palamut düştü. Fiyatlar ucuzladı. Herkes bol bol balık kesin.
4: Denizlerdeki bolluk fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz sezona göre fiyatlarda düşüş yaşanırken palamutun kilosu 100 liraya kadar geriledi. Bolluk hem balık çeşitliliğini arttırdı hem tüketicinin yüzünü güldürdü.
2: Milyonlarca öğrenci için yaz tatili bitiyor. Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili yarın çalacak. Ama tabii ki farklı coğrafyalarda ülkemizdeki çocuklar kadar şanslı olmayanlar, hayatları için endişe duyanlar var. Gazveli o masum çocuklardan bahsediyoruz ki Türkiye'de bu kapsamda bir farkındalığa imza atılacak. Okulun ilk gününde, ilk hafta içerisinde Gazveli çocuklar için dayanışma noktasında uçurtmalar uçurulacak.
5: Yeni eğitim öğretim yılımız tüm gençliğimiz için hayırlara vesile olsun.
6: Milyonlarca öğrenci için 3 aylık yaz tatili sona ererken 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yeni dönemin ilk haftasında Gazze'de savaşın gölgesinde yaşayan çocuklarla dayanışma öne çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 14-18 Eylül'de uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler uçurtma, resim ve sergi çalışmalarıyla Gazze'li çocuklara barış, güven ve kardeşlik mesajları verecek. Yeni eğitim öğretim yılının resmi açılışı Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Okullarda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli birlik, beraberlik, vatandaşlık ve kardeşlik vurgusu yapılacak. Öğrencilerin sıralarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra Türk dünyasının ortak tarih ve kültürünü anlatan 2 özel materyal de yer alacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için 283.354.674 ücretsiz ders kitabı hazırladı. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli yeni kademelerde uygulanmaya devam edecek. Yeni dönemde geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınması, dijital bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği de öncelikler arasında olacak. İstanbul'daysa ilk gün trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. İstanbul Valiliği 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada 1276 ekip ve 2469 personelle tedbir uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü'nce 239 okula 229 okul kolluk görevlisi, 2620 okula 470 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi lise atanacak.

0: 39 ilçede 45 mobil okul timi de görev alacak. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da 14 Eylül ve sonrasında 114 tim ve 335 personelle görev yapacak. Okul servisleri denetlenecek. İlk gün eğitim 10-15 arasında yapılacak. Ayrıca 3013 bahçe görevlisi ve 8500 temizlik personeli göreve başlayacak.
1: Bir dönem geçireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Milyonlarca öğrenci için yarın mühim, çünkü 2026-2027 eğitim öğretim yılı efendim ilk dersleriyle birlikte başlayacak. Şimdiden ülkemizdeki tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Artık akşam haberlerinin sonuna geldik. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Hoşçakalın.

0: bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

0: sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de sizle bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimize de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen endüstri devrimi, sanayi devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği, sömürgeçliği coğrafyaya karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi o günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin,

0: açıklamaya ilişkin o sorunlar nasıl aşılabilir? Bir şeyler söylemek üzere çıkmıştı. Bizde de benzer sorunlara bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içeren ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak, biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
1: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları
0: ama
1: görme,
0: bütün,
1: tanımlama.
0: Yani bütün ve, şu anda her şey.
1: Evet. Modern olan şey. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplumun akışıyla ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan bir yöntem meselesi mi?
0: O yöntem, usul, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden. Sınıf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet, temel bir kavramsallaştırma. Orada farklı dinamikler üzerinden işte, burada farklı bir dinamikler üzerinden işte. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu, söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
1: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
0: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76 üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda, aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş. Yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine, pis bir dönem mi, pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon dönemde. Biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyolojiyi siyasi motivasyonla kurduk, ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o. Yani insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama.

0: Bundan, ha, kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak biçimde.
1: Onu haklılaştırma
0: biçimde,
1: doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, evet, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme. Yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkez üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitap okurken kavga edersiniz yani ben gibi o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi yani bugüne kadar getirdi. Yani hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi, ama esas çalışma alanım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
0: Biçimlendiriyor.
1: Kısası şimdi, sorunuzun cevabı bu.
0: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda, evet, ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta her gün şu kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşının yaşandığı, pis bir dönemdir. Türk siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir. Yani 60-80 arası, evet, 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
0: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
1: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğim ve delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar, yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum. Daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyolojiyi, Amerikan sosyolojisini domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelenekte tamam Durkheim temel bir beslenme alanını oluşturuyor vesaire ama teoride, sosyal bilimler terminolojisinde falan daha çok Marksist teoriye vesaire yakın olduğum, ondan daha fazla beslendiğim söyleyebilirim. Bu böyle bir sentez, böyle İslam'a Marksist falan öyle bir şey demek

0: istemiyorum. Sevmem de o tür şeyleri yani. Tuhaf bir melezliktir yani ama teorik düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim... bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa alınıyor o esnada, hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
0: Bir de şu yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayışlar olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumu. Ermiş gibi yaparsanız, bu askerde ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır. Afiyet'e sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz eşe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız o öğrenci de size miş gibi yapar. Hatta sizi ne oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Ve onu söyleyeyim yani çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani belli sonunda itiraz etmiştir bana yani o itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi yani o daha esnek geniş bakmaya zorlar yani o anlamda hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşlar ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce böyle... dimağı açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisinde ikisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır yani. Kesinlikle. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır. Pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan yoklama almasın vesaire ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok fecizan bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir. Bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son terim kavram yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir. Birisi sıfır projedir. Ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Duralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. insana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle. Sadece hoca talebi ilişkisinde değil. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla mütehakkim vesaire, fazla otoriter bir dil üslubuna sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere
1: hiç düşündünüz
0: mü? Lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım, evet, ama yani insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz?
0: Ya geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konumu olarak üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insan doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzenin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor. İşte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük, yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor, ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da, sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var yani. Konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi, ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
0: Halen.
1: Bütün, halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
0: yani
1: düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle 2 asırlık, artık 2,5 asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanamaz. Bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar,

0: bütün dünyayı insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz de bu kapsamlı okuma, anlama girişimlerini sürdürmek durumundayız. Hazır kalıplarla kimden, hangi batılıdan, muhafazakarından, solundan, sağından, Weber'inden, Marx'ından, Postman'ın aklına ne giriyorsa bu aktararak bir adım yol gidemezsiniz. Türk düşüncesi 1980'den beri özellikle 80 ihtilalinin getirdiği yeni uluslararası düzlemlerde açılma, entegrasyon sürecinde solun bizzat yaşadığı fizik tasfiyenin arkasından sosyal bilimlerde başlayarak çok ciddi biçimde batıdaki o Marksist-Leninist okumaların dışındaki sol, sol liberal okumalara, onun dışındaki okumalara açıldı. Ama Türkiye bütün bunları çok hızlı tüketiyor yani. O günkü tartışmalardan bugün neredeyse eser yok yani. Kimse o tartışmaları anmaz hale geldi. Tekrardan 1920'lere dönme tartışmalarını konuşuyor sevgili entelektüelimiz yani. Böyle bir şey. Dolayısıyla o kalıpları buraya tekrarlayarak, tekrar tekrar aktararak onun üzerinden Türkiye gerçeğini okuma bize bir şey kazan. Evet Durkheim, evet Bourdieu, evet Marx, evet Weber. Ama bu usul ve yöntemlerle siz kendi gerçeğinizle sağlam bir ilişki kurmak durumundasınız. O da Türk modernleşmesinin o devasa genişlikteki tartışmalar, okumalar, uygulamalar şeyle sağlam bir ilişki kurmak ve açıklama geliştirmek zorundayız yani. Bunun üzerine biz bir şey bina edebileceğiz.
1: Hocam bu bir disipline olma meselesi mi yoksa Aydın'ın kendisiyle ilgili bir yüzleşmesini önce...
0: Ya, basit bir biçimde Aydın meselesi şarkı değil. Şarkı. Yani bu kamu meselesi. Türkiye'de entelektüel öyle 19. yüzyıl entelektüeli falan değil. Batı'da da öyle bir entelektüel yok artık yani. Tamamen kamu kurumlarının mevcut insan kaynağını yani akademide, akademi dışı, bilim düzeyde vesairede bu anlamda bu odaklanmayı tesis etme, kolaylaştırma yani kütüphaneden eğitim, servis, imkan, araç, gereç, kullanımı vesaire o entelektüeli beslemek ve bakmak durumundadır yani. Benim kuşağımın tamamı özel kitaplık sahibidir. Çünkü kütüphaneler çalışmıyor.
1: Yani, kendi birikiminizi yani kendiniz
0: oluşturmak durumundasınız. Öyle bir kamu yoktu yani. Öyle bir devlet yoktu. Şimdi ne kadar var ayrı bir şey yani. Şimdi bilişim vesaire geldi de biz biraz özgürce başka türlü kaynaklara da daha iktisadi, daha küçük bir ücret karşı bir sürü bir şeye kaynaklara erişme imkanı PDF teknolojisi evet, sağ olsun yani. Dolayısıyla entelektüelin tek başına üzerinden üstesinden gelebileceği şeyler değil. Ama kamunun bu ekosistemi yaratmak durumunda yani.
1: Hocam hız çağı denildiği için de aynı zamanda galiba bilginin kaynaklarıyla insanın kurduğu ilişkinin biçimleri değiştikçe de işin zorlukları ve kolaylıkları var ama o bambaşka ve upuzun evet, bir mevzu onun evet. Farkındayım. Asla girmeyeceğim oraya hiç korkmayın evet. Merak etmeyin. Yok, dağıtmıyorum. Yok büyük zevkle girerim ama yani evet. Ondan sonra bir 3 saat anlamı. Falan gerekir. Evet, evet. O günümüz meselesi bambaşka dağılma bir şey. Anlamında. Evet, başta söylediğiniz kısma tekrar iltica edeceğim ben müsaadenizle.
0: Buyurun, rica ederim.
1: Şimdi sosyolojinin tarihle, kültürle, coğrafyayla ve edebiyatla bağından söz ettiniz. Bu kendi alanınızdaki çalışmalarınızı, Türk modernleşmesini okurken, okuturken kurduğunuz bağlardan, kuvvetli ilmeklerden bir tanesi Kemal Tahir. Bir kere bu da bir seçim mi, tercih mi, karşınıza çıkan devasa bir yapımı neden üstünden atlayamadınız da o oldu sizin alanınızda?
0: Yani önce yine bir Buse arkadaş T24'ten onunla söyleştiğini söylemiştim. Biz yine nasıl sosyolojiyi seçerken siyasi matematik edebiyatla ilişkimiz de benzer kaygılar oldu. Kemal Tahir'e gidişimiz de oldu. Kemal Tahir meselesi olan bir yazar, problemi olan bir yazar. Romanın, edebiyatın bir eğlendirici, modern insanı, bireyi eğlenmeye davet eden o vaktini onunla geçen tarafı var. Ama Türk edebiyatında klasikleşen bütün metinler, kanonik hale gelen, yerleşik hale gelen metinler biraz Türk modernleşmesiyle ilişki kuran, o öykünün içine giren, onu mesele eden olan Kemal Tahir bunların başında gelir. Dolayısıyla biz oradan öyle bir şeye gittik. Yani bir sosyoloğa düşer miydi Kemal Tahir çalışmak? Yani düştü. Ben daha çok politik eğitimlerde Osmanlı tecrübesi, işte Çağdaş Türkiye'yi anlama, Türk siyasi tarihinin roman üzerinden, Nehir Roman dizileri üzerinden okunması anlamında hem Kemal Tahir'i hem

0: Tarık Buray'ı merkeze alan bir insanım. Bu merkeze alış beraberinde onlara hemhal olmayı getirdi. O da duyulmuş, bilinmiş yani. Onun bir gün bir arkadaşımın evinde buluştuk. Onu da söyleyeyim yani, Hakan Arslan benzerliğinde. Bugün Ketebe Yayın yönetmeni Furkan Çalışman, buradan selam almak isterim en ikisinde. Buluştuk. Böyle bir teklifle gelindi. Doğrusu dolayısıyla sizin ilgileriniz size ilişkin bir şeyleri gelip buluyor yani. Bu projeyi yönetir misiniz dedi. 3 ay çalışacağım sonrasında dedim. 3 ay çalıştık. Sonra şöyle şöyle yapabiliriz dedim. Bir tek bir şey oldu yani. Bir işime karışmayın dedim Furkan Bey'e.
1: Şartınız buydu.
0: Evet yani, o da hiçbir şekilde karışmadı. Son derece o projenin yürümesinde vesaire biz kendisine danıştık. Sadece Furkan Bey değil, başka yani yayın camiasından arkadaşlara sürekli istişare ettik. Burada tek tek isimlerini saymak istemem ama yani Küpüşoğlu'nda, İshak Leyne'den, Murat Yalçın'ı da onlarla sohbetlerimden çok beslendiğimi, Batı tecrübesi, yazar neşirleri, külliyat neşirleri, bunun altını çizmek isterim. Sonrasında bu projeye başladık. Bir sefer olumsuz bir şey olarak söylüyormuş gibi bir yere düşmeyelim ama bunu söylemek isterim. İlk defa Kemal Tahir, yani 1973'te ölümünden bu tarafa kesinlikle büyük bir çabadır yani Kemal Tahir'in eserlerinin okuyucuya ulaştırılması falan. Bu anlamda hepsi tebrike şayan işler yapmıştır. Ama ilk defa temiz bir neşir, derli toplu, çapaktan arındırılmış bir metinler ortaya konuyor. İlk defa bir yayın evi yazara bu denli yatırım yapıyor. İlk defa eleştirel basımları yapılmaya başlandı. İlk defa hocam Kemal Tahir sadece işsiz şehir insanların da 5 baskı var elimizde. Tefrika, hı hı. 56 ilk baskı, 69, 72-70 gidiyor böyle. Ölümünden sonra 74 baskısı da var. Değişiklikler var çünkü. O değişiklikler Kemal Tahir'e mi ait? Töre mi ait? Hı hı. O gün yayınlayan karısına mı ait? Bütün bunları karşılar 3000 değişiklik var. Önceki yayın tecrübelerinde şöyle sıkıntılar var. Satır atlamalar var. Paragraf düşmeleri var. O günkü dizgi teknolojisiyle ilgili vesaire. Böyle en iyi baskılar hangileridir derseniz geçmişte, ben Sander'ciyim yani. Sander'den birkaç kitabı çıkmıştır vesaire. Dolayısıyla böyle bir projeyi yönetmek üzere Furkan Bey geldiğinde birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla Kemal Tahir'e fazla gömüldük, beni de kitledi. Yani bundan mutsuz değilim ama bunu da kırmak istiyorum. Yani başka çalışma alanlarımızla da ilişkiyi canlı tutmak istiyoruz.
1: Biz bir sonraki programlarının sözünü almak için bunu vesile edelim. Daha başka alanlardaki çalışmalarımızı da alırız ama
0: ne zaman isterseniz.
1: Hali hazırda devam ederken onun edebiyatında, kaleme aldıklarında, Kurt Kanunu'nda veya genel olarak romanında edindiği yer bakımından yaklaşımı, tarifleri, tahlilleri, sosyolojik bir çalışmada nasıl bir veri sunuyor araştırmacıya? Yani, neden ilginç?
0: Edebiyatçının en fazla sevmediği konu şudur. Edebiyatın sosyolojinin malzemesi kılınması. Hı. Bu anlamda bu tür bir tartışma değil ama edebiyat, Türkiye sorunlarıyla ilişki kurma ve anlamada, sezmede, daha bütünlüklü kavram anlamında biraz daha önde gider.
1: Çok ilginç.
0: Sosyoloji daha somut konuşur. Yani
1: çok problemleri. Özür dilerim. Edebiyatçı bunu sezgileriyle mi yapar hocam? Yoksa gözlemi yani ve araştırmasıyla mı?
0: Daha yani evet, yöntemi de sanatın sezgidir. Yani muhayyilede kendi kavrayışı üzerinde imbikten süzer ve size o uçları görür. Siz o uçlar yani vermede edebiyat bizim için çok kritik yani. Yani 20'lerde çok o yahut 20'lerin ister Ankara'sı, ister İstanbul'u, sokağı, ister Beyoğlu'su, ister Fatih'i, ister Çankırı'da bir köy, ister bir cezaevi vesaire. Bütün oradaki toplumsal ilişkilere ilişkin daha bütünlüklü bir kavrayış verme imkanı var. Ve uçları, çelişkileri hepsini bir resim olarak verme imkanı var. Dolayısıyla o ciddi bir şey. Bu bütünlüklü hikaye biraz Kemal Tahir'de daha fazla merkezdedir. Onun da arkasında tersinden bu kez Kemal Tahir'in sosyolojiyle Marksizmle, Marksizm üzerinden sosyoloji kurduğu ilişki. Marksizm çok bütünlüklü kavrar dünyayı. Sistemli kavrar. Sosyoloji de öyle. Yani bir tür o Marksizmle teorik beslenmesi onun bütünlüklü bakmasını da kolaylık, o sanatçı sezgisiyle, muhayyelesiyle de yakalayıp bize bir resim verme anlamında şey, çelişkileri, gerilimlikleri, bireysel dramı vermesi bizi olağanüstü besler sosyoloğu.
1: Peki beslenmiş olduğu o disiplinler veya politik görüş, ideolojik yakınlık çerçevesinden bakacak olursak, az önce siz aslında, daha doğrusu başlarda kendi çalışma alanınızla ilgili söylemiştiniz. Yani Türk sosyolojisi yapılacaksa eğer, disiplin olarak oradan aldığı kavramları kendisi algılamak mecburiyetindedir, görmek, tanımak mecburiyetindedir.
0: Sindirecek ama kendi insanın gerçeğine yönelecek.
1: Evet, görecek bunu. Belli ki Kemal Tahir aslında dertli bir adam. Ve bu derdini bir sanat dalı da kabul edilen, edebiyatla ortaya koymaya çalışan biri. Sözünü evet, onun üzerinden söyleyen biri Kemal Tahir. Şimdi bu kendini mesul hissetmesi, aynı zamanda edebi kişiliği, bütün bunlar ortaya bir eser neşretmesine vesile oluyor. Beslenmiş olduğu kaynaklarla beraber Türkiye'de edebiyatın farklı kategori, daha doğrusu edebiyatçıların farklı aidiyetleri bağlamında farklı yolları var birbirinden. Burada Kemal Tahir'in özellikle bir yeri var, hep konuşulan, tartışılan ve dikkate verilen. Beslenmiş olduğu Batı kaynaklarından, Marksizm çerçevesinden almış olduğu çok şey var. Fakat sözünü söylerken ki işte toplumcu gerçekçilik belki.
0: Sosyalist.
1: Evet, sosyalist.
0: Türkçe'ye çevirince o oluyor yani. Sosyalist diyemediği için toplumcu der genellikle. O günkü 60'ın soğuk savaşı. Evet, buyurun, kestim.
1: Fakat bununla birlikte her zaman böyle çok öğrenilmiş değil. Hem dediğiniz gibi sezilmiş, hem gözlemlenmiş tahliller, tespitler görürüz. Onu ayağını toprağa bastıran şey size göre ne? Farkı, özelliği ne?
0: Şimdi öncelikle şu, Kemal Tahir şüphesiz insanın kişisel sorunları vardır, dertleri vardır. Ya bu kadar yani sıfır şikayet yani kendi hayatıyla ilgili. Yani böyle birisi yani sonuçta çok genç yaşta anneyi kaybediş, sokakta kalış, cezaevi deneyimi vesaire, çıktıktan sonra ciddi biçimde kısıtlı iktisadi koşu üretmek zorunda kalır. Sıfır şikayettir. Devletle olan çekişmesinde de yani o günkü siyaset Sabahattin Ali'nin kitabını kardeşine verdi diye vay sen orduyu donanmaya isyana teşvikleme, sen Nazım Hikmet çevresinde olmaktan dolayı 15 yıla mahkum ediyorsun yani. Mesela arada da gene davalar vesaire de var yani. Bu anlamda sıfır şikayet birisi. Daha çok onun derdi gerçekten biraz da okuşağın da sorunu. Kemal Tahir ayrı bir mesele sonra yazardır ama ya biz bir imparatorluk, yani 1910 doğumlu Kemal Tahir. İmparatorluğun kaybını yaşıyorsun. Bütün çocukluğun onu aile boyu yaşıyorsun yani. Dönem değişik. Ya ailede imparatorluk çökerken ailesi de bir dağılıyor, kaybı çünkü yaşıyor. Yani izleyiciler yani kesinlikle Kemal Tahir'le nereden başlayalım derseniz ben kesinlikle Bir Mülkiyet Karesi. Emre Safa Hoca ile yaptığımız ilk program yani o Siri Kemal Tahir romanlarını konuştuğumuz dizide ilk metinini şey olarak adlandırdı Emre Hoca. Doğru bir adlandırdı. Kemal Tahir dünyasına giriş. Gerçekten Bir Mülkiyet Karesi Kemal Tahir dünyasına bir giriştir yani. O kaybı, hem imparatorluğun kaybını görürsünüz, hem ailenin kaybını görürsünüz. Ev dahil kaybı görürsünüz, ailenin yitimini görürsünüz yani. Dolayısıyla bu problemi yoğun bir biçimde yaşayan meseleye doğuyorsunuz yani. Artık o meseleyle ister istemez uğraşmak durumundasınız. Yani kuşak olarak da böyle bir şey var. Dolayısıyla kişiselerde toplumsal bir mesele. Sonrasında bu meselelerle kurduğu ilişkide hep şey olmuştur yani beslenme kaynaklarını buraya Türkçe'ye tercüme etmekten ziyade usul ve yöntem olarak beslenip elinizde tuttuğunuz kitap, işte bu geçmişte 1968 baharında Mehmet Seyda'nın Bayramoğlu basın şeyinde bir yazlık bölgedir, orada entelektüelin kalıp ettiği bir yerdir, orada düzenlediği bir açık oturumdur. Kemal Tahir'in de katıldığı. O tartışmada da çok güzel verir Türk romanı meselesini. Nedir? Çünkü Türk romanı tartışması şöyle çıkmıştır. Onu da izleyici dağılmanın parçası kılalım. Devlet Alan'ın ilk baskısı 67 Ekim'indedir. Hı hı. Arka kapakta ilk baskıda ilk Türk romanı ibaresi yer alır. Bu kıyameti koparım ne demek vesaire şeklinde. Bir yıl sonra o bütün o herkes eteğindeki taşı döktükten sonra bu Türk romanı açık oturumu yapılır. Elinizdeki metin benim yayına hazırladığım tekrar o metni önemini vesaire işaret eden bir sunuşla yeniden yayına hazırlamaktır. Orada bir tartışma var, Türk romanı tartışması. Kemal Tahir şöyle cevap verir. Dostoyevski diyor ki Batılılara, biz sizden Batı romanının bütün esaslarını, usullerini, yöntemlerini, dilini aldık diyor. Ama biz buna Rus dehasını kattık diyor. Hı. Rus romanı budur. Kemal Tahir diyor ki Türk romanı budur. Kemal Tahir bütün hayatı boyunca bu tarz bir, yani sonuna kadar modernlikten beslenme ama ayağı sürekli bu coğrafyada, sokakta, toplumda, ailede vesaire sürekli bu tarihi anlama, bu kültürü anlama, kendisinden önceki edebi teşebbüslerle sağlam bir beslenme üzerinden burada bir dil inşa etme, bir nesir dili inşa etme. Ve bu bize özgü bir hikaye değildir. Herkes baksın, yani Virginia Woolf'un o edebi hatıraları vardır ölümünden sonra eşinin kendisine kalan defterlerden. Kadın her esere yöneldiğinde yeni bir eseri ortaya koyma sancısı çekmeye başladığında bütün İngiliz edebiyatını haldaş pamuğu gibi atıyor.
1: O vesayeti atmaya çalışır.
0: Baştan tekrardan İngiliz edebiyatını altına yerinden girip üstünden çıkıyor. Hı hı. Hatmediyor yani. Kemal Tahir artı bir de o tarihler. Ya bu mesele böyle midir? Kasap Osman öyle bir biri var mıdır? Yok mudur? Yüzbaşı Selahattin kimdir? Bekir Sami'nin anıları nelerdir? Yorgun Savaş'ta. Olağanüstü geride muazzam bir kaynak vardır. Şimdi eleştirel basım çalışmaları tamamlanıyor Yorgun Savaşçı'nın. Orada göreceğiz İsmail Küçük.
1: Kurt Kanunu'nun ardından Yorgun Savaşçı tabii, geliyor.
0: Tabii Esirşehir'in insanları geliyor. Hemen arkasından Yorgun Savaşçı geliyor. Mutfak çalışması tamamlandı. Sonbaharda en azından Esirşehir insanları ve mahpusunu birlikte elimize almak istiyoruz yani.
1: Şimdi bugünlerden geçerken bu da bizim Kemal Tahir 101'imiz olmuş olsun hocam.
0: Eyvallah.
1: ve devamındaki serinin arkasından gelenleri de üstünden geçerek. Çünkü siz bir şeyin peşinden gittiniz. Kemal Tahir bir şeyin peşinden geçti. Her bir insan teki kendini anlamlandırma konusunda bir şeyin kesinlikle peşinden gidiyor. Ve bütün bunlar bizim için birer kırıntı oluyor yolu bulmak için aslında.
0: Evet, işaret taşları.
1: İşaret taşları gibi ve zihnimizi de gönlümüzü de zenginleştiriyor. Evet, o doğrudan böyle görmedi ama edebi zevk vermesi ayrı bir tat hakikaten.
0: Kesinlikle.
1: Onun için size son sorum şu olsun, müsaadenizle çok kısacık cevap rica edeceğim. Şimdi siz bir şeyin üzerine giderek, bir şeyin derdiyle peşinden gidiyorsunuz ama bu çalışmaları yaparken edebiyat zevkiniz zarar görüyor mu bir taraftan? Yani aşırı dikkat kesilmekten.
0: Tam tersine fazla genişliyor. Yani besleniyorsunuz, aralıksız besleniyor. Ya bir dakika deyip onun başına gidiyorsunuz. Oradaki tartışmaları, oradaki estetik kavrayış falan anlamak için de siz edebi tecrübesini genişletmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani projeye başladığımda şimdiki İsmail'de dağlar kadar fark var. Çünkü edebiyatta kurduğunuz ilişki daha sağlam bir temele oturdu ve bunu karşılaştırmalı yapmak durumunda kalıyorsunuz. O karşılaştırma beraber sizin edebi tat. Şimdi son Göl İnsanları'nı çektik. Emrah Hoca ile bugün tekrar ikinci kez anmış olayım. Göl İnsanları'nı çektik. Orada da söyledim yani Göl İnsanları'nda gelin kadın oyunu benim daha önce okuduğum küçümsediğim bir öyküydü. Bu okumada hem büyük bir keyif aldım, azaldım. Hem de çok yakıcı geldi yani öykünün kendisi. Orada kadın karakteri, sultanın macerası, 5 ayrı sahnede bana göre küçük bir roman, bir novella gibi görmek isterim. Dolayısıyla Kemal Tahir sizi de besliyor, sizi başka ufuklara da kanatlandırıyor yani. Kemal Tahir'e ciddi bir haksızlık vardır. Bu haksızlık şudur yani, Kemal Tahir'i salt, ideolojik düzeyde bir basit bir Kemalizm eleştirisine, Kemalizm'de hiçbir şey kutsal değildir arkadaşlar. Kemalizm'de eleştiriden münezzeh değildir. Kemal Tahir o dönemi okuması vesaire, romanlarla dile getirmesi, düşünsel tartışması kıymetlidir. Katıl katılma ama Kemal Tahir salt Kemalizm eleştirisiyle sınırlı birisi değildir. Salt asetipi üretim tarzını, ya arkadaşlar şuna bir bakın, bu önemli,

bizim kendi tarihi tecrübemizi anlama bakımından bize bir şey söyler mi demenin ötesinde atütçülüğü gibi böyle bir kutsal bir Freud gibi bir psikanaliz mezhebi inşa

0: Onun için o edebi estetik kavrayışını merkeze alan bir Kemal Tahir okuması yapmak durumundayız ve bütüncü bir okuma yapmak durumundayız.
1: Ve bizim 45 dakikamız ancak bu kadarına el verdi. Bu zevk...
0: Devamını yaparız.
1: Devamını yapalım hocam. Büyük bir zevkti sizi misafir etmek. Heyecanla dinledik hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz zaman
0: ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Mutfağa da ayrıca teşekkür ederim.
1: Sağolunuz.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Profesör İsmail Coşkun'du. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman sebebiyle mi hocam?
1: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssuna, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
2: hepsi Haliç içerisinde.
1: Camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler, tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşme.
2: Çok haklı.
1: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
3: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında

0: değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50.000 düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
10: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
16: Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veys İçeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım.net, sigortam.net.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Kaşif Kazinoğlu soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınacağını açıkladı. Açıklama Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter bir hücrede ölümle tehdit ediliyordu. Kaşif Kazinoğlu bu ölümün yayınlanmasından 2 gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 3 bölüm sonra da dizideki Kaşifoğlu karakteri öldü. Arada bir bağlantı var mı yok mu? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı işte şimdi bu konuyu araştıracak. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacak. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun 2004-2005 yıllarında dönemin MİT müsteşarı Şenkal Atasogun'un talimatıyla bir Kurtlar Vadisi raporu hazırladığı da iddialar arasında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşama artık gerçekleşti. Ölümünün ihmal değil, planlanmış bir suikast zinciri olduğu iddia ediliyordu dosyada. Kazinoğlu'nun kabri adli tıp incelemesi için açıldı. Fethi kabir yapıldı. Kazinoğlu'nun 15 yıl geçmesine karşın vücut bütünlüğünün bozulmadığı, kemiklerinin yanı sıra yumuşak dokularının da örnek alındı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.
1: Eski MİT yöneticisinin ölümü yeniden masada. Ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilen Kazinoğlu'nun ölümünde pek çok soru işareti vardı. Takipsizlik kararı bozuldu. 15 yılın ardından incelemeler yeniden başladı. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla beklenen fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler ve savcı gözetiminde açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı. Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yürütülen hassas çalışmalara 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan 5 kişilik özel heyet katıldı. Kazinoğlu'nun kabri açıldığında 15 yıl geçmesine rağmen ceset bütünlüğünün bozulmadığı dikkat çekti. Kefenin çürümediği ve kemikler dışında bozulmayan yumuşak dokuların bulunduğu belirlendi. Heyet tarafından kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra kritik önem taşıyan organ ve yumuşak doku örnekleri muhafaza altına alındı. Alınan numuneler detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu toksikolojik ve kimyasal incelemelerini sürdürüyor. Hazırlanacak nihai raporla birlikte Kaşif Kazinoğlu'nun ölümündeki sır perdesinin aralanması bekleniyor. Adli tıp uzmanlarına göre Kazinoğlu'ndan elde edilen yumuşak dokular soruşturmanın seyrini derinleştirecek. Ölümünde suikast ve zehirlenme şüphesi olan Kazinoğlu'nun vücuduna girmiş olabilecek maddeler değerlendirilecek. Kazinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemin ceza infaz memurundan sağlık çalışanına kadar pek çok kişi için detaylı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Öte yandan dönemin cezaevi kamera kayıtları da inceleme altında. Kazinoğlu'nun koğuşundan yapılan ilk acil çağrıyla sağlık personelinin hastaya ulaşmasının 29 dakika sürdüğü görüldü. Cezaevi kampüsünde 24 saat hazır beklemesi gereken ambulans ekibinin ise görev yerinde durmayıp Silivri merkeze yemeğe gittiği belirtildi. İşte tüm bu ihmaller zinciri de dosyaya girdi. Zehirlenme şüphesi olan Kazinoğlu'nun odasının hastaneye kaldırıldığı dakikalarda hızlıca temizlendiği ve Kazinoğlu'nun kahve fincanının ve gazetelerin odadan çıkarıldığı tespit edildi. Doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'na ulaşmasından 10 gün sonra Ankara cezaevinden firar eden bir hırsızın kuruma sızması delil karartma şüphelerini artırdı. Dosya kapsamında daha önce de olay yerinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Dosyaya takipsizlik veren dönemin savcısı Ali İşgören ve kumpas kararlarını imza atan hakim eşi Züleyha İş görenin FETÖ üyesi oldukları saptanarak meslekten ihraç edildikleri ve yargılandıkları ortaya çıktı. Kısacası yürütülen soruşturma kapsamında ölümün bir ihmal değil, adım adım planlanmış bir sabotaj olabileceği üzerinde duruluyor. Gözler adli tıptan gelecek raporda olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. Önemli de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına ağır darbeler indirdiğini ifade etti. Darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin israf eleştirilerine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki kulak asmamış özledi.
2: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
3: Eser ve hizmet karşıtlarına sert tepki gösterdi. Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Samsun'da 27. Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında Türkiye'ye çağ atlatan icraatleri sıraladı.
2: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı.
3: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Birden çok darbe girişimini engelleyen bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi ve darbeler dönemi artık bitti dedi.
2: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: Botulinum bakterisi doğada normalde her yerde olan bir bakteri. Spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
2: Peki siz arafta mısınız?

Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve sapasağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
2: Sağlam bankacılık.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Konuklarımızla birlikte stüdyodayız. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz ki Ukrayna Savaşı'na dair bugün gelen önemli bir haber var. Savaşın seyrini de belki ilerleyen zamanlarda etkilemesi bakımından dikkat çekici önemli bir gelişme olabilir. Bununla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Önemli mesajlar verdi. Ve geçtiğimiz günlerde yaşanan özellikle Türkiye, Yunanistan, İsrail üçgeninde yaşanan bazı gelişmeler var. Bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey.
0: Özlem Coşan, Sağ Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.

0: Geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağrı.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Her hafta olduğu gibi gerçekten yoğun bir haftanın ardından bir pazar akşamı daha birlikte izlediğimiz gibi pek çok konuşacak konu var. Hakan Fidan'ın temasları önemliydi bugün, ona değineceğim ama öncesinde aslında sıcak da sayılabilecek bugün için önemli bir gelişme olduğu için Ukrayna Savaşı'na dair gelen haberle başlamak isterim. Malum Ukrayna Savaşı Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır sürüyor. Avrupalı devletlerin buna bir şekilde dahli var. Bununla birlikte ABD'den bazı çabalar var, Türkiye'nin çabaları var. Rusya'nın Avrupalı ülkelerin özellikle Ukrayna Savaşı'na müdahalelerini, bu siyasi müdahaleler, işte silah yardımları gibi müdahalelerden bahsediyorum, şiddetle eleştirdiğini biliyoruz. Bugün gelen haber önemliydi. Neydi o haber? Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden bir Avrupalı heyet, ki İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson gibi çok önemli üst düzey isimler vardı bunun içinde. Polonya üzerinden trenle hava sahası kapalı olduğu için Kiev'e gittiler. Bir güvenlik konferansına katıldılar ve geri dönerken Rusya güzergahlarını bombaladı, bir İHA saldırısı düzenledi ve ciddi bir tehlike atlattıklarını anlıyoruz. Heyette bir sorun olmadığını, kimsenin zarar görmediğini görüyoruz. Çok yakınlarda bir başka trenin aynı hat üzerinde lokomotifinin vurulduğunu ama önceden tabii durum fark edildiği için, tahliye edildiği için tren bir zarar görmediğini anlıyoruz gelen haberlerden. Ancak bu yapılan diplomatik ziyaretler, bu heyetler ve bu güzergahlar, bu yolculuklar tabii ki Rusya'ya da bildiriliyor ciddi bir sorun yaşanmaması için. Buna rağmen böyle bir saldırının olması doğrudan Avrupa'ya bir mesaj olarak algılandı, okundu. Ne dersiniz, siz de aynı fikirde misiniz?
3: Yani tabii aynı fikirdeyim ben de. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bir defa bu tür ziyaretler olduğunda havayolu tabii kapalı olduğu için ya karadan ya demir yoluyla yapılıyor ve koordinatlar, güzergah, zamanlama, bunlar işin çok tehlikeli boyutlara varmaması açısından farklı taraflara bildiriliyor. Tabii işin Rusya'nın Ukrayna'yı vurması ayrı bir şey. Ukrayna'yı ziyaret eden siyasi liderleri bölgesel önem yani bölgesel açıdan önemi olan ziyaretçileri barındıran bir treni vurması ayrı bir şey.
0: Tabii burada bir detay daha ekleyeyim müsaadenizle. Yani yaşanan saldırı Polonya sınırına 2 kilometre mesafe gibi çok yakın bir noktada oluyor ki Polonya'nın hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olduğunu hatırlatalım. Bunun ardından tabii orada da alarmlar çaldı ve savaş uçakları havalandı.
3: Bu gerçekten, yani şunu söylememiz gerekiyor. Bir defa savaşın gidişatı açısından çok tehlikeli bir durum. Evet, Avrupalı liderleri taşıyan treni vurmadı. Ondan sonra zannedersem gelen veya ondan önceydi gelen bir trenin lokomotifini vurdu.
0: Çok yakın zamanlama açısından da çok yakın
3: farklı bir trenin vurulması tabii ki bu siyasi mesaj. Yani Avrupa'nın Ukrayna Savaşı ile ilgili, Ukrayna Savaşı'nın bitip bitmemesi ile ilgili, nasıl bitmesi gerektiği ile ilgili, özellikle Rusya'ya karşı, yani bu saldırının hemen sonrasında aslında şu fotoğraf net çizildi. Boris Johnson'ın attığı bir sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım vardı. Hı hı. Ne diyor bu mesajda mealen söyleyecek olursak? Diyor ki Belçika'da işte şu falan ülkede şu kadar dondurulmuş fonu var Rusya'nın. Biz bunları gidip şey yapalım diyor. Değil mi?
0: Evet. Ayrıca Ukrayna'ya ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini ne zaman vereceğiz?
3: Ne zaman vereceğiz diye söylüyor. Bu aynı Boris Johnson, biliyorsunuz daha önce çok ateşkes veya barışla ilgili atımların atıldığı Türkiye müzakere masasında Ukrayna ve Rusya bu müzakere sonucunda bir ateşkese, bir çıkış yoluna yaklaşmışken medyaya yansıyan haberlere göre aynı Boris Johnson, biliyorsunuz, bunu baltalamış ve süreci farklı yerlere, hı hı, evrilmesine sebebiyet vermişti. Bu şunu gösteriyor. Bir tarafta Avrupa kanadı var, bu savaşın gidişatını etkilemek isteyen ve bunun Rusya açısından ne anlama geldiği aşikar. Bir tarafta da ABD tarafı var. ABD tarafı yine bir çıkış yolu ararken, bu çıkış yolunun ABD tarafının istediği gibi gitmesi halinde bunun hem Ukrayna açısından hem de Avrupa'nın uzun vadeli bu algılanan Rusya tehdidi açısından farklı anlama geldiği için savaşın bu aşamada sürdürülmesi, devam ettirilmesi, hatta gerekirse kızıştırılması ABD tarafı, AB tarafının, yani Avrupa tarafı kanadının neredeyse bir opsiyonu ve bir çıkış yolu gibi sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın bugünkü saldırısı tamamen bu pozisyona karşı verilmiş bir mesaj olarak okumamız gerekiyor. Yani Rusya diyor ki Avrupa'ya, sen bak kardeşim, gelip burayı savaşı bitir, benim şartlarımda bitirmek istemiyorsan, müzakere masasına oturalım gibi bir havada değilsen, sen Ukrayna'ya ben şu kadar silah veririm, öbür taraftan şu kadar destek veririm gibi bir havaya giriyorsan, bak bu çok da böyle gidilecek bir yol değil. Tamam, biz de savaşın sürmesini, devam etmesini istemiyoruz ama sana bugünden yarına da bu savaşı bitirelim, senin istediğin şartlarda bitirelim gibi bir pozisyonda da değilim ben, diyoruz açıkçası. Ve yoksa yani normal şartlarda böyle bir trenin vurulması, Avrupa hem AB üyesi hem NATO ülkesi, Polonya'nın sınırına bu kadar yakın bir mesafede bunun yapılmış olması bir savaş kazası falan değil.
0: Asla yani. Tesadüf olarak,
3: evet, tesadüf olarak görmemesi gerekiyor.
0: Tabii şimdi sözleriniz Moskova'dan gelen bazı açıklamaları da hatırlatıyor. İşte en son Putin, daha önce Lavrov'dan benzer açıklamalar duyduk. Yani Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderirse Rusya'yla savaşa girmiş sayacaklarını açık açık söylemişlerdi. Tabii şu anki mevzu savaş Ukrayna'ya asker göndermek değil ama şimdi Boris Johnson'ın olduğunu biliyoruz ve İngiltere deyince yakın zamanda bu Storm Shadow füzelerinin Ukrayna'ya ortak üretim gibi bazı imkanlar vermesi sebebiyle İngiltere'nin çok ciddi şekilde Rusya'dan tepki çektiğini de hatırlıyoruz. Doğal olarak hani parçaları birleştirdiğin zaman Mehmet Hocam da dediği gibi gerçekten tesadüf olamayacak kadar önemli bir olay gibi görünüyor, değil mi?
1: Doğru. Şimdi tabii Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna açısından Rusya'ya göre bir vekalet savaşı olarak, yani işte Avrupa'nın proksisi, yani bir vekili olarak gördüklerini Putin her aşamada bundan bahseder, malumunuz. Tabii İngiliz silahları Rusya derinliklerinde görülmeye başlanınca ve özellikle bununla ilgili üretimi noktasında da Ukrayna'ya ciddi manada artık yatırımlar görünür hale gelince, destekler. Tabii ki bu anlamda bir kendi dilinden, yani her işin tövbesi kendi cinsindendir, Rusya'da kendi cinsinden bir mesaj iletmiş oldu diye düşünebiliriz. Bu tabii bir yönü. Çağrı Bey, hiçbir zaman Rusya'nın attığı adımlarda tek başına, tek bir mesaj için bu kadar fazla aksiyon alınmaz.
0: Elbette.
1: Muhakkak bunun altında, bunu hazırlayan hem zamanlaması bakımından hem de bununla ilgili bütün o dinamikler, bütün o ayaklar hazırlanmıştır. Fakat bu da bir yönü tabii ki. Özellikle Boris Johnson'ın içinde olduğu trene yönelik ve Polonya'nın da üstelik, bakın Polonya tarafı da var işin.
0: Evet.
1: Yani aslında bütün yıldızlar aynı hizaya gelmesi beklenmiş. Ben böyle okuyorum işi. Bir de şu açıdan bakmamız lazım. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı esnasında Polonya, NATO bakımından da düşündüğümüzde Avrupa'nın en kırılgan çocuğu. Ve bu anlamda da özellikle mühimmat üretimi ve silahlanma noktasında Polonya'nın inanılmaz bir hızda, sık bir vardiyada
0: acelesi var.
1: Acelesi var, evet, doğrudur. Bununla ilgili bir hani niyet beyanını zaten görüyorduk ama ameli olarak da, fiili olarak da buna çok ciddi bir insan ve kaynak yatırımı var. Ve aynı zamanda da Avrupa'dan destek talebi var. Hı hı. Şunu da unutmayalım biz. Daha birkaç gün öncesindeki 24 Ağustos'ta başlamıştı bu deklare edilmişti. 6.1 milyar avroluk, aslında 19 milyar avroluk Avrupa'nın işte savunma bütçesi olarak Ukrayna'ya desteğinin 6.1 milyar avroluk kısmı onaylandı ve içinde ağır silahlar var.
0: Evet.
1: Yani bununla ilgili şimdi baktığımızda sadece İngiltere'ye değil, Avrupa'nın geneline de bir Rusya selamı verilmiş oldu diye okuyabiliriz durumu. Tabii şuna da bakmamız lazım. Yalnız Avrupa içlerine kadar Rus tehdidinin hem gözetleme, yani istihbarat ve gözetleme dronları, hem de havalimanı gibi sivil, özellikle sivillerin de bulunabileceği yerlerde risklerin çok daha yüksek algılandığı dönemler yaşıyor zaman zaman Avrupa. Hatta hatırlayalım, geçen ay ya da bir önceki ay olabilir, biz Savtek'ten dolayı her ayı bir ay sonrasında yaşadığımız için bazen ben zamanla ilgili biraz önden gidebiliyorum. Ama şöyle bir şey var, fikri takip yapmamız lazım gazeteci olarak baktığımızda. Almanya'nın da bu anlamda risk düzeyini en yükseğe çıkardığını, değil mi, deklare etmişti.
0: Evet.
1: Bununla ilgili olarak da bu okumayı da yapmamız lazım. Yani topyekun eski kıta Rusya'ya karşı savunma kalkanlarını aslında en üst düzeye çıkarmış durumda. Bir de tabii bu tarafta baktığımızda Amerika'nın Avrupa'ya yönelik artık kendi savunmanızla ilgili taşın altına elinizi siz koyun şeklindeki, özellikle NATO ile alakalı bu tür AB komisyonu ile ilgili daha yoğunluklu olarak çıkışları Trump'ın Avrupa üzerinde zaten belli bir hassasiyet oluşturmuştu. Ama biz özellikle bu tür saldırılarla şunu da görmemiz lazım. Bu tür saldırıların tetikleyici etkisi olur Çağrı Bey. Yani haklısınız. Dünyanın son 65 yılında savaş kaynaklı hibrit bir asimetrik aslında teknik olarak suikastların kullanıldığını biliyoruz. Ve bu anlamda da Rusya'nın, değil mi hocam, yani çok fazla girişimi var. Hani suikast girişimlerini şimdi saysak, hem muhalif seslerin bastırılması, muhalif gazetecilerin daha keza öyle.
0: Tabii Ukrayna'nın da Rusya içinde benzer girişimleri olduğunu
1: görüyoruz.
0: Yani
1: işte Dugin'i hatırlayalım. Alexander, evet, Dugin'in kızının özellikle ikisi de yani baba kız Ukrayna'nın ayrıca bir milliyet, egemenlik hakkı olan bir devlet olmadığını, Rusya'nın bir parçası olduğunu tarihsel süreç içinde sürekli deklare eden isimlerdi. Biz Dugina'nın Moskova içlerinde, evet, suikasta uğrayarak hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bununla ilgili olarak da bakın, çok ilginç, bu suikastın içinde de Estonya'dan da bir takım işte, yani Ukraynalı bir kadının, bu söylenen buydu. Ben gazeteci olarak o dönemi takip etmiştim. Kaldı ki bir dergi çıkarıyordum yine. O zaman da tamamen dergiyi dünyada ve Türkiye'deki bu politik şiddete ayırmıştık. Ve orada da baktığımızda işin içinde Avrupa'dan da bir takım ülkelerin. Yani biraz önce söyledim ya, Rusya bir takım konularda bakiye biriktirir. Ve bütün yıldızlar yan yana geldiğinde, yörüngeye yerleştiğinde öyle bir hamle yapar ki burada herkes alması gereken, yani Rusya'ya göre alması gereken cevabı almış olur. Ama şunu açıklıkla söyleyelim, bu çok büyük bir salvodur. Yani çok büyük bir uyarıdır. Yani nokta atışı yapacak olan Rusya sadece başka bir trenin lokomotifini vurmakla kalmayabilir. Bunu da geçmişteki tecrübelerle de, yakın zamandaki tecrübelerle de, bu anlamda ta Soğuk Savaş döneminden bu yana kendisini daha rafine hale getirmiş bir güç olarak baktığımızda Rusya'dan bunu kaçırmış olabileceğini asla düşünmemek lazım. Çok kuvvetli bir mesaj taşıdığını tekrar söyleyelim. Mesajın asıl muhatabı da Avrupa'dır.
0: Tabii sözleriniz bana doğru tespitleriniz diyeyim. Geçmişte yaşanan başka bir olayı da hatırlattı. Hatırlarsınız, Gürcistan Savaşı sırasında Polonya hükümetinin Gürcistan'a verdiği desteğin ardından bakiye biriktirdi dediniz ya. Bir süre sonra Polonya hükümetinin neredeyse tamamının hayatını kaybettiği bir uçak düşmesi vakası vardı.
1: Tabii ki. Prigojin'i de hatırlayabiliriz.
0: Prigojin vakası da vardı, evet, aynı şekilde. Evet. Yani bunları, evet, da çoğaltmak
1: mümkün. Wagner'i de hatırlayabiliriz, doğru.
0: Şimdi özetle şunu diyebiliriz sanırım. Avrupa Birliği, yani bu mesele Rusya ve ABD tarafından aslında bir şekilde çözüme kavuşturulmak isteniyor ki bu Ukrayna'nın pek de lehine olacak bir çözüm gibi de görünmüyor şu anda. Avrupa ülkeleri de bu tablo içinde aslında risk bakımından da, maddi külfet bakımından da en büyük bilançoyu ödemek zorunda kalan grup. Bir yandan tabii bu sebeple aslında Ukrayna Savaşı'nın bir şekilde sürmesi, Rusya'nın oyalanması ya da zayıflatılması yönündeki politikalarına devam ettiklerini görüyoruz ki bu verilen destekler neticesinde yakın zamanda, işte son aylarda diyebiliriz, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok daha yıkıcı altyapı tesislerine, enerji tesislerine çok daha sonuç veren saldırıları oldu. İşte bunun neticesinde Rusya içinde bir akaryakıt krizi, enerji krizi doğmaya başladı. Bu dizel krizi olarak Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Bunun gibi önemli sıkıntılar da doğuyor hem Rusya hem diğer ülkeler için. Özellikle bu konuda Trump'ın çok dikkat çekici bir açıklaması vardı. Yani savaşı bitirmeye çalıştığını söyleyen Trump, Bir yandan da bugün Zelenski'ye bir mesaj gönderdi. O mesajda da şunu diyor. Rusya'nın dizel üretim altyapısını vurma mesajı gönderdiğini Zelenski'ye söylüyor ki vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor demiş Trump. Şimdi bu aslında Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları durdurun mesajı değil. Yani Rusya'ya saldırıların devamına şu an için yeşil ışık yaktığını belki Moskova'yı baskılamak için söyleyebiliriz. Ama dizeli vurmayın işte enerji krizine yol açıyor, dünyaya zarar veriyor dediği zaman benim aklıma doğal olarak bu tarafa dönüp İran Savaşı'na bakmak geliyor. Ya bunu diyen Trump'ın ABD'si, Trump yönetimi öbür tarafta da İran'a düzenlediği saldırılarla Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına giden bir süreci başlattı ve dünyaya aslında çift taraflı bir enerji krizi doğdu. Yani bu tarafı görmeyip de tabii doğrudan Ukrayna'ya bu mesajı vermesi bana çok da samimi gelmedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle aslında ifade ettiğiniz yani Avrupa Ukrayna sürecine ne kadar destek verecek? Buna maliyeti ne olacak? En son Almanya'daki eyalet seçimleri, Sachsen-Anhalt eyalet seçimleri aslında biraz bu sorunuzun da cevabı niteliğinde. Neden? Çünkü %42 yani AfD aşırı sağ partisi %42,5 oy aldı ve bunun temelinde her ne kadar kamuoyunda genelde hep göç karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı olarak lanse ediliyor ama bence burada en temelinde aslında Ukrayna meselesi var. Çünkü özellikle AfD Genel Başkanı şunu ifade ediyor. Biz neden buradaki Ukraynalıların maliyetini üstleniyoruz? Yani sosyal yardımdan tuttun ve inanılmaz aslında mevcut şu anki iktidar. Daha önce hiçbir mülteci grubuna gösterilmeyen bir dayanışma göstergesi sergilediler. Yani hatta diploması olmayanları bile okullara başlattılar. Ondan sonra sosyal ve maddi destek, kira yardımı vesaire. Bir yönüyle baktığın zaman Alman ekonomisi küçülürken aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı başlamasıyla beraber en büyük maliyet unsuru Almanya'ya oluşmuş durumda. Yani bugün evet. Avrupa'dan bahsedecek olursak temelinde Avrupa'nın temelini finansal ekosistemini oluşturan ülke Almanya. Dolayısıyla çünkü diğer ülkelere baktığınızda temelinde daha çok Avrupa Birliği'nin fonlarıyla bir şekilde ayakta durmaya çalışın. Yani bugün Akdeniz ülkelerine bakın. Akdeniz ülkelerinde ciddi bir ekonomi sermaye yok. Hatta Avrupa Birliği'ne girdikten sonraki süreçlerde ciddi bir ivme kazanmış. Hatta Polonya'yı ele alın. Geçtiğimiz aylarda hatta The Economist Polonya'nın ekonomik gelişmiş endeksini değerlendirdi. Çok ilginç bir dönem Polonyalı muslukçular İngiltere'ye çalışmaya giderdi. Şimdi İngilizler Polonya'ya gidiyor. Bunda tabii ki Avrupa Birliği'nin süreci, desteği, maddi ekonomik. Bugün Yunanistan'da olduğu gibi yani Yunanistan 2010 yılında hatırlanacağı üzere ciddi bir mali kriz yaşadı ve Almanya ciddi manada buna mali destek sağlayarak ayakta kaldı.
0: Ki buradan onu da aslında yani iyilik olsun diye yapmadı. Zaten Yunanistan'da batan
2: borçlu,
0: paraların
2: batan büyük kısmı para, aynen öyle tabii parasıydı. Ki ama bir taraftan da Avrupa Birliği fonlarından yeni bir eksen mekanizma oluşturuldu. Bu tür boş batanda olan ülkeleri kurtarma paketleri. Hı hı. Hatta Merkel'in meşhur bir sözü var yani yapabiliriz diye yani Obama'nın söylediği gibi çok ciddi manada iç siyasete baskı oluyor olmasına rağmen. Ez cümle gelmek istediğim nokta bu artık iç siyaseti Avrupa iç siyasetinde doğrudan merkez partiler bir maliyet unsuru olmaya başladı. Ve gelecek genel seçimlerde hatta daha da ötesine gidiyor bu aşırı sağ partisi özellikle Almanya Avrupa Birliği ve Schengen'den çıkma vaadinden bahsediyor. Yani kilitlenen nokta burada esasında Ukrayna Savaşı'nın Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne oluşturduğu maliyet. O yüzden askeri bir gücü varlığı olmayan ve 100 milyar dolara yakın Almanya Ukrayna Savaşı'na doğrudan destek vermesinden bahsediyoruz. Ekonomimiz iyi olurken bunu insanlar çok sorgulamaz ama durum kötüye gittiğinde insanlar bedel ödettirmek ister doğrudan.
0: İşte aşırı sağ yükselişinin arkasındaki sebeplerden biri değil.
2: Bence en büyük nedenlerinden biri. Bakın ben mesela ilk AfD partisi kurulduğu dönemi hatırlıyorum. Yani %5'i geçerse barajı geçmesi halinde yeniden Hitler geliyor mu diye ciddi manada merkez kamuoyunda, merkez partilerinde inanılmaz bir endişe vardı.
1: Şimdi de sokak gösterileri başlamıştı zaten.
2: Evet, tabii.
1: Protesto gösterileri.

0: Manifesto başladı ve şu an siz onu geçin, artık iktidara koşan bir aşırı sağ partilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun maliyetini artık Avrupa ülkeleri taşıma lüksü yok. Gelecek yıllarda da Ukrayna'ya verecek olabilecek olan destekler mecburen artık geri adım atmak durumunda. Burada tabii kilit ülke bence İngiltere. Sayın Cumhurbaşkanımız da o Dolmabahçe görüşmelerinde bu süreci sabote eden ülkelerin bazılarından bahsetti. Doğrudan adres vermese de bunun adı İngiltere'ydi. Yani şu an işte Johnson'ın şu an mevcutta bir görevi yok. Halihazırda Ukrayna'ya bir nevi aslında o desteğini sürdürme mahiyetinde adım atmaya çalışıyor. Şimdi işin diğer noktasına geldiğinizde Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump ta aslında iktidara gelmeden önce bunun vaadini vermişti. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, hatta ben gelmesem 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söyledi. Ama iş öyle bir kilitlendi ki şimdi Rusya diyor ki ben bedel ödedim diyor. Yani ve şu an o Donbas'ta %15, %20 ilerleme. Ukrayna diyor ki ben bunu diyor kabul etmiyorum diyor. Geri çekilirsen geri çekilirsen ancak müzakereleri ilerletirim diyor. Ama ben mesela ilginç Rus birisiyle görüşmüştüm. Bu süreçten sonra Rus toplumunun ödediği bedel karşısında geri adım atmasının halkta kabul edilir bir tarafı olmadığını. Yani 1 milyona yakın bir askerden bahsediyorsunuz. Öyle ve böyle Rusya her ne kadar savaş ekonomisine ciddi bir rezervle girdi. Bakın tartışmaları hatırlıyor musunuz? İlk Rusya-Ukrayna saldırı başladığında şu söyleniyordu. Ya Rusya'nın buna ekonomisinin dayanmayacağını, 2-3-4 ay süreceğini söyledi. Bak savaşın neredeyse 3. yılına geçiyoruz. Ve Rusya hala da ekonomisinde ciddi bir sarsıntı yaşamadı.
1: Dünyanın en çok ambargo uygulanan ülkesi şu yıllarda.
0: Evet, yani şimdi ve hala da Batılılar aslında hala da bazı şeyleri anlamakta zorlanıyor. Şunu diyor, diyor ki biz işte Rusya'ya daha çok yaptırım yapalım. Yani daha ötesini ne yapabilirsin ki? Alasını yaptın. Çünkü Rusya ve Putin Rusyası daha doğrusu 850 milyar dolar rezervle girdi bu savaşa. Yani ciddi bir rezervle girdi. Mesela şimdi Türkiye'nin mesela yumuşak karnı bizim cari açığımız. Yani Allah korusun öyle bir savaşa giriyor olmamızın ekonomi bedeli çok kolay olmayacak bir dönem. Tabii Rusya'nın yeraltı kaynakları bunu büyük etken, bunu da kabul etmek gerekiyor.
1: Petrol ve doğalgaz ülkesi olmasın,
0: olmasın ama
1: ekmeğini yedi diyebiliriz bu
0: yani
1: süreçte
0: şimdi
1: belki.
0: hatta tarihsel süreçte Putin'in adım adım başta nasıl karmaşa halinde Berlin Duvarı'nın çökmesiyle beraber Putin ilk zamanlar hatırlarsanız Batı ile olan ilişkilerini geliştirdi. Bağımlılık ilişkilerini olabildiğince genişletti. Belli bir ivmeye şey yaptı. Ondan sonra güç sahibi olduktan sonra tamam dedi. Artık ben eski Sovyet topraklarında tekrar o imparatorluk bakiyemi deyim yerindeyse yeniden kullanma havzasına geçmeye başladı. Zaten Avrupa'nın da bir diğer handikapı çok sesli oluyor olmasının vermiş olduğu dış politikada tek bir karar mekanizması veremiyor. Putin deyim yerindeyse onlarla satranç gibi oynuyor.
2: Yıpratma savaşını
0: evet,
2: aslında.
0: yıpratma birebir de. Çünkü öyle veya böyle istikrarlı devam eden bir politikadan bahsediyorsunuz. Şimdi hatırlarsanız Trump ne demişti Zelenski'ye? Ya mecbursun başka bir seçeneğin yok diye yüzüne deklare etmişti.
1: İşte Avrupa devreye girince aslında çok da istediğini yapamadı Trump diyebiliriz.
0: Tabii evet yani Avrupa'ya da zaten bir yönüyle hatırlayın Avrupalı liderlerini önüne dizdi. Yani siz öyle konuşuyorsunuz ama yani sizin hangi askeri varlığınız var da siz kalkacak Rusya'ya karşı duracaksınız diye bir ifadesi oldu. Ama burada bir sürpriz diyebileceğim. Ben NATO zirvesinde canlı takip ederken de acaba Patriot'leri verecek mi, Ukrayna'ya destek verecek mi mahiyetindeki beklentiler vardı. Orada çok ciddi hatta beraber üretmekten bahsetti. Yani tamamen aslında Trump Ukrayna'dan vazgeçmiş, terk etmiş veya da Ukrayna'yı ilk zamanlarda olduğu gibi imtina eden bir politikanın dışına çıkarak Ukrayna meselesini aslında bir yönüyle masada çözme konusundaki adımları var. Burada bence temel sorun

0: Zelenski'yi de Avrupalı liderler ve İngiltere bence provoke ediyor. Yoksa Zelenski bu gücü ya da bu desteği, cesareti almamış oluyor olsaydı şu ana kadar belki de Donbas'ın %15, %20'sini artık bir yönüyle kabullenip barış sürecini ilerletmiş olacaktı.
1: Tabii şu şartlarda aslında Putin'in de Trump'ın da anladığı bir şey var diyebiliriz belki. O da bu meselenin Avrupa'ya rağmen çözülemeyeceği. Yani bir şekilde sürecin içinde Avrupa'nın var olması gerektiği konusunda zaten sahadaki gerçekler bunu gösteriyor. Artık herkes hemfikir diyebiliriz. Avrupa'nın itirazların göz ardı edilerek Trump'ın Amerikan tarafının bu sorunu pek çözme ihtimali yok gibi
0: Ya
1: görünüyor
0: hatırlayın
1: ki
0: hatta
1: kendi başlarına tabii
0: Avrupa'da
1: sürece müdahil olabiliyorlar aksi halde.
0: Avrupalı liderler Zelenski ile 4-5 kişi böyle dar bir güya işte Trump'a Amerika'ya rağmen bir ittifak oluşturmaya çalıştılar. Ne yaptılar? Hiçbir sonuç üretemediler yani. Trump da biliyor zaten Avrupa'nın bu kendi içerisindeki çelişkili dış politika manevrasından. O yüzden Demir'in de sizden bir şey olmaz bu olayı çözersen ben çözerim ki bence de öyle gerçekten.
1: Ya aslında biraz birbirlerine rağmen pek süreci istedikleri yöne iki tarafın da götüremediği bir tablo görüyorum ben diyebilirim. Tabii Ukrayna konusunda konuşacak çok şey var ama ekleyecekleriniz varsa alırım. Onunla beraber Hakan Fidan'ın bugün Suriye'ye yaptığı ziyarete geçmek isterim. Şimdi bu ziyaret önemli. Neden önemli? Bir süreç yürüyor. İşte YPG ve SDG'nin bir entegrasyon süreci yürüyor. Aynen Arap'ta yaşanan bazı sıkıntılar oldu. Onların hemen ertesinde olması bakımından tabii dikkat çekici bir ziyaret. Ve o yaşanan sıkıntılarla alakalı olarak ve bu entegrasyon süreciyle alakalı olarak Hakan Fidan'ın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Bu fesih deklarasyonunu önemli ve kıymetli bulduklarını, bunun vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerektiğini, sahada hayata geçirilmesi gerektiğini özellikle vurguladığını görüyoruz. Aynen Arap'ta bir provokasyon oldu diyebiliriz. Orada ciddi bir sıkıntı doğma riski vardı. Şimdi kontrol altına alınmış görünüyor ama orada yaşananlara dair soğukkanlı bir bakış açısı olduğu anlaşılıyor bu açıklamalardan. Bunun da tabii çok önemli gerekçeleri vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii Sayın Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine geçmeden önce Sayın Hocam'ın az önce bahsettiği Avrupa'daki aşırı sağın yükselişini hep göçmenler üzerinden okuyoruz kısmının. Bir de Ukrayna Savaşı tarafı olduğunu söyledi ki katılıyorum. AFD'nin eş başkanı mı diyeyim? Alice Weidel. Değil mi? Onun açıklaması vardı. Çok ilginç. Diyor ki Ukrayna'da şu an Almanya'da şu anda bilmem ne kadar Ukraynalı genç var. Yani büyük bir rakam veriyor. Ve bunların özellikle Avrupa'daki genç Almanya'daki genç Ukraynalı erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söylüyor. Zaman kaybetmeden. Şu an burada işleri ne diyor yani? Orada bir savaş var, ülkelerine dönsün.
0: Evet.
2: Bunun üstüne ayrıca diyor ki şimdi yani gelir gelmez biz tamamen bu şimdiye kadar yaptığımız yardımları zaten keseceğiz. Üstüne bir de şimdiye kadar yaptığımız yardımların geri talep edeceğiz diyor. Kuzey akımına yaptıkları saldırı ve oradaki hasardan dolayı da yine para talep edeceklerini söylüyor. Yani Avrupa'nın içerisindeki o sesin artık Ukrayna Savaşı'ndan dolayı oluşan rahatsızlığın siyasi dile bu denli yansıması aslında yani evet aşırı sağ bunu dillendiriyor ama halk nezdinde bunun yayılmış bir hali var. Yani
1: tabii
2: bu
1: yani
2: şu
1: şimdi
2: demek değil biz Rusya'ya karşı değiliz demiyorlar yani tabii bu ama savaşın
1: evet
2: bize yansımasının artık bunun sürdürülebilir olmadığını söyleyen bir halk var. Yani kamuoyu var
1: bunun
2: aslında.
1: Yüksek sesle söylenmesi önemli. Asıl bahsetmek istediğinizde ben o diye tahmin ediyorum. Şimdi Alman siyaseti içinde da merkez partilerin aşırı sağ ya da aşırı sol partilerle bir işbirliğine gitmemek gibi hani mesela bilişim sistemlerinde, bilgisayarlarda
2: evet
1: vesaire firewall denir ya bir
2: ateşten
1: ateş duvarı
2: evet, evet
1: meselesi. Yani işte o ateşten duvar çöker de aşırı sağ bunu söyleyen siyasi yapılar federal hükümetlerde artık kendilerine yer bulmaya başlarlarsa asıl büyük depremin o zaman yaşanacağı konusunda ciddi bir endişe var ki bunun Avrupa'nın geneline aslında diğer ülkelere de yayılma
2: evet
1: riski de hiç göz ardı edilecek.
2: Şimdi seçimlerle ilgili tabii Berlin'de sanırım seçimler var 20 Eylül'de. Yani bunun gerçekten büyük bir trend mi artık o olacağı yoksa sadece belirli yerlerde mi olacağı bu ayrı bir tartışma bir defa. İkincisi de Sayın hocamın alanı ama yani

0: Şunu da belirtmek lazım. Bu bir aslında Almanya içerisinde demokrasi açısından bir de bir kriz kendi içerisinde söylüyorum. Yani çünkü siz bir partiye meşruiyet vermişsiniz ama onunla ben hiçbir şekilde ittifaka girmeyeceğim diyorsunuz.
1: Hocam parantez, Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından takip

0: aslında o sistemin krizlerinde ortaya çıktığı bir seçime dönüşmüş oluyor. Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti ve oradaki gelişmeleri ele alacak olursak bunlar aslında beklenen gelişmeler. Çünkü evet kağıt üzerinde bir entegrasyon meselesi var ama bunun sahaya yansıma sürecini asıl test etmemiz gerekiyor. Yani burada bir güven inşası, bir samimiyet testinin sahaya yansıması ve bunun çok da kırılgan bir süreç olduğunu belirtmemiz lazım.
1: Bu süreçte pek çok provokasyonda bekleniyor haliyle.
0: Evet, yani Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği işte burada bir terör meselesi varsa, burada bir istikrarsızlık girişimi varsa bunun arkasında kimin olduğuna da bakmamız lazım. O ayrı bir mesele. Yani bu İsrail'in her zaman oynamak istediği, kaşımak istediği bir durum. Fakat entegrasyon meselesi, YPG işte SDG neyse onlar açısından yani onların yeniden bir devlet inşası, bir yapılanması olurken direkt olarak entegre olma süreçleri de çok kolay olacağını düşünmüyorum. Ama burada şunu belirtmemiz lazım. Sayın Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti bir komşuluk diplomasisi olarak değil. İki ülkenin birbirini ziyaret etmesi, Dışişleri Bakanlığı ağırlamasından ziyade aslında bölgede kurulan bir güvenlik mimarisi var. Ve Türkiye bunu Suriye'nin yeniden inşasıyla birlikte, Suriye ile birlikte yapılıyor. Yani terörsüz Türkiye sürecini bizim iç siyaset olarak veya Türkiye'nin sınırları içerisinde bir proje olarak okursak ve böyle değerlendirirsek Suriye'de YPG'nin, işte SDG'nin neyse artık entegrasyonunu da o parantezin dışında bırakmış oluruz. Halbuki bunun bir fotoğraf olarak bir güvenlik mimarisi diliyle bunun tekrar ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin SDG'nin Suriye devletine entegre olması talebi aslında bölgedeki oluşturulmak istenen istikrarsızlık koridoruna bir engel. Dolayısıyla entegrasyon önemli. Evet, provokasyonlar olacak. Evet, bu kırılgan bir süreç ama sizin de bahsettiğiniz o soğukkanlı, aklı selim yani bir devlet aklıyla olayı ele alma ve bunun uzun vadeli bir proje olduğunu unutmadan kısa vadeli heyecan verici bazı adımlar olsa da bunun kısa bir sürede çözülebilecek bir mesele olduğunu unutmamamız gerekiyor. Niye kısa sürede çözülmez? Çünkü siz bir adım atarken sizin yani Suriye'nin yeniden yapılanması, inşası, oradaki farklı grupların birbirleri arasındaki güveni siz tesis etmeye çalışırken aynı zamanda bunun geriye gitmesini isteyen birçok aktör de var.
1: Siz bölgede adım atarken onlar da atacaklar.
0: Yani İsrail bunlardan bir tanesi. İran'ı belki böyle bir konumlandırabiliriz. Farklı küçük fraksiyonların yani PKK uzantısı farklı fraksiyonların bundan rahatsız olan ve bunu istemeyenlerin de yapmak isteyeceği şeyler olabilir. Ama uzun vadeli siz bir politika istiyorsanız, uzun vadeli bir vizyonunuz varsa bölgeye dair, Suriye'nin de içinde bulunduğu bir vizyon, o zaman biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Kısa vadede bugünden yarına özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'yi ziyaret etme meselesi, o Suriye'nin yeniden uluslararası aslında bir aktör olarak, meşru bir aktör olarak konumlandırılması sürecine de çok pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Bunu da söylememiz lazım ama aynı konuşma içerisinde Sayın Hakan Fidan'ın İsrail ile ilgili söylediği ve İsrail'in Suriye politikasında bu şekilde devam etmesi halinde yeniden bir DAEŞ çıkabileceği ve DAEŞ'in gibi ona benzer terör örgütlerinde yeniden ortaya çıkabileceği meselesi de bu PKK veya işte YPG'nin entegrasyonu dışında çok daha aslında önemli bir mesele.
1: Dönüp dolaşıp tabii bizi İsrail'e götürüyor bütün işaretler, bütün
0: yani bu bölgedeki bu bölgede siz Kafkasya'dan işte Kuzey Afrika'ya kadar, Afrika boynuzuna kadar, Balkanlara kadar gittiğinizde eğer istikrarsızlık varsa bir şekilde bunun arkasında ya işte Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Belki biraz sonra konuşacağız. Yunanistan'la aramızdaki bu sorunların İsrail neresinde? Bunu konuşmadan hiçbir şekilde
1: birbirinden bağımsız değil. Suriye'ye baktığınızda Körfez bölgesine belki baktığınızda, evet. Doğu Akdeniz'e baktığınızda, Kıbrıs'a baktığınızda biraz önce de bahsettiniz. Yani evet. Aslında tüm bu girişimlere karşı Hakan Fidan'ın da

0: bahsettiği, özellikle İsrail'in adını vermesinden hareketle söylüyorum. Aslında en güzel cevap da bugün açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan o yakın gelecekte Suriye'ye yaptığı ziyaret olacak ki.
1: Evet.
0: Oradan sonra belki bazı noktalarda kırılma da bekleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Öyle, hem şu açıdan bir bakalım, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi, yani bu sadece hani bir diplomatik ziyaretin çok ötesinde gerçekleşen iki günlük ziyaretlerden biri olacaktır muhakkak. Şöyle diyelim, aslında Türkiye ve Suriye ilişkileri özellikle son iki yılda hani normalleşme olarak değil de stratejik bir sıçrama olması bakımından çok büyük anlam ifade ediyor.
0: Evet.
1: Yani o mimarinin kurulması ile ilgili bütün o aşamaların, ki her aşama gelişme kaydetmek ister. Bu da o gelişme aşamalarından birisi. Burada Sayın Hakan Fidan özellikle vurguladığı, ki birazdan konuşacağız tabii ki, bölgedeki tek spoiler'ın, yani oyun bozanın ya da düzeni karıştıranın İsrail olduğunu tekrar kendileri vurguladılar. Buna da bakacağız muhakkak, ama özellikle şunu söyleyelim. Ziyaretin kendisinin önemi, oradaki istişarenin, diplomasinin önemi bu düzeni bozanın kendisinden çok daha önemli. O yüzden önce aslında SDG'nin feshinin ne anlama geldiğiyle ilgili hatırlatmaların biraz daha üzerinde duralım arzu ederseniz.
0: Lütfen.
1: Özellikle bu ziyaret sadece iki komşunun el sıkışması değildi. Bölgedeki yabancı ellerin kurguladığı oyunlara birlikte bölgede iki hem komşu hem de hem tarihsel süreçte hem de geleceğe bakan yönde aynı tarafa bakan iki aslında komşunun bir irade beyanıydı. Bu anlamda ortak bir mesajı benzer bir üslupla ve aynı tonda seslendirme çok önemli. Biz buna istikrar diyoruz. İşte o bölgesel istikrar aslında bu söylemlerin kendi tonunda da saklı. Önce bunu bir söylemek istedim. Sonra tabii ki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın konunun hayatiyetiyle ilgili, yani SDG'nin silah bırakıp kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili aslında önemli bir ifadeleri var. SDG'nin kendini feshetme yönündeki deklarasyonu önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu adım vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Yani Ankara'nın masadaki bu kağıt üzerindeki sözün sahada realiteye dönüşmesiyle ilgili kuvvetli bir beklentisini Sayın Hakan Fidan bu şekilde tekrar her platformda olduğu gibi gündeme getiriyor ve hemen arkasından bu durumu sabote edebilecek unsurlardan bahsediyor. Sadece
0: buyurun. Bir virgül koyalım müsaadenizle. O sabote edecek unsurlar çok önemli. Bir araya gitmemiz gerekecek. Kaldığımız yerden devam edelim döndükten sonra. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.10'da.

0: 5'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
5: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Küresel oyun devam ediyor ikinci bölümde. Karşınızdayız. Suriye'deki gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden hareketle Suriye'de ilerletilmek istenen sürece karşı atılan özellikle İsrail tarafından atılan adımları konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Özlem Hanım sözünüz yarım kalmıştı özellikle de sürece dair tehlikeler konusunda. Buyurun.
1: Orada bir istikrar teşekkülünden bahsettik en son. İşte bu istikrarı da bozmak için yani istikrarsızlığın mimarı olarak işaret edilen ülkede zaten İsrail. Şöyle bakalım. Aslında SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'de devlet kurumlarına entegrasyonunu ifade ettikten sonra biliyorsunuz hemen bir negatif reaksiyon olarak Kobani'de yani Ayn-el Arab'da Suriye ordusunda görevli bir askerin öldürülmesi ve polis araçlarına saldırıyla birlikte bölge sokağa çıkma yasağı ilan edildi mülki amirler tarafından. Ve işin araştırıldığı söylendi ama tabii burada İsrail'in birçok düğmeye bölgede eş zamanlı olarak bastığını görüyoruz.
0: Ben açıkçası hani meseleyi ve çok hiç, kabaca özetlediniz ama bu bile bir provokasyon kokusu
1: çıkarıyor. Evet ve üstelik bunu çok net olarak da söylüyor. Ben yaptım diyor. Yani baktığınızda aslında failin gizli olduğu veya kendini gizlediği bir olaydan bahsetmiyoruz burada. Ama şöyle bakacağız. Yani aynı bölge iki farklı bölge vizyonu var. Biri istikrar, birisi de kaos. İki dağ üzerinden bunu aslında görebiliriz. Birisi Kasyum, sembolü.

0: sembolik olarak, değil mi?
1: Evet.
0: Türkiye'nin vizyonu da Kasyon üzerinden Suriye ile beraber geliştirdiği bir vizyon. Bir de Hermon Dağı, yani işte özellikle Anti-Lübnan sınırındaki ve zirvesinin de işte yine Suriye'de bu Golan Tepelerinde, yani Lübnan, Suriye ve İsrail sınırında olan.
2: Daha çok Suriye Lübnan Hermon, tarafından evet, Şeyh Dağı olarak adlandırılır.
0: Şeyh Dağı olarak evet, Cebeli Şeyh olarak geçiyor. Zirvesi de Suriye-Lübnan sınırında yer alıyor. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu hedefi egemenliğini sağlamış güçlü ve müreffeh bir Suriye. Ama buna karşılık yine İsrail'in zayıf, parçalanmış ve sürekli istikrarsızlık ve terör üreten, daha doğrusu terörün geçiş ve kendini daha rahat aktive edebilecek bir parçalanmış bölge vizyonu ve bunun bir ülkesi olarak da veya toprağı olarak da Suriye gibi bir hedefi var.
1: Bu arada
3: ama bu geçici bir hedef.
0: Evet, evet, evet, evet.
3: Çünkü ve uzun vadede burayı işgal etmek istiyor çünkü.
0: Tabii tabii.
3: Yani işgali yani, kolaylaştırma
0: tabii
3: geçimi.
0: Tabii ki yani evet. Lübnan'ın güneyi ve Golan Tepeleri'yle beraber yapmak istedikleri zaten sadece Suriye ile ilgili bir vizyonun parçası değil kendisi için.
2: Yani ABD'nin Trump yönetiminin özellikle aksi yöndeki tutumuna Türkiye ile daha yakın bir Suriye vizyonuna sahip olmasına rağmen İsrail'in ısrarla bunları devam ettirebilmesi de aslında sorulması gereken, daha doğrusu çözülmesi gereken önemli
0: bakın,
2: sorunlardan biri
0: en
2: değil
0: başta
2: mi?
0: Trump'ın bir çıkışı vardı. Çok doğru bir yerden özellikle hatırlatma yaptınız. Netanyahu resmen parmak sallamıştı. Hocam hatırladınız mı? Yani Beyaz
3: makul
0: Saray'dan
3: ol
0: makul ol dedi. Hı-hı. Hani bir ağır ol, makul ol. Yani 3000 yıldan beridir senin yapmak istediğin belli ama sonuçta ipi göğüsleyen kim? Bunu da söylemiş oldu. Fakat tabii burada İsrail'in rahat durmayacağını Amerika çok iyi biliyordu ve bu noktada bir gözlemci statüsüyle veya bir kriz çıktığında direkt bölgeye temsilci olarak atadığı kişiyi de devreye sokarak bazı önlemler almaya çalışıyor. Türkiye kendi vizyonunu hayata geçirmek için yöntem olarak terörle ortak mücadele, ekonomik entegrasyon ve SDG'nin fesli konularını aynı önemde ve aynı güçlü sesle Suriye ile birlikte ortak ifade ediyor sürekli. Evet. Ama İsrail yöntem olarak ne yapıyor? Bu istikrarsızlığı gündeme getirmek için terörle mücadelenin sabote edilmesi ve özellikle DAEŞ'a alan açmaya çalışıyor. Ve bu anlamda da bu konudaki ısrarının bitmeyeceğini biz biliyoruz. Peki şu an hali hazırdaki...
2: Hakan Fidan da açık açık söyledi bunu bugünkü toplantısında.
0: Tabii. Yani bu mücadele sadece söylemler üzerinden de gitmiyor. Çünkü burada özellikle sanayicilerimizin ve 10 yıl boyunca kurulan ilişkilerin, yani Suriye'deki misafirlerimizin döndükten sonra buradaki o güçlü kurdukları network'ü Suriye-Türkiye arasında ticareti entegre ederek, sanayiye entegre ederek devam ettirecekleri yönünde bu vurgunun yapılması ancak ve ancak terörden temizlenmiş bir bölgeyle, yani bir istikrarla mümkün olacağı vurgusu var sürekli. Bu olmadan, bakın sadece bunu konuşmuyoruz biz. Burada çok ciddi manada Husilerden de bahsederken söyleyeceğiz. Yani Doğu Batı enerji hatlarının sabote edilmesiyle beraber Türkiye üzerinden geçişlerin de çok daha fazla önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Yani bu sadece Türkiye-Suriye ilişkisi olarak bakılacak bir konu
2: Körfez'den
0: değil.
2: Körfez'den
0: bir
2: enerji hattında da
0: Suriye üzeri. Tabii ki. Tabii ki. Yani hatta bakın şu
2: bunlar
0: an
2: hep istikrar talep eden durumlar.
0: Şu an baktığınızda Suriye'yi sadece karıştırmak, Lübnan'ı yıpratmak, yani bir cepheyi yaymak değil, İsrail'in yapmaya çalıştığı şey Irak'ı da karıştırmak. Hı. Yani bu anlamda bakın, yani çoklu cepheler açmaya çalışan bir İsrail var ama durumun da farkında olan bölgenin orta güçleri var. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şey daha söyleyerek hocama sözü vermek isterim. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın Şam'daki açıklamaları bölgesel huzursuzluğun kaynağına, yani İsrail'e dair net teşhisi ortaya koydu. Zaten bunun üzerinden bizim çok yorum yapmamıza da gerek yok aslında ama terörle mücadelede ve bölgenin normalleşmesi önündeki en büyük engelin İsrail olduğunun çok net olarak altının çizilmesi, uluslararası kamuoyunda da bu mesajın çok açık bir şekilde ve defaatle verilmesi aslında Türkiye'nin ve bu anlamda bölgenin ortak savunması için kolları sıvayan ülkeler açısından da

0: çok önemli bir vurgudur. Yani şöyle soruların biz
1: yani geldiğini... Bu bizim Mekke Anlaşması'nı da mı getiriyor?
0: Evet, evet. Yani bununla alakalı olarak da acaba bu konuda böyle bir tetiklemeye sebep olur mu? Bakın şu an Suudi Arabistan'ın değil mi? Bu anlamda Husi saldırılarına daha da açık hale gelmiş olması ki Kral Salman'ın... Amerika'ya direkt müdahale edin ya da beraber hava saldırılarıyla müdahale edelim şeklindeki davetine Trump ben bu anlamda sadece belli noktalardaki daha çok istihbarat ve hava saldırılarında sinyal istihbaratı şeklinde destek veririm gibi bir açıklaması oldu. Ama bununla ilgili bölgesel işte İsrail'in özellikle kaşıdığı, Husilerin de buna su taşıdığı özellikle istikrarsızlığın işte acaba Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili bir tarafı olacak mı şeklinde bazı sorular var. Ama biz şunu kesinlikle söyleyelim, NATO'nun dördüncü maddesine de benzer bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Yani verilecek desteğin etrafı, şekli, kuralları, kaideleri net olarak çizilecek. Yani bana saldırı var, bana şu lazım, bu lazım şeklinde bir anlaşma değil bu. Burada aslında cepheyi genişletmek, savaşı daha büyük ve daha kontrol edilemez bir tarafa yaymak değil. Bilakis bu konuda risk oluşturacak faktörlere bölgesel güçlerle hep beraber cevap verebilmek.
1: Caydırıcılık sağlamak en başta.
0: Evet. En büyük de bu anlamda diplomasinin ön plana çıkması ki biliyorsunuz özellikle Pakistan ve Türkiye'nin de Körfez'le ilgili gerginlikte tekrar bir görüşmesi özellikle yoğun olarak yapacağı temaslardan çıkacak sonuçlar bekleniyor.
1: Bu arada Suudi Arabistan'a yapılan saldırılara karşı da tepki açıklamaları geldi.
0: Tabii. Yani bu anlamda bu konuyu çok fazla karıştırmaya hani sapla samanı karıştırmaya çalışanlar var. Ama biz her seferinde hariciyemizin bu anlamda özellikle Suriye ile beraber hep aynı mesajları aynı tonda ve kararlılıkla verdiğini görüyoruz. Bu da tabii ki şu an Likud'la beraber çok panikte olan Netanyahu'yu kendi iç hani işlerinde de bir tedirginliğe, bir kaygıya sürüklüyor açıkçası.
1: Hele ki seçimler bu kadar yaklaşmışken diyebiliriz. Yani, evet. Şimdi Suriye'den bahsederken tabii hani Türkiye için deriz ya çok kimlikli bir ülkedir. Aynı zamanda Asya ülkesidir, aynı zamanda Orta Doğu'dur, aynı zamanda Avrupa ülkesidir, aynı zamanda bir Akdeniz ülkesidir. Hatta bir yönüyle tarihsel kökleri ve uzandığı etki alanıyla bir Afrika'da da bir etkisi olan adı geçen bir ülkedir diye. Aslında Suriye için de tek başına bir Arap ülkesi ya da Orta Doğu ülkesi demek yetersiz. Çünkü neticede bir Doğu Akdeniz ülkesinden de bahsediyoruz. O yüzden Doğu Akdeniz içindeki denklemlerde de ister istemez bir yeri var. Doğu Akdeniz'de bir yeri olunca ister istemez bahsettiğimiz gibi karşı tarafta yani beraber bir Suriye ve Türkiye'nin karşısında bir İsrail, bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bir Yunanistan görüyorsunuz.
0: Tamam.
1: Tarafların artık kendilerini daha da bir araya getirdiği, karşı cephelerde daha belirgin hale geldiği günler yaşıyoruz ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le daha da yakınlaşması bunun göstergelerinden biri. Yani pek çok askeri anlaşma yapılıyor. Avrupa ülkelerinin yanında İsrail'le de yapılıyor ama özellikle Yunanistan'da İsrail'le yapılan askeri anlaşmalara karşı ciddi eleştiriler olduğunu görüyoruz. O çok dikkat çekici. Bunlardan biri uzun zamandır da söylenen aslında İsrail'in kendi emelleri doğrultusunda Yunanistan'ı Türkiye'nin karşısında ateşe attığı ve Atina'daki hükümetin buna alet olduğu yönünde çok ciddi, çok ısrarlı uyarılar geliyor. Hem medyadan hem siyaset kanadından ama Yunan hükümetinin bunları ısrarla dikkate almadığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani şimdi Yunanistan bir akıl tutulması yaşıyor. Yani Yunanistan-Türkiye kıyaslaması, karşılaştırma yapılması, nüfus itibariyle tutun askeri olarak, kapasite olarak, yani bütün şeyleri, elementleri göz önüne alın. Yunanistan'da aklı selim bir insan şunu bilir. Yani Türkiye'ye karşıt oluyor olmanın veya da fiziksel bir savaşın eşiğine giriyor oluyor olmanın hiçbir rasyonel bir mantığı yok.
1: Ya bu konuda çok yüksek sesle gerçekten çok ciddi eleştiriler geliyor. Her gün Yunan medyasında hemen hemen var ama ısrarla hükümetten...
2: Evet, şimdi bunlar ama
1: dikkate almadığını görüyoruz hükümetin.
2: Yani dikkate almıyor çünkü bu iç siyaset maalesef bazen rasyonel gerçekliğin dışına itiyor. Ben hatta seçim döneminde orada denk gelmişim Yunanistan.

0: seçimlerine bir iki hafta kalmıştı. Şöyle Yunan kanalları bir göz gezdireyim dedim. Ya istisnasız yani belki Türkiye'deki kanallarda bu kadar Türkiye'nin savunma teknolojisine geldiği alanların reklamını yapan sıralı kanal görmedim yani o kadarını söyleyeyim. Diğer kanalı çeviriyorum. İşte Türkiye'de İHA'lar, SİHA'lar,
1: Çok yakından
0: denizaltılar
1: takip
0: vesaire
1: ediyorlar hocam.
0: çok yakından
1: Biz bir
0: takip
1: test
0: ediyorum.
1: atışı yapıyoruz. Böyle bir saatle yani gün de değil. Hemen işte Katamerini'de ya da diğer bir yerde ben hemen açıp bakıyorum. Evet, hemen
2: Hemen
1: herhalde bir
2: yargılıyor değil mi?
1: bildirimlerimi açıyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum.
0: Evet.
1: Yakından test atışlarımızı takip ediyorlar.
0: Evet, onda hiçbir şüphe yok. Ben de o şeyi gördüm. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yazıda şuna da denk geldim. Yani askeri ve deniz okullarına %50'si boş. Yani bir defa nüfusu yaşlanan ve aynı zamanda askerlik mefhumuna olan ilgi ciddi manada bir sorun haline gelmiş. Yani bu bir realite. Dolayısıyla hem bir askerlik geleneği her millete nasip olan bir durum değil. Yani aslında tarihsel bağda bu nesillerin veya da gelecek nesillerin nasıl bağımsız olmayacağını yegane göstergesi. Hatta geçtiğimiz günlerde bir anket yapıldı Avrupa'da. İşte bugün savaş olsa ne kadarınız katılırsın? %12. Düşünebiliyor musun? %12. Türkiye'de bu soru sorulsa %90. Yani en son bir anket okumadım ama aşağı yukarı çok yüksek oranda. Yani o yüzden hatta Türkler tanımlanırken asker toplumu. Yani Osmanlı'da da öyle Türkler bürokraside ve asker. Daha çok gerçi ticareti azınlıklara, Ermenilere, Yahudilerin elindeymiş o dönem itibariyle. Dolayısıyla her toplumun bir özelliği var.
3: Hocam
0: Yani bu...
3: müsaadenizle yani bu tespit önemli bir tespit. Bu tespiti özellikle mesela Türkiye'de bir süre yaşamış yabancıların dilinden çok duyuyoruz. Mesela sosyal medyada sık sık karşılaşabilirsiniz. Türk toplumunun yapısından bahsettiklerinde genelde kendilerinde de eksik bunu bulduklarını söyleyerek vurguluyorlar. Yani vatanseverlik ve zorluklar karşısında kenetlenme, teşkilatlanma kabiliyetinin artık o hani kültürel kodlara da yansımış bir durum. Çok ciddi ve güçlü olduğunu vurgulamaları
4: Adapte
3: çok dikkat
4: olmaları
3: çekici
4: yani bir
3: gerçekten.
4: resilient
0: Ben
4: dedikleri
0: ilginç
4: şey var
0: tam
4: yani
0: o sizin söyleminize binaen aklıma benim tez danışmanım Viyanalı İstanbul'a geldi Taksim'de bir otelde dedi ki ya sokakta dedi o gün bir maç vardı dedi herhalde ya sizin sevinciniz bile asker gibi falan dedi yani çok ilginç geldi bana. Yani şimdi
1: Biz
0: ben
1: buna
0: mesela
1: biraz korkmak diyoruz hocam.
0: Artık korktu mu, şey yaptı mı? Yaşlı da bir hoca yani sonuçta tarihsel süreci de bilen bir şey. Ben mesela Almanya'da bir maça gitmiştim. Ya böyle tiyatro gibi hiç seviyor oturuyorsun böyle şey yapıyorsun falan. Dedim ki biz buna maç demiyoruz. Dolayısıyla...
4: Holiganlığı da tabii ona da karşı, şiddete de karşı ispar değil mi hocam? O da
0: Evet,
4: belirtildi tabii
0: tabii. Onu istisna. Yani heyecanlı bir
4: Tabii, o
0: toplum.
4: ayrı bir
0: Onu
4: şey.
0: demek istiyorum. Yani Avrupa'da toplum daha durağan, daha böyle mekanik. Yani mesela Amerikan toplumu daha dinamiktir Avrupa'ya göre benim gözlemim. Kanada'yı da sizler iyi bilirsiniz. Yani ev cümle şunu söyleyeceğim. Yunanistan'da bu gerçeklik ve realite varken ama bunun bir karşılığı var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ne zaman seçim dönemleri yaklaşırsa Türkiye'ye karşıtı oluyor olmanın bir potansiyeli var. Şimdi Miçotakes'in yani ne işin var senin adada yani şimdi ne oldu sana yani? Kabadayılık mı estireceksin? Yani hangi kendini orada işte ya biz Türkiye'ye karşıyız işte askeri savunma işte sen anlaşma yapıyorsun İsrail'le. Ya hangi cüretle yapıyorsun? Bugün sen zaten ekonomi varlığın Almanya'da deyim yerindeyse o az önce bahsettiğim krizde Almanlar duyunu umume gibi bütün bakanlıkların altına gölge Almanları şey
3: Yani
0: yapmış.
3: 300 milyar euroluk bir batıktan
0: Tabii
3: bahsediliyor. Çok büyük
0: batıktan
3: para. Bu
0: yani
3: Almanya'nın çoğunlukta da borç verdiği
0: hatta
3: para olması sebebiyle sıkıntı
0: Yunanlar da ilginç böyle de bir özgüven var. O zaman da Brüksel'e yürümüşlerdi ben hatırlıyorum. İşte yeniden biz Hitler'i istemiyoruz, Alman hegemonyasını istemiyoruz vesaire. Ya istemiyorsun da mübarek. Yani bol bol yemişsin Avrupa fonlarını. İyi bir içi
3: Tabii o
0: bitirmişsin.
3: zaman o Avrupa fonlarının batmasının zararını Almanya'dan bir savaş tazminatı almaya çalışarak çıkarmak niyetindeydi.
0: Tabii
3: O
0: onu da
3: söylemler biraz ondan da
0: söylediler.
3: ama tabii
0: Tabii.
1: Hocam
3: sökmedi
1: bir şey
3: dengeni.

0: Sorabilir miyim hocam? Sizin daha günceldir bilgileriniz bu konuda. Almanya mesela işte vergilerinden belli bir kesintiyi Yunanistan'a ayırıyordu ve emeklilerden de kesiyordu. Böyle bir şey hala devam ediyor mu?
1: Yok, o şöyle, hatta onunla ilgili bir ironiden bahsedeceğim. Ben o dönem Almanya'daydım. Bild gazetesi manşet yapmıştı. Şunu diyordu. Ya diyor, biz diyor sabah erken saatlerinde işe giderken Yunanlılar diyor daha eğlenceden yeni evlerine geliyorlardı. Biz neden bunların parasını ödüyoruz diye.
0: Güzel.
1: Doğrudan bir vergi şeysi yok. Bir kurtarma paketi
0: Vardı,
1: açıklanmıştı Avrupa Birliği'nin o dönemde, ki Merkel orada ciddi bir siyasi risk de almıştı. Dolayısıyla o fondan, zaten ondan sonra süreçte kalıcı bir kurtarma mekanizması oluşturdular. Yani mesela inanılmaz emekli, sonra tarım adı altında Avrupa Birliği'nden alınan desteklerin gerçek mahiyette kullanılmadığı vesaire gibi. Şunu diyeceğim, Yunanlar zaten yani biraz Akdeniz ülkesi olma hasebiyle rahat bir toplum. Yani şimdi Almanlar çalışkan, yani disiplinli bir toplum, bunu görüyorsun yani. Şimdi sen ne çalışmadan eğlenceden geri duruyorsun. Bir de üstelik ekonomik zaten kriz halin, mevcut halinde. Bir de gidiyorsun Türkiye'ye kabadayılık yapıyorsun. Şimdi bu durumdayken sen gidiyorsun 3 milyar dolar işte Aşil kalkanı diye bir anlaşma yapıyorsun. Yani şimdi sözüm ona, sen Türkiye'den kaçınırken İsrail'in kucağına gidiyorsun. Yani onunla bağımlılık ilişkin olmuyor mu?
2: En büyük eleştiri sebeplerinden biri.
1: Evet, yani dolayısıyla maalesef bu Yunanistan bu çıkmazın içerisinde, hiçbir faydası. Ya bugün geçtiğimiz günlerde Miçotakis galiba söyledi. Yani bugün turizmin önemli geliri Türkiye'den gelen vatandaşlar
2: Evet,
1: sayesinde.
2: adaların ekonomisini canlı
1: Adaların
2: tutmamız.
1: ekonomisini canlandırana. Yani sen balıkçılıkla, turizmle ayakta kalmaya çalışıyorsun ve bunun da en önemli kaynağı Türkiye üzerindeki ziyaretçiler üzerine bunu Biden döneminde de yaptı Yunanistan. Aslında Yunanistan tarihsel süreçte baktığınızda hep böyle üçüncü aktörler üzerinden kendisine kimlik oluşturmaya çalışan bir devletçik
2: Bir
1: olmaya
2: de
1: çalışmış.
2: ilginç şekilde tabii aslında Yunan sokakları, Yunan siyasi bakışı diyebiliriz. Hani tarihsel olarak dediniz ya, İsrail'le yakın ilişkiler kurmaktan ziyade daha çok Filistin'e destek vermek üzerine kurulu bir bakışa sahiptiler eskiden beri. Daha çok tabii sol kesimde bu daha da ağır basıyor, ama bunun sokaklarda baskın bir bakış açısı olmasına rağmen gidip de Yunan hükümetinin İsrail'le anlaşma yapması daha da öfkelendiriyor tabii belli bir kesim.
1: Tabii ben mesela Selanik'teydim bir sene önce. Orada mesela inanılmaz İsraillerin vatandaşlık alma için gayrimenkul almaya başladıklarını ve kısmi olarak oradaki vatandaşların da bunlardan rahatsızlığından falan bahsediyordu oradaki yerliler. Dolayısıyla bir taraftan Türkiye karşıtlığından beslenirken diğer tarafta İsrail'in kucağına aleni bir şekilde. Biden döneminde de hatırlarsanız, sözüm ona, Biden'da Türkiye ile o dönemki ilişkilerine bağlı olarak Dede Ağaç'a ciddi bir yığınak yapmaya çalışmıştı. Hatta Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız çok sert bir uyarıyla bir yönüyle bunu yeri geldiği zaman savaş nedeni sayarız. Ya NATO ülkesisin, sen gidiyorsun karşısına şey yapıyorsun. Yani arada 2-3 kilometre adaları işte askeri tesisatla yoğunlaştırıyorsun. Hangi mantığı, hangi gerçekliği var? Ama Yunanistan'da bazı şeyler değişir mi? Benim zannımca Yunanistan hep böyle arkasına birilerini alarak kabadayılık yapmaya çalışır, ama bu kaybettiği ivmeyi de halkına bedel olarak ödettirir.
2: Yani kalıcı çözümden ziyade zaman zaman yatışan, belki soğutulan krizlerle
1: Ya
2: sanki
1: onu
2: devam
1: bırak,
2: edecek gibi
1: milini
2: gözüküyor.
1: 6 milden 12 mile çıkarmaya çalışıyor ve sözüm ona göre tekrar uluslararası hukuka dayan. Uluslararası hukukta öyle bir şey yok. Yani onunla ilgili açılan davalarda Birleşmiş Milletler nezdindeki bu bizim hususumuz değil diyerek aslında açık hali hazırda hallolmuş bir mesele değil. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı kaç defa dile getirdi. Yani evet, bu nasıl Karadeniz'de mesela Özal döneminde bu mil meselesi uluslararası hukukta neticelendirilmiş bir durumda. Gelin oturalım konuşalım, ama Yunanistan tekrar ondan imtina ediyor.
2: Evet, geçmişte istikşafi görüşmeler sırasında aslında bir yol alınmıştı belli bir miktar ama devamı getirilemedi Atina'nın tutumu nedeniyle. Şimdi Başir Kalkanı'nın sisteminden bahsetmişken onu da biraz açalım müsaadenizle. Yani İsrail'le yapılan devasa bir anlaşmadan bahsediyoruz. Milyarlarca euroluk bir anlaşmadan bahsediyoruz ama yine tabii Yunanistan'ın içinde deyim yerindeyse kıyamet kopuyor bununla alakalı. Çünkü bu kadar para verip de kendi güvenliğiniz için aldığınızı söylediğiniz bir sistemin kaynak kodları İsrail'in elinde kalmaya devam edecek.
3: Kim sürecek bu aracı? Yani bir düşünsenize bu kadar işte 30 milyar küsür, şey 3 milyar, 3-3,5 neyse milyar dolar devasa. Yani Yunanistan gibi bir ülke için devasa bir bütçenin savunmaya ayrılması. Ama bu işte 30 küsür ay sürecinde tamamlanacak bir savunma sistemi ben satın aldığım diyorsunuz siz halkınıza ama aslında bu savunma sistemi değil, İsrail'e bağımlılık bir güvenlik mimarisi. Hatta şöyle söyleniyor, buna yeri gelirse ve gerektiğinde ABD'nin bile müdahil olmasının zor olduğunu söyleyen eleştiriler var Yunan basınından veya işte muhalif kesimden. Hı hı. Bunun bir utanç verici mesele olduğunu söylüyor Yunan muhalefeti. Niye? Çünkü diyor ki sen yıllarca Türkiye'yi bir tehdit olarak algıladın ve bunun kendi içerisinde bir tutarlılıkla güvenlik inşasını gerektirdiğini söyledin. Ama sen bunu ben oluşturayım derken gidip İsrail'in düğmesi İsrail'in elinde olan bir sisteme kendini yamadın diyor.
2: Yani bu, dediğimiz gibi İsrail'i pek çok kesim aslında Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı yem olarak kullanmak isteyen bir ülke olarak
3: görüyor. Aslında şunu şöyle biraz daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Şimdi dünyada güvenlik mimarisi değişiyor diyoruz değil mi? Hı-hı. Artık dünya işte kutupların değiştiğini, çok kutuplu oluyor diyoruz. Avrupa'nın yeniden kendi güvenlik mimarisini oluşturmasından bahsediyoruz. Az önce işte Mekke anlaşmasından ve bunun tam karşısında yeni bir savunma bloğunun kristalleştiğini söylüyoruz değil mi? İsrail üzerinden. Hı-hı. Yunanistan burada aslında biraz kendine ne orta ölçekli bir ülke ne işte çok da küçük bir ülke Avrupa Birliği ne dahil olması sebebiyle, Avrupa kıta Avrupa'sında olması sebebiyle kendisine bir yer arıyor aslında. Bu yer arayışı sürecinde bunu güvenlik üzerinden yürütüp Türkiye gibi bir tehdit algısıyla kendisini bir aktör olarak inşa etmeye çalışma çabası. Şimdi ama bunu yaparken
2: Yunanistan'ın lafınızı kesiyorum kusura bakmayın. Ya Yunanistan bunu aslında uzun zamandır şöyle yapıyordu. Türkiye ile arasındaki meseleleri Türkiye Avrupa Birliği meselesine dönüştürmeye çalışıyor.
3: İşte oraya gelecekmiş.
2: Daha şimdi bir de Türkiye İsrail meselesine dönüştürmeye çalışıyorsa bunun ona ne faydası
3: şimdi
2: olacak?
3: Şimdi şöyle, birincisi bunu niye yapıyor? İsrail bunu niye yapıyor? Birincisi bence bir var olma çabası içerisinde. İkincisi tabii ki az önce bahsettiğimiz işte dünyada güvenlik üzerine inşa edilen artık bir sistem var ve burada Yunanistan kendi sebepleri dolayısıyla ki bunları ayrı konuşmamız gerekiyor. İşte Türkiye'nin tehdit algısı veya iç siyaset meselesi var. Bir tehdit algısı üzerinden yapıyor. Doğu Akdeniz, işte Orta Doğu'daki karmaşalık, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ne olacağı derken bir bakıyorsunuz Yunanistan kendisini İsrail'in kucağında bulmuş. Yakın bir yani son birkaç sene önce bir Yunan bir diplomatla böyle yan yana duruyoruz. Birbirimize yoğun bir şey ortamdaydık. Hı hı. Birbirimize fısıldayarak konuşuyoruz işte. Ya diyoruz işte, keşke aslında ortak noktamız çok. Keşke bu kadar sorunumuz olmasa. Birçok noktada kendimizi aynı yerde bulabiliriz diyoruz.
0: Hocam birebir de çok sempatiyiz de.
3: Şöyle dedi bana, dedi ki ya ülkeler. dedi evet. Üçüncü ülkeler olmasa dedi aslında. Evet. Bunu direkt bir Yunan diplomat bana söyledi. Evet. Bu ne demek? Demek ki Yunanistan bu arayışı içerisinde aslında bir zaaf olarak da değerlendirmemiz gereken bu arayışta bir bakıyorsunuz Fransa bir sürü uçak satmış. Evet. Niye? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde belli bir yerde konumlanması gerekiyor.
2: Şimdi İtalya'dan alacaklar.
3: Bir bakıyorsunuz İsrail'e işte 3 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor ve güvenlik sistemi ben satın alıyorum diye halkına sattığı, propagandasını yaptığı şeyin düğmesi elinde değil yani. Kontrolünü İsrail'in yaptığı bir güvenlik ve bunun aslında
2: güvenlik derken tehlike satın alıyor
3: ve bakın şunu söyleyelim. Tamam. Yunanistan Türkiye gibi bir tehdit algısı var değil mi? Bunu oluşturuyor. Her ülkenin kendi bağımsız kararı diyelim. Her şeyi geçiyorum, siz Yunanistan olarak

0: İsrail gibi bir ülkenin peşine takılıyorsunuz. Bunu İsrail diyelim ki İtalya ile yapsaydı. İsrail diyelim ki işte Almanya ile yapsaydı. Polonya ile yapsaydı derdik ki yine şu şundan dolayı yapıyorsun ama tamam senin kararın ama boşuna yapıyorsun. Bu kadar bütçeyi buna harcayacağına sen işte hastanelerini harca. Değil mi? Bir sanayi oluştur turizmin dışında.
1: Tam da şu ortamda, şu aşamada İsrail'le yapınca doğal olarak bir kötü niyet görüyorsunuz. Hayır. Karşıdan.
0: Kötü niyetten ziyade, kötü niyet tabii zaten İsrail'in peşine takılan kim olursa olsun şu anda İsrail'in bir defa onu kullanacağı opsiyonunu unutmaması gerekiyor. Hı-hı. Yani İsrail'in burada senin Yunan'ın kara gözün kara kaşına bakıp sana bir sistem veya sadece param var diye sana bu bölgede özellikle Doğu Akdeniz gibi de sana bir koruma sağlamasını beklemen zaten çok tutarlı bir yaklaşım olmaz. Yunanistan İsrail'in peşine takılmasını derken yani İsrail bunu Yunanistan bunu diyelim ki Fransa ile yaptığında tepki aldı. Evet haklı bir şekilde Türkiye buna tepkisini koyuyor ama İsrail gibi bölgede sadece istikrarsızlığı tetikleyen, istikrarsızlığı bir varoluşsal mesele olarak ortaya sunan bir ülkede ülkeyle yapıyorsunuz. Yani Miçotakis'in Netanyahu ile bir fotoğraf vermesi onun adına bence ya halkına cevap vermesi gereken bir pozisyona koyuyor. Ki Orta Doğu'da Netanyahu'nun politikaları neye sebebiyet verdiğini görmezden gelip Miçotakis'in bunu İsrail ile yapması o ayrı bir akıl tutulması zaten.
1: Ya bu kaosun Doğu Akdeniz'e yayılması riskine alet oluyor.
0: Alet oluyor. Bir de şöyle düşünelim. Yunanistan işte İsrail'le bir savunma anlaşması da yaptı. İsrail hadi falan yere gireceğiz falan yerle artık şöyle bir savaşımız olacak dediğinde Yunanistan peşinden mi gidecek? Bir NATO ülkesi, evet. Bir Avrupa Birliği ülkesi, iki bölgede sen Yunanistan neyine güvenerek İsrail'in peşine takılıyorsun? Bence bunların hepsi evet bir seçimle yaklaşan işte Nisan'da önümüzdeki yılın Nisan'ında ve her seçim döneminde Türkiye ile gerilen ilişkiler var ama bana sorarsanız ya bu Kıbrıs meselesi var, Doğu Akdeniz meselesi var, işte tarihsel anlaşmazlıklarımız var. Evet bunlar rafa kaldıralım diyor Türkiye bir süreliğine ama gelin daha anlaşabileceğimiz alanlarda en azından bir diyalog kuralım. Bir sürü işte koşul da sunmuyoruz. Gelin en azından bir masa etrafında toplanalım. Bakın pozitif gündem olduğunda işte adalara vizesiz gitme meselesi oldu. Yunanistan bundan fayda gördü. Yani şöyle bir, bunların hepsini bir kenara bırakalım. Şöyle bir 3 saniyeliğine. Yunanistan şu anda Türkiye ile işbirliği yapsa mı kazanır? Yoksa Türkiye'yi karşısına alsa mı kazanır? Ve bunu niye yapma? Yani İsrail ile bir yerde kendisini bulma gibi yanlış bir politikaya gidiyor. Çünkü Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve askeri üstünlüğünü kendisine bir tehdit olarak görüyor. Halbuki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tehditvari bir yaklaşımı aslında yok. Yani sadece kendi haklarını, uluslararası hukuktan doğan haklarını, Kıbrıs'taki Türklerin haklarını diyor ki gel biz eşit ve kazan kazan bir politikayla ele alalım. Ama Yunanistan diyor ki yok ben senin varlığını zaten burada kabul etmiyorum.
1: Yani sözün özü Yunanistan rahat dursa her şey çok daha kolay çözülecek. Oradan bir adım
0: Yunanistan
1: geldiğinde buradan belki iki adım gidecek karşı.
0: Kendisini Türkiye ile pozitif bir ajandayla pozitif bir ilişki kurarak var edebilir bu bölgede.
1: Elbette.
0: Bunun yerine İsrail ile var olmayı tercih etmiş bir Yunan siyaseti var. Onun da artık sonuçlarına Yunanistan siyasileri hem kendi iç politikaları çerçevesinde hem bölgedeki dinamikler açısından artık onları iyi hesaplamış olması gerekiyor.
1: Ne olacak tabii göreceğiz neler yaşanacak bekleyeceğiz göreceğiz. Şimdi biraz önce biraz değindik ama onu biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Tam da bu bahsettiğimiz meselelerin ortasında Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'na yaptığı ziyaret. Doğrudan Meis'te değil ama ona bağlı Karaada'da silahlı Yunan askerlerinin karşıladığı bir görüntü verdi. Şimdi bir 1947 Paris Anlaşması var. Orada bir 14. madde var. İşte egemenliğin Yunanistan'a devredildiği yerlerden bahsederken Meis'le bunlara bitişik adacıklar diye özellikle vurgulanır ki Karaada'da bunlardan biri. Buraların askerden arındırılmış ve silahsız statüde olması özellikle vurgulanır. Şimdi gördüğümüz manzara şu anda da ekrana gelen görüntüler onlara dair. Aslında Yunanistan'ın bunu doğrudan çiğnediğini dünya aleme ilan etmesi bir anlamda değil mi? Ne dersiniz?
2: Yani NATO zirvesindeki yürüyüşü de pek hayra alamet değildi. Yani bu

0: buradaki o tavrının ve tarzının ben çok ciddiye alınması gerektiği kanaatinde değilim. Ama ben başka taraflara da dikkat çekmek isterim müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Mesela 3 nokta yaklaşık 5 milyar dolarlık bir para akışını bu dönemde Yunanistan neden yapar? Buna biraz bakmamız lazım. Bir de İsrail açısından durumu değerlendirdiğimizde Yunanistan bulunmaz bir ileri karakol vazifesi de görebilir İsrail için.
1: Asıl
0: Yani
1: zaten benim tahminimde niyet bu yönde İsrail'e.
0: yani ileri karakol. Buna çok Amerika'nın da karşı olmayacağını da düşünürler. Bakın Yunanistan'ın biraz hani böyle ihmal edilmiş şımarık çocuk. Eskiden Avrupa'nın göz bebeğiyken, değil mi? Şimdi yerini Ukrayna'nın alması biraz canını sıkmış gibi duruyor. Nereden bunu söylüyoruz? Mesela Macron'la bir konuşmaları oldu biliyorsunuz. Macron işte bacak bacak üstüne attı, dedi ki işte Yunanistan'ın güvenliğini sarstıkları andan itibaren Fransa gereğini yerine getirir
1: Sonra
0: dedi.
1: Türkiye ile yapılan
0: Sonra
1: anlaşmalar geldi
0: safran.
1: arkasından.
0: Evet. Yani sonra bir anlaşma yapıldı. Burada tabii buna bakalım ama tabii ki bu mizahi bir konu değil ama tabii işin içinde hani dark humor da dedikleri bu biraz mizaha da kaçan yönü oluyor. Konu Yunanistan olunca. Çünkü şöyle de bir şey söyleyelim. Yani baktığımızda iki liderin de birisi 2027 Nisan, değil mi? Ama ondan önce Yunanistan iki kere risk alıyor. Yani eğer Likud ve Netanyahu ipi göğüsleyemezse,
1: İkim seçimlerinden
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: ondan sonra 2027 Nisan'ında Mitsotakis'in ne yapacağını, değil mi? Biz tekrar burada oturur konuşuruz yani. Fakat şöyle bir şey de var. Burada tabii ki kapılar ardında savunma ve güvenlik konularında tabii ki hiç kimse menfaati yani çatışarak bu türlü bir sermaye ortaya koymaz. Mutlaka bir alma verme dengesinde çift taraflı olarak bir takım menfaatler konuşulmuş ve üzerinde anlaşılmıştır. Bahsettiğiniz özellikle Meis, Castellorizo veya işte
1: Evet,
0: Kara
1: Yunanların
0: ve
1: dediği isimler.
0: Karaada, evet onların ve bakın Kaş'a sadece 2 kilometre uzaklıkta bir adadan bahsediyoruz. Mitsotakis'in ağır
1: Hatırlarsanız daha
0: silahlı
1: önce
0: askerlerle verdiği poz var.
1: SAT komandolarının yüzme
0: Evet.
1: mesafesi menzili
0: Evet.
1: içinde olduğunu
0: Tabii yani
1: gene dönemin
0: bizimkiler
1: Genelkurmay
0: yüzme
1: Başkanı
0: tatbikatı
1: söylemişti.
0: yapabilecek kadar. Evet. Şimdi 2027 seçimleri için böyle milliyetçi bir poz veriyor. Bir şov yapıyor aslına bakarsanız ağır silahlarla yani bir damara basıyor. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye taraf değil savunması ve Viyana Anlaşmaları hukukuna ve Lozan ruhuna aykırı bu söylemleri onun bu hareketleriyle de fiziki olarak da aslında bir yeri kaşımaya çalışıyor.
1: Yani işin aslında ilginç tarafı, dikkatimi çeken tarafı mesela uluslararası toplumun buna hiçbir şey dememesi.
0: Ama işte hani biraz o çocukta böyle bir gazını
1: Yabancısı
0: almak
1: olduğumuz
0: mı?
1: bir durum değil, değil mi
0: Evet
1: aslında?
0: yani çünkü Yunanistan şöyle bir hani heyheylenir deriz biz İzmir'de. Sonra bir yatışır. Sonra bir tekrar aynı şekilde. O yüzden ama diplomasi dediğim şey bir tutarlılık ilişkisidir.
1: Evet.
0: Diplomasi de böyle ani işte parlamalar ve sönmeler değil. İstikrar için mesajınızın hep aynı tonda ve direkt kelimelerle verildiği zaman bir anlamı olur. Kaldı ki
1: Evet.
0: Türk dış politikası da bunun en güzel örneklerinden biridir. Şimdi özellikle Yunanistan'ın ısrarlı ihlalleri, ısrarla ihlal ediyor. Adaların aidiyetini hukuken tartışmaya açıyor. Yani Türkiye burada işte 1947 Paris Barış Anlaşması madde 14'lisinde özellikle bahsettiğiniz 12 adanın egemenlik devriyle alakalı tartışmayı yine gündeme getiriyor. Tartışmaya açma riski taşıyor bu yaptığı ihlaller. Çünkü bunlarla ilgili bir takım değil mi? Hani şerhler var. Bunların yapılmaması, adaların ağır silahlarla silahlandırılmaması her düğmeye basılıyor. Ve
1: Evet.
0: bunlar özellikle yapılıyor.
1: Gerçi tabii yani bu işin içinde o maddelerin etrafından dolaşmak Yunan siyasetinde bu mesele bu bölge olduğunda
0: Ya çok affedersiniz ama
1: yabancı
0: ip
1: bir durum
0: dalaşı
1: değil.
0: sadece havada yapılan sortilerden ibaret değil. Hı hı. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Ama ağır silahlı garnizonlar ve işte üst düzey askeri ziyaretler, işte bakın el sıkışıyor. Bu kendi iç siyasetine dönük de bir telaşı var.
1: Şimdi mesela o anlaşma kolluk kuvvetlere bulundurma
0: Türkiye
1: hakkı tanıyor.
0: Türkiye çok ciddi
1: bu
0: almaz.
1: Bu görüntüye
0: yani.
1: Baktığınızda kolluk kuvveti mi görüyorsunuz? Yani özeti,
0: evet,
1: mesela
0: yani
1: özeti bu aslında.
0: Türkiye çok ciddi almaz böyle bir şey. Ama tabii yani. Ki bakın biz Çelik Kubbe'yle, biliyorsunuz Çelik Kubbe ve onunla ilgili olan bütün parçaların, bütün platformların tanıtıldığı zaman Yunanistan'dan çok büyük bir tepki gelmişti hatırlarsınız. Hı hı. Yani bu Aşil Kalkanı ile ilgili olan mevzu da baktığınızda ciddi manada Türkiye'ye karşı bir burada kaygının ve endişenin olduğunu görüyoruz. Biz her ne kadar bu konuda güven telkin edici tarafımızı her zaman aynı şekilde ifade etsek de Yunanistan'ın bu anlamda biz neyi bir ilerleme olarak kaydetsek bunun bir anti shield yani bir kalkanını da kendisine bir örme bir alma gibi bir reaksiyonu var.
1: Evet.
0: Buna da yapılabilecek bir şey yok. Yani biz komşularımızın rahat etmesini istiyoruz. Biz Çelik Kubbe'de söylediğimiz şey şuydu. Dost ve müttefik ülkelerin de güvenliği için Türkiye'nin bu anlamda bir hassasiyet olduğunu söylüyorduk. Ama yanlış düğmelere basmanın sonuçlarını Yunanistan kendi içinde de yaşayacaktır. Çünkü muhalefet partisi lideri çok ciddi manada bu konuya her seferinde yani ilgiyi çekiyor. Ne diyor? İşte en çok gereken noktada İsrail sizi terk edecek. Buna nasıl güven yatırımı yapabiliyorsunuz?
1: Yani işin can sıkıcı tarafı tabii şu, yani genel resme baktığınızda söylüyorum. NATO çatısı altında müttefiklik ilişkisi içinde olduğunuz bir ülkenin size karşı bir başka ülkeyle NATO dışından böyle bir İsrail gibi bir ülkeyle özellikle yani niyeti belli olan bir ülkeyle diyelim bir ittifaka gitmesi tabii ki bir yanıyla da garabet diyebiliriz.
0: Sadece bir cümle, son bir cümle Buyurun. Kurmama izin verirseniz. Mevcut Aşil Kalkanı'ndaki silahların düğmesinin yani kaynak kodlarının Yunanistan'a verilmemesinin sebebi bunu Yunanistan'ın kullanması değil, gerektiğinde İsrail'in kendi istediği gibi kullanması için verilmemiştir.
1: İşte
0: yani bu tasarrufun Yunanistan'a verilmemesinin sebebi de ancak bu şekilde izah edilebilir. Yani arabayı veriyorsunuz ama direksiyonu söküyorsunuz. Direksiyonu takan arabayı kullanır. Yani çok basit bir mantığı var sadece.
1: İşte bu da bölge için nasıl bir risk olduğunu gösteriyor evet. aslında diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Yani Yunanistan'dan bahsetmişken tabii Güney Kıbrıs Rum yönetimine de değinmemek olmaz. Şimdi İsrail'in Doğu Akdeniz'de hamle yaptığı yerlerden biri de Yunanistan'la beraber Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Orada tabii bir kapsamlı olarak bir yerleşme planının uzun zamandır hayata geçirdiklerini, buna çabaladıklarını biliyoruz. Öte yandan bir de bu işin askeri boyutu var. Askeri boyutu Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzanıyor. Yani bölgede dengeleri değiştirme riski bakımından. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rum Milli Muhafız Ordusu'na yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı almıştı geçen yıl. Onu bir yıl daha uzattı. Yani ambargodan muafiyet sağladı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri bir yıl daha Rum Milli Muhafız Ordusu'na. Bu hem adadaki dengeler için, kuzey-güney dengeleri için hem de Doğu Akdeniz'deki dengeler için aslında oldukça sakıncalı da bir durum.
2: Evet.
1: Yani ABD'nin bu kadar dengeleri, genelde dengeyi bozmama üzerine bir politika yürütürdü uzun zamandır. Ama bu hamleleriyle ciddi bir bozulma riski de ortaya çıkıyor. Zaten çıkmıştı, devam ediyor diyebiliriz ki bu da haklı olarak hem Türkiye'den hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ciddi tepki aldı. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
2: Şimdi tabii yani jeopolitik konum zaman zaman önemini veya da ivmesini değiştirebiliyor. Yani şu an Doğu Akdeniz jeopolitiği her açıdan hem ekonomi hem askeri olarak gitgide önemini daha çok önem arz ediyor. Hı hı. Yani o yüzden Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığı dikkat ederseniz birçok Avrupa ülkelerini de yer yer öyle bir hale geldi ki Annan referandumda Türk tarafı evet dedi ama Rum tarafını AB üyesi yaptılar.
1: Evet.
2: Sonra da bir de utanmadan dediler
1: kendi
2: ki...
1: Kendi ülkelerine karşı bir
2: hareket ediyorlar. Tabii bir de sonradan dediler ki ya sen Kıbrıs Rum kesimini tanı. Ya arkadaş yani seni sen biz evet dememize rağmen sen onları alıyorsun. Sonra da Kıbrıs Rum kesimini tanımadığından dolayı 35 tane müzakere başlıklarından 17 tanesi açılıyor, 2 tanesi kapanıyor. Yani dolayısıyla evet diyen taraf cezalandırılıyor. Evet. Sonra da sen Türk tarafına diyorsun ki limanlarını ve uçuş sahasını Güney Kıbrıs Rum kesiminin kabul et. Yani aslında şöyle, Türkiye dolaylı olarak da kabul etmiş oluyor. Yani şöyle, çünkü Avrupa Birliği ülkeleriyle doğal olarak tanınma mümkün. Ama Türkiye tabii ki bu durumda Güney Kıbrıs Rum tarafının limanlarını ve hava üssünü hiçbir şekilde tanımayacak da. Hatırlarsanız zaten bu Sarkozy döneminde özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bunun temel başlıklarından biri de Türkiye'ye bu Rum kartını sürekli Türkiye'nin önüne yem olarak atıyor olmalarından kaynaklanıyor idi. Yani Türkiye hangi iktidar, hangi hükümet olursa olsun Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Hiçbir şekilde Doğu Akdeniz'deki varlığını hiç kimse sorgulayamaz. Ve az önce sizin söylediğiniz Yunanistan Avrupa Birliği'ni bir ara Türkiye'nin önüne yem olarak atmaya çalıştı. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gaz arama sürecinde Türkiye'ye tırnak içerisinde yaptırım uygulama hamlesini başlattılar. O zaman Orban, Macaristan sadece bunu red oyu verdi. Böylelikle yaptırım kararından vazgeçmek durumunda kaldılar. Şimdi tabii özellikle bu Rusya-Ukrayna meselesinin olumsuzluğundan bahsediyoruz da, yani tabii ki savaşın her türlüsü olumsuzdur muhakkak. Ama şöyle bir durum oldu. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi karşısına almayacak hamlelerde daha teyakkuzda. Yani dolayısıyla şu zaman ruhu aslında Türkiye'nin istediği lehine işlediğini düşünüyorum. Şu manzara, şu durum, diyelim ki bundan 5 sene önce, 7 sene önce oluyor olsaydı, emin ol Türkiye'de ellerinden gelen bütün yaptırım kartını kullanmakta geri durmayacaklardı. Şu an inanılmaz şekilde Avrupa basında da, yani ben işte 2003'ten 15'e kadar Avrupa'da bulunuyordum. Hele ki özellikle 2010'dan sonra inanılmaz bir Türkiye karşılığı. Yani sanki Alman gazetelerini Avrupa basınını açtığında sanki Türkiye gazetelerini okuyor gibiydin. Ve hepsi de olumsuzdu. Hatta şöyle bir espri dönmeye başladı. Alman çocuk Merkel'den daha çok Erdoğan'ı tanıyor gazetelerden dolayı.
1: Yani Yunanistan'da da benzer bir durum var aslında diyebiliriz. Evet. Aynı şekilde.
2: Ama son şu 3-4 senedir, yani Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin aleyhine bir propaganda yok. Bu bir yönüyle de aslında dış politikada da dikkat ederseniz olabildiğince Türkiye'yi böyle yaptırımlar üzerinden, terbiye gibi politikalardan en nihayetinde vazgeçmek
0: ama
2: zorunda kaldılar.
0: Ama safe fonunu hala almıyorlar hocam. Safe fonunu hala almıyorlar.
2: Ona Yunanistan itiraz ediyor.
0: İşte.
2: Almalarına gerek yok. Yani evet. Günün
1: onu
2: sonunda.
1: Aslında yani kendi siyasi emelleri, Yunanistan kendi emelleri uğruna Avrupa Birliği'nin genel güvenliğin tehlikeye
0: atan Mark Rutte bu kadar çok savunmayla alakalı, yani NATO zirvesinde biliyorsunuz bir savunma forumu yaptık ki NATO zirveleri için bir ilkti bu. Ve bununla ilgili ortaklaşa bir işbirliği, özür diliyorum lafınızı böldüm ama bir işbirliği, bir paydaşlık ilişkisine ne kadar çok vurgu yaptığı halde, yani hem Türkiye'ye yönelik beklentileriniz, birlikte çalışma ve işbirliği platformlarını arttırma yönündeki çağrılarınız, talepleriniz bu kadar yoğun iken, ama Türkiye'yi bu anlamda finansman açısından ve ödeme yöntemi açısından da destekleyecek bir takım işte o adımların, yani realite olabilecek realist adımların atılmaması da çok manidar.
1: Aslında tabii her şey bir anlamda dönüp dolaşıp en başta iyi niyette düğümleniyor diyebiliriz.
3: İdeoloji yani bence.
1: Şimdi en basitinden Meis Adası'na ziyarete bakalım. Adanın silahsızlandırılmasına bakalım. Yani Yunanistan Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'den bahsederken Türkiye'ye karşı Türkiye'nin imzalamadığı, tarafı olmadığı uluslararası deniz hukuku sözleşmesini örnek gösterirken kendi imzaladığı 1947 Paris Anlaşması'na uymayan bir adım atıyor. Yani burada nasıl bir samimiyet, bir dürüstlük bekleyeceksiniz de ileriye gidecek bu mesele?
3: Ya uluslararası hukuk dediğimiz uluslararası anlaşmalar, meseleler vesaire, bunlar artık bence çok da böyle kimsenin kale almadığı meselelere dönüşmeye başladı. Ki
1: bu acı bir durum ama tabii yani.
3: Uluslararası toplum açısından hem acı bir durum hem de çok tehlikeli bir durum. Yani bunun biz en yıkıcı, en bariz, en böyle kanlı versiyonunu biz Gazze'deki en sonki katliamla

0: İsrail Savaşı'nda da bu böyle. Yani uluslararası hukuk dediğimiz şeyin artık kimse tarafından kale alındığını göremiyoruz maalesef.
1: Ama birbirlerini hocam daha hızlı işletiyorlar.
0: Yani
1: Mesela
0: şöyle bunun...
1: Avrupa, çok özür diliyorum, 70 milyar avro Ukrayna'ya destek paketi ile ilgili NATO zirvesinde anlaşıyorlar. Bakın bu ikinci destek paketini onayladılar.
0: Yani
1: ne kadar
0: çünkü
1: hızlı gidiyor
2: bu isteyince çok hızlı olabiliyor her şey.
1: Uluslararası, evet, çıktığı bir yapı.
0: Uluslararası hukuk dediğimiz şey bir çerçeve, bir zemin oluşturmadan ziyade artık bir enstrüman hale gelmiş. Bir enstrümansa eğer ki, o zaman siz bu enstrümanı sizin işinize geldiği şekliyle
1: Evet, yani
0: kullanabileceğiniz
1: hipokrasi var
0: bir malzeme haline geliyor. Bu ama bu yeni bir şey de değil açıkçası. Uluslararası hukuk dediğimiz şeyi preemptive strike dedikleri şeyle işte Irak'ı bombalarken de yaptılar, değil mi? Afganistan'a girerken de benzeri bir şeyler veya yani
1: Kıbrıs garantörlüğümüzde de
0: bunun
1: yaptılar.
0: örnekleri
1: Hepsini
0: zaten çok.
1: yaptılar.
0: Yani Batı'nın aslında bize yıllarca dikte etmeye çalıştığı bir sistem var ve bu sistem çok büyük krizler ortaya koyuyor artık. Ve insan yani bir soykırım işleniyor ama siz uluslararası hukuk dediğimiz ve yıllarca sattığınız bir şeyi siz kendiniz sisteme sokup işletemiyorsunuz. Dolayısıyla oradaki sistem demek ki artık çözümden ziyade krizleri üretiyor. Çünkü siz bu çözüm diye, çözüm sunar diye kurduğunuz sistem sadece çözümler sizin işinize yaradığı zaman artık işe yarıyor. Şimdi bu Yunanistan bir tarafta, bir tarafta AB, bir taraf Türkiye ile bakış açısı vesaire. Bunun biz hani hocam dedi ya hep işte siz de bahsettiniz. Rutte şöyle böyle diyor. Türkiye'yi pohpoh diyor. Türkiye ile işbirliğimizi yapmamız lazım falan. Ama işte iş gerçekten kağıttan, söylemden fiiliyata dönüşmesi gerektiğinde mesela Türkiye'nin AB üyeliği konusuna gelince veya gümrük birliğinin güncellenmesi meselesine geldiğinde, vize serbestiyesine geldiğinde iş başka. O zaman iş başkaysa demek ki problemin kaynağı da Türkiye'nin durduğu yerden ziyade senin Türkiye'ye bakış açınla ilgili bir problem var. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye bakış açısı eğer şuysa Türkiye şu anda savunma sanayinde çok ön planda askeri olarak bir gücü var. Bizim yetersiz kaldığımız yerde Türkiye'yi bir aktör olarak kullanabiliriz gibi bir yerdeyse Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısı, Türkiye artık bunu kolay kolay yiyecek, buna kolay kolay Avrupa'nın suyuna gidecek bir pozisyonu artık değil.
2: Evet, bunun karşılıklı çıkara dayalı
0: Evet, artık pragmatik bir
2: bir
0: ilişki
2: faydaya
0: var.
2: dayalı bir gelişme
0: Ve
2: olması
0: Türkiye
2: gerekiyor.
0: bunun işletilmesini istiyor. Yani Türkiye diyor ki Avrupa Birliği veya benzer ülkeler, ben seninle kardeşim göz göze bakabilecek bir pozisyondan her türlü ilişkiyi kurarım. Benim çıkarlarım korunduğu sürece. Ama Avrupa hala bu pragmatik ilişkiyi kurma kabiliyetini geliştirmiş değil Türkiye ile ilişkisinde. Çünkü Türkiye hala ideolojik bir perspektiften bakıyor. Yani Türkiye'nin bulunduğu yer, temsil ettiği vizyon, Sayın Cumhurbaşkanı'na bakış açısı sadece bir lider, bir siyasetçiye bakış açısı değil. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bunun dış politikasına bakış açısından dolayı böyle bir konumlandırma var. Yani diyor ki sen ta Afrika'ya gidip iş yapamazsın diyor. Doğu Akdeniz'de belli bir sınırlar içerisinde kalman lazım. Kafkasya'da bir yere kadar sen nüfuz alanı yapabilirsin. Aynı şekilde Orta Doğu'da sen bir denklem kurarken bak ben senin şöyle yaparsan sana yardım ederim. Öbür türlü bir terör örgütü çıkarırım. Sana köstek olabilir ve ben bunu desteklerim. SDG altında bilmem ne altında diyebiliyor yani. Dolayısıyla oradaki Türkiye'nin bir yere konumlandırılma meselesini eğer Avrupa Birliği ülkeleri aşabilirse, pragmatik bir ilişki Türkiye ile kurabilirse, kazan kazan kurabilirse, o zaman Türkiye onların ihtiyacı olan savunma mimarisini geliştirirken Türkiye belli bir yerden Avrupa'ya bakabilir. Onun dışında yani şu anda Yunanistan'ın işte veya Güney Kıbrıs Rum kesimi ile yapılan bu silah ambargosu meselesi ne yapıyor? Batı oraya bir silah işte tedarik zincirinin stratejisi içerisine koyuyor. Ama bu hiçbir zaman çözümden yana bir pozisyon değil. Bunun aksine daha güvenlik eksenli, daha silahlı bir statükonun inşası için yol
2: Yani
0: açmış
2: şimdi bu
0: oluyorsunuz.
2: muafiyetle beraber İsrail'den gelen silahları da Rum kesimine hava savunma sistemleri vesaire diğer silahları da koyduğumuz zaman yani pekala Kıbrıs adasında bir silahlanma yarışını tetikleyebilecek gelişmeler bunlar. Karşı taraf Türkiye ve Türk tarafı adına söylüyorum itidalli davranıp soğukkanlı davranmaya devam ettiği için alevlenmeye. Yani yıllarca bu provokasyonlar bir yerde

0: sonra başka yerlere
1: yani gidelim. Yıllarca bu hep şey diye anlatıldı ya, işte Rusya'nın sıcak sulara inme meselesi veya oradaki işte Doğu Akdeniz üzerindeki nüfuzunun bir şekilde frenlenmesiyle ilgili açıklandı. Ama tamam, böyle açıklayın o zaman, niye Türkiye bir tehdit algısı olarak? Yani Türkiye NATO'nun bir parçası.
0: Tabii o zamandan bu zamanlarda çok şey değişti yani, onu da vurgulamak lazım. Tabii. Konuşacak çok konu var. Aslında çok fazla mesele var, doğal olarak bölgemiz oldukça hareketli ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Tabii ilerleyen haftalarda tekrar bir arada olacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle önümüzde bir BM genel kurulu var ki oradan çıkacak mesajlar da, küresel düzendeki yeni değişiklik ihtiyaçlarına dair mesajlar da önemli olacak. İlerleyen haftalarda tekrar bunları konuşmak dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mersi canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Bu sahada sağlam bir duruş. Her sayıda sahayı ayağa kaldıran sağlam bir taraftar var. Ve safa sağlam bir ruh var. En sağlam duygularımızla A Milli Erkek Voleybol takımımızın yanındayız. Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Evleneceklerin müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Acı da bir haberle başlıyoruz bu saate. Bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişe bariyerlerine çarptı. Ardından da alev aldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi ise yaralandı. Otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs gişe bariyerlerine çarptı, ardından da böyle alev aldı. Bu görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişelerinden saat 18.40'da kaydedildi. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün burnunda bir patlama yaşandı. Açığa çıkan alevler kısa sürede yayıldı. Diyarbakır-İstanbul seferi sırasında yaşanan bu kaza sonrasında 2 kişi maalesef hayatını kaybetti. Biri ağır, 8 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Otobüsün yağmur nedeniyle kaydı ve şoförün direksiyon hakimiyetini de bu yüzden kaybettiği iddia ediliyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında flaşta bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınacağını açıkladı. Açıklama Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter bir hücrede ölümle tehdit ediliyordu. Kozinoğlu bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. 3 bölüm sonra dizideki Kaşifoğlu karakteri de öldü. Arada bir bağlantı var mı yok mu? Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı işte şimdi bu konuyu araştıracak. Bu kapsamda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2004-2005 yıllarında dönemin MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'un talimatıyla Kurtlar Vadisi raporu hazırladığı da iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı 12 Eylül darbesinin Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına ağır darbeler indirdiğini ifade etti. Darbeler defteri ise artık Türkiye için kapanmıştır dedi. Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin israf eleştirilerine de tepki gösterdi. Hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki kulak asmamışız dedi.
1: Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz.
2: Eser ve hizmet karşıtlarına sert tepki gösterdi. Sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Samsun'da 27. Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında Türkiye'ye çağ atlatan icraatleri sıraladı.
1: Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı.
2: 12 Eylül darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Birden çok darbe girişimini engelleyen bir lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunun darbelerle kesintiye uğramasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi ve darbeler dönemi artık bitti dedi.
1: Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Bir sağdan, bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvenli Operasyonları'nda 5 il merkezi ve 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık, müstehcenlik, uyuşturucu, suç örgütü ve çocukların zararlı içeriklere maruz bırakılmasına yönelik iddialar incelendi. İstanbul Merkezi Operasyon'da toplam 26 şüpheli ise gözaltına alındı.
3: Ailem Güvenli Operasyonu'nda çok yönlü adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezi ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yürütüldüğünü açıkladı. Operasyonların amacı çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunması. Soruşturmalar İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülüyor. Dosyada fuhuşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, uyuşturucu madde bulundurma ve suç örgütü kurma başlıkları mercek altına alındı. İstanbul merkezli operasyonda 12 ilde 54 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da 10 işletme ve 6 derneğinde aralarında bulunduğu adreslerde arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aramalarda uyuşturucu madde, kaçak alkol, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Cep telefonu ve kamera kayıt cihazlarına el konuldu. Bir işletmede ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendi. Soruşturmanın mali boyutu da MASAK tarafından inceleniyor. Bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarda fon aktarıldığı tespit edildi. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantısı da araştırılıyor.
4: Bunun kimliğinde sen sorumlu kontrolü.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Sarafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
5: basit. Çabuk ne? Kimde
6: plan? Hadi planı ver.
5: Sendeydi.
6: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
5: Hayır, plan oturulur mu ya?
6: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz. Ben böyle miyim?
5: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
7: Abi ben Kibrit'im.
5: Kibrit, tamam sen.
6: Az Kibrit, ya çakmak var.
5: Kibrit, o Kibrit
6: ben,
5: sen.
6: Ben çok zor seçerim ya.
5: Hayır seçmen lazım.
7: Abi hızlı olalım, sen söyle.
5: Tamam, sen Nolan'sın.
6: Nolan çok ana akım ya.
5: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
6: Tamam, kuru sova.
5: Kuru?
6: Akira kuru sova.
5: Kuru soğan.
7: Tamam abi.
5: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
6: Aa
5: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi,
6: acele,
5: tamam.
6: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
5: Bir dakika.
7: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
5: Babamın dedin.
7: Yok abi dayımın oğlundan.
5: Abi biri geldi.
6: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
5: Deve kuşu gibi hiç doğal durma.
6: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
8: O haline ya.
5: Sen kimsin birader?
8: Benim abi.
5: Parola.
8: Elma.
5: Ha. Osman
7: ya.
5: Osman. Evet Osman.
8: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
6: Çok yanlış anladın ya.
5: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
8: Hani film çekmek için soygun falan.
5: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
6: Damacana mı bunlar ya?
5: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
8: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
7: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
5: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
8: abi,
5: devam et.
8: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
5: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
9: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
5: İkinci kestiği ben duymadım.
7: Ben de duymadım.
6: Kesmedi daha çünkü.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Merhabalar, Hafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Aslında daha öncesinde de çok almak istemiştim ama bugüne nasipmiş, kendisine hoş geldiniz diyeceğim ama önce kendisini tanıtmam lazım. Kim var programımızda? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysel Çeri.
1: Merhabalar. Doğru söyledim mi? Evet, çok güzel söylediniz.
0: Hoş geldiniz. Şimdi biz herhangi bir cümle kurmanıza fırsat vermeden, yani hoş bulduk bile dedirtmiyorduk aslında. Neyse, bugün iyisiniz. Hemen o ilk soruyu soruyoruz. Profesör Doktor Veysel Çeri, Arap.
1: Evet, hepimiz gibi
0: bir korktuk. Evet. Bir durduk. Evet, tamam.
1: Evet, hepimiz gibi ben de Araf'tayım. Aslında bence hayata gelmek Araf'ta olmak diye düşünüyorum ben. Çünkü sürekli olarak önümüze yeni seçimler çıkıyor. Bir seçim yapmak, hani bazı filmlerde de şey oluyor, benim gençlik yıllarımın çok sevdiğim bir filmi vardı işte, Kelebek Etkisi diye. Aslında her bir seçimimiz bize yepyeni bir evren açıyor ve ben aslında şeye de inanıyorum, yani her bir seçimimizden kaynaklanan ya da onun dışındaki bir seçimi yapsaydık belki de başka bir evrende o hayatımız devam ettiğini düşünüyorum. Yani o paralel evrenlerde hayatlarımızın aslında devam ettiğini ve bunların toplamında aslında adeta hesaba çekileceğimizi düşünüyorum. Bu açısıyla Araf'ta olduğumuzu düşünüyorum yani ben. Bir yanımız bir taraf, başka tarafımız işte başka yaşayan bir hayat diye düşünüyorum ben.
0: Ya bu galiba taraf olarak okunuyor değil mi bu? Yani bir Araf taraf olarak, yani bazen sorunu yanlış, yok çok güzel açıkladınız hocam da, yani bazen mesela Araf'ta kalmak sanki çok teolojik anlamından tamamıyla sıyırarak söylüyorum ama sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi bazen algılanıyor. Niye öyle? Acaba bunun psikolojisi, Araf'ın psikolojisini konuşuyor.

0: Çalışalım, evet.
1: Aslında
0: öyle
1: şey,
0: başlayalım.
1: Arafta olmak, evet, bizim toplumumuzda hani arafta kalmak diye bir şey var, bir kavram. Aslında teolojik şeyine çok uzak bir şey yani. Arafta kalmak şöyle veriliyor. Hani bir seçim yapamamak. Birçoğumuzun işte iki seçim arasında kaldığında bir türlü karar verememesi ve orada adeta sıkışıp kalması olarak aslında veriliyor ama gerçek manası bu değil diye düşünüyorum. Aslında hayatın ben bütünüyle bir araf olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bizim seçimlerimiz ya da bir sağ tarafa ya da sol tarafa bakıp oralardan birisini seçmemiz aslında o yolumuz, arafımız diye düşünüyorum ben. Yani yol da diyebiliriz aslında arafımıza. Bir
0: Yol.
1: yolda gidip en sonunda bir şeye varıyoruz ama sürekli olarak yolumuzun bir sürü giriş çıkışı var ve o çıkışlardan çıktığımızda da yeni bir yol oluyor. Sürekli araf devam etmiş oluyor aslında bence.
0: Şimdi aslında ben biraz sizden uzaklaşmak istemiyorum. Çünkü merak edilen bir isimsiniz. Şimdi ben sizi de duyurduğum zaman da herkes çok sevindi. Çünkü galiba insanlar çok dertli. Sizden değil tabii ki. Size anlatacakları çok dertleri var. Şimdi bu dertlerin neden arttığı, neden ki buna çok güzel bir makale yazmışsınız. Oradan geleceğim. Yalnızlaşma meselesine de gireceğim ama biraz sizde kalmak istiyorum. Hikaye nasıl başladı?
1: Tabii çok zor bir soru bu yani.
0: Gerçekten zor mu?
1: Ben de
0: Daha da
1: çok zor.
0: zorlaştırayım.
1: Tabii çok zor. Yani bunun aslında genel olarak her insan için ben bunu düşündüğümde ne zaman biz hayata başlıyoruz diye düşündüğümde aslında hepimizin hayata anne babamızın çocukluğunda başladığını düşünüyorum. Yani şöyle ki hepimiz çocukken aslında yarın öbürsü gün anne ya da baba olursak nasıl çocuklarımız olsun diye hayaller kurarız. Aslında o kurduğumuz hayaller, çocukken kurduğumuz hayaller gelecekteki çocuklarımıza nasıl davranacağımıza dair aslında nüvelerin oluşmasına yol açıyor zihnimizde. Ve bu nüvelerle yarın öbürsü gün anne baba olduğumuzda o çocuklarımıza bakıyoruz. Yani bu haliyle muhtemelen ben işte annemle babamın çocukluğundaki hayallerinden, hülyalarından ya da böyle bir bazı özenlerinden çıktığımı düşünüyorum. Zaten şöyle ilginç bir şeyim de var.
0: Tabii.
1: Ben ilginçtir. Benim annem hiç okula gitmemiş yani okuma yazması olmayan bir kadın ama hep çalışırdı, uğraşırdı bizim okumamız için ve beni küçükken doktorum diye severdi. Yani böyle ilginç bir şeyim var ve ben bunu hakikaten hatırlamıyordum. Doktor olduktan sonra bir gün bir şekilde bunu anımsadım yani. Annemin ben daha ilkokul 1'deyken eve gelirken doktorum diye beni sevdiğini gördüm. Bu hissi kablel vuku da olabilir tabii ki bir şekilde. Yani annelerin içine doğduğuna ben çok şahit oldum mesleki hayatımda. Mesela takip ettiğim bazı çocuklarda annenin bir kaygısı var çocuğuyla ilgili. Yersiz bir kaygı gibi geliyor. Ama 3-4 yıl sonra o annenin o kaygısının aslında adeta geleceği önceden hissetmek olduğunu çok şahit oldum yani. Bu iyi şeyler için de böyle olabiliyor. Kötü şeyler için de böyle olabiliyor. Ben de yani böylelikle annemizin babamızın hülyalarından, hayallerinden doğduğumuzu düşünüyorum. Ben de bir şekilde böyle var olduğumu her insan gibi düşünüyorum işin doğrusu.
0: Şimdi o zaman çok hızlı hızlı geçelim, ondan sonra asıl konuya geleceğim. Eksik olan ne?
1: Benle ilgili mi yoksa genel olarak mı?
0: Kendimizle ilgili söyleyelim. Sonrasında şu anda gerçekten neyin eksikliğini yaşıyoruz sorusuna dönüştürelim.
1: Ya ben kendimde eksiklik, yani işin doğrusu yani bir dünya özlemim vardı. Yani sonuçta bizim nesil olarak, sonuçta şu an aktif nesil biziz yani. Şu anki dünyayı şekillendiren nesil biziz. Ve çok da iyi yapamadığımızı düşünüyorum. Bunun aslında sürekli olarak bir nevi vicdan azabını çektiğimi söyleyebilirim yani.
0: Neyim?
1: Geldiğimiz nokta çok da çocuklar için, gençler için aslında böyle arzulanan bir dönem değil maalesef yani. İşte bugün araştırmalar çocuklarla gençlerin her ikisinden birisinde bir depresyon olduğuna işaret ediyor. Her ikisinden birisinde anksiyete bozukluğu olduğuna işaret ediyor. İşte türlü türlü sıkıntılar, problemler çocukların üzerinde işte bugünkü olan olaylarda da gördüğümüz üzere gerek bazı olumsuz alışkanlıklar, davranışlara yönlendirilen çocuklar. Yani kurduğumuz dünyanın çok da iyi olmadığını ve aktif bunun oluşumunda etkisi olan nesil olarak kendimi bir yandan sorumlu tutuyorum. Eksik olan bence bizim çocuklarımıza çok da güzel bir gelecek bırakamamamız diye düşünüyorum ben.
0: Bu aslında bireysel olarak bir anne babadan ziyade toplumla alakalı bir şeydi.
1: Tabii ben kendi payıma düşen olarak böyle görüyorum. Ve maalesef toplumsal olarak sadece bunu Türkiye için söylemiyorum, bütün dünya için söylüyorum. Şu an aktif olarak dünyanın gidişatında çocuklarla gençler için yani çok daha parlak bir dönemi yaşadıklarını söyleyemeyiz. Veriler buna işaret ediyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Günümüz çocuklarının stres düzeyinin 1960'lardaki bir psikiyatri hastanesinde yatmak zorunda kalan çocuğun stres düzeyinden daha yüksek olduğuna dair bazı araştırma verileri var yani. Çünkü bizim kurduğumuz düzen çocukların çok daha doğasına uygun bir düzen değil yani. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Şimdi aslında çok fazla şey var konuşulacak. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor ya, çünkü çok da merak ediyorlar. Bugün ne oldu mesela? Biz güzel bir sabah mı uyandık? Yani güzel bir sabah uyandık bugün, çünkü ailem güvende operasyonları. Şimdi biz ailem güvende dedirtecek Türkiye ne yaşadı? Bu akut dönemi götüren psikolojik sebepleri sevgili Veysi Çeri hocamız bize açıklayabilir mi? Yani biz ne demek bu ailem güvende?
1: Aslında
0: öyle başlayalım, çünkü bunu operasyonla ilgili de konuşacağız. Nerede benim kağıtlarım? Evet, burada.
1: Aslında ailem güvende diye bir tabir kullanmak bile benim için bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak ve ailenin önemini, ailemin toplum için temel yapı taşı olduğunu sürekli olarak savunan birisi olarak çok önemli diye düşünüyorum yani. Yani bizim bir kere günden güne erozyona uğrayan, günden güne bizim koruyamadığımız ve normalde de bizi koruyacak olan, çünkü aile toplumun temel taşıdır. Yani şöyle temel taşıdır. Aile toplumu koruyan ya da toplumun var olmasını sağlayan temel birimdir yani. Onu koruyamadığımızda aslında toplumu da koruyamıyoruz. Bu açıdan yani ailem güvende demek, bence yani ailenin güvende olması için kafa yormak, bunun için mücadele etmek, bunun için bir şeyler yapmak ya da yapmak için en azından tasarlanmaya çalışmanın ben çok değerli olduğunu düşünüyorum ve toplumun da ilerlemesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan yani işte biliyorsunuz 2025 yılı aile yılını olarak seçilmesi. Yani aileyle ilgili bazı sıkıntıların olduğunun kabul edilip bunun için harekete geçilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da ben çok değerli buluyorum. Onu söyleyebilirim.
0: Şimdi bugün 15 ilde geniş çaplı ailem güvende operasyonu 162 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ne gördük mesela? Siz takip edebildiniz mi kıymetli hocam süreci? Şaşırdığınız bir nokta var mı? Mesela stratejik ve hukuki çerçeve bağlamında, sonra bu soruşturmanın başlangıcı işte uyuşturucu ağına ilişkin beyanlar var. İstanbul ağında derneklere uzanan boyutu var. Yine dijital yayınlara yönelik soruşturma olarak devam ediyor. Sonrasında sosyal medya üzerinden fuhuş ve müstehcenlik incelemesiyle devam ediyor. 50 şüpheli ve 2 derneği kapsayan soruşturma. Yani aslında bu dernekler meselesi ve buradaki paralar. Yani işte aslında MASAK başlığında inceleyeceğimiz şeyler. Bunlar bizim hukuki olarak şu anda soruşturmanın seyri. Fakat ben biraz o psikolojik alt zemininde kalmak istiyorum. Neden aile saldırı altında? Neden çocukların en azından dijital oyunlarla bile onlara başka bir kimliği tahakküm eden bir sistemin içerisindeyiz şu anda? Sebep? Konuşalım.
1: Aslında bunun cevabı bir önceki verdiğimiz cevapta da geçiyor. Yani aile toplumu oluşturan temel yapı ve toplumu koruyan temel yapı. Eğer ki siz bir toplumu yok etmek istiyorsanız sizin o aileyi mutlaka hedef almanız gerekiyor yani. Zaten baktığımızda da günden güne bizim aile sisteminin dağılmakta olduğunu görebiliyoruz yani. Bugün neredeyse her iki evlilikten birisinin boşanmayla sonuçlandığı. Bunun ötesinde anne baba olmanın aslında gereğini yerine getirmekte giderek zorlandığımız, o bizim hani geniş aile dediğimiz, sadece bugün bazı reklamlarda görebildiğimiz bir hale geldiğini, neredeyse çocukların anneanneleri, dedeleri, amcalarından hiç görüşemediği, tamamen kopuk yaşadığı. Böylelikle aslında çocuklarımızın yalnızlaştırıldığı ve böylelikle kendi adeta can damarları ve onları tarihsel kökenlerine bağlayan bağlardan koparıldığı bir zemin söz konusu. Bu niye önemlidir sorarsanız, bu şunun için önemli. Eğer ki siz bir insanı bir yere çekmek istiyorsanız önce onun bağlarını kesmek zorundasınız yani. Onun bağları varsa, çok güçlüyse, onu bir yere çekmek için sarf etmeniz gereken çaba, güç, kuvvet çok çok daha fazla olacaktır yani. Bugün bence birinci yapılan şey, yani aile kurumunun zayıflatılmasının en büyük nedeni aslında bizim çocuklarımızın bir yere çekmek isteyenlerin çekemeyeceklerini bilip o bağları koparmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
0: Zaten şu anda nereye çekmeye çalışıyorlar diye soruyorum.
1: Şimdi aslında çekme çalıştıkları yer işte cinsiyetsizleştirmeden tutun. İşte onların ya da kültürlerine yabancı, bakın kültürlerine kopuk demiyorum yani, kültürlerine yabancı, hatta kültürlerine düşman oldukları bir yapıya, bir zihinsel sürece götürmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben yani. Bugün hani şey söyleniyor ya, işte gençlerimizin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü bizi tarihsel, bizim bağlarımızdan koparıp, bizim ailemizden ya da değerlerimizden koparıp başka yeri bize sürekli olarak çekmeye çalışmalarının bir sonucu aslında yani. Bugün Türkiye'nin en çalışkan insanları, en zeki insanları, bu topluma en fazla faydası olabilecek insanların sürekli olarak dışarıya namzet olduklarına dair bir sürü şey geliyor değil mi yani? İşte bu da tam da bunun şeyi diye düşünüyorum. Şimdi eğer ki siz bir toplumu baş edemiyorsanız, o topluma yıkamıyorsanız, sizin gidip o toplumun adeta üretim merkezini, onları onlar yapan, karakteristik özelliklerini kazandıran merkezi değiştirmeniz gerekiyor ya da yok etmeniz gerekiyor. Ve bunun da yani bizim aile yapımızın bizim en önemli değerimiz olduğunu, bizim anneannelerimiz, dedelerimiz, halalarımız, amcalarımız, sokaklarımız, mahallemiz, hani hatırlarsanız biz işte 2000'lerin başlarında mahalle baskısı diye bir kavram geliştirildi. Ve bunun üzerinden sürekli...
0: Şerif Mardin.
1: aslında mahalle baskısı değil. Ben bugün şey diyorum yani, gelinen noktada aslında mahalle baskısı değil. O bizi koruyan bir mahalle kültürüydü aslında yani. Şimdi insanları fuhşiyattan, kötülükten koruyan bir sistemdi aslında yani. Mahalle
0: çok
1: baskısı
0: doğru.
1: Değildi o yani. Çünkü insanlar bugün komşusunun yüzüne baktığında bir utanç duyacak bir şey görmüyor yani. Çünkü komşusunu tanımıyor bile yani. Ya dün öyle değil yani. Bir insan dışarıda kötü bir şey yaptığında mahallesine girdiğinde başını eğip yürüyordu. Bu da onu kötülük yapmaktan alıkoyuyordu aslında. Böyle bir durum vardı. Önce bizi mahallelerimizden kopardılar, mahalle baskısı deyip. Daha sonrasında bu sefer anne baba baskısı dediler, dede baskısı dediler, amca baskısı dediler. Onlardan kopardılar. Gide gele bizi neye peki hapsettiler? Mahalle yok, işte geniş aile yok, çekirdek aile yok, ekranlara hapsettiler. Ve ekranlardan sürekli olarak algoritmaların eliyle bizi bir yandan bağımlı yaptılar ona. Bir yandan da sürekli nasıl davranmamız gerektiği, neyi almamız gerektiği, neyi sevmemiz, neyden nefret etmemiz gerektiğine dair sürekli olarak bize adeta mesaj bombardımanında bulundular. Ve bunun sonucunda da maalesef kendi anne babasına yabancılaşmış, hatta düşmanlaşmış bir nesili oluşturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ben.
0: Peki şöyle sorsak mesela, biraz daha böyle daha spesifik bir noktaya kaydırıp oradan açsak mesela mevzuyu. Mesela şu çocuklar üzerinden başlasak mesela. Mesela aile olmanın gerçekten işte bir takım kanallar vasıtasıyla zaten tahkir edildiği bir sistem, ortamdayız ve buna maruz kalıyoruz. Ya da buna bir artık biz de direnç gösteriyoruz ki olması gereken de bu. Şimdi mesela bir çocuk cinsiyetsiz olma eğilimini, bir çocukta cinsiyetsiz olma eğilimi kendiliğinden sadır olabilir mi? Kendiliğinden olabilir mi? Yani böyle bir istek, ya ben cinsiyetsiz bir hayat istiyorum gibi tamamıyla kendi kararıyla böyle bir şey isteyebilir mi?
1: Bir çocuk ve genç psikiyatristi olarak bir çocuğun çevresinden etkilenmeme ihtimali olmadığını, hele hele böyle bir durumda çevresinin etkisi olmadan böyle bir şeye yönelemeyeceğini düşünüyorum ben. bunu net şekilde söylemem gerekiyor. Hani söylüyorlar ya, doğuştandır, doğuştandır, doğuştandır. Öyle bir şey yok yani.

0: Çocukların kişilik yapısı, kimliği, getirdikleri genlerin çevreyle yoğun etkileşimi sonucunda ortaya çıkar yani. Hiçbirimiz anne babamız şöyle diye anne babamızın birebir aynısı olmuyoruz yani. Yaşadıklarımız, çevremiz, en küçük çevremizden dünyadaki genel gidişata göre belirleniyor, şekilleniyor yani. Eğer ki bir çocuk, şunu net şekilde söyleyebilirim yani. Bir çocuğun hayatında onu bir şekilde böyle bir yapılanmaya ya da böyle bir yönelime yönlendiren bir şeyler yoksa ben olmayacağını düşünüyorum ve görüyorum işin doğrusu. Ama her çocuğu doğduğunda hani tabularasa diyorlar ya boş kağıt gibi, belki o kadar boş değil. Bizim anneannelerimizden, bizim atalarımızdan getirdiğimiz bazı örtük şeyler var aslında yazılı. O yazıların üzerine kimi çocukta daha fazla çabalamanız gerekiyor. Onun şeyi gibi düşünün, kağıdı yazıyı tutmuyor. Kimisinin kağıdı çok daha kolay yazılabilir oluyor. Çevresindeki yaşadıklarının sonucunda böyle bir şeye yönelir diye düşünüyorum. Ben görüyorum da yani. Mesela psikanalitik açıdan da aslında bu daha önce çok çalışılmış, düşünülmüş ve bazı bizim anne baba ya da aile yapısı ya da aile dinamiklerinin bu çocuklarda nasıl olacağına dair bazı çıkarımlarımız da var işin doğrusu. Mesela çok güçlü anne figürü, zayıf bir baba figürü erkeklerde biraz bu tür şeylerin oluşumuna zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bu herkeste söz konusu değil yani. Mesela travmatik yaşantılar, çocukken tacize uğrayan ya da istismara uğrayan kişilerde onların cinsel kimliğinin oluşumunda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ya da mesela ergenliğinde çok ciddi bir depresyona girip toplumdan uzaklaşan, izole yaşayan, izole büyüyen çocuklarda o işte bazı mecralarda gördükleri, okudukları şeylerin eliyle ya da yakın çevrelerinin eliyle böyle şeylere yönlendirilebildiğini ben gerek mesleki hayatımda gerekse de okuduklarımla binlerce kez şahit olmuş birisiyim yani. Ve şöyle bir şey de söz konusu oldu. Hani gençlerde bir şey diyoruz ya, kimlik bunalımı. Zaten biz ergenliği normatif kimlik krizi dönemi deriz yani.
1: Evet.
0: Kimliğini tanıma bulma dönemi. Bu kimliğin bir parçası da cinsel kimliğimizdir. Ve bazen gençlerin kendi kimlik bunalımı döneminde cinsel kimliklerine dair de bazı kafa karışıklıkları olur. Ve tam da burada hele hele çevrelerindeki adeta böyle öykündükleri insanlarda bu tür davranışlar, tutumlar ya da özendirici şeyler gördüklerinde buna yönelme ihtimalleri tabii ki oluyor, artıyor ve en ciddi faktörünü ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Buradan yola çıkarak aslında bu ailem güvende operasyonunu bir psikiyatr olarak nasıl görüyorsunuz?
0: Ben çocuklarla ilgili her bir çocuğun toplumdaki, her bir çocuğu, toplumun her ferdinin kendi çocuğu gibi görüp bakıp ele alması ve koruyup kollaması gerektiğini savunan birisiyim yani. Bu toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Bir toplumun da ayakta kalmasının en önemli adımı bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben komşumun çocuğunu, eğer ki ben düşmanımın çocuğunu kendi çocuğum gibi görüp koruyup kollamıyorsam ben o toplumun 40-50 yıl içerisinde tamamen yok olacağını net şekilde söyleyebilirim yani. Ve bunu inanın şey için söylemiyorum yani. Benim 40 yıllık yaşamım ve özellikle de psikolojiyle ilgili, aileyle ilgili okumalarım, gördüklerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Ve tarihte bunu böyle göstermiş yani. Çocuklarına sahip çıkan, çocuklarını koruyup kollayan, çocukların o anne babanın çocuğu değil de toplumun temel taşı olduğunu düşünen ve böyle davranan toplumların ilerlediğini, öyle davranmayan, çocuklarını görmezden gelen, horlayan ya da başkasının çocuğu diye onu koruyup kollamayı bir ülkü haline getirmeyen aslında toplumların da tarih sahnesinden silindiğini biliyoruz yani. Tam da bu şeyle, bu sorumlulukla ve bu bilinçle hareket ettiğimizde bizim çocuklarımızı, bakın yani siz az önce söylediniz, gerek fuhşata sürükleyenler, gerekse başkalarından para alıp işte bir şekilde fonlanıp çocuk ya da ailenin yapısını bozmaya ya da çocuklarla anne babalarının arasını açmaya ya da çocukların zihinlerini beliren işte bazı tereddütler, bazı karmaşaları onların o karmaşasından yararlanıp onların adeta doğaları

0: planlarını adeta bilinçlerini planlı şekilde yanlışa yönlendirenlere tabii ki bizim mutlaka şey yapmamız gerekiyor yani. Yani toplum olmanın temel şeyi bu yani. Eğer ki birileri benim aile yapıma saldırıyorsa benim bakın her şeyi bir kenara bırakıp öncelikle bunların bu saldırılarını durdurmam gerekir yani. İnanın bu topla füze ile yapılan saldırılardan çok daha önemlidir. Neden bugün Gazze'de olsun işte daha önceki şeylerde olsun hep çocuklar hedef alınıyor? Hiç düşündünüz mü? Ki bu kuralları sözde savaşın evrensel kurallarını 21. yüzyılda bize dikte edenler yapıyor bunları yani. Böyle olduğunu söyleyenler şey yapıyor yani. Çocuklarımızı hedef almalarının nedeni aslında onların, o çocukların bizim ayakta kalmamızın en önemli şeyi olduğunu bilmeleri. Yani bir toplumun, hep diyoruz ya, toplumun işte gayri safi milli hasılası, toplumun sermayesi. Bir toplumun en büyük sermayesi çocukları yani. İsterseniz dünyanın en varlıklı, en zengin toplumu olun. Çocuklarınıza iyi bakmıyorsanız, onları yetiştirmiyorsanız, onlardaki cevherleri ortaya çıkarmıyorsanız, eğer ki onları bırakıyorsanız da başkaları onların zihinlerini şekillendiriyorsa, başkaları onların hayal dünyasını, başkaları onların yarına dair isteklerini, arzularını şekillendiriyorsa, o zaman onlar sizin çocuklarınız değil. Onlar onların çocuklarıdır diye düşünüyorum. Bundan dolayı da bizim çocuklarımızı mutlaka, yani her şeyden çok koruyup kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu burada yapılan, bakın çocukları korunmak adına yapılan kimi yanlışlar bile bence ehvenişerdir, iyidir, yanlışlar olabilir ama çocuklar için değer olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında şöyle de bakmak lazım. Mesela bunun birçok ayağı var. Yani gerçekten bu operasyonlara girmeden önce hani bu hukuki zemin konusunda gerçekten toplumun birçok kesiminin bu konuda ben birleştiğini de görüyorum aslında bu operasyonlar konusunda. Fakat şöyle bir şey de var. Yani bunu kaça ayıralım mesela? Bunun dijital ayağı var. İşte çocukların gerçekten mesela şöyle bir söylem de üretiliyor. Onların kendi kararı mesela. Kendi kararı derken kendi çocuğa verilen kararın adına kendi kararını dayatan, tahakküm eden böyle bir sistem de var. Yani bizim eleştireceğimiz aslında nokta bu. Fakat şimdi bunu toparlarsak. Burada aile böyle bir şey fark ettiğinde, kendi çocuğuna dair böyle bir yönlendirme fark ettiğinde ne yapmalı sorusu. Şimdi hazır okullarda açılıyor ki o konuyu da konuşacağız. Bu uyum haftası meselesi. Onunla ilgili çok da güzel bir yazınız var sevgili hocam. Ama öncesinde bu operasyonlar madem bu kadar çok konuşuluyorken öyle başlayalım dedi ki çok önemli bir mesele. Yani burada ne yapılması gerekiyor hususu önemli. Çocukta böyle bir kafa karışıklığı mı diyeyim ya da karıştırmayı başardıklarında mı diyeyim bilmiyorum yani çocuğun durup dururken böyle bir şeyden kafası karışır mı sorusu da böyle altlık olsun.
0: Şimdi burada ben iki farklı şeyin olduğunu düşünüyorum. Birisi koruyucu faktörler, birisi ise zarar verici faktörler evet. Diyebileceğimiz iki faktör var. Bunları ikisini birbirinden ayırmamız ama bir yandan da ayırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar ikisi iç içe geçmiş şeyler yani. Şimdi koruyucu faktörlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer ki sizin çocuğunuzla güzel, kaliteli vakit geçirmeniz ve iletişiminiz varsa birilerinin aranıza girme ihtimali azalıyor. Bu bir. İkincisi araştırmalar şuna da işaret ediyor. Bir çocuğun etrafında ne kadar çok güvenilir yetişkin varsa, onlarla iletişim kurduğu, sağlıklı iletişimi olan, vakit geçirdiği kişiler varsa o çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirme ihtimali o kadar artıyor. Niye biliyor musunuz? Bizler insan olmayı diğer bir insandan öğreniyoruz yani. Ve eğer ki çevremizde
1: ne kadar güzel,
0: çok fazla insan varsa bizim de sağlıklı bir insani kişilik geliştirme ihtimalimiz artıyor yani. Eğer ki bizim çevremizde çok az insan varsa bizim de bu sefer adeta yolumuzu şaşırmamız, yolumuzu bulamama ihtimalimiz artıyor yani. Ve aslında bundan dolayı insanoğlu yüz binlerce yıldır aslında bir komün halinde, bir köy halinde, hani hep derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bizler aslında o köyü oluşturduğumuzda yani o çocukların etrafında adeta birlik olan, beraber hareket eden köyü oluşturduğumuzda o çocuklarımıza sağlıklı büyüme, kişiliklerinin sağlıklı gelişme şansı da vermiş oluyoruz. Mesela çok küçük bir örnek vereyim.
1: Tabii.
0: Evinde

0: ev işlerini gibi küçük işleri yapan çocukların aslında sağlıklı kişilik gelişiminin daha fazla olduğunu biliyoruz yani.
1: Çok
0: güzel. Çoğumuzu kıyamıyoruz değil mi çocuklarımıza? Bazı rutinleri olan çocukların çok daha sağlıklı yetiştiğini biliyoruz yani. İşte bazı kültürel ya da milli aktivitelere katılan çocukların daha iyi geliştiğini biliyoruz yani. Bir spordur, bir sanattır gibi etkinliklere katılan çocukların çok daha sağlıklı geliştiğini biliyoruz yani. Ve bu tür kavram karmaşaları ya da kişilik karmaşalarının daha az yakalandığını biliyoruz yani. Ama bir çocuğun çevresini biz ne kadar izole edersek, anne babasından, yani geniş çevresini geçtim, anne babasından da izole ettiğimizde bu sefer bu çocuğun kaybolma ihtimali artıyor. Bu sefer de zarar verici faktörlere geldik. Zarar verici faktörler ne oluyor? Mesela bir çocuk ekranlarda bu tür şeylere, olumsuz davranışlara ya da olumsuz kişilik özellikleri sergileyen insanlar maruz kaldığı, ne kadar çok maruz kalıyorsa ve ne kadar fazlaysa bunun miktarı, o kadar olumsuz etkilenme ihtimali artıyor. Bir çocukta depresyon, anksiyete bozukluğu varsa bu tür şeylerden etkilenme ihtimali artıyor çok ilginç bir şekilde. Daha kötü davranışlar, olumsuz davranışlar onun ilgisini çekiyor ya da onlara benzeme ihtimali artıyor. Yani bunlar da var yani. Mesela benim son yıllarda çok sık gördüğüm bir çocukta ekran süresi ne kadar artıyorsa bakın, o çocukta işte cinsel kimlik olsun, gerekse de genel kimlik gelişimi olsun, bozuk olma ihtimali artıyor yani. Son yıllarda mesela ekrana maruz kalıp bütün sosyal çevresinde arkadaşlarından kopup sadece 24 saat neredeyse ekranlara bakıp, bilgisayar başında olabilir, telefon başında olup odasından çıkmayan çocuklar var. Ve neredeyse hepsinde şöyle bir şey gelişiyor biliyor musunuz? İşte cinsel kimliği ile ilgili ilginç söylemler, giyim kuşamı ile ilgili çok ilginç tutumlar, işte bu şey diyorlar, anime kültürü gibi bir kültür deniyor ya, yani böyle tuhaf elbiseler giyme, bu Japon ya da işte Kore filmleri ne bir düşkünlük ve oradaki ilginç işte cosplay dedikleri bazı şeyler var yani, adeta kendini kaybetmiş olup kendini orada ekranlarda gördüğü tiplere benzetmeye çalışıyorlar yani. Aslında onların yapmaya çalıştığı çok da ilginç bir şey gelmiyor bana. Niye biliyor musunuz? Hani şöyle bir hikaye anlatılır. Bir kartal yumurtası işte kümeste falan düşüyor sanırım. Daha sonra işte tavuklar bunun üzerinde kuluçkaya yatıyor. Daha sonra kartal çıkıyor oradan. Kartal sürekli olarak şeylere öykünüyor, kartallara, ama hiçbir zaman uçmuyor. Çünkü çevresinde ona sunulan şey tavuk gibi davranmak ve tavuk gibi davranıyor. Aslında bizim çocuklarımız da her birisi sürekli olarak ekranlarda gördükleri şeylerden dolayı kartal gibi uçmayı değil, işte o ekranlardaki çizgi filmler olsun ya da işte olumsuz şeyler gibi olsun, onlar gibi davranmayı öğreniyor diye düşünüyorum. Tam da burada, yani bu genetik bir şey değil, genlerimiz ne olursa olsun, bir kartal dahi olsa, orada bizi büyütenler ya da gördüğümüz, maruz kaldığımız neyse biz ona benziyoruz. Bu çocuklar için böyle maalesef.
1: Şimdi çocuk kısmından çok uzaklaşmayacağım ama bir taraftan da mesela ailem güvende operasyonuna baktığımız zaman şöyle bir şey gördük. Aslında biz bunu tahmin etmiyor değildik yani. Bizim için çok mesela şaşkınlığımızın şarjını bitirmedi. Çünkü biz bunu zaten konuşuyorduk. Ya burada bir fonlama durumu var yani, yurt dışından fonlanan dernekler mesela. Bu dernekler mesela şaşırttı mı sizi? Yani ne yapıyorlar mesela? Bu dernekler ne yapıyorlarmış? Hepsine baktığımız zaman zaten isim söylemeye de gerek yok ki. Bir tane amaçlarının olduğu kesin. Şimdi burada ciddi bir organizasyonun olduğunu da görüyoruz yani. Ne yapmak istedikleri hususu mesela, neden çocuklar üzerinde bu kadar çok durdukları, niye aile ya da neden annelik? Değil mi mesela? Benim de çok daha önceki sizin gibi değerli konuklarımızı çağırdığımızda konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Yani neden mesela annelik sanki çok kötü bir şey gibi, çok aşağılanan ya da kişinin kendisine ayıracağı vakitten bir bebeğin nasıl çaldığı hususuna dair çok ciddi bir kötüleme mesela. Hep konuştuğumuz şeyler. Aslında bu biraz da arka planını konuşmak lazım. Sizin de dikkatinizi çekiyor muydu? Mesela bir psikiyatr olarak.
0: Ya tabii kesinlikle. Ya bu tek elden yürüyen bir şey de değil. Bence çok katmanlı olarak yürüyen bir şey yani. Ya mesela aile kurumunun bu kadar şey alınması, hedef alınması, anneliğin bu kadar yani ötelenmesi, tüh kaka denerek adeta ötekileştirilmesi ve

toplum daha dışlanacak bir duruma gelmesi. Mesela bana gelen çocuklar oluyor. Annen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor. Aa, nasıl yani? Ev hanımı. Aa, en güzel, en değerli meslek yani. Bakın ben bir erkek olarak inanın hayatta

0: Elinde olduğu gibi ki genetik şeyler de bunu bugün imkan tanıyor. Yani kadınla toplum yürüyebilir ama erkekte böyle bir şey söz konusu olmuyor yani. Anne rahminde adeta bir insanı doğurup şey yapan bir şey yani. Hatta geçenlerde sosyal medyada şöyle bir şey okudum. Düşünün bir şey var, böyle bir robot gibi bir şey ve oradan sürekli olarak insanlar çıkıyor olsa biz giderdik ona tapınırdık gibisinden bir şey söyleniyor yani. Aa, insan oluşturuyor, insan getiriyor. En değer verilen şey o olurdu o toplumdaki muhtemelen yani. Hani bu arılarda da böyle ya. Ama bizde nedense annelik en kötü şey gibi görülüyor yani.
1: Ama bu daha sanki işte dediğim gibi son zamanlarda bu kadar
0: Tabii ki son zamanlarda ve bilerek yapılan bir şey bu. Şimdi yuvayı dişi kuş yapıyor. Yani
1: Evet.
0: yuvayı anneler yapıyor. Babaların böyle bir zihinsel bir şeyi de yok, gücü de yok. Böyle bir bence kapasitesi de yok yani. Ve tam da bundan dolayı yuvayı yıkmak için bence annelerin üzerinde çok çalışılıyor, hedef alınıyor
1: Çok önemli
0: ve bu
1: tespit.
0: bilinçli olarak yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben yani. Normalde aslında bizim de tam bunun aksine çalışıp anneliği yeniden bizim adeta hani günümüz söylemiyle böyle bir şey hale getirmemiz, trend haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum yani. Ve anneliği yeniden bizim çok değerli olduğunu aslında belki de mesela 3 çocuk yapan olsun, 4 çocuk yapan anneleri bizim adeta böyle el üstüne tutmamız gerekiyor.
1: Tavuklara.
0: Hakikaten öyle ama bizim toplum olarak o annelerin yani yaptıkları şeyin aslında bizim varlığımızı devam ettirmek olduğunu farkında olmayı en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bizim benimsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka şeyler olmalı. Yani mesela bir kadın 4 çocuk bu topluma kazandırmışsa ve onları yetiştirmişse mutlaka bunun toplum nezdinde bir şey olmalı diye düşünüyorum
1: Edelim
0: yani.
1: mi?
0: Çok ciddi evet yani. Mesela ne olabilir? Ya mutlaka emeklilik olsun ya da toplumda bazı işte VIP mesela şey olabilir havaalanlarında VIP, CIP gibi şeyleri kullanmasını sağlamamız gerektiğini
1: İyi.
0: düşünüyorum. Hakikaten ama yani. Hani şey oluyor ya şu çok ünlü diyoruz böyle peşine veriyoruz böyle izliyoruz. O gözle bakılmasını sağlamamız gerekiyor ve bunu sağlayabiliriz. Şimdi toplumdaki değer yargıları aslında o toplumun davranışlarına göre belirleniyor. Değer verdiğimiz şey, biraz gösterdiğimiz şey değerleniyor. Yani mesela bugün çok ünlü dediğimiz işte insanların sokakta görüp imza almaya çalıştığı insanlar aslında birileri tarafından bize parlatılan insanlar değil mi yani?
1: Evet,
0: Sürekli
1: doğru.
0: gördüğümüz insanlara bir şekilde öykünmeye başlıyoruz. Biz de sürekli olarak ama bunu tabii ki 3 yılda 5 yılda olmaz bunlar. Bir 10 yıllık belki de bir çabalamayla olacak işler. Yarın öbürsü gün bunu çalışırsak herkes bizim kızlarımız, genç kızlarımızın en büyük şeyi ya ben bir anne olayım, düzgün çocuk yetiştireyim, evimde huzurlu şekilde bir ailem olsun der. Ama eğer ki biz bunu veremezsek günümüzdeki en temel insanların değer gördüğü şeyi para olarak ki günümüzde öyle, bu sefer herkese para kazanmak için her şey yapmaya çalıştığı bir şey olur diye düşünüyorum. Ve bunlar kesinlikle özellikle Türkiye toplumu için spontane oluşan şeyler değil. Zaten bu buradaki fonlayan kurumlara da baktığımızda Türkiye toplumu üzerinde Türkiye'nin aile yapısını yıkmak için, bozmak için var gücüyle çalışanların olduğunu gösteren bir durum ve maalesef bunda da bayağı da bir çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bayağı da başarılı oluyorlar diye düşünüyorum. İnşallah bunun devamı gelir. Ailem güvende.
1: Çok güzel bir başlık değil mi bu?
0: Evet yani
1: Mesela
0: çok da
1: çok
0: güzel bir başlık
1: bence
0: hakikaten
1: yani
0: yani.
1: gerçekten Allah razı olsun.
0: Devam eder ve ailemizi hedef alan kim olursa olsun, kim olursa olsun, yine söylüyorum kim olursa olsun üzerine gidilir ve buna asla müsamaha gösterilmez. Benim kırmızı çizgim ailemdir dememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye toplumunu bugün ayakta tutan da bizim aile yapımız.
1: Zaten oradan diyorsunuz vurmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında bir başka boyut daha var. Biraz önce biraz girdik o konuya ama biraz daha bence bir başlık haline getirebiliriz diye düşünüyorum. O da şu. Mesela bu doğurganlık oranları falan aslında bir kriz var ya. İşte bu hani bu krizi nasıl aşabiliriz? İşte bir çözüm arayışız. Sonrasında bahsettiğiniz gibi aile yılı olması falan. Ama mesela bu doğurganlık oranları mesela şu anda önümde bir sürü sizin yazınız bu arada.

başlıklar var. Aslında çok güzel başlıklandırmışsınız. İşte ücretli çocuk izni süresinin uzatılması demişsiniz. Eğitimde eşitlik, özel okulların kapatılması demişsiniz. Toprak devrimi ve aile dostu konut politikası demişsiniz. Okul ruh sağlığı merkezleri demişsiniz. Empati ve insani değerlerin eğitimi. Ne güzel bir başlık demişsiniz. Tabi bunların içerisinde medya ayağı işte bir takım işte eğitimler bahsetmişsiniz. Şimdi burada aslında bu krizde biraz önce bahsettiğimiz başlığa mı ait sorusunu sorayım. Sonra size bir dinlendireyim, bir ara verelim. Ama şöyle, bu soru unutulmasın. Şimdi ben unutacağım. O yüzden size bırakıyorum, unutuyorsunuz. Bir ara aradan sonra biz konuğumuz çocuk ve genç psikiyatristi Profesör Doktor Veysel Çeri ile muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20'de 24'te.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Profesörler programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, kim var programımızda? Profesör Doktor Veysi Çeri ile çocuk ve genç psikiyatristi. Genç derken kaç yaş olması lazım mesela? Ben yaşlı. Evet, genç. Kaç ben? 20. 25 yaşına kadar. O zaman bana uygun. Tamam, 25. Evet, tamam. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Onu konuşacağız ama sorumuzu hatırlıyor musunuz? Program öncesinde ilk yarıda sorduğum soruyu.
1: Evet, hatırlıyorum tabii. İşte ki gündemimde olan bir mesele doğurganlık krizi.
0: Evet.
1: Aslında bizim Türkiye için de hiç
0: mesela
1: beklemediğim bir şeydi.
0: Mesela bununla ilgili çözüm önerileri geliştirmişsiniz. Çok güzel. Sizin, ben yazınızı okudum ama mesela çözüm önerilerini konuşalım.
1: Ben de birinci çözüm önerim yeniden bizim toprakla buluşmamız diye düşünüyorum. Toprak üretkenliği aslında temsil ediyor. Bir şekilde de muhtemelen kulaklarımıza üretken olmayı fısıldıyor diye düşünüyorum ben. Hmm. Zaten şeyde baktığımızda kırsal insanların çok daha fazla çocuk sahibi olduğunu da görüyoruz. Yani bizim son yıllarda giderek işte bu apartman kültürü dediğimiz kültürün sonucunda bir şekilde doğamızdan koptuğumuzu, doğamızdan koptukça da aslında hani geçen programın birinci bölümünde de konuşmuştuk ya, bizi doğamızdan ya da kültürümüzden kopardıklarında, bağlarımızdan kopardıklarında kulağımıza fısıldadıkları şeylere göre hareket etme ihtimalimiz artıyor. Yani diye düşünüyorum. Ve bizi koruyan, kollayan şeylerden birisi de toprak diye düşünüyorum. Ve insanları yeniden toprakla buluşturmanın, ki zaten geçenlerde şey de vardı, MHP'nin işte bir 11 maddelik bir şey vardı, önerge mi deniyor, bir yasa önergesi de vardı. Orada da geçiyordu. Yeniden kırsala gidişi teşvik etmek yani. Bunlardan birisi diye düşünüyorum. Ya benim toprak şeyinden kastım şu. Ya insanlara eğer ki kendileri orada belirli bir şey içerisinde yaşam tarzı kuracaklarsa tek katlı ev yapmalarını sağlayacak imkanların tanınması, öyle mahallelerin geliştirilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bunun toplumdaki doğurganlığı artıracağını düşünüyorum. Çünkü dört duvar arasında apartmanda çocuk yetiştirmek de çok zor yani. Bir bahçesi olduğunda inanın bir annenin, bir babanın üzerindeki yük neredeyse yarı yarıya düşüyor diye düşünüyorum. Çocuğu bahçenize koyuyorsunuz, toprakla, çamurla, ağaçlarla. Hem daha sağlıklı şekilde büyüyor, hem de daha kolay şekilde büyüyor ve ilginç bir şekilde bizim tek katlı evler, yani o toprak bizi komşularımıza da bağlıyor ilginç şekilde. Şöyle bakıyorsunuz işte apartmanda aslında birbirimize çok da

0: yakınız. Kapılarımız bitişik sayılır. Ama apartman komşuluğu ile aynı işte tek katlı evlerin komşuluğunun aynı olmadığını da hepimiz biliyoruz,
1: Biliyoruz.
0: görüyoruz yani. Gördüğümüz aslında şeyleri test etmenin bir anlamı yok. Gözümüzün önünde yani. Kendi gözünle görüyoruz. Hani şey derler ya, ki günümüzün en büyük bilimsel açıdan sıkıntılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bugün bilim şöyle yürüyor. İlmel yakın düzeyinde gidiyor. Ya işte bilimsel araştırmalar şöyle diyor. Ya abicim ben gözümle görüyorum yani. Gözünle gördüğün şeyi bilimsel araştırma tersini söylese bile senin gözünle gördüğüne bir tık daha şey yapman gerekiyor. Maalesef böyle yani. Ama gelinen noktada bizim kanıta dayalı tıp sistemimizin en büyük açmazlarından birisi bu yani. Normalde ilmal yakın bilginin en zayıf tarafıdır. Ondan sonra ne gelir? İşte aynal yakın dedikleri, işte gözle görme. Gözünle gördüğün şey, bir de hakkal yakın dedikleri, bunu yaşayarak görme meselesi. Biz hep bunu geri adıma atıyoruz yani. Aslında bu işin çözümü bizim geçmişimizde var yani. Eskiden insanlar kaç çocuk sahibi oluyordu? Çok daha fazla oluyordu. Bizim kurduğumuz bugünkü sistem bunu doğurduysa, o zaman daha önceki sonucu doğuran sistemi gözümüzle gördüğümüz, hatta hakkal yakin yaşayarak bildiğimiz şeyi gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında benim orada saydığım birçok şeydi. Geçmişimizde olan faktörler, durumlar diyebilirim.
1: Şimdi aslında bu Türkiye'de aslında herkesin çok merak ettiği ve herkesin böyle üzüldüğü ve kriz olarak gördüğü bu doğurganlık krizinin yanı sıra da biraz önce bu hani operasyonla başlayan işte bir saldırı var dediğimiz başlığa toparlayabileceğimiz bir sebep olarak da görünüyor. Yani bu artık bunun içinde galiba kimlerin ne yapması gerekiyor hususu. Devlette Sayın Aile Bakanımız da bence bu konuda ciddi şeyler yapıyor. İnşallah bekleyeceğiz ve göreceğiz ki yapılıyor bu süreçte. Ama galiba şunu anlatmak değil mi? Buna bir itirazı olacağını düşünmüyorum insanların. Çünkü yaşlanan bir nüfus da var ya. Hani bu nereye gittiğimizin ya da hangi ülkeye benzediğimizin de bir delili ya. Dolayısıyla ben burada herkesin hemen hemen bizim gibi aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Fakat galiba bu konuları anlatan insan mı yok? Çalışan insan mı yok? Var mı böyle bir şey sizde de soru işareti?
0: Ben de anlatan insan olmadığını düşünüyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, yani o zamanlar doğurganlık krizimiz bu kadar yüksek değildi yani, sıkıntılı düzeyde değildi yani. O zamanlar inanın ben bile ya anlayamıyordum yani, neden üç çocuk diye bu kadar dile getiriyor, ediyor. Demek ki
1: Ne kadar
0: bu
1: aslında
0: günleri,
1: küresel bir
0: evet,
1: şey.
0: aslında önceden görüyordu. Aslında bazı şeyler var ki bazı kimseler söylediğinde bizim onu düşünmeden yapmak için olabildiğince çabalamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir özelliği var yani. Bir şey söylüyorsa bizim onu ya bu adam ne diyor diye düşünmeden, ya bir bildiği bir kerameti vardır deyip aslında çabalamamız gerekiyor. Hakikaten. Şimdi bakın 10 yılı aşkın süredir bunları söylemiyor mu? Eğer ki bizler bu konuda toplum olarak, ya evet ya böyle bir durum var, ülkenin Cumhurbaşkanı aslında çok da umurunda olmayabilir yani. Ama toplumu için kafa yoran bir insan olarak yıllardır söylüyor. Ama biz bir türlü harekete geçilmedi yani. Sadece Cumhurbaşkanımız söylüyor. Bazı 3-5 insan kafa yoruyor, çabalıyor. Gerisi umurumuzda değil yani. Akademisyenler olarak biz bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz yani. Ya da işte toplumdaki bizim kanaat önderi diyebileceğimiz, ya da işte ünlüler diyebileceğimiz, ya da popüler diyebileceğimiz, bu toplumun onlara sundukları işte ilgiyi paraya çeviren, hayattaki işte nasıl söylesem, konforlu bir hayata çeviren insanların hiçbirisi bu konuda bir şey yaptı mı? Elini taşın altına koydu mu? Koymadı. Kaç tane ünlü çıkıp da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya evet, bizim toplumumuzdaki aile yapısı çöküyor, ya da işte çocuk sayımız günden güne azalıyor da ben kendimce bir inisiyatif alayım, bir çabalayayım, 5 çocuk yapayım, 4 çocuk yapayım da böyle, ya da bunu yeniden anneli trend haline getirecek bir hale getireyim dedik yani. Ya geçenlerde benim bir şey oldu, çok ciddi linçlendim. İşte bu Nazlı Sabancı sanırım. İşte çocuk yapmış. Çocuk doğumdan 10 gün sonra bir fotoğraf paylaşmış. Bayağı da fit bir şekilde. Ve bir sürü insan linçliyor yani. İşte ben de bu kadar zengin olsam, ben de Sabancıların gelini olsam, ben de şöyle olsam, ben de böyle. Ne alaka yani? Sizin çok fazla paranız varsa sizin çok daha fazla şey tüketip kilo alma ihtimaliniz artıyor yani. Burada hani hep gebeliğe laf atılıyor ya, sürekli olarak gebe olan kadınların sanki yaşlandığı, gebe kalan kadınların sanki işte vücutlarının işte sarktığı ya da çirkinleştiği gibisinden yaygın bir kanı yok mu? Var. Halbuki hiç değil. Aslında o kadına saldırılmasının en büyük nedenini biliyor musunuz? O sürekli olarak bize pompalanan gebelikle ilgili yanlışları darmadağın etmesi. Halbuki ben bir doktor olarak söyleyeyim. Gebelik rahim kanseri ihtimalini çok ciddi şekilde azaltıyor. Gebelik, bakın, emzirmek meme kanseri riskini çok ciddi şekilde azaltıyor. Bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani. Ama gebelik sanki insanların kilo almasına yol açmaz. Sağlıklı gebelik sizin sağlığınızı bir adım daha ileriye taşır. Ve eğer ki siz normal hayatınıza da kendinize bakıyorsanız, sporunuzu yapıyorsanız, sağlıklı besleniyorsanız, gebelikte de bunu devam ettirirseniz o disiplinli yapıya, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu söyledim, bu sefer beni linçlemeye başladılar. Linçlemelerin nedeni biliyor musunuz? Siz işte body shaming yapıyorsunuz. İşte ben gebeyken kilo aldım, bana hakaret ediyorsunuz. Abicim, bununla ne ilgisi var? Ben kimseye de laf söylemedim yani. Ben sadece gebeliğin, yani kendiliğinden menkul kilo yapıcı bir özelliğinin olmadığını, sizin gebe değilken kilo almanıza yol açan herhangi bir faktörün gebeyken de yine kilo almanıza yol açabileceğini söyledim yani. Evet. Ama işte buradaki aslında gebeliği kötüleyen sistem, zihinlerimizi adeta boyayan, zihinlerimizi hani şey diyoruz ya, bu aşılayan sistem bize bunlara karşı da mücadele etmeye itiyor yani. Farkında olmadan reflekslerimizle çalışıyoruz.
1: Bir şey
0: bu refleksleri başkaları belirliyor.
1: Tamam. Çok doğru söylediniz. Mesela diyelim kilo aldı yani anne adayı. Ne olur ki yani? Mesela ne olabilir? Ya, alabilir.
0: Mesele kilo değil. Mesele
1: ya da çirkinleşti.
0: Gebeliğe dair.
1: Atıyorum. Yani öyle bir şey olmuyor yani. Ben hiç çirkin bir hamile kadın görmedim. Hepsi de muhteşemler. Ben anne olmak benim için ayrı konuşulacak bir şey. O çok çok önemli benim için. Ama ben hepsi, her bütün hamile yani gebe kadınların çok şirin olduğunu görüyorum. Çünkü bir çok güzel bir şeyi dünyaya getirecek olmanın o şeyi de yüzlerine yansıyor zaten. Yani neden böyle bir pompalama var? Enteresan.
0: İşte kötü. Yani insan nüfusunu azaltmaya yönelik bir şey yani. Şimdi kadınların çocuk doğurma güdüsü var. Bu güdüyle baş etmek için çeşitli yollara, çeşitli psikolojik manipülasyonlara başvurmak zorundalar. Şöyle ki, bir kadın çocuk istemesiyle ilgili ne yapılıyor? İşte sürekli olarak annelik kötü, annelik çok zor, annelik çok sıkıntılı diye pompalama yapılıyor. İşte bir sürü propaganda yapılıyor. Bununla da yetinilmiyor. Mesela anneliğini adeta sahte şekilde ya da böyle yalancı annelik yapması sağlayacak şeyler var. Yani şimdi bu da ayrı bir linç meselesi olabilir. Ya mesela ben günden güne toplumda giderek artan ki kesinlikle köpek bakılmasına karşı değilim, kedi bakılmasına karşı değilim. Aslında bunun bir çocuğun alternatifi olarak sunulmasına karşıyım. Sunulduğunu da görüyoruz yani. Ne oluyor? Biz kadınların annelik güdüsüyle baş edemiyoruz. O zaman o annelik güdülerini işte yerine koyma dediğimiz başka bir şeyi koyarak aslında adeta avutmalarını sağlamamız gerekiyor diye bir şey de yapılıyor ve bunun sonucunda da sürekli olarak bunun da özellikle çocuk filmlerinde, işte çizgi filmlerde, sinemalarında sürekli olarak köpek sahibi olmanın, köpeklerle ya da işte evcil hayvanlarla o annelik güdüsünü geçirtmeye çalışmalarının olduğunu düşünüyorum, görüyorum işin doğrusu.
1: Buna örnek verebileceğiniz bir çizgi film var mı? Hayır, bunu
0: şimdi gözümün önüne bir sürü geçiyor.
1: Değil de,
0: gözümün
1: önüne
0: bir sürü geçiyor ama
1: eleştiren.
0: Eleştiren mi?
1: Eleştiren.
0: Yok. Reklamlardan tutu şeye kadar bir tane göremezsiniz yani. Tam tersine bunu özendiren, sürekli özendiriliyor.
1: Ben geçen bir tane çizgi film izledim. Genelde izliyorum. Evet, çizgi film. Şu Patron Bebek. İzlediniz mi?
0: Evet.
1: Orada de bence bu meseleyi eleştiriyor.
0: Eleştirisi vardı evet yani. Hatta zaten açık şekilde.
1: Ve çok şaşırdım. Dedim ki ya bu gerçekten konuşuyor.

0: konuşulmalı. Yani bu mesele konuşulmalı diye.
1: Şey evet, aslında mesela, açık şekilde yani o çizgi filmde köpeklerin çocukların yerine konulması meselesi.
0: Evet. Ben de biraz şaşırdım. Baştan dedim ki galiba böyle bir... Hayır, tam tersi ve bu beni açıkçası sevindirdi. Bu konu mesela hiç kimsenin dikkatini mutlaka çekmiştir ama mesela konuşuldu mu bu bilmiyorum ama muhteşem bir şey var. Eleştiri var böyle tam herkesin, muhataplarının anlayacağı şekilde.
1: Şimdi burada şey söylemek istiyorum ben. Burada yani dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir sonuçta işte dünya yönetenlerin iradesinin olduğunu biliyoruz yani. Bu Dünya evet. Ekonomik Forumu'ndan tutun başka şeylere kadar işte en son sayı bile veriyorlar. Dünya nüfusunun 2 milyara işte sabitlenmesi gibisinden bir şeyleri var. Bunun en büyük nedeninin ben şu an sahip oldukları hegemonyayı ya da sistemi sürdürmek olduğunu düşünüyorum. Bu kesinlikle iklim krizi ya da başka bir durum değil. Bugün işte batı endeksli, batı merkezli dünya düzeninin, dünya sisteminin devam ettirilmesi anlamına geliyor yani. Çünkü batı aslında kurduğu sistemin altında kalmaya başladı yani. Şöyle kalmaya başladı. Kendi kurdukları işte değersiz, işte anneliğin, aile yapısının işte anlamsız olduğuna dair söylemlerinin altında kaldılar. Bu sefer kendileri çocuk yapmamaya başladı.
0: Başladılar.
1: Ve çocuk yapmaya devam eden doğu toplumları onların yerini alacak diye bunu engellemeye çalışıyorlar. Zaten bizde doğum oranları düştü. O zaman doğuda da düşsün. Onların üzerinde çalışalım. Her türlü psikolojik ya da toplum mühendisliği çalışmasını yürütelim ki onların sayısı da artmasın. Bizi geçmesin. Bizler de bu kurmuş olduğumuz düzeni devam ettirebilelim yani. Aslında bu kadar basit olduğunu düşünüyorum ben işin doğrusu. Yani çok da şey yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bütün projeksiyonlar 2050'den sonra özellikle işte doğu toplumlarının Afrika'nın mesela işte 2100 yılında Afrika kökenli insanların dünyadaki egemen şey olacağı görülüyor. Bütün düşünler, projeksiyonlar bunu gösteriyor. Bunu engellemeye yönelik ya da işte 2050'de işte çoğunluğu Müslüman toplumların olduğu toplumların aslında bu dönüşümü sağlayacağı görülüyor ve bunu engellemek için adamlar var gücüyle çalışıyor işin doğrusu ve buna düşüyoruz biz de maalesef.
0: Bundan sonrası aslında tahmin etmesi zor değil. Şöyle yapalım. Yine bunları konuşacağız. Programın sonuna doğru vaktimiz var. Şimdi bu uyum haftası bütün anneleri ilgilendiren, bütün babaları ilgilendiren, çocukları daha az ilgilendiriyor gibi duruyor. Şu hususta bu başlıklar meselesinde. Mesela bu aylarda en çok hangi sorular geliyor annelerden mesela? Hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözüm önerileriniz ne oluyor sorusunu soralım. Çünkü burada bayağı güzel çözüm önerileri var. Mesela ilk hafta ne yapmalı annecik? Mesela bahçede ne kadar durur?
1: Ya
0: kendimi de örnek.
1: Aslında bunun net bir cevabı yok diye düşünüyorum ben. Her çocuğun annesine, babasına bağlılık oranı ya da bağımlılık oranı birbirine aynı değil yani. Her çocuk da aynı değil yani. Kimi çocuğun annesini ya da annesiz dayanabilme gücü daha yüksek oluyor. Kimisinin daha az oluyor yani. Çocuk var, yarım saat annesini görmedi mi o çocuk bir daha annesini göremeyecekmiş.
0: Peki ileride hangi çocuk başarılı oluyor bunlardan?
1: Bence biraz daha şey olabilenler yani anne babasının yokluğuna dayanabilenler bir tık daha avantajlı gibi görünüyor. Çünkü yalnızlığa tahammül kapasitemiz bizim gelecekteki karşımıza çıkacak birçok sorunu baş etmemizin en önemli faktörlerinden birisi. Yani eğer siz yalnız kaldığınızda çok ciddi zorlanmıyorsanız, huzursuz olmuyorsanız, gerilmiyorsanız, sürekli olarak birinizin yanınızda olmasına ihtiyaç duymuyorsanız o zaman siz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Aksi takdirde sürekli olarak hayatınızda birisinin olmasını sağlamaya çalıştığınız için birçok şeyden taviz vermek zorunda kalabiliyorsunuz diye düşünüyorum yani. Ama araştırmalar şunu işaret ediyor. Çocukken işte 0-6 yaş döneminde özellikle duygusal kontrolü daha iyi olan çocukların matematiği iyi olan çocuklara göre gelecekte daha başarılı olduğunu gösteriyor yani.
0: Allah Allah.
1: Evet evet, yani bizim böyle bir yanılgımız var. İşte hep ilkokulda çocuğumuz hemen matematik öğrensin diyoruz ama duygu kontrolünü edinmek gelecekte başarılı olmak adına matematik bilgisi ve becerisinden daha öngördürücü gibi görünüyor.
0: Çok iyi. Ben buna sevindim.
1: Evet. Aslında
0: çünkü matematik bir başarı mıdır sorusunu konuşmak isterim ayrıca. Çocuğun matematik bilmesi.
1: Ya matematik sonuçta beyni zorlamanın her türlüsü iyidir diye düşünüyorum. Çünkü beynimiz zorlanarak gelişiyor, tıpkı kaslarımız gibi. Şimdi şeyde çok sevdiğim bir sözü vardır bu şeylerin, sporcuların. No pain no gain diyorlar. Hmm. Yani diyelim ki sen spora gittin. Eğer ki spor yaptığında canın acımıyorsa, kasların biraz ağrımıyorsa sen bir şey, hiçbir kazanım elde etmemişsindir. Sadece orada biraz keyif atmışsındır gibi söylerler. Kaslarının gelişmesini istiyorsan biraz zorlaman gerekiyor. Beyin için de bu söz konusu yani. Ben yıllarca şunu savundum.
0: Kalp için.
1: Yıllarca efendim.
0: Kalp için.
1: Kalp için de öyle, biraz zorlamak gerekiyor. Mesela biraz koşacaksınız, zorlanacaksınız, biraz kalp hızınız artacak. Ki o yürüyüşün ya da koşunun kalbinize faydası olsun. Öylesine sallanarak gezdiğinizde bunun kalbinize çok faydası yok. Ben yıllarca şunu savundum ve yanıldığımı gördüm. Onu söyledim yani. Çocukları çok zorlamayın. Ama bugün araştırmalar şunu net şekilde gösteriyor. Çocukların bir tık zorlanması gerekiyor. Onları travmatize etmeden zorlamamız gerekiyor ki gelişsinler. Özellikle zihinsel açıdan. Sıkıldı. Bırakın biraz sıkılsın. Bunaldı. Biraz bunalsın. Tabii bunalta öldürmemek gerekiyor. İyice şey yapmamak gerekiyor. Hı-hı. Ya da bıktırmamak gerekiyor. Orada bir ince çizgi var. O dengeyi gözetmek gerekiyor. Ama çocuklarım sıkılmasın derseniz çocuklarınızın geleceğini zehirlersiniz. Mutlaka çocuklarınız sıkılacak. O sıkıntıyla baş etmeyi öğrenecekler. Mutlaka çocuklarınız zihinsel olarak zorlanacak. O zorlanmanın karşısında pes etmemeyi, devam etmeyi öğrenecek ki beyinleri gelişsin. Zaten şey belirtiliyor. İnsan beyninin işte nöroplastisitesi dediğimiz gelişiminin belirleyen en önemli faktörün bir zorlanma, iki sıkılma olduğu belirtiliyor. Yani eğer ki siz bir şey çalışırken sıkılmıyorsanız, zorlanmıyorsanız aslında o sizin beyninizi geliştirmiyor diyebilirim. Bundan dolayı da bundan kaçınmamak gerekiyor. Çocuklarımızı zorlamamız lazım biraz.
0: Peki sizin gördüğünüz çocuklarda ne var? Yani hangi yıllardaki çocuklar daha mutluydu?
1: Bence kesinlikle bizim dönemin çocukları
0: daha
1: çok daha zor yaşantılarla karşı karşıyaydılar. Anne babalık olarak çok daha kötü anne babalığa maruz kaldılar. Ama çok daha mutluydular diye düşünüyorum. Çünkü günümüzün çocuklarını biz dualarından kopardık. Olabilecek en kötü şeyin ben bu olduğunu düşünüyorum. Duaları bir köy, bir toprak, arkadaşlar, anne baba, anne dedeler, bir komünite ve biz çocuklarımızı maalesef komüniteden kopardık ve ekranlara, dört duvara hapsettik diye düşünüyorum. Ve bunu da zaten araştırmalar da gösteriyor. Bugün her iki çocuktan birinde, dünya genelindeki araştırmalar, her iki çocuktan birisinde ya depresyon ya da anksiyete bozukluğu olduğunu gösteriyor yani. Yani %50'si demek yani. Normalde düşünün, şu an desem ki çocukların %50'sinde grip var, dünya alarma geçer. Grip çok basit bir hastalık. Ama her ikisinden birisinde çok yıkıcı etkileri olan depresyon ya da anksiyete olduğunu bütün dünya verileri gösteriyor ama hiç kılımız kıpırdamıyor. Niye böyle? İşte bizim kurduğumuz dünya düzeninin onların doğasına uygun olmayışı ve bizim kendi kıt anlayışımızla oluşturduğumuz ve onlara sunduğumuz hayatın onları zorlaması ve onların ruhlarının adeta bunun altında ezilmesi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yapanlar maalesef dünya hegemonyalarını, dünyadaki güçlerini, tahakkümlerini devam ettirmek isteyenler diye düşünüyorum. Ve bunun bedelini maalesef en çok da çocuklarımız ödüyor.
0: Başarıyorlar mı?
1: Maalesef başarıyor, evet. İşte %50'sinin... Ya niye? Bir çocuk neden depresyona girer ya? Düşünebiliyor musunuz? Hayatta en fazla hiçbir şey takmayacağı, bakın saçmalamanın lüks olduğu, en küçük şeyden mutlu olabileceği bir dönemde bir çocuğun depresif olması, sürekli mutsuz, keyifsiz, can sıkıntısı yaşaması, hayattan keyif almaması dünyanın en kötü şeyi değil mi sizce yani?
0: Tabii.
1: Ve bakın her iki çocuktan birisinde diyorum ya depresyon ya da anksiyete var. Maalesef bizim bu tahakküm sevdamızın, bizim derken bizim değil maalesef bugün, çünkü dünya tahakküm eden bizler değiliz. Batı merkezli dünya yapısı ve onların kurduğu yüzyıllık sistem çocuklarımızı, ruh sağlığını ciddi şekilde bozmuş görünüyor. Ve bu sistemlerini devam ettirmek için çocuklarımızı ezmeye devam ediyorlar. Sadece bizim çocuklarımız değil, bütün dünya çocuklarını.
0: Peki siz psikiyatrist olmaya karar verdiniz. Yani niye çocukları çalışmak istediniz? Yani niye genç yaşlılar, yani bizim gibi yaşlılar değil?
1: Ben hep çocuk doktoru olmak istiyordum. Ben Çapa Tıp Fakültesi'nde okudum. İlk girdiğim yıldan itibaren hep çocuk doktoru olacağım diyordum. Sonra 6. sınıfta pediatri stajımız oluyor. Evet. Orada şunu gördüm ben. Yani aileler çocuklarını getiriyor. Ama aslında ailelerin getirdiği çocukları değil, gelecek kaygıları. Ve o gelecek kaygısıyla baş etmek çok zor olduğunu gördüm yani. Çünkü mesela çocuğunu getiriyor, çocuk da işte hafif bir nezle var, hafif bir grip var. Bir doktor için çok basit bir şey. Ama aile çocuğu ölüyormuşçasına, geleceği yok oluyormuşçasına bir tepkiyle geliyordu. Ve oradaki doktorlarla ailelerin o beklentileriyle düşüncelerinin birbirinden çok farklı olması. Doktor için ne? Çok basit bir infeksiyon bu. Yani ne var bunda? Ama anne için can havliyle, baba için can havliyle geldi bir yer. Ve orada çok ciddi tartıştıklarını, çatıştıklarını görünce o beklentilerin beni korkuttu. Ben pediatriden uzaklaştım ve internken, yani son sınıfında tıp fakültesinin dahiliyeye yöneldim. Dahiliye yazdım. Sonrasında ben dahiliyenin bana göre olmadığını gördüm. Psikiyatrist olmak istiyordum. Çocuk psikiyatrisi de böylelikle şey oldu. Oldum olası çocukları çok seviyorum. Kendi çocuk tarafımın olduğunu görüyorum, biliyorum ve seviyorum da bunu. Umarım hiç değişmez. Yeğenlerim falan beni çok sever. Küçüklüğümden beri ya. Ben böyle bir şeyim var yani. Umarım hep böyle de kalır. Böyle gidiyoruz yani. Ondan dolayı çocuklarla olmak da güzel. Ve ben bunu bana bahşedilen bir şey olarak görüyorum işin doğrusu. Çocuklarla bir arada olmak bence Allah'ın bana bir lütfu
0: diye
1: düşünüyorum.
0: Peki şöyle şeyler oluyor mu mesela? Ben gerçekten bunlara yazılabilir mi bilmiyorum ama mesela çocuklar zaten birebir zaten böyle ruberu görüşüyorsunuz değil mi çocuklarla? Gerçekten böyle hayal dünyalarından tutun da kendi kurdukları cümlelere kadar onlar biraz daha somut ve gerçekler üzerindeler ya mesela işte. Çok güldüren, bir o kadar düşündüren, şaşırtan oluyor mu hikayeler?
1: Çıkıyor tabii mu? Çok fazla oluyor.
0: Böyle dostluklar ya, mesela.
1: Mesela tabii benim çok sevdiğim, böyle dost olduğum, kanka olduğum çok
0: çocuk
1: şey var.
0: Var.
1: Bana Veysi derler mesela yani. Bana Veysi mesela işte 7 yaşındaki çocuk ailesine Veysi'ye gidelim. Veysi ne yapıyor? Mesela geliyorlar şey, Veysi ne yapıyorsun falan, askerlik arkadaşı gibi. Ben çok severim. Hatta benim çok sevdiğim bir iş arkadaşım var. Çocuğu ilk defa tanıştığımızda İşte Veysi Hoca şöyle böyle falan bayağı anlatmış. Çocuk geldi yanımda. Veysi Hoca merhaba. Ben dedim ki ne Veysi Hocası ya, ne yapıyorsun lan falan. Böyle onun dilinden konuşunca böyle bir çocuk bir şok oldu. Sonrasında böyle bir kanka dedi. Annesi geldi bizi öyle bir samimi görünce hemen çocuğuna ya sen ne yapıyorsun Veysi Hoca şöyle. Ya ne diyorsa anneciğim ya benim kankam dedi ya hani böyle bir.
0: Galiba bu.
1: Evet ya ben çocuklarla öyle olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi çocuklar, anne babaların çok ciddi yaptığı bir yanlış var. Çocuklar bizlerin onların temel koruyucu, kollayıcısı olduğunu farkında değiller yani.
0: Evet.
1: Bunun farkında olan biziz. Bizim mutlaka çocuklarımızla iletişimimizin iyi olması için çabalaması gereken biziz. Yani çocuklar bunun farkında değil. Bizim onlar için ne kadar hayati olduğumuzun da farkında değiller. Bundan dolayı bizlerin çocuklarımızla iletişimimiz iyi olsun diye kafa yormamız, okumamız, incelememiz, çocuklarımızın zihin dünyasına yakın olmamız gerekiyor. Çocuğum bendeyken mesela sabahları kahvaltıdan sonra şey yapardık yani. İşte felsefe saati diyordum ben 7 yaşında. Ya inanın öğrendiğim şeylerin haddi hesabı yok yani. O da şöyle. Herkes istediği soruyu sorabilir. Ve bir soru soracağız. Herkes aklına ne gelirse onu açıklayacak. Yani paralel evreninden tutun. İnsanların ilişkilerine, kim ne yapıyoruna. Ya zaten ben şunu düşünüyorum. Hayatta gerçek filozof diye bir şey yok yani. Çocuklarından başka yani.
0: Çok.
1: Hiçbir şeyleri yok. Sadece akıllarına dayanan, gözlemlerine dayanan ve bundan yola çıkarak bir şeyler söyleyen çocuklar ve çocukları bu kulakla filozof oldukları gerçeğini düşünerek dinlediğimizde her şey çok farklı oluyor yani. O anlattıkları şeylerin sahiciliği, onların yaşadığı dünyanın apayrı oluşu, bizim gördüklerimizden çok daha farklı ayrıntıları görmeleri ve bunu yorumlamaları aslında çok şey yani böyle bir adeta bir sihir gibi bir şey diye düşünüyorum ben.
0: Çok.
1: Ve onlarla hemhal olmak o dünyalarıyla bence bir lütuf.
0: Şimdi aslında çocuk demişken gerçi maalesef hani suça sürüklenmiş çocuk diyorlar ya mesela. Ben bu kavramı biraz konuşmak istiyorum. Bir çocuk psikiyatristiyle. Mesela bu çok acı örneklerimiz oldu. İşte Ahmet Mingöz'ü oldu, Atlas oldu. Birçok güzel, nice böyle gül çocuklar maalesef bir katliamı, işte bir cinayeti kurban gittiler. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Yani artık bu suça sürüklenmiş çocuk kavramını konuşmayalım gerçeği var. Yani suç ve sürüklenmiş çocuk yoksa o suçu gerçekten bizzat işleyen. Mesela buradaki ayrımı nasıl yapmalı insanlar?
1: Şimdi burada hani programın ilk bölümünde de konuştuk. Toplumdaki her bir çocuğu, düşmanımın çocuğu dahi olsa, kendi çocuğummuş gibi görmedikçe biz toplum olamayacağımızı düşünüyorum ya da başarılı olamayacağımızı toplum olarak düşünüyorum ben. Bu minvalden baktığımızda aslında suça bulaşmış mı dersiniz, suça karışmış mı dersiniz, suça sürüklenmiş mi dersiniz? Her çocuk aslında bizim toplum için çok ciddi bir kayıp yani. Ben her bir insan yavrusunun doğduğunda başka dünyada hiçbir kimsede olmayan bazı hasletler, özellikler, potansiyellerle doğduğunu düşünüyorum, inanıyorum yani. Yani dünyada diyelim ki ilk insandan son insana kadar 100 milyar insan olacaksa her birisinde mutlaka birbirinden bizim parmak izimizin farklı oluşu gibi başka kimsede bulamayacağımız bazı özellikler var diye düşünüyorum ben. Bu açıdan bakarsak yani. İşte Einstein'dan tutun başka işte Edison'una ya da Tesla'sına ya da işte bizim dünyamızdan Farabi'sine, işte El Cezeri'sine bu insanların bulduğu şeyleri o insanlar gelmeseydi belki de başkaları hiçbir zaman bulmayacaktı yani diye düşünüyorum ben. Böyle olunca da bizim her bir çocuğu kaybetmemek adına var gücümüzle çalışmamız gerektiğini ve bunun için ne gerekiyorsa bizim bütün imkanları seferber ederek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum yani. Böyle olunca düşünün bir işte Einstein diyelim ki küçükken işte aklı henüz tam ermiyor.
0: Evet.
1: İşte davranışını yönlendirme yetisi de çok gelişmemiş. Annesi babası da sıkıntılı tipler. Mahallesi de kötüydü. Onun suça bir suç sonuçta ortamı oldu. O da gitti bir suç işledi. Hapse tıkadık yani. Kim kaybetti? Evet, zaten o kaybetti gitti. Toplum da kaybetti. Toplumu boş verin. İnsanlık kaybetti. Böyle bakmamız gerektiğini düşündüğümüz için aslında suça sürüklenen çocuk diye bir tabir geliştirilmişti. Ama maalesef son yıllarda Türkiye'de bunun çok da iyi gitmediğini gördük. Zaten değiştirildi. Ama burada bizim şunu görmemiz gerekiyor.
0: Tabii.
1: Mutlaka eğer ki bir çocuk bir suça karışıyorsa, bulaşıyorsa orada o çocuğun o suçu işlemesinde mutlaka kabahati olan, mutlaka ya da en azından bir işini gücünü yapmayan anne baba da olabilir, çevredeki başka kişiler de olabilir. Onların da mutlaka sorumlu tutulması gerektiğine göndermede bulunmalı. Yoksa o çocuk yaptığı suç yerine kar kalsın değil yani. Mutlaka onda şey olmalı ama bir çocuk hapse giriyorsa bence onun yanında iki kişi daha girmeli diye düşünüyorum ben. Benim
0: şu
1: genel olarak
0: gördüm. Zaten bu Kahramanmaraş'taki olayla ilgili biliyorsunuz.
1: Ya evet yani, evet yani orada anne baba o çocuğu koruyacak yani. Burada içimi acıtan bir şey daha söylemek istiyorum. Çocuk yetiştirmek bir anne baba için zaten dünyanın en zihinsel açıdan, duygusal açıdan küfretli şeyi yani. Çocuğunuzun parmağına bir küçük diken batıyor. canınızdan can gidiyor değil mi yani?
0: Evet.
1: Çok külfetli bir şey yani.
0: Çok.
1: Çok sıkıntılı bir şey. En azından ekonomik açıdan hiçbir külfet olmaması için bizim çalışmamız gerekiyor. Hı. Mesela ben bir şey söyleyeyim.

0: söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Çocuklarımız için çocuk psikiyatrisine götürdüklerinde bence sigortanın bu sağlık işte SGK mı oluyor? SGK'nın mutlaka karşılaması gerekiyor. Ya ben özelde çalışıyorum. İnanın yüreğim kanıyor yani. Neden ben sadece biraz parası olan insanların çocuklarına bakmak zorunda olayım ki yani? Neden diğer çocuklar da getirmesin ki? Şimdi benim de bir yer açmışım, ücretsiz bakma şansım da yok. Evet, kendi çapımızda biraz bakıyoruz yani. Ve o insanlara da bakabilmemiz gerekiyor. Madem çocuk psikiyatrisi buralarda, bütün dünyada bakılıyor, bizde de öyle olsun ya. Ya çocuklarımız için değer. İnanın hiçbir şey kaybetmeyiz yani.
1: Ama şu anda öyle diyebiliyorum ben.
0: Değil.
1: Devlet hastanesinde.
0: Ya devlet hastanesinde öyle ama devlet hastanesinde o yoğunlukta yani ben bir muayene 45 dakika, 1 saat olmalı çocuk psikiyatrisi.
1: Hmm.
0: E bunu sağlayamıyorsa ya bunun devleti, bunun özel muayenehanesi yok yani. Bizim sigortaları gerek özel gerekse de SGK'yı en azından çocuklarımız için en iyi alacakları şeyi sağlamak için bunu çok da yapabiliriz önemli, yani önemli diye düşünüyorum ben.
1: Çok önemli.
0: Ve bu inanın Türkiye çağ atlatacaktır diye düşünüyorum yani. Çocuklarımız için değer ya. Çocuklar hepimizin çocuğu. Yani böyle bakmadığımız bir deçede çocuklarımıza yeterince iyi bakmayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Hı hı. Aslında o sürenin bir çocuğa verilecek sürenin
0: evet,
1: yani 45 dakika.
0: Evet yani 45 dakikanın altında kesinlikle o çocuk değerlendirmesi olmaz diye düşünüyorum 45 dakikanın altındaki bir şeyin. Ben 45 dakikada anlamıyorum. Bir saat geçiyor inanın bazen bir saat 15-20 dakika yine anlayamıyorum. Yani o yüzden...
1: Peki arttı mı bu çocuklardaki depresyon ve psikiyatristik
0: tabii,
1: sebepler?
0: Son yıllarda artıyor. Her gün artıyor. Otizm artıyor. Depresyon artıyor. Dikkat eksikliği, hipoksite bozukluğu artıyor. Anksiyete bozukluğu artıyor. Kendine zarar verme artıyor. Ve maalesef kendine kıyma da bütün dünyada çocuklar ve gençler arasında artıyor maalesef. Özellikle pandemiden sonra çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ben bunun bir şekilde nasıl olduğunu açıklayamıyorum. Ama pandemiden sonra bütün bu psikiyatrik hastalıklarda 3-4 katlık bir artış söz konusu.
1: Şimdi aslında bu önemli ama bir taraftan da madem o konuya girdik, bu bağımlılıklar üzerinden giderken herkes bu dijitali çok şey yapıyor ya işte. Mesela ben de söylüyorum işte sosyal medya mı sosyal mera mı karar veremediğimiz bir düzlemin içerisinde mücadele veriyoruz ama ya çocuklar enteresan bir şekilde mesela bir kısımda şöyle diyor evet çocukların işte bilişsel kapasitesini artırıyor işte dijitaldeki şeyler. Evet böyle şaşırdınız ama onu diyenler de var işte şu oyunlar zeka geliştiriyor şöyle falan ama galiba burada söyleyeceğimiz şey süre. Sizin söylediniz.
0: Şöyle doğru süre çok önemli ama yani araştırmaların çocukların işte dijital mecraların çocukların zekasını geliştirmediğini de söylemem gerekiyor. Bu endüstrinin bir aslında
1: bize,
0: evet yani reklamı diyebiliriz yani. Maalesef gerçekler kesinlikle bunu göstermiyor. Bakın endüstrinin onca araştırmasına rağmen bugüne kadar çocuklarda bir tık sosyalliği arttırdığı, bir miktar faydası olduğu gösterilen tek bir program var. Çocukluğumuzun Susam Sokağı.
1: Evet.
0: Onun dışında bakın o kadar araştırmaya, o kadar para harcamaya rağmen faydası olduğu gösterilen bir şey yok. Anne babaların sık sık gelip de ya hocam işte İngilizce saymayı öğrendi, İngilizce öğrendi dediğini biliyorum, görüyorum yani. Araştırmalar şuna da işaret ediyor. Evet çocuklar ediniyor ama ezbere adeta papağan gibi bir şey olduğunu ve kalıcılaşmadığını, kısa sürede unutulduğunu gösteriyor oradan öğrenilen şeyle. İnsan beyni, özellikle çocukların beyni birebir insanlarla etkileşim içerisinde öğrenmeye daha meyilli ve o bilgilerin kalıcı olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bugün bakın size tek bir araştırma söyleyeyim. Yazarak, elle yazarak, kalemle yazdığımız bilgilerin zihnimizde kalma süresi bizim tablette yazdığımız şeye göre çok daha uzun yani.
1: Ciddi
0: mi? Çünkü evet. Çünkü bir tık yaşayarak şey yapıyoruz yani. Daha fazla aklımızda kalıyor, zihnimizde kalıyor. Ve araştırmalar, evet süre çok önemli. Bugün mesela ergenlerde özellikle 2 saate kadar günlük ekran süresinden kastım televizyon, tablet, telefon, bilgisayar hepsinin toplamı 2 saati aşmadığında onları mental olarak rahatlattığını, iyi geldiğini ama 2 saatten fazlasının depresyonu arttırdığını, anksiyete arttırdığını, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu arttırdığını ve kendine zarar verme davranışını arttırdığını biliyoruz yani. Bugün 2014 yılından 2026'ya kadar ABD'de depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme davranışının arttığı görülüyor. Ve bunun en önemli nedeninin giderek artan ekran süresi olduğunu biliyoruz yani. Hani dedi ki 2 saat. İlaçla zehri birbirinden ayıran dozudur. Ve bu da ergenlerde 2 saat ekran süresi. Çocuklarda da yani işte 12 yaşından küçüklerde de 1 saattir yani. Eğer ki çocuğunuz günde 1 saatten fazla 12 yaşından küçüklerde ekrana maruz kalıyorsa bilin ki oradan zarar görüyor yani. Bir ergen de 2 saatten fazla bakıyorsa kesinlikle zarar görüyordur. Hiçbir faydası yok. Tabii ki faydası olabilir. Küçük küçük faydaları olabilir yani. Ama genel olarak o çocuk çok ciddi zarar görüyordur. Ve ben geleceğin en büyük sıkıntısının, zorluğunun dijital bağımlılık olacağını bugünden öngörüyorum. 10 yıl sonra eğer ki biz bu dijital bağımlılıkla ilgili durdurucu ya da işte bir şekilde onunla baş edici mekanizmaları, sistemleri geliştirmezsek 10 yıl sonra çok fazla ailenin ve toplumun dili yanacak diye düşünüyorum. Ve bu uyarıyı buradan yapmak istiyorum.
1: Evet, aslında bence çok da faydalı oldu diye düşünüyorum anneler için. Galiba annelerin şu anda böyle bir de şey var mesela yani. Ne kadar bir anne, ne kadar çocuğuna ne hangi sınırda itiraz diretmeli yani? Ne kadar ya da çocuk nereye kadar yani sınırı meselesi var ya, çok konuşulan mesele bu. Galiba biz onu şey yapıyoruz.
0: Ya evet, bu
1: belirleyemiyoruz.
0: Evet. Aslında çocuk meselesi denge meselesi yani. Hakikaten her şeyi kararında, dozunda, dengesinde yürütmek çok önemli diye düşünüyorum. Ne aşırı izin verici, ne aşırı kuralcı olmamak gerekiyor. Ama çoğu zaman yapmamız gerekenin bazen çoğu zaman kendi göğsümüze taş koymak olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela çocuğumuz diyelim ki çok sıradan normal bir şey istiyor. Bazen hayır diyerek ona hayatın gerçekliğini öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aşırı izin vericilik çünkü günümüzün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Eğer ki bir çocuğumuz her dediğini yaparsak, çocuğumuz sevginin ölçüsünün sevdiklerinin dediğini yapmak olduğu yanlış kanısına varabiliyor yani. Böylelikle de ne oluyor? Yarın öbür gün birisini sevdiğinde onun her dediğini yapmaya girişebiliyor yani. Ki bu da çok ciddi yanlışlara yol açabiliyor. İşte arkadaşını seviyor diye her istediğini yaptığında çocukların başına neler geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani bizim mutlaka sevgi sevmenin onun her istediğini yapmak olmadığını davranışlarımızda, tutumlarımızda göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok önemli. Şimdi yarından okullar açılıyor ya hocam. Şimdi burada aslında insanların da merak ettiği, bence ailelerin en büyük korkusu bu akran zorbalığı meselesi. Bu arada başka bir isim bulsak bu akran zorbalığı meselesine, ne bulsak onu hemen bir çalışsak. Hangi kelimelerle anlatsak bu duygu durumunu bilmiyorum ama. Bu meseleyi çocuklar arasında en aza indirgeyecek ya da ailelerin bu anlamda alabileceği önlemler. Hadi zaten çocuklar bir gözetmenleri var başlarında ama. Bu arada hani bunun da arttığını düşünürsek yani çok fazla arttığını düşünüyorum ben bu akran zorbalığı meselesinin.
0: Tabii çocuklarımızı...
1: İşte bunun sebebi galiba bu dijitaldeki çok fazla sörfle.
0: Dijitalleşme ve insanlardan uzaklaşma yani.
1: Aslında, acımasızlaşma.
0: Evet, duyarsızlaşıyoruz.
1: Çocuklarda da mı acımasızlık görüyoruz?
0: Çocuklar zaten acımasızdır yani. Çocuklarda henüz empati gelişimi ya da vicdan gelişimi çok iyi olmadığından dolayı fırsat verirseniz çok ciddi...
1: Peki çok empati duyan çocuklarda, mesela diğer gam olan çocuklar empati değil mi?
0: Her şeyin aşırısı zararlı. Mutlaka denge yani. Mutlaka hani kıvamında olması çok hani ahseni takvim diyorlar ya. Tam bir öyle bir dengeli şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. Aşırı mesela dediğiniz gibi empatik olmadan çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Bizim mutlaka her şeyi ölçülü, dengeli götürmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela duygularla ilgili de bu çok şey oluyor. Aman çocuğum hiç kızmasın, sinirlenmesin. Böyle bir şey yok yani. Bütün duygular kararında, yerinde, zamanda, dozunda iyidir ve ekspres edilmesi gerekir yani. Sizin sınırınızı birisi zorluyorsa sizin sinirleriniz

0: Beğenmeniz tabii kararında, dozunda iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Nefret mesela. Aman çocuğum nefret etmesin. Tabii ki nefret edecek yani. Bazılarının nefret edilmesi gerekiyor. Yani bugün işte mesela işte İsrail'de olanlardan dolayı bizim bir nefretimiz olmalı ya. Oradaki çocukları
1: Türklerde
0: bu
1: var
0: kadar şey
1: mı?
0: yapanlara
1: Var.
0: karşı onu tabii
1: Bizde de var tabii
0: herkesten
1: ki.
0: şey yapmamak kaydıyla tabii ki nefret edeceğiz yani. Sinirlilik, gergin bütün duygular bize aslında bir lütuf olarak verilmiştir. Bir hediye olarak verilmiştir ve onu yerinde, zamanda, dozunda kullanmamız gerekir yani. Öfkem de bir hediyedir. Gidip de onu yanlış yere vermemem gerekiyor. Yanlış adrese vermemem gerekiyor. Yoksa bana geri gelir. Posta ve gönderdiğim parası da cabası olur yani. Sevgi de öyledir. Mutluluk da öyledir. Hüzün de öyledir. Bütün bunları kararında, dozunda kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çocuk sevgisi de böyledir. Yani çocuk sevgisinde aşırıya gitmemek gerekiyor. Onları kararında, dozunda sevmek gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten geri dönüşü kötü olabiliyor yani. Mesela çocuğunu çok çok aşırı sevdiğinizde yarın öbürsü gün onlar için çok değersiz olabiliyorsunuz yani. Bunların şeyini yapmak gerekiyor.
1: Ciddi mi?
0: Tabii kesinlikle. Ya mesela birçok narsistik oluşumun en büyük nedeni nedir? Aşırı sevilen, aşırı çevresine dönülen, aşırı kendisini çocuğu için adeta saçını süpürge eden anne babaların olduğunu görürüz. Onları gerçeklikten koparmamak gerekiyor.
1: Bu mesela bunun oranı dozu ne olmalı hususunu onu konuşuruz hocam
0: Tabii ya
1: yani.
0: gerçeklik bize bir şey veriyor. Oradan çok kopmamaya çalışmak lazım.
1: Galiba biz o zaman güzel ortamlarda büyümüşüz hocam ya, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Galiba o mutedil olan yani denge üzerine kurulu olan bizim zamanlarımızmış, değil mi?
0: Tabii
1: Mesela çok da fazla böyle romantik böyle işte biz çocukluğumuzla ilgili böyle çok dramatize, melankolik ya da melodramlar üretmenin manası galiba yok.
0: Yok.
1: Tabii ki çok özür dilerim burada acı çekmek ya da insanların acılar çok farklıdır. Hepsine çok saygı duymak gerekir. Ama mesela biz iyi yaşamışız, yani mutlu çocuklarmışız.
0: Kesinlikle ya komünitenin iyi tarafı odur zaten ya da çift ebeveynle büyümenin iyi tarafı odur. Anneniz sizin manyak olabilir ya da babanız psikopat olabilir. Ama ikisinin beraber psikopat olma ihtimali çok çok daha düşüktür. Ya da ikisi diyelim ki psikopat ama baba anneniz var, dedeniz var, teyzeniz var, halanız varsa o zaman sizin onlardan sıyrılma şeyiniz çok fazladır. Ben çok fazla başarılı insan biliyorum. Anne çok kötü, baba çok kötü. Bir dayısı ya da amcası ya da teyzesi, halası o çocuğun elinden tutmuş. Çocuk çok başarılı olmuş. Onu geçtim ya da onlar da olmamış. Bir öğretmen elinden tutmuş çok başarılı olmuş. Ya da işte mahalleden birileri elinden tutmuş çok başarılı olmuş yani.
1: Ama işte bu el tutma meselesi var ya, o mesela o zamanlardaydı galiba.
0: İşte evet o
1: Şu anda çok
0: zamanlardaydı.
1: fazla
0: Yok
1: insanlar
0: işte. Zaten o yüzden çocuklar bu
1: birbirlerini
0: kadar kötü.
1: yani eli bırak bile serçe parmağını esirgeyen birbirinden böyle çok enteresan. Ama bu hepimiz birbirimize karşı öyleyiz. Hoş ben öyle olmamaya çalışıyorum. Elhamdülillah ama bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Yani insan duygularını bile esirgememeli ya. Yani çok
0: Esra Hanım,
1: şey geliyor.
0: insan bugün 100 bin yaşında olduğu belirtiliyor. Ve bakın
1: Evet.
0: 99.900 sene biz böyle geldik. Son 100 yıldır her şeyi tepe taklak attık yani. İnsanları giderek o komüniteden, köyden, birlik beraberlikten koparıp evlerine dört duvara hapsettik ve bunun acılarını yaşıyoruz şu an. Bence yeniden oraya dönmemiz gerekiyor.
1: Yani kesinlikle bir o kadar da galiba bu şükür meselesini konuşmak lazım bence hocam.
0: Şükür çok önemli tabii.
1: Şükür. Bin şükür diyoruz ya. Yani gerçekten o meseleyi bence konuşmak lazım. Bu hani şükretmek öğrenilecek bir şeyse bu. Gerçekten ben insanları anlatmakla beraber bu duygunun hissediş ve bu his düeti dediğimiz meselede insanlar bunu birbirlerinden bir aktarımı var yani bu. Gerçekten ben şükrün de bir genetik olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bugün araştırmalar bile şeyi gösteriyor. Yani bizim yaşamımızdan memnuniyetimiz ve bunu ifade edişimizin sağlığımız ve hayatımızın gidişatı üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz yani.
1: Değil
0: Hani
1: mi?
0: şükür diyoruz ya. Böyle bir dini şey illa ki dini terminoloji de gerek yok yani. O hayattan memnuniyet duyma hissi birçok hastalığa karşı sadece psikolojik hastalık değil yani. Tıbbi hastalığa karşı bile koruyucu, kollayıcı yani.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Stressizlik meselesi
0: Evet
1: falan
0: ya.
1: filan. Çok enteresan. Hocam çok teşekkür ederim.

hocam. Bir de kırmadınız. Veysel hocam, böyle bayağı da bir hayranlarınız var. Sizi seven, anlatımınızı seven. Bir de cesursunuz siz. Cesaret önemli bir şey. Çok seviyorum o cümleyi. Cesaret

0: Etmemiz gerekiyor.
1: Başkasının da sakin
0: çünkü zihinler, dimağlar ancak böyle yeşeriyor. Bundan dolayı ben de lince uğrasam da çoğu zaman. Tabii çok
1: akşam
0: fazla.
1: Akşam kaç gibi uğrarsınız hocam?
0: Vallahi neredeyse her gün bir şey oluyor. Çünkü ya bir şey söylediğiniz anda, özellikle de özgün bir şey söylediğiniz anda insanlar size tepki gösteriyor. Çünkü hepimiz insan olmanın doğası olarak öğrendiklerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim normalde bir handikapımız. Bizim evet bazı şeylerimize bağlı olmamız ama yeniliğe de açık olmamız gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah yine ağırlamak isterim sizi Veysel Hocam. Gerçekten bu program bizim için çok faydalı. İnsanlık için faydalı. Zaten böyle bir şey yaptıysak hoş, mutluluk için yeterli bir sebep olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz. Daha nerelerden?
0: Ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ne demek hocam, gerçekten şimdi size mesajları da okutacağım. Size hayranlarınız da mesajlar yazmışlar. Şimdi bunu okutacağız. Evet, konuklarımızın en sevdiği meseleler bunlar. Şimdi efendim biz gidiyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün çok önemli bir konuydu bu. Ailem güvende operasyonu ile ilgili aslında bütün psikolojik alt zeminini konuşmaya çalıştık. Kimle konuşmaya çalıştık? Genç ve çocuk psikiyatristi Profesör Doktor Veysi Çeri hocamla çok da güzel konuştuk. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi böyle sohbet edercesine kendisine çok teşekkür ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınız için çok sağ olun. Yarın da güzel bir gün. Uyum haftanız çocuklar hayırlı olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki hafta Rabbim nasip ederse Veysi hocam buralarda olacağız. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecek.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne

0: hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsn-i Hatt'a takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı. Sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.
0: Çok küçük yaşlarda bu işe olan hevesim, bu husustaki içimden olan aşk, fakat işi bilmediğim için ne oldu onu? Etrafımda bu işi bilen bile yoktu. Çünkü ben bir köyde doğdum. Köyde annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim. Kazada kimse bilmez. Daha ileri vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır. Ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsn-i Hatt'ın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
2: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El-Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o.

0: O ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Bir pazar akşamında daha bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Konuklarımızla birlikte stüdyodayız. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz ki Ukrayna Savaşı'na dair bugün gelen önemli bir haber var. Savaşın seyrini de belki ilerleyen zamanlarda etkilemesi bakımından dikkat çekici önemli bir gelişme olabilir. Bununla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Önemli mesajlar verdi. Ve geçtiğimiz günlerde yaşanan özellikle Türkiye, Yunanistan, İsrail üçgeninde yaşanan bazı gelişmeler var. Bunları değerlendirmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey.
0: Özlem Coşan, Sağlık Tek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağrı.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz yayınıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Her hafta olduğu gibi gerçekten yoğun bir haftanın ardından bir pazar akşamı daha birlikte izlediğimiz gibi pek çok konuşacak konu var. Hakan Fidan'ın temasları önemliydi. Bugün ona değineceğim ama öncesinde aslında sıcak da sayılabilecek bugün için önemli bir gelişme olduğu için Ukrayna Savaşı'na dair gelen haberle başlamak isterim. Malum Ukrayna Savaşı Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır sürüyor. Avrupalı devletlerin buna bir şekilde dahli var. Bununla birlikte ABD'den bazı çabalar var, Türkiye'nin çabaları var. Rusya'nın Avrupalı ülkelerin özellikle Ukrayna Savaşı'na müdahalelerini, bu siyasi müdahaleler, işte silah yardımları gibi müdahalelerden bahsediyorum, şiddetle eleştirdiğini biliyoruz. Bugün gelen haber önemliydi. Neydi o haber? Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden bir Avrupalı heyet ki İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson gibi çok önemli üst düzey isimler vardı bunun içinde. Polonya üzerinden trenle hava sahası kapalı olduğu için Kiev'e gittiler. Bir güvenlik konferansına katıldılar ve geri dönerken Rusya güzergahlarını bombaladı, bir İHA saldırısı düzenledi ve ciddi bir tehlike atlattıklarını anlıyoruz. Heyette bir sorun olmadığını, kimsenin zarar görmediğini görüyoruz. Çok yakınlarda bir başka trenin aynı hat üzerinde lokomotifinin vurulduğunu ama önceden tabii durum fark edildiği için, tahliye edildiği için tren bir zarar görmediğini anlıyoruz gelen haberlerden. Ancak bu yapılan diplomatik ziyaretler, bu heyetler ve bu güzergahlar, bu yolculuklar tabii ki Rusya'ya da bildiriliyor ciddi bir sorun yaşanmaması için. Buna rağmen böyle bir saldırının olması doğrudan Avrupa'ya bir mesaj olarak algılandı, okundu. Ne dersiniz, siz de aynı fikirde misiniz?
1: Yani tabii aynı fikirdeyim ben de. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bir defa bu tür ziyaretler olduğunda havayolu tabii kapalı olduğu için ya karadan ya demir yoluyla yapılıyor ve koordinatlar, güzergah, zamanlama bunlar işin çok tehlikeli boyutlara varmaması açısından farklı taraflara bildiriliyor. Tabii işin Rusya'nın Ukrayna'yı vurması ayrı bir şey. Ukrayna'yı ziyaret eden siyasi liderleri bölgesel önem yani bölgesel açıdan önemi olan ziyaretçileri barındıran bir treni vurması ayrı bir şey.
0: Tabii burada bu arada öncelik bir detayı daha ekleyeyim müsaadenizle. Yani yaşanan saldırı Polonya sınırına 2 kilometre mesafe gibi çok yakın, evet, bir nokta.

0: Da oluyor ki Polonya'nın hem Avrupa Birliği hem NATO üyesi olduğunu hatırlatalım. Bunun ardından tabii orada da alarmlar çaldı ve savaş uçakları havalandı.
1: Bu gerçekten yani şunu söylememiz gerekiyor. Bir defa savaşın gidişatı açısından çok tehlikeli bir durum. Evet, Avrupalı liderleri taşıyan treni vurmadı. Ondan sonra zannedersem gelen veya ondan önceydi gelen bir trenin lokomotifini vurdu.
0: Çok yakın zamanlama açısından da çok yakın
1: farklı bir trenin vurulması tabii ki bu siyasi mesaj. Yani Avrupa'nın Ukrayna Savaşı ile ilgili, Ukrayna Savaşı'nın bitip bitmemesi ile ilgili, nasıl bitmesi gerektiği ile ilgili, özellikle Rusya'ya karşı yani bu saldırının hemen sonrasında aslında şu fotoğraf net çizildi. Boris Johnson'ın attığı bir sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım vardı. Hı hı. Ne diyor bu mesajda mealen söyleyecek olursak? Diyor ki Belçika'da işte şu falan ülkede şu kadar dondurulmuş fonu var Rusya'nın. Biz bunları gidip şey yapalım diyor. Değil mi?
0: Evet. Ayrıca Ukrayna'ya ihtiyacı olan hava savunma sistemleri ne zaman vereceğiz?
1: Ne zaman vereceğiz diye söylüyor. Bu aynı Boris Johnson biliyorsunuz daha önce çok ateşkes veya barışla ilgili atımların atıldığı Türkiye müzakere masasında Ukrayna ve Rusya bu müzakere sonucunda bir ateşkese bir çıkış yoluna yaklaşmışken medyaya yansıyan haberlere göre aynı Boris Johnson biliyorsunuz bunu baltalamış ve süreci farklı yerlere evrilmesine sebebiyet vermişti. Bu şunu gösteriyor. Bir tarafta Avrupa kanadı var. Bu savaşın gidişatını etkilemek isteyen ve bunun Rusya açısından ne anlama geldiği aşikar. Bir tarafta da ABD tarafı var. ABD tarafı yine bir çıkış yolu ararken bu çıkış yolunun ABD tarafının istediği gibi gitmesi halinde bunun hem Ukrayna açısından hem de Avrupa'nın uzun vadeli bu algılanan Rusya tehdidi açısından farklı anlama geldiği için savaşın bu aşamada sürdürülmesi, devam ettirilmesi hatta gerekirse kızıştırılması ABD tarafının kanadının neredeyse bir opsiyonu ve bir çıkış yolu gibi sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın bugünkü saldırısı tamamen bu pozisyona karşı verilmiş bir mesaj olarak okumamız gerekiyor. Yani Rusya diyor ki Avrupa'ya sen bak kardeşim gelip burayı savaşı bitir benim şartlarımda bitirmek istemiyorsan müzakere masasına oturalım gibi bir havada değilsen sen Ukrayna'ya ben şu kadar silah veririm öbür taraftan şu kadar destek veririm gibi bir havaya giriyorsan bak bu çok da böyle gidilecek bir yol değil. Tamam biz de savaşın sürmesini devam etmesini istemiyoruz ama sana bugünden yarına da bu savaşı bitirelim senin istediğin şartlarda bitirelim gibi bir pozisyonda da değilim ben diyoruz açıkçası. Ve yoksa yani normal şartlarda böyle bir trenin vurulması Avrupa hem AB üyesi hem NATO ülkesi Polonya'nın sınırına bu kadar yakın bir mesafede bunun yapılmış olması bir savaş kazası falan değil.
0: Asla
1: yani.
0: tesadüf olarak
1: görmemesi gerekiyor.
0: Tabii şimdi sözleriniz Moskova'dan gelen bazı açıklamaları da hatırlatıyor. İşte en son Putin daha önce Lavrov'dan benzer açıklamalar duyduk. Yani Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderirse Rusya'yla savaşa girmiş sayacaklarını açık açık söylemişlerdi. Tabii şu anki mevzu savaş Ukrayna'ya asker göndermek değil ama şimdi Boris Johnson'ın olduğunu biliyoruz ve İngiltere deyince yakın zamanda bu Storm Shadow füzelerinin Ukrayna'ya ortak üretim gibi bazı imkanlar vermesi sebebiyle İngiltere'nin çok ciddi şekilde Rusya'dan tepki çektiğini de hatırlıyoruz. Doğal olarak hani parçaları birleştirdiğin zaman Mehmet Hocam da dediği gibi gerçekten tesadüf olamayacak kadar önemli bir olay gibi görünüyor değil mi?
2: Doğru. Şimdi tabii Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna açısından Rusya'ya göre bir vekalet savaşı olarak yani işte Avrupa'nın proksisi yani bir vekili olarak gördüklerini Putin her aşamada bundan bahseder malumunuz. Tabii İngiliz silahları Rusya derinliklerinde görülmeye başlanınca ve özellikle bununla ilgili üretimi noktasında da Ukrayna'ya ciddi manada artık yatırımlar görünür hale gelince destekler. Tabii ki bu anlamda bir kendi dilinden yani her işin tövbesi kendi cinsindendir. Rusya'da kendi cinsinden bir mesaj iletmiş oldu diye düşünebiliriz. Bu tabii bir yönü. Çağrı Bey hiçbir zaman Rusya'nın attığı adımlarda tek başına tek bir mesaj için bu kadar fazla aksiyon alınmaz.
0: Elbette.
2: Muhakkak bunun altında bunu hazırlayan hem zamanlaması bakımından hem de bununla ilgili bütün o dinamikler, bütün o ayaklar hazırlanmıştır. Fakat bu da bir yönü tabii ki.

0: Özellikle Boris Johnson'ın içinde olduğu trene yönelik ve Polonya'nın da üstelik bakın Polonya tarafı da var işin.
1: Evet.
0: Yani aslında bütün yıldızlar aynı hizaya gelmesi beklenmiş. Ben böyle okuyorum işi. Bir de şu açıdan bakmamız lazım. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Polonya NATO bakımından da düşündüğümüzde Avrupa'nın en kırılgan çocuğu. Ve bu anlamda da özellikle mühimmat üretimi ve silahlanma noktasında Polonya'nın inanılmaz bir hızda, sık bir vardiyada
1: Acelesi var diyebiliriz
0: acelesi
1: yani.
0: var. Evet, doğrudur. Bununla ilgili bir hani niyet beyanını zaten görüyorduk ama ameli olarak da fiili olarak da buna çok ciddi bir insan ve kaynak yatırımı var. Ve aynı zamanda da Avrupa'dan destek talebi var. Şunu da unutmayalım biz daha birkaç gün öncesindeki 24 Ağustos'ta başlamıştı bu deklare edilmişti 6,1 milyar avroluk. Aslında 19 milyar avroluk Avrupa'nın işte savunma bütçesi olarak Ukrayna'ya desteğinin 6,1 milyar avroluk kısmı onaylandı ve içinde ağır silahlar var.
1: Evet.
0: Yani bununla ilgili şimdi baktığımızda sadece İngiltere'ye değil Avrupa'nın geneline de bir Rusya selamı verilmiş oldu diye okuyabiliriz durumu. Tabii şuna da bakmamız lazım yalnız Avrupa içlerine kadar Rus tehdidinin hem gözetleme yani istihbarat ve gözetleme dronları hem de havalimanı gibi sivil özellikle sivillerin de bulunabileceği yerlerde risklerin çok daha yüksek algılandığı dönemler yaşıyor zaman zaman Avrupa. Hatta hatırlayalım geçen ay ya da bir önceki ay olabilir. Biz Savtek'ten dolayı her ayı bir ay sonrasında yaşadığımız için bazen ben zamanla ilgili biraz önden gidebiliyorum. Ama şöyle bir şey var, fikri takip yapmamız lazım gazeteci olarak baktığımızda. Almanya'nın da bu anlamda risk düzeyini en yükseğe çıkardığını değil mi deklare etmişti.
1: Evet.
0: Bununla ilgili olarak da bu okumayı da yapmamız lazım. Yani topyekün eski kıta Rusya'ya karşı savunma kalkanlarını aslında en üst düzeye çıkarmış durumda. Bir de tabii bu tarafta baktığımızda Amerika'nın bu işte Avrupa'ya yönelik artık biraz da biraz değil kendi savunmanızla ilgili taşın altına elinizi siz koyun şeklindeki özellikle NATO ile alakalı bu tür AB komisyonu ile ilgili daha yoğunluklu olarak çıkışları Trump'ın Avrupa üzerinde zaten belli bir hassasiyet oluşturmuştu. Ama biz özellikle bu tür saldırılarla şunu da görmemiz lazım. Bu tür saldırıların tetikleyici etkisi olur Çağrı Bey. Yani
1: Haklısınız.
0: dünyanın son 65 yılında savaş kaynaklı hibrit bir asimetrik aslında teknik olarak suikastların kullanıldığını biliyoruz. Ve bu anlamda da Rusya'nın değil mi hocam yani çok fazla girişimi var. Hani suikast girişimlerini şimdi saysak hem muhalif seslerin bastırılması, muhalif gazetecilerin daha keza öyle
1: Tabii
0: o
1: Ukrayna'nın
0: şekilde.
1: da Rusya için de benzer girişimleri olduğunu
0: Yani işte
1: görüyoruz.
0: Dugin'i hatırlayalım. İşte
1: Bazı
0: şeyin
1: komutanlar üst
0: Alexander,
1: düzey
0: evet
1: isimler.
0: Dugin'in kızının özellikle ikisi de yani baba kız Ukrayna'nın ayrıca bir millet, milliyet, egemenlik hakkı olan bir devlet olmadığını, Rusya'nın bir parçası olduğunu tarihsel süreç içinde sürekli deklare eden isimlerdi. Ve biz Dugina'nın Moskova
1: Evet.
0: içlerinde suikasta uğrayarak hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bununla ilgili olarak da bakın çok ilginç. Bu suikastın içinde de Estonya'dan da bir takım işte yani Ukraynalı bir kadının bu söylenen buydu. Ben gazeteci olarak o dönemi takip etmiştim. Kaldı ki bir dergi çıkarıyordum yine o zaman da tamamen dergiyi dünyada ve Türkiye'deki bu politik şiddete ayırmıştık. Ve orada da baktığımızda işin içinde Avrupa'dan da bir takım ülkelerin yani biraz önce söyledim ya Rusya bir takım konularda bakiye biriktirir. Ve bütün yıldızlar yan yana geldiğinde, yörüngeye yerleştiğinde öyle bir hamle yapar ki burada herkes alması gereken yani Rusya'ya göre alması gereken cevabı almış olur. Ama şunu açıklıkla söyleyelim, bu çok büyük bir salvodur. Yani çok büyük bir uyarıdır. Yani

0: nokta atışı yapacak olan Rusya sadece başka bir trenin lokomotifini vurmakla kalmayabilir. Bunu da geçmişteki tecrübelerle de, yakın zamandaki tecrübelerle de, bu anlamda ta Soğuk Savaş döneminden bu yana kendisini daha rafine hale getirmiş bir güç olarak baktığımızda Rusya'dan bunu kaçırmış olabileceğini asla düşünmemek lazım. Çok kuvvetli bir mesaj taşıdığını tekrar söyleyelim. Mesajın asıl muhatabı da Avrupa'dır.
1: Tabii sözleriniz bana doğru tespitleriniz diyeyim. Geçmişte yaşanan başka bir olayı da hatırlattı. Hatırlarsınız Gürcistan Savaşı sırasında Polonya hükümetinin Gürcistan'a verdiği desteğin ardından bakiye biriktirir dediniz ya. Bir süre sonra Polonya hükümetinin neredeyse tamamının hayatını kaybettiği bir uçak düşmesi vakası vardı.
0: Tabii ki. Prigojin'i de hatırlayabiliriz.
1: Prigojin yani, vakası da vardı aynı şekilde.
0: Evet,
1: yani bunları da çoğaltmak
0: Wagner'i de hatırlayabiliriz. Doğru.
1: Şimdi özetle şunu diyebiliriz sanırım. Avrupa Birliği, yani bu mesele Rusya ve ABD tarafından aslında bir şekilde çözüme kavuşturulmak isteniyor ki bu Ukrayna'nın pek de lehine olacak bir çözüm gibi de görünmüyor şu anda. Avrupa ülkeleri de bu tablo içinde aslında risk bakımından da maddi külfet bakımından da en büyük bilançoyu ödemek zorunda kalan grup. Bir yandan tabii bu sebeple aslında Ukrayna Savaşı'nın bir şekilde sürmesi, Rusya'nın oyalanması ya da zayıflatılması yönündeki politikalarına devam ettiklerini görüyoruz ki bu verilen destekler neticesinde yakın zamanda, işte son aylarda diyebiliriz, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik çok daha yıkıcı altyapı tesislerine, enerji tesislerine çok daha sonuç veren saldırıları oldu. İşte bunun neticesinde Rusya içinde bir akaryakıt krizi, enerji krizi doğmaya başladı. Bu dizel krizi olarak Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Bunun gibi önemli sıkıntılar da doğuyor. Hem Rusya hem diğer ülkeler için. Özellikle bu konuda Trump'ın çok dikkat çekici bir açıklaması vardı. Yani savaşı bitirmeye çalıştığını söyleyen Trump bir yandan da bugün Zelenski'ye bir mesaj gönderdi. O mesajda da şunu diyor. Rusya'nın dizel üretim altyapısını vurma mesajı gönderdiğini Zelenski'ye söylüyor ki vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıtı hedef almayın. Bu dünyaya zarar veriyor demiş Trump. Şimdi bu aslında Ukrayna'nın Rusya'ya saldırıları durdurun mesajı değil. Yani Rusya'ya saldırıların devamına şu an için yeşil ışık yaktığını belki Moskova'yı baskılamak için söyleyebiliriz. Ama dizeli vurmayın işte enerji krizine yol açıyor, dünyaya zarar veriyor dediği zaman benim aklıma doğal olarak bu tarafa dönüp İran Savaşı'na bakmak geliyor. Ya bunu diyen Trump'ın ABD'si, Trump yönetimi öbür tarafta da İran'a düzenlediği saldırılarla Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına giden bir süreci başlattı ve dünyaya aslında çift taraflı bir enerji krizi doğdu. Yani bu tarafı görmeyip de tabii doğrudan Ukrayna'ya bu mesajı vermesi bana çok da samimi gelmedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle aslında ifade ettiğiniz yani Avrupa Ukrayna sürecine ne kadar destek verecek? Buna maliyeti ne olacak? En son Almanya'daki eyalet seçimleri, Sachsen-Anhalt eyalet seçimleri aslında biraz bu sorunuzun da cevabı niteliğinde. Neden? Çünkü %42 yani AfD aşırı sağ partisi %42,5 oy aldı ve bunun temelinde her ne kadar kamuoyunda genelde hep göç karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı olarak lanse ediliyor ama bence burada en temelinde aslında Ukrayna meselesi var. Çünkü özellikle AfD Genel Başkanı şunu ifade ediyor. Biz neden buradaki Ukraynalıların maliyetini üstleniyoruz? Yani sosyal yardımdan tuttun ve inanılmaz aslında mevcut şu anki iktidar. Daha önce hiçbir mülteci grubuna gösterilmeyen bir dayanışma göstergesi sergilediler. Yani hatta diploması olmayanları bile okullara başlattılar. Ondan sonra sosyal ve maddi destek, kira yardımı vesaire. Bir yönüyle baktığın zaman Alman ekonomisi küçülürken, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı başlamasıyla beraber en büyük maliyet unsuru Almanya'ya oluşmuş durumda. Yani bugün Avrupa'dan bahsedecek olursak temelinde Avrupa'nın temelini, finansal ekosistemini oluşturan ülke Almanya. Dolayısıyla çünkü diğer ülkelere baktığınızda temelinde daha çok Avrupa Birliği'nin fonlarıyla bir şekilde ayakta durmaya çalışın. Yani bugün Akdeniz ülkelerine bakın. Akdeniz ülkelerinde ciddi bir ekonomi sermaye yok. Hatta Avrupa Birliği'ne girdikten sonraki süreçlerde ciddi bir ivme kazanmış. Hatta Polonya'yı ele alın. Geçtiğimiz aylarda hatta The Economist Polonya'nın ekonomi

0: gelişmiş endeksini değerlendirdi. Çok ilginç. Bir dönem Polonyalı muslukçular İngiltere'ye çalışmaya giderdi. Şimdi İngilizler Polonya'ya gidiyor. Bunda tabii ki Avrupa Birliği'nin sürece desteği, maddi ekonomik. Bugün Yunanistan'da olduğu gibi, yani Yunanistan 2010 yılında hatırlanacağı üzere ciddi bir mali kriz yaşadı ve Almanya ciddi manada buna mali destek sağlayarak ayakta kaldı.
1: Ki
0: Buradan
1: onu da
0: şu
1: aslında yani iyilik olsun diye yapmadı. Zaten Yunanistan'da batan
0: borçlu
1: paraların büyük
0: batan para,
1: kısmı
0: aynen
1: Almanya'nın
0: öyle tabii ki.
1: parasıydı.
0: Ama bir taraftan da Avrupa Birliği fonlarından yeni bir eksen mekanizma oluşturuldu. Bu tür borç batağında olan ülkeleri kurtarma paketleri. Hatta Merkel'in meşhur bir sözü var, yani yapabiliriz diye, yani Obama'nın söylediği gibi çok ciddi manada iç siyasete baskı oluyor olmasına rağmen. Ez cümle gelmek istediğim nokta, bu artık iç siyaseti, Avrupa iç siyasetinde doğrudan merkez partiler bir maliyet unsuru olmaya başladı. Ve gelecek genel seçimlerde, hatta daha da ötesine gidiyor bu aşırı sağ partisi, özellikle Almanya, Avrupa Birliği ve Schengen'den çıkma vaadinden bahsediyor. Yani kilitlenen nokta burada esasında Ukrayna Savaşı'nın Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne oluşturduğu maliyet. O yüzden askeri bir gücü varlığı olmayan ve 100 milyar dolara yakın Almanya Ukrayna Savaşı'na doğrudan destek vermesinden bahsediyoruz. Ekonomimiz iyi olurken bunu insanlar çok sorgulamaz ama durum kötüye gittiğinde insanlar bedel ödettirmek ister doğrudan.
1: Aşırı
0: Bu
1: sağ
0: açıdan
1: yükselişinin arkasındaki sebeplerden biri
0: bence
1: diyebiliriz bunun
0: en
1: için.
0: büyük nedenlerinden biri. Bakın, ben mesela ilk AFT Partisi kurulduğu dönemi hatırlıyorum. Yani %5'i geçerse barajı geçmesi halinde yeniden Hitler geliyor mu diye ciddi manada merkez kamuoyunda, merkez partilerinde inanılmaz bir endişe vardı.
2: Şimdi de sokak gösterileri başlamıştı zaten.
0: Evet, tabii ki
2: Protesto gösterileri.
0: protesto başladı ve şu an siz onu geçin, artık iktidara koşan bir aşırı sağ partilerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun maliyetini artık Avrupa ülkeleri taşıma lüksü yok. Gelecek yıllarda da Ukrayna'ya verecek olabilecek olan destekler mecburen artık geri adım atmak durumunda. Burada tabii ki kilit ülke bence İngiltere. Sayın Cumhurbaşkanımız da o Dolmabahçe görüşmelerinde bu süreci sabote eden ülkelerin bazılarından bahsetti. Doğrudan adres vermese de bunun adı İngiltere'ydi. Yani şu an işte Johnson'ın şu an mevcutta bir görevi yok. Halihazırda Ukrayna'ya bir nevi aslında o desteğini sürdürme mahiyetinde adım atmaya çalışıyor. Şimdi işin diğer noktasına geldiğinizde Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump ta aslında iktidara gelmeden önce bunun vaadini vermişti. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, hatta ben gelmesem 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını söyledi. Ama iş öyle bir kilitlendi ki şimdi Rusya diyor ki ben bedel ödedim diyor. Yani ve şu an o Donbas'ta %15, %20 ilerleme. Ukrayna diyor ki ben bunu diyor kabul etmiyorum diyor. Geri çekilirsen şey yapar, geri çekilirsen ancak müzakereleri ilerletirim diyor. Ama ben mesela ilginç Rus birisiyle görüşmüştüm. Bu süreçten sonra Rus toplumunun ödediği bedel karşısında geri adım atmasının halkta kabul edilir bir tarafı olmadığını. Ya 1 milyona yakın bir askerden bahsediyorsunuz. Öyle ve böyle Rusya her ne kadar savaş ekonomisine ciddi bir rezervle girdi. Bakın, tartışmaları hatırlıyor musunuz? İlk Rusya-Ukrayna saldırı başladığında şu söyleniyordu. Ya Rusya'nın buna ekonomisinin dayanmayacağını, 2-3-4 ay süreceğini söyledi. Bak, savaşın neredeyse 3. yılına geçiyoruz. Ve Rusya hala da ekonomisine ciddi bir sarsıntı yaşamadı.
1: Ve dünyanın en
0: Hatta
1: çok ambargo uygulanan ülkesi şu yıllarda.
0: evet, yani şimdi ve hala da Batılılar aslında hala da bazı şeyleri anlamakta zorlanıyor. Şunu diyor ki biz işte Rusya'ya daha çok yaptırım yapalım. Yani daha ötesini ne yapabilirsin ki? Alasını yaptın. Çünkü Rusya ve Putin Rusyası daha doğrusu 850 milyar dolar rezervle girdi bu savaşa. Yani ciddi bir rezervle girdi. Mesela şimdi Türkiye'nin mesela yumuşak karnı bizim cari açığımız. Yani Allah korusun öyle bir savaşa giriyor olmamızın ekonomi bedeli çok kolay olmayacak

0: dönem. Tabii Rusya'nın yeraltı kaynakları bunu büyük etken, bunu da kabul etmek gerekiyor.
1: Petrol ve doğalgaz ülkesi olmasın.
0: Olmasın ama
1: ekmeğini yedi diyebiliriz.
0: Yani şimdi hatta tarihsel süreçte Putin'in adım adım başta nasıl karmaşa halinde Berlin Duvarı'nın çökmesiyle beraber Putin ilk zamanlar hatırlarsanız Batı ile olan ilişkilerini geliştirdi. Bağımlılık ilişkilerini olabildiğince genişletti. Belli bir ivmeye şey yaptı. Ondan sonra güç sahibi olduktan sonra tamam dedi. Artık ben eski Sovyet topraklarında tekrar o imparatorluk bakiyemi deyim yerindeyse yeniden kullanma havzasına geçmeye başladı. Zaten Avrupa'nın da bir diğer handikapı çok sesli oluyor olmasının vermiş olduğu dış politikada tek bir karar mekanizması veremiyor. Putin deyim yerindeyse onlarla santranç gibi oynuyor.
2: Yıpratma savaşı.
0: Evet,
2: aslında.
0: Yıpratma birebir de. Çünkü öyle veya böyle istikrarlı devam eden bir politikadan bahsediyorsunuz. Şimdi hatırlarsanız Trump ne demişti Zelenski'ye? Ya mecbursun, başka bir seçeneğin yok diye yüzüne deklare etmişti.
1: İşte Avrupa devreye girince aslında çok da istediğini yapamadı Trump diyebiliriz.
0: Tabii evet, yani Avrupa'ya da zaten bir yönüyle hatırlayın, Avrupa'da liderlerini önüne dizdi. Yani siz öyle konuşuyorsunuz ama yani sizin hangi askeri varlığınız var da siz kalkacak Rusya'ya karşı duracaksınız diye bir ifadesi oldu. Ama burada bir sürpriz diyebileceğim. Ben NATO zirvesinde canlı takip ederken de acaba Patriot'leri verecek mi, Ukrayna'ya destek verecek mi mahiyetindeki beklentiler vardı. Orada çok ciddi, hatta beraber üretmekten bahsetti. Yani tamamen aslında Trump Ukrayna'dan vazgeçmiş, terk etmiş veya da Ukrayna'yı ilk zamanlarda olduğu gibi imtina eden bir politikanın dışına çıkarak Ukrayna meselesini aslında bir yönüyle masada çözme konusundaki adımları var. Burada bence temel sorun Zelenski'yi de Avrupalı liderler ve İngiltere bence provoke ediyor. Yoksa Zelenski bu gücü ya da bu desteği, cesareti almamış oluyor olsaydı şu ana kadar belki de Donbas'ın %15, %20'sini artık bir yönüyle kabullenip barış sürecini ilerletmiş olacaktı.
1: Tabii şu şartlarda aslında Putin'in de Trump'ın da anladığı bir şey var diyebiliriz belki. O da bu meselenin Avrupa'ya rağmen çözülemeyeceği. Yani bir şekilde sürecin içinde Avrupa'nın var olması gerektiği konusunda zaten sahadaki gerçekler bunu gösteriyor. Artık herkes hemfikir diyebiliriz. Avrupa'nın itirazlarının göz ardı edilerek Trump'ın Amerikan tarafının bu sorunu pek çözme ihtimali yok gibi
0: görünüyor. Ya hatırlayın, hatta
1: kendi başlarına
0: Avrupa'da
1: tabii sürece müdahil olabiliyorlar aksi
0: halde. Hatta Avrupalı liderler Zelenski ile 4-5 kişi böyle dar bir güya işte Trump'a Amerika'ya rağmen bir ittifak oluşturmaya çalıştılar. Hı. Ne yaptılar? Hiçbir sonuç üretemediler yani. Trump da biliyor zaten Avrupa'nın bu kendi içerisindeki çelişkili dış politika manevrasından. O yüzden deyim yerinde sizden bir şey olmaz, bu olayı çözersen ben çözerim ki bence de öyle gerçekten.
1: Ya aslında biraz birbirlerine rağmen pek süreci istedikleri yöne iki tarafında götüremediği bir tablo görüyorum ben diyebilirim. Tabii Ukrayna konusunda konuşacak çok şey var ama ekleyecekleriniz varsa alırım. Onunla beraber Hakan Fidan'ın bugün Suriye'ye yaptığı ziyarete geçmek isterim. Şimdi bu ziyaret önemli. Neden önemli? Bir süreç yürüyor. İşte YPG ve SDG'nin bir entegrasyon süreci yürüyor. Aynen Arap'ta yaşanan bazı sıkıntılar oldu. Onların hemen ertesinde olması bakımından tabii dikkat çekici bir ziyaret. Ve o yaşanan sıkıntılarla alakalı olarak ve bu entegrasyon süreciyle alakalı olarak Hakan Fidan'ın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Bu fesih deklarasyonunu önemli ve kıymetli bulduklarını, bunun vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerektiğini, sahada hayata geçirilmesi gerektiğini özellikle vurguladığını görüyoruz. Aynen Arap'ta bir provokasyon oldu diyebiliriz. Orada ciddi bir sıkıntı doğma riski vardı. Şimdi kontrol altına alınmış görünüyor ama orada yaşananlara dair soğukkanlı bir bakış açısı olduğu anlaşılıyor bu açıklamalardan. Bunun da tabii çok önemli gerekçeleri vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Şimdi tabii Sayın Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine geçmeden önce Sayın Hocam'ın az önce bahsettiği Avrupa'daki aşırı sağın yükselişini hep göçmenler üzerinden okuyoruz kısmının, bir de Ukrayna Savaşı tarafı olduğunu söyledi ki katılıyorum.

0: Duyorum. AFD'nin eş başkanı mı diyeyim? Alice Weidel, değil mi? Onun açıklaması vardı. Çok ilginç. Diyor ki Ukrayna'da şu an Almanya'da şu anda bilmem ne kadar Ukraynalı genç var. Yani büyük bir rakam veriyor. Ve bunların özellikle Avrupa'daki genç Almanya'daki genç Ukraynalı erkeklerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söylüyor. Zaman kaybetmeden. Şu an burada işleri ne diyor yani? Orada bir savaş var, ülkelerine dönsün.
1: Evet.
0: Bunun üzerine, bunun üstüne ayrıca diyor ki şimdi yani gelir gelmez biz tamamen bu şimdiye kadar yaptığımız yardımları zaten keseceğiz. Üstüne bir de şimdiye kadar yaptığımız yardımların geri talep edeceğiz diyor. Kuzey akımına yaptıkları saldırı ve oradaki hasardan dolayı da yine para talep edeceklerini söylüyor. Yani Avrupa'nın içerisindeki o sesin artık Ukrayna Savaşı'ndan dolayı oluşan rahatsızlığın siyasi dile bu denli yansıması aslında yani evet aşırı sağ bunu dillendiriyor ama halk nezdinde bunun yayılmış bir hali var. Yani
2: Tabii
0: bu şu
2: yani
0: demek
2: şimdi
0: değil biz Rusya'ya karşı değiliz demiyorlar yani. Tabii bu ama
2: evet.
0: savaşın bize yansımasının artık bunun sürdürülebilir olmadığını söyleyen bir halk var. Yani kamuoyu
2: Ya
0: var
2: bunun
0: aslında.
2: yüksek sesle söylenmesi önemli. Asıl bahsetmek istediğinizde ben o diye tahmin ediyorum. Şimdi Alman siyaseti içinde da merkez partilerin aşırı sağ ya da aşırı sol partilerle bir işbirliğine gitmemek gibi hani mesela bilişim sistemlerinde,
0: Evet.
2: bilgisayarlarda vesaire firewall denir ya bir
0: Ateşten
2: ateş
0: duvar.
2: duvarı
0: Evet.
2: meselesi. Yani işte o ateşten duvar çöker de aşırı sağ bunu söyleyen siyasi yapılar federal hükümetlerde artık kendilerine yer bulmaya başlarlarsa asıl büyük depremin o zaman yaşanacağı konusunda ciddi bir endişe var ki bunun Avrupa'nın geneline aslında diğer ülkelere de yayılma
0: Evet.
2: riski de hiç göz ardı edilecek
0: Şimdi
2: gibi değil.
0: seçimlerle ilgili tabii Berlin'de sanırım seçimler var 20 Eylül'de. Yani bunun gerçekten büyük bir trend mi artık o olacağı yoksa sadece belirli yerlerde mi olacağı? Bu ayrı bir tartışma bir defa. İkincisi de Sayın Hocamın alanı ama yani şunu da belirtmek lazım. Bu bir aslında Almanya içerisinde demokrasi açısından bir de bir kriz kendi içerisinde söylüyorum. Yani çünkü siz bir partiye meşruiyet vermişsiniz. Ama onunla ben hiçbir şekilde
1: Bir de
0: ittifaka girmeyeceğim
1: hocam
0: diyorsunuz.
1: parantez
3: Güven uyuyor
1: Anayasa
3: en iyi
1: Koruma
3: şekilde.
1: Teşkilatı tarafından takip edilen bir
3: Takip ediyor,
1: ibadet.
3: evet.
1: Ve gençlerin %50'si de şiddet eğilimli. Bu
0: Evet.
1: raporda doğrudan yazan bir ifade.
3: Doğru.
0: Ve siz diyorsunuz ki ben bu partiyle yani seçime soktuğunuz bir parti yüksek oranda oy alıyor ama hiçbir parti ben onunla İttifak kurup hükümet kurmam diyor eyalet seçimlerinde. Dolayısıyla orada aslında o sistemin krizlerinin de ortaya çıktığı bir seçime dönüşmüş oluyor. Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti ve oradaki gelişmeleri ele alacak olursak bunlar aslında beklenen gelişmeler. Çünkü evet kağıt üzerinde bir entegrasyon meselesi var ama bunun sahaya yansıma sürecini asıl test etmemiz gerekiyor. Yani burada bir güven inşası, bir samimiyet testinin sahaya yansıması ve bunun çok da kırılgan bir süreç olduğunu belirtmemiz
2: Bu
0: lazım.
2: süreçte pek
0: Çünkü
2: çok provokasyonda
0: pek çok
2: bekleniyor haliyle
0: evet
2: dediğiniz.
0: yani Sayın Hakan Fidan'ın bahsettiği işte burada bir terör meselesi varsa, burada bir istikrarsızlık girişimi varsa bunun arkasında kimin olduğuna da bakmamız lazım. O ayrı bir mesele. Yani bu İsrail'in her zaman oynamak istediği, kaşımak istediği bir durum fakat entegrasyon meselesi YPG işte SDG neyse onlar açısından yani onların yeniden bir devlet inşası bir yapılanması olurken direkt olarak entegre olma süreçleri de çok kolay olacağını düşünmüyorum. Ama burada şunu belirtmemiz lazım. Sayın Hakan Fidan'ın Suriye ziyareti bir komşuluk diplomasisi olarak değil. İki ülkenin birbirini ziyaret etmesi Dışişleri Bakanlığı ağırlamasından ziyade aslında bölgede kurulan bir güvenlik mimarisi var. Ve Türkiye bunu Suriye'nin yeniden inşasıyla birlikte,
2: Evet.
0: Suriye ile birlikte yapılıyor. Yani terörsüz Türkiye sürecini bizim iç siyaset olarak veya Türkiye'nin sınırları içerisinde bir proje olarak okursak ve böyle değerlendirirsek Suriye'de YPG'nin işte SDG'nin neyse artık entegrasyonunu da o parantezin dışında bırakmış oluruz. Halbuki bunun bir fotoğraf olarak bir güvenlik mimarisi diliyle bunun tekrar ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin SDG'nin Suriye devletine entegre olması talebi aslında bölgedeki oluşturulmak istenen istikrarsızlık koridoruna bir engel. Dolayısıyla entegrasyon önemli. Evet, provokasyonlar olacak. Evet, bu kırılgan bir süreç ama sizin de bahsettiğiniz o soğukkanlı, aklı selim, yani bir devlet aklıyla olayı ele alma ve bunun uzun vadeli bir proje olduğunu unutmadan kısa vadeli heyecan verici bazı adımlar olsa da bunun kısa bir sürede çözülebilecek bir mesele olduğunu unutmamamız gerekiyor. Niye kısa sürede çözülmez? Çünkü siz bir adım atarken sizin, yani Suriye'nin yeniden yapılanması, inşası, oradaki farklı grupların birbirleri arasındaki güveni siz tesis etmeye çalışırken aynı zamanda bunun geriye gitmesini isteyen birçok aktör de var bölgede.
2: Siz adım atarken onlar da atacaklar.
0: Yani İsrail bunlardan bir tanesi. İran'ı belki böyle bir konumlandırabiliriz. Farklı küçük fraksiyonların, yani PKK uzantısı farklı fraksiyonların bundan rahatsız olan ve bunu istemeyenlerin de yapmak isteyeceği şeyler olabilir. Ama uzun vadeli siz bir politika istiyorsanız, uzun vadeli bir vizyonunuz varsa bölgeye dair, Suriye'nin de içinde bulunduğu bir vizyon, o zaman biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Kısa vadede bugünden yarına, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'yi ziyaret etme meselesi, o Suriye'nin yeniden uluslararası aslında bir aktör olarak, meşru bir aktör olarak konumlandırılması sürecine de çok pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Bunu da söylememiz lazım ama aynı konuşma içerisinde Sayın Hakan Fidan'ın İsrail ile ilgili söylediği ve İsrail'in Suriye politikasında bu şekilde devam etmesi halinde yeniden bir DAEŞ çıkabileceği ve DAEŞ'in veya ona benzer terör örgütlerinin de yeniden ortaya çıkabileceği meselesi de bu PKK veya işte YPG'nin entegrasyonu dışında çok daha aslında önemli bir mesele.
2: Dönüp dolaşıp tabii bizi İsrail'e götürüyor bütün işaretler, bütün
0: yani bu bölgedeki, bu bölgede siz Kafkasya'dan işte Kuzey Afrika'ya kadar, Afrika boynuzuna kadar, Balkanlara kadar gittiğinizde eğer istikrarsızlık varsa bir şekilde, bunun arkasında ya işte Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz, belki biraz sonra konuşacağız. Yunanistan'la aramızdaki bu sorunların İsrail'in neresinde? Bunu konuşmadan hiçbir şekilde...
2: Hiçbiri birbirine bağımsız değil. Suriye'ye baktığınızda, Körfez bölgesine belki baktığınızda, Doğu Akdeniz'e baktığınızda, Kıbrıs'a baktığınızda, biraz önce de bahsettiniz. Yani aslında tüm bu girişimlere karşı, Hakan Fidan'ın da bahsettiği, özellikle İsrail'in adını vermesinden hareketle söylüyorum, aslında en güzel cevap da bugün açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan o yakın gelecekte Suriye'ye yaptığı ziyaret olacak ki oradan sonra belki bazı noktalarda kırılma da bekleyebilir miyiz? Ne dersiniz?
3: Öyle, hem şu açıdan bir bakalım, Sayın Hocam'ın da belirttiği gibi, yani bu sadece hani bir diplomatik ziyaretin çok ötesinde gerçekleşen bu iki günlük ziyaretlerden biri olacaktır muhakkak. Şöyle diyelim, aslında Türkiye ve Suriye ilişkileri özellikle son iki yılda hani normalleşme olarak değil de stratejik bir sıçrama olması bakımından çok büyük anlam ifade ediyor. Evet. Yani o mimarinin kurulması ile ilgili bütün o aşamaların, ki her aşama gelişme kaydetmek ister, bu da o gelişme aşamalarından birisi. Burada Sayın Hakan Fidan özellikle vurguladığı, ki birazdan konuşacağız tabii ki, bölgedeki tek spoiler'ın, yani oyun bozanın ya da düzeni karıştıranın İsrail olduğunu tekrar kendileri vurguladılar. Buna da bakacağız muhakkak, ama özellikle şunu söyleyelim. Ziyaretin kendisinin önemi, oradaki istişarenin, diplomasinin önemi bu düzeni bozanın kendisinden çok daha önemli. O yüzden önce aslında SDG'nin feshinin ne anlama geldiğiyle ilgili hatırlatmaların biraz daha üzerinde duralım arzu ederseniz. Lütfen. Özellikle bu ziyaret sadece iki komşunun el sıkışması değildi. Bölgedeki yabancı ellerin kurguladığı oyunlara birlikte bölgede iki hem komşu hem tarihsel süreçte hem de geleceğe bakan yönde aynı tarafa bakan iki aslında komşunun bir irade beyanıydı. Bu anlamda ortak bir mesajı

0: benzer bir üslupla ve aynı tonda seslendirme çok önemli. Biz buna istikrar diyoruz. İşte o bölgesel istikrar aslında bu söylemlerin kendi tonunda da saklı. Önce bunu bir söylemek istedim. Sonra tabii ki Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın konunun hayatiyetiyle ilgili, yani SDG'nin silah bırakıp kendini feshetmesi ve Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili aslında önemli bir ifadeleri var. SDG'nin kendini feshetme yönündeki deklarasyonu önemli ve kıymetli buluyoruz. Bu adım vakit geçirilmeden pratiğe geçirilmesi gerekiyor. Yani Ankara'nın masadaki bu kağıt üzerindeki sözün sahada realiteye dönüşmesiyle ilgili kuvvetli bir beklentisini Sayın Hakan Fidan bu şekilde tekrar her platformda olduğu gibi gündeme getiriyor ve hemen arkasından bu durumu sabote edebilecek unsurlardan bahsediyor. Sadece
1: buyurun. Bir virgül koyalım müsaadenizle. Tabii, tabii. O sabote edecek unsurlar çok önemli. Bir araya gitmemiz gerekecek. Kaldığımız yerden tamam. Devam edelim döndükten sonra. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Küresel oyun devam ediyor ikinci bölümde. Karşınızdayız. Suriye'deki gelişmeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden hareketle Suriye'de ilerletilmek istenen sürece karşı atılan, özellikle İsrail tarafından atılan adımları konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Özlem Hanım, sözünüz yarım kalmıştı. Özellikle de sürece dair tehlikeler konusunda. Buyurun.
1: Orada bir istikrar teşekkülünden bahsettik en son. İşte bu istikrarı da bozmak için, yani istikrarsızlığın mimarı olarak işaret edilen ülkede zaten İsrail. Şöyle bakalım. Aslında SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'de devlet kurumlarına entegrasyonunu ifade ettikten sonra biliyorsunuz hemen bir negatif reaksiyon olarak Kobani'de, yani Aynel Arap'ta Suriye ordusunda görevli bir askerin öldürülmesi ve polis araçlarına saldırıyla birlikte bölge sokağa çıkma yasağı ilan edildi mülki amirler tarafından. Ve işin araştırıldığı söylendi ama tabii burada İsrail'in birçok düğmeye bölgede eş zamanlı olarak bastığını görüyoruz.
0: Ben açıkçası hani meseleyi çok kabaca özetlediniz bu bile bir provokasyon kokusu
1: çıkarıyor. Ve üstelik bunu çok net olarak da söylüyor. Ben yaptım diyor. Yani baktığınızda aslında failin gizli olduğu veya kendini gizlediği bir olaydan bahsetmiyoruz burada. Ama şöyle bakacağız. Yani aynı bölge, iki farklı bölge vizyonu var. Biri istikrar, birisi de kaos. İki dağ üzerinden bunu aslında görebiliriz. Birisi Kasyum sembolik olarak, değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'nin vizyonu da Kasyum üzerinden Suriye ile beraber geliştirdiği bir vizyon. Bir de Hermon Dağı, yani işte özellikle Anti-Lübnan sınırındaki ve zirvesinin de işte yine Suriye'de bu Golan Tepelerinde, yani Lübnan, Suriye ve İsrail sınırında olan.
0: Daha çok Suriye Lübnan tarafından Şeyh Dağı olarak adlandırılıyor.
1: Şeyh Dağı olarak, Cebeli Şeyh olarak geçiyor. Zirvesi de Suriye-Lübnan sınırında yer alıyor. Şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu hedefi egemenliğini sağlamış güçlü ve müreffeh bir Suriye. Ama buna karşılık yine İsrail'in zayıf, parçalanmış ve sürekli istikrarsızlık ve terör üreten, daha doğrusu terörün geçiş ve kendini daha rahat aktive edebilecek bir parçalanmış bölge vizyonu ve bunun bir ülkesi olarak da veya toprağı olarak da Suriye gibi bir hedefi var.
2: Ya bu arada
3: ama bu geçici bir hedef.
1: Evet.
3: Çünkü ve uzun vadede burayı işgal etmek istiyor çünkü.
1: Tabii.
3: Yani işgali kolaylaştırmak
1: tabii
3: için.
1: Tabii ki yani Lübnan'ın güneyi ve Golan tepeleriyle beraber yapmak istedikleri zaten sadece Suriye ile ilgili bir vizyonun parçası değil kendisi için.
0: Yani ABD'nin Trump yönetiminin özellikle aksi yöndeki tutumuna Türkiye ile daha yakın bir Suriye vizyonuna sahip olmasına rağmen İsrail'in ısrarla bunları devam ettirebilmesi de aslında sorulması gereken, daha doğrusu çözülmesi gereken önemli sorunlardan biri.
1: Bakın en başta Trump'ın bir çıkışı vardı. Çok doğru bir yerden özellikle hatırlatma yaptınız. Netanyahu resmen parmak sallamıştı. Hocam hatırladınız mı? Yani Beyaz
3: makul
1: Saray'dan
3: ol
1: makul ol dedi. Hani bir ağır ol, makul ol. Yani 3000 yıldan beridir senin yapmak istediğin belli ama sonuçta ipi göğüsleyen kim? Bunu da söylemiş oldu. Fakat tabii burada İsrail'in rahat durmayacağını Amerika çok iyi biliyordu ve bu noktada bir gözlemci statüsüyle veya bir kriz çıktığında direkt bölgeye temsilci olarak atadığı kişiyi de devreye sokarak bazı önlemler almaya çalışıyor. Türkiye kendi vizyonunu hayata geçirmek için yöntem olarak terörle ortak mücadele, ekonomik entegrasyon ve SDG'nin fesli konularını aynı önemde ve aynı güçlü sesle Suriye ile birlikte ortak ifade ediyor sürekli. Evet. Ama İsrail yöntem olarak ne yapıyor? Bu istikrarsızlığı gündeme getirmek için terörle mücadelenin sabote edilmesi ve özellikle DAEŞ'a alan açmaya çalışıyor. Ve bu anlamda da bu konudaki ısrarının bitmeyeceğini biz biliyoruz. Peki şu an hali hazırdaki...
0: Hakan Fidan da açık açık söyledi bunu bugünkü toplantısında.
1: Tabii. Yani bu mücadele sadece söylemler üzerinden de gitmiyor. Çünkü burada özellikle sanayicilerimizin ve 10 yıl boyunca kurulan ilişkilerin, yani Suriye'deki misafirlerimizin döndükten sonra buradaki o güçlü kurdukları network'ü Suriye-Türkiye arasında ticarete entegre ederek, sanayiye entegre ederek devam ettirecekleri yönünde bu vurgunun yapılması ancak ve ancak terörden temizlenmiş bir bölgeyle, yani bir istikrarla mümkün olacağı vurgusu var sürekli. Bu olmadan... Bakın sadece bunu konuşmuyoruz biz. Burada çok ciddi manada Husilerden de bahsederken söyleyeceğiz. Yani Doğu Batı enerji hatlarının sabote edilmesiyle beraber Türkiye üzerinden geçişlerin de çok daha fazla önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Yani bu sadece Türkiye-Suriye ilişkisi olarak bakılacak bir konu değil.
0: Körfez'den bir enerji hattında da Suriye
1: üzerinde. Tabii ki. Yani hatta bakın şu
0: bunlar hep istikrar talep eden durumlar.
1: Şu an baktığınızda Suriye'yi sadece karıştırmak, Lübnan'ı yıpratmak, yani bir cepheyi yaymak değil, İsrail'in yapmaya çalıştığı şey Irak'ı da karıştırmak. Yani bu anlamda bakın, yani çoklu cepheler açmaya çalışan bir İsrail var ama durumun da farkında olan bölgenin orta güçleri var. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şey daha söyleyerek hocama sözü vermek isterim. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın Şam'daki açıklamaları bölgesel huzursuzluğun kaynağına, yani İsrail'e dair net teşhisi ortaya koydu. Zaten bunun üzerinden bizim çok yorum yapmamıza da gerek yok aslında. Ama terörle mücadelede ve bölgenin normalleşmesi önündeki en büyük engelin İsrail olduğunun çok net olarak altının çizilmesi, uluslararası kamuoyunda da bu mesajın çok açık bir şekilde ve defaatle verilmesi aslında Türkiye'nin ve bu anlamda bölgenin ortak savunması için kolları sıvayan ülkeler açısından da çok önemli bir vurgudur. Yani şöyle soruların biz
0: geldiğini... Bu bizim Mekke Anlaşması'nı mı getiriyor?
1: Evet, evet. Yani bununla alakalı olarak da acaba bu konuda böyle bir tetiklemeye sebep olur mu? Bakın şu an Suudi Arabistan'ın, değil mi? Bu anlamda Husi saldırılarına daha da açık hale gelmiş olması, ki Kral Salman'ın Amerika'ya direkt müdahale edin ya da beraber hava saldırılarıyla müdahale edelim şeklindeki davetine, Trump, ben bu anlamda sadece belli noktalardaki daha çok istihbarat ve hava saldırılarında sinyal istihbaratı şeklinde destek veririm gibi bir açıklaması oldu. Ama bununla ilgili bölgesel, işte İsrail'in özellikle kaşıdığı, Husilerin de buna su taşıdığı özellikle... İstikrarsızlığın, işte acaba Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili bir tarafı olacak mı şeklinde bazı sorular var. Ama biz şunu kesinlikle söyleyelim, NATO'nun dördüncü maddesine de benzer bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Yani verilecek desteğin etrafı, şekli, kuralları, kaideleri net olarak çizilecek. Yani bana saldırı var, bana şu lazım, bu lazım şeklinde bir anlaşma.

çalışma değil bu. Burada aslında cepheyi genişletmek, savaşı daha büyük ve daha kontrol edilemez bir tarafa yaymak değil. Bilakis bu konuda

0: Hani sapla samanı karıştırmaya çalışanlar var ama biz her seferinde hariciyemizin bu anlamda özellikle Suriye ile beraber hep aynı mesajları aynı tonda ve kararlılıkla verdiğini görüyoruz. Bu da tabii ki şu an Likud'la beraber çok panikte olan Netanyahu'yu kendi iç hani işlerinde de bir tedirginliğe, bir kaygıya sürüklüyor açıkçası.
1: Hele ki seçimler bu kadar yaklaşmışken diyebiliriz. Evet. Şimdi Suriye'den bahsederken tabii hani Türkiye için deriz ya, çok kimlikli bir ülkedir. Aynı zamanda Asya ülkesidir, aynı zamanda Orta Doğu'dur, aynı zamanda Avrupa ülkesidir, aynı zamanda bir Akdeniz ülkesidir. Hatta bir yönüyle tarihsel kökleri ve uzandığı etki alanıyla bir Afrika'da da bir etkisi olan, adı geçen bir ülkedir diye. Aslında Suriye için de tek başına bir Arap ülkesi ya da Orta Doğu ülkesi demek yetersiz. Çünkü neticede bir Doğu Akdeniz ülkesinden de bahsediyoruz. O yüzden Doğu Akdeniz içindeki denklemlerde de ister istemez bir yeri var. Doğu Akdeniz'de bir yeri olunca ister istemez bahsettiğimiz gibi karşı tarafta yani beraber bir Suriye ve Türkiye'nin karşısında bir İsrail, bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bir Yunanistan görüyorsunuz. Tarafların artık kendilerini daha da bir araya getirdiği, karşı cephelerde daha belirgin hale geldiği günler yaşıyoruz ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'le daha da yakınlaşması bunun göstergelerinden biri. Yani pek çok askeri anlaşma yapılıyor. Avrupa ülkelerinin yanında İsrail'le de yapılıyor ama özellikle Yunanistan'da İsrail'le yapılan askeri anlaşmalara karşı ciddi eleştiriler olduğunu görüyoruz. O çok dikkat çekici. Bunlardan biri uzun zamandır da söylenen aslında İsrail'in kendi emelleri doğrultusunda Yunanistan'ı Türkiye'nin karşısında ateşe attığı ve Atina'daki hükümetin buna alet olduğu yönünde çok ciddi, çok ısrarlı uyarılar geliyor. Hem medyadan hem siyaset kanadından ama Yunan hükümetinin bunları ısrarla dikkate almadığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani şimdi Yunanistan bir akıl tutulması yaşıyor. Yani Yunanistan-Türkiye kıyaslaması, karşılaştırma yapılması, nüfus itibariyle tutun askeri olarak, kapasite olarak, yani bütün şeyleri, elementleri göz önüne alın. Yunanistan'da aklı selim bir insan şunu bilir. Yani Türkiye'ye karşıt oluyor olmanın veya da fiziksel bir savaşın eşiğine giriyor oluyor olmanın hiçbir rasyonel bir mantığı yok.
1: Ya bu konuda çok yüksek sesle gerçekten çok ciddi eleştiriler geliyor. Her gün Yunan medyasında hemen hemen var ama ısrarla hükümetten...
2: Evet, şimdi bunlar ama
1: dikkate almadığını görüyoruz hükümetin.
2: Yani dikkate almıyor çünkü bu iç siyaset maalesef bazen rasyonel gerçekliğin dışına itiyor. Ben hatta seçim döneminde orada denk gelmiştim. Yunanistan seçimlerine bir iki hafta kalmıştı. Şöyle kanallar, Yunan kanalları bir göz gezdireyim dedim. Ya istisnasız, yani belki Türkiye'deki kanallarda bu kadar Türkiye'nin savunma teknolojisine geldiği alanların reklamını yapan sıralı kanal görmedim, yani o kadarını söyleyeyim. Diğer kanalı çeviriyorum. İşte Türkiye'de İHA'lar, SİHA'lar, denizaltılar vesaire. Çok yakından takip ediyorlar.
0: Biz bir test atışı yapıyoruz böyle bir saatle, yani gün de değil. Hemen işte Katamerini'de ya da diğer bir yerde ben hemen açıp bakıyorum. Evet, hemen herhalde bir bildirimlerimi açıyorlar artık, ne yapıyorlar bilmiyorum. Evet. Yakından test atışlarımızı takip ediyorlar.
2: Evet, onda hiçbir şüphe yok. Ben de o şeyi gördüm. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yazıda şuna da denk geldim. Yani askeri ve deniz okullarına %50'si boş. Hı hı. Yani bir defa nüfusu yaşlanan ve aynı zamanda askerlik mefhumuna olan ilgi ciddi manada bir sorun haline gelmiş. Yani bu bir realite. Dolayısıyla hem bir askerlik geleneği her millete nasip olan bir durum değil. Yani aslında tarihsel bağda bu nesillerin veya da gelecek nesillerin nasıl bağımsız olmayacağını yegane göstergesi. Hatta geçtiğimiz günlerde bir anket yapıldı. Avrupa'da işte bugün savaş olsa ne kadarınız katılırsın? %12 düşünebiliyor musunuz? %12. Türkiye'de bu soru sorulsa %90. Yani en son bir anket okumadım ama aşağı yukarı çok yüksek oranda. Hı hı. Yani o yüzden hatta Türkler tanımlanırken asker toplumu. Yani Osmanlı'da da öyle, Türkler bürokraside ve asker. Daha çok gerçi ticareti azınlıklara, Ermenilere, Yahudilerin elindeymiş o dönem itibariyle. Dolayısıyla her toplumun bir özelliği var.
1: Yani hocam, müsaadenizle bu...

0: Yani bu tespit önemli bir tespit. Bu tespiti özellikle mesela Türkiye'de bir süre yaşamış yabancıların dilinden çok duyuyoruz. Mesela sosyal medyada sık sık karşılaşabilirsiniz. Türk toplumunun yapısından bahsettiklerinde genelde kendilerinde de eksik bunu bulduklarını söyleyerek vurguluyorlar. Yani vatanseverlik ve zorluklar karşısında kenetlenme, teşkilatlanma kabiliyetinin artık o hani kültürel kodlara da yansımış bir durum. Çok ciddi ve güçlü olduğunu vurgulamaları
1: adapte
0: çok dikkat çekici
1: yani
0: gerçekten.
1: Resilient dedikleri ilginç, şey var
2: tam
1: yani.
2: Tam o sizin söyleminize binaen aklıma benim tez danışmanım Viyanalı. İstanbul'a geldi. Taksim'de bir otelde. Dedi ki ya sokakta dedi o gün bir maç vardı dedi herhalde. Ya sizin sevinciniz bile asker gibi falan dedi. Yani çok ilginç geldi bana. Yani şimdi
3: biz
2: ben mesela
3: biraz korkmak diyoruz.
2: Artık korktu mu? Şey yaptı mı? Yaşlı da bir hoca yani sonuçta tarihsel süreci de bilen bir şey. Ben mesela Almanya'da bir maça gitmiştim. Ya böyle tiyatro gibi hiç seviyor. Oturuyorsun böyle şey yapıyorsun falan. Dedim ki biz buna maç demiyoruz. Dolayısıyla
1: holiganlığı da tabii ona da karşı, şiddete de karşı isparladı değil mi hocam?
2: Evet, tabii. Onu istisna. Yani heyecanlı bir tabii, toplum. Tabii, onu şey demek istiyorum. Yani Avrupa'da toplum daha durağan, daha böyle mekanik. Yani mesela Amerikan toplumu daha dinamiktir Avrupa'ya göre benim gözlemim. Kanada'yı da sizler iyi bilirsiniz. Yani ev cümle şunu söyleyeceğim. Yunanistan'da bu gerçeklik ve realite varken ama bunun bir karşılığı var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ne zaman seçim dönemleri yaklaşırsa Türkiye'ye karşıtı oluyor olmanın bir potansiyeli var. Şimdi Miçotekes'in yani ne işin var senin adada yani şimdi ne oldu sana yani? Kabadayılık mı estireceksin? Yani hangi kendini orada işte ya biz Türkiye'ye karşıyız işte askeri savunma işte sen anlaşma yapıyorsun İsrail'le. Hı hı. Ya hangi cüretle yapıyorsun? Bugün sen zaten ekonomi varlığın Almanya'da deyim yerindeyse o az önce bahsettiğim krizde Almanlar duyunu umumi gibi bütün bakanlıkların altına gölge Almanları şey yapmış.
0: Yani 300 milyar euroluk bir batıktan bahsediyoruz.
2: Tabii batıktan.
0: Çok büyük para. Bu yani, Almanya'nın çoğunlukta da boş verdiği para olması sebebiyle.
2: Yunanlar da ilginç böyle de bir özgüven var. O zaman da Brüksel'e yürümüşlerdi ben hatırlıyorum. İşte yeniden biz Hitler'i istemiyoruz, Alman hegemonyasını istemiyoruz vesaire. Ya istemiyorsun da mübarek. Yani bol bol yemişsin Avrupa fonlarını. İyi bir içi bitirmişsin.
0: O zaman o Avrupa fonlarının batmasının zararını Almanya'dan bir savaş tazminatı almaya çalışarak çıkarmak niyetindeydi.
2: Tabii onu da söylediler.
0: Ama tabii.
2: Tabii.
3: Bir şey sorabilir miyim hocam? Sizin daha günceldir bilgileriniz bu konuda. Almanya mesela işte vergilerinden belli bir kesinti Yunanistan'a ayırıyordu. Ve emeklilerden de kesiyordu. Böyle bir şey hala devam ediyor mu?
2: Yok o şöyle hatta onunla ilgili bir ironiden bahsedeceğim. Ben o dönem Almanya'daydım. Bild gazetesi manşet yapmıştı. Şunu diyordu. Ya diyor biz diyor sabah erken saatlerinde işe giderken Yunanlılar diyor daha eğlenceden yeni evlerine geliyorlardı. Biz neden bunların parasını ödüyoruz diye. Doğrudan bir vergi şeysi yok. Bir kurtarma paketi açıklanmıştı. Vardı. Avrupa Birliği'nin o dönemde ki Merkel orada ciddi bir siyasi risk de almıştı. Dolayısıyla o fondan zaten ondan sonra süreçte kalıcı bir kurtarma mekanizması oluşturdular. Yani mesela inanılmaz emekli sonra tarım adı altında Avrupa Birliği'nden alınan desteklerin gerçek mahiyette kullanılmadığı vesaire gibi. Şunu diyeceğim Yunanlar zaten yani biraz Akdeniz ülkesi olma hasebiyle rahat bir toplum. Yani şimdi Almanlar çalışkan yani disiplinli bir toplum bunu görüyorsun yani. Şimdi sen ne çalışmadan eğlenceden geri duruyorsun. Bir de üstelik ekonomik zaten kriz halin mevcut halinde. Bir de gidiyorsun Türkiye'ye kabadayılık yapıyorsun. Şimdi bu durumdayken sen gidiyorsun 3 milyar dolar işte Aşil kalkanı diye bir anlaşma yapıyorsun. Evet. Yani şimdi sözüm ona sen Türkiye'den kaçınırken İsrail'in kucağına gidiyorsun. Yani onunla bağımlılık ilişkin olmuyor mu?
0: En büyük eleştiri sebeplerinden biri.
2: Evet yani dolayısıyla maalesef bu Yunanistan bu çıkmazın içerisinde hiçbir faydası. Ya bugün geçtiğimiz günlerde Miçotakis galiba söyledi. Yani bugün turizmin önemli geliri Türkiye'den gelen vatandaşlar sayesinde. Evet,
0: adaların ekonomisini canlandırdı.
2: Adaların ekonomisini canlandırdı. Yani sen balıkçılıkla, turizmle ayakta kalmaya çalışıyorsun. Ve bunun da en önemli kaynağı Türkiye üzerindeki ziyaretçiler üzerinden. Üzerine bunu Biden döneminde de yaptı Yunanistan. Hı hı. Aslında Yunanistan tarihsel süreçte baktığınızda hep böyle üçüncü aktörler üzerinden kendisine kimlik oluşturmaya çalışan bir devlet, devletçik olmaya çalışmış.
0: İlginç şekilde tabii aslında Yunan sokakları, Yunan siyasi bakışı diyebiliriz. Hani tarihsel olarak dediniz ya, İsrail'le yakın ilişkiler kurmaktan ziyade daha çok Filistin'e destek vermek üzerine kurulu bir bakışa sahiptiler eskiden beri. Daha çok tabii sol kesimde bu daha da ağır basıyor ama bunun sokaklarda baskın bir bakış açısı olmasına rağmen gidip de Yunan hükümetinin İsrail'le anlaşma yapması daha da öfkelendiriyor tabii belli bir kesim.
2: Tabii ben mesela Selanik'teydim bir sene önce. Orada mesela inanılmaz İsraillerin vatandaşlık almak için gayrimenkul almaya başladıklarını ve kısmi olarak oradaki vatandaşların da bunlardan rahatsızlığından falan bahsediyordu oradaki yerliler. Dolayısıyla bir taraftan Türkiye karşılıklarından beslenirken diğer tarafta İsrail'in kucağına aleni bir şekilde. Biden döneminde de hatırlarsanız sözüm ona, Biden'da Türkiye ile o dönemki ilişkilerine bağlı olarak Dede Ağaç'a ciddi bir yığınak yapmaya çalışmıştı. Hatta evet. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız çok sert bir uyarıyla bir yönüyle bunu yeri geldiği zaman savaş nedeni sayarız. Ya NATO ülkesisin, sen gidiyorsun karşısına şey yapıyorsun. Yani arada 2-3 kilometre adaları işte askeri tesisatla yoğunlaştırıyorsun. Hangi mantığı, hangi gerçekliği var? Ama Yunanistan'da bazı şeyler değişir mi? Benim zannımca Yunanistan hep böyle arkasına birilerini alarak kabadayılık yapmaya çalışır ama bu kaybettiği ivmeyi de halkına bedel olarak ödettirir.
0: Yani kalıcı çözümden ziyade zaman zaman yatışan, belki soğutulan krizlerle.
2: Ya onu bırak, milini 6 milden 12 mile çıkarmaya çalışıyor ve sözüm ona göre tekrar uluslararası hukuka dayanıyor. Uluslararası hukukta öyle bir şey yok. Yani onunla ilgili açılan davalarda Birleşmiş Milletler nezdindeki bu bizim hususumuz değil diyerek aslında açık hali hazırda hallolmuş bir mesele değil. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı kaç defa dile getirdi. Yani evet, bu nasıl Karadeniz'de mesela Özal döneminde bu mil meselesi uluslararası hukukta neticelendirilmiş bir durumda. Gelin oturalım konuşalım ama Yunanistan tekrar ondan imtina ediyor.
0: Evet, geçmişte istikşafi görüşmeler sırasında aslında bir yol alınmıştı belli bir miktar ama devamı getirilemedi Atina'nın tutumu nedeniyle. Şimdi Başir Kalkan'ın sisteminden bahsetmişken onu da biraz açalım müsaadenizle. Yani İsrail'le yapılan devasa bir anlaşmadan bahsediyoruz. Milyarlarca euroluk bir anlaşmadan bahsediyoruz ama yine tabii Yunanistan'ın içinde deyim yerindeyse kıyamet kopuyor bununla alakalı. Çünkü bu kadar para verip de kendi güvenliğiniz için aldığınızı söylediğiniz bir sistemin kaynak kodları İsrail'in elinde kalmaya devam edecek.
1: Kim sürecek bu aracı? Yani bir düşünsenize, bu kadar işte 30 milyar küsür, 3 milyar, 3-3,5 neyse milyar dolar devasa. Yani Yunanistan gibi bir ülke için devasa bir bütçenin savunmaya ayrılması. Ama bu işte 30 küsür ay sürecinde tamamlanacak bir savunma sistemi ben satın aldığını diyorsunuz siz halkınıza ama aslında bu savunma sistemi değil, İsrail'e bağımlılık bir güvenlik mimarisi. Hatta şöyle söyleniyor, buna yeri gelirse ve gerektiğinde ABD'nin bile müdahil olmasının zor olduğunu söyleyen eleştiriler var Yunan basınından veya işte muhalif kesimden. Hı hı. Bunun bir utanç verici mesele olduğunu söylüyor Yunan muhalefeti. Niye? Çünkü diyor ki sen yıllarca Türkiye'yi bir tehdit olarak algıladın ve bunun kendi içerisinde bir tutarlılıkla güvenlik inşasını gerektirdiğini söyledin. Ama sen bunu ben oluşturayım derken gidip İsrail'in düğmesi İsrail'in elinde olan bir sisteme kendini yamadın diyor.
0: Yani bu, dediğimiz gibi İsrail'i pek çok kesim aslında Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı yem olarak kullanmak isteyen bir ülke olarak.
1: Çağrı Bey, aslında şöyle biraz daha geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Şimdi dünyada güvenlik mimarisi değişiyor diyoruz değil mi? Hı hı. Artık dünya işte kutupların değiştiğini, çok kutuplu oluyor diyoruz. Avrupa'nın yeniden kendi güvenlik mimarisini oluşturmasından bahsediyoruz. Az önce işte Mekke anlaşmasından ve evet. bunun tam karşısında yeni

0: yeni bir savunma bloğunun kristalleştiğini söylüyoruz ama İsrail üzerinden. Hı hı. Yunanistan burada aslında biraz kendine ne orta ölçekli bir ülke ne işte çok da küçük bir ülke Avrupa Birliği'ne dahil olması sebebiyle Avrupa kıta Avrupa'sında olması sebebiyle kendisine bir yer arıyor aslında. Bu yer arayışı sürecinde bunu güvenlik üzerinden yürütüp Türkiye gibi bir tehdit algısıyla kendisini bir aktör olarak inşa etmeye çalışma çabası. Şimdi ama bunu yaparken
1: Yunanistan'ın lafınızı kesiyorum kusura bakmayın. Yani Yunanistan bunu aslında uzun zamandır şöyle yapıyordu. Türkiye ile arasındaki meseleleri Türkiye Avrupa Birliği meselesine
0: evet,
1: dönüştürmeye
0: çalışıyor. İşte oraya gelecekmiş.
1: Şimdi bir de Türkiye İsrail meselesine dönüştürmeye çalışıyorsa bunun ona ne faydası
0: şimdi
1: olacak?
0: Şimdi şöyle birincisi bunu niye yapıyor? İsrail bunu niye yapıyor? Birincisi bence bir var olma çabası içerisinde. İkincisi tabii ki az önce bahsettiğimiz işte dünyada güvenlik üzerine inşa edilen artık bir sistem var ve burada Yunanistan kendi sebepleri dolayısıyla ki bunları ayrı konuşmamız gerekiyor. İşte Türkiye'nin tehdit algısı veya iç siyaset meselesi var. Bir tehdit algısı üzerinden yapıyor. Doğu Akdeniz, işte Ortadoğu'daki karmaşalık, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin ne olacağı derken bir bakıyorsunuz Yunanistan kendisini İsrail'in kucağında bulmuş. Yakın bir yani son birkaç sene önce bir Yunan bir diplomatla böyle yan yana duruyoruz. Birbirimize yoğun bir şey ortamdaydık. Hı hı. Birbirimize fısıldayarak konuşuyoruz işte ya diyoruz işte, keşke aslında ortak noktamız çok. Keşke bu kadar sorunumuz olmasa. Birçok noktada kendimizi aynı yerde bulabiliriz diyoruz.
2: Hocam birebir de çok sempatiyiz de.
0: Şöyle dedi bana dedi ki ya ülkeler. dedi evet. Üçüncü ülkeler olmasa dedi aslında. Hmm. Bunu direkt bir Yunan diplomat bana söyledi. Hmm. Bu ne demek? Demek ki Yunanistan bu arayışı içerisinde aslında bir zaaf olarak da değerlendirmemiz gereken bu arayışta bir bakıyorsunuz Fransa bir sürü uçak satmış. Evet. Niye? Hmm. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde belli bir yerde konumlanması gerekiyor.
1: Şimdi İtalya'dan alacaklar.
0: Bir bakıyorsunuz İsrail'e işte 3 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor ve güvenlik sistemi ben satın alıyorum diye halkına sattığı propagandasını yaptığı şeyin düğmesi elinde değil yani. Kontrolünü İsrail'in yaptığı bir güvenlik ve bunun aslında...
1: Aslında güvenlik derken tehlike satın alıyor
0: bir anlamda. Ve bakın şunu söyleyelim tamam Yunanistan Türkiye gibi bir tehdit algısı var değil mi? Bunu oluşturuyor. Her ülkenin kendi bağımsız kararı diyelim. Ya her şeyi geçiyorum. Siz Yunanistan olarak İsrail gibi bir ülkenin peşine takılıyorsunuz. Bunu İsrail diyelim ki İtalya ile yapsaydı. İsrail diyelim ki işte Almanya ile yapsaydı. Polonya ile yapsaydı. Derdik ki yine şundan dolayı yapıyorsun ama tamam senin kararın ama boşuna yapıyorsun. Bu kadar bütçeyi buna harcayacağına sen işte hastanelerini harca. Değil mi? Bir sanayi oluştur turizmin dışında.
1: Tam da şu ortamda, şu aşamada İsrail'le yapınca doğal olarak bir kötü niyet görüyorsunuz
0: hayır.
1: Karşıdan.
0: Kötü bundan niyetten ziyade, kötü niyet tabii zaten İsrail'in peşine takılan kim olursa olsun şu anda İsrail'in bir defa onu kullanacağı opsiyonunu unutmaması gerekiyor. Hı-hı. Yani İsrail'in burada senin Yunan kara gözün kara kaşına bakıp sana bir sistem veya sadece param var diye sana bu bölgede özellikle Doğu Akdeniz gibi de sana bir koruma sağlamasını beklemen zaten çok tutarlı bir yaklaşım olmaz. Yunanistan İsrail'in peşine takılmasını derken yani İsrail bunu Yunanistan bunu diyelim ki Fransa ile yaptığında tepki aldı evet haklı bir şekilde Türkiye buna tepkisini koyuyor ama İsrail gibi bölgede sadece istikrarsızlığı. Hı hı. Tetikleyen, istikrarsızlığı bir varoluşsal mesele olarak ortaya sunan bir ülkede ülkeyle yapıyorsunuz. Yani Miçotakis'in Netanyahu ile bir fotoğraf vermesi onun adına bence ya halkına cevap vermesi gereken bir pozisyona koyuyor. Ki Orta Doğu'da Netanyahu'nun politikaları neye sebebiyet verdiğini görmezden gelip Miçotakis'in bunu İsrail ile yapması o ayrı bir akıl tutulması zaten.
1: Ya bu kaosun Doğu Akdeniz'e yayılması riskine alet oluyor.
0: Alet oluyor. Bir de şöyle düşünelim. Yunanistan işte İsrail'le bir savunma anlaşması da yaptı. İsrail hadi falan yere gireceğiz falan yerle artık şöyle bir savaşımız olacak dediğinde Yunanistan peşinden mi gidecek? Bir NATO ülkesi, evet. Bir Avrupa Birliği ülkesi, iki bölgede sen Yunanistan neyi?

0: Neye güvenerek İsrail'in peşine takılıyorsun? Bence bunların hepsi, evet, bir seçimle yaklaşan, işte Nisan'da, 2000, önümüzdeki yılın Nisan'ında ve her seçim döneminde Türkiye ile gerilen ilişkiler var, ama bana sorarsanız ya bu Kıbrıs meselesi var, Doğu Akdeniz meselesi var, işte tarihsel anlaşmazlıklarımız var. Evet, bunlar rafa kaldıralım diyor Türkiye bir süreliğine, ama gelin daha anlaşabileceğimiz alanlarda en azından bir diyalog kuralım. Bir sürü işte koşul da sunmuyoruz. Gelin en azından bir masa etrafında toplanalım. Bakın, pozitif gündem olduğunda işte adalara vizesiz gitme meselesi oldu. Yunanistan bundan fayda gördü. Yani şöyle bir, bunların hepsini bir kenara bırakalım. Şöyle bir 3 saniyeliğine. Yunanistan şu anda Türkiye ile işbirliği yapsa mı kazanır? Yoksa Türkiye'yi karşısına alsa mı kazanır? Ve bunu niye yapma? Yani İsrail ile bir yerde kendisini bulma gibi yanlış bir politikaya gidiyor. Çünkü Türkiye'nin bölgedeki siyasi ve askeri üstünlüğünü kendisine bir tehdit olarak görüyor. Halbuki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tehditvari bir yaklaşımı aslında yok. Yani sadece kendi haklarını, uluslararası hukuktan doğan haklarını, Kıbrıs'taki Türklerin haklarını, diyor ki gel biz eşit ve kazan kazan bir politikayla ele alalım. Ama Yunanistan diyor ki yok, ben senin varlığını zaten burada kabul etmiyorum.
1: Yani sözün özü, Yunanistan rahat dursa her şey çok daha kolay çözülecek. Oradan bir adım
0: Yunanistan
1: geldiğinde buradan belki iki adım gidecek karşı.
0: Kendisini Türkiye ile pozitif bir ajandayla, pozitif bir ilişki kurarak var edebilir bu bölgede.
1: Elbette.
0: Bunun yerine İsrail ile var olmayı tercih etmiş bir Yunan siyaseti var. Onun da artık sonuçlarına Yunanistan siyasileri hem kendi iç politikaları çerçevesinde hem bölgedeki dinamikler açısından artık onları iyi hesaplamış olması gerekiyor.
1: Ne olacak tabii, göreceğiz, neler yaşanacak, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi biraz önce biraz değindik ama onu biraz daha açalım isterim müsaadenizle. Tam da bu bahsettiğimiz meselelerin ortasında Yunanistan Başbakanı'nın Meis Adası'na yaptığı ziyaret. Doğrudan Meis'te değil ama ona bağlı Karaada'da silahlı Yunan askerlerinin karşıladığı bir görüntü verdi. Şimdi bir 1947 Paris Anlaşması var. Orada bir 14. madde var. İşte egemenliğin Yunanistan'a devredildiği yerlerden bahsederken Meis'le bunlara bitişik adacıklar diye özellikle vurgulanır ki Karaada'da bunlardan biri. Buraların askerden arındırılmış ve silahsız statüde olması özellikle vurgulanır. Şimdi gördüğümüz manzara şu anda da ekrana gelen görüntüler onlara dair. Aslında Yunanistan'ın bunu doğrudan çiğnediğini dünya aleme ilan etmesi bir anlamda, değil mi? Ne dersiniz?
2: Yani NATO zirvesindeki yürüyüşü de pek hayra alamet değildi. Yani buradaki o tavrının ve tarzının ben çok ciddiye alınması gerektiği kanaatine değilim. Ama ben başka taraflara da dikkat çekmek isterim müsaadenizle. Buyurun. Mesela 5 milyar dolarlık bir para akışını bu dönemde Yunanistan neden yapar? Buna biraz bakmamız lazım. Bir de İsrail açısından durumu değerlendirdiğimizde Yunanistan bulunmaz bir ileri karakol vazifesi de görebilir İsrail için.
1: Asıl yani, zaten benim tahminimde niyet bu yönde İsrail'e.
2: Yani ileri karakol, buna çok Amerika'nın da karşı olmayacağını da düşünürler. Bakın Yunanistan'ın biraz hani böyle ihmal edilmiş şımarık çocuk. Eskiden Avrupa'nın göz bebeğiyken, değil mi? Şimdi yerini Ukrayna'nın alması biraz canını sıkmış gibi duruyor. Nereden bunu söylüyoruz? Mesela Macron'la bir konuşmaları oldu biliyorsunuz. Macron İşte bacak bacak üstüne attı, dedi ki işte Yunanistan'ın güvenliğini sarstıkları andan itibaren Fransa gereğini yerine getirir
1: dedi. Sonra Türkiye ile yapılan anlaşmalar geldi arkasından.
2: Evet, yani sonra bir anlaşma yapıldı. Burada tabii buna bakalım ama tabii ki bu mizahi bir konu değil ama tabii işin içinde hani dark humor da dedikleri bu biraz mizaha da kaçan yönü oluyor. Konu Yunanistan olunca. Çünkü şöyle de bir şey söyleyelim. Yani baktığımızda iki liderin de birisi 2027 Nisan, değil mi? Ama ondan önce Yunanistan iki kere risk alıyor. Yani eğer Likud ve Netanyahu ipi göğüsleyemezse
1: Ekim seçimlerinden bahsediyoruz.
2: Evet, ondan sonra 2027 Nisan'ında Mitsotakis'in ne yapacağını, değil mi? Biz tekrar burada oturur konuşuruz yani. Fakat şöyle bir

0: şey de var. Burada tabii ki kapılar ardında savunma ve güvenlik konularında tabii ki hiç kimse menfaati yani çatışarak bu türlü bir sermaye ortaya koymaz. Mutlaka bir alma verme dengesinde çift taraflı olarak bir takım menfaatler konuşulmuş ve üzerinde anlaşılmıştır. Hı. Bahsettiğiniz özellikle Meis, Castellorizo veya işte Karada, evet onların ve bakın Kaş'a sadece 2 kilometre uzaklıkta bir adadan bahsediyoruz. Miçotakis'in ağır silahlı askerlerle verdiği poz var.
1: SAT komandolarının yüzme evet. mesafesi menzili evet. içinde olduğunu
0: tabii yani bizimkiler yüzme tatbikatı yapabilecek kadar. Evet. Şimdi 2027 seçimleri için böyle milliyetçi bir poz veriyor. Bir şov yapıyor aslında bakarsanız ağır silahlarla. Yani bir damara basıyor. Çünkü Yunanistan'ın Türkiye taraf değil savunması ve Viyana Anlaşmaları hukukuna ve Lozan ruhuna aykırı bu söylemleri onun bu hareketleriyle de fiziki olarak da aslında bir yeri kaşımaya çalışıyor.
1: Yani işin aslında ilginç tarafı, dikkatimi çeken tarafı mesela uluslararası toplumun buna hiçbir şey dememesi.
0: Ama işte hani biraz o çocukta böyle bir gazını almak mı?
1: Yabancısı olduğumuz bir durum değil.
0: Evet
1: değil mi?
0: Yani çünkü Yunanistan şöyle bir hani heyheylenir deriz biz İzmir'de. sonra bir yatışır. Sonra bir tekrar aynı şekilde. O yüzden ama diplomasi dediğimiz şey bir tutarlılık ilişkisidir.
1: Evet.
0: Diplomaside böyle ani işte parlamalar ve sönmeler değil. İstikrar için mesajınızın hep aynı tonda ve direkt kelimelerle verildiği zaman bir anlamı olur. Kaldı ki evet. Türk dış politikası da bunun en güzel örneklerinden biridir. Şimdi özellikle Yunanistan'ın ısrarlı ihlalleri, ısrarla ihlal ediyor. Adaların aidiyetini hukuken tartışmaya açıyor. Yani Türkiye burada işte 1947 Paris Barış Anlaşması madde 14'lisinde özellikle bahsettiğiniz 12 adanın egemenlik devriyle alakalı tartışmayı yine gündeme getiriyor. Tartışmaya açma riski taşıyor bu yaptığı ihlaller. Çünkü bunlarla ilgili bir takım değil mi? Hani şerhler var. Bunların yapılmaması, adaların ağır silahlarla silahlandırılmaması her düğmeye basılıyor. Ve evet. bunlar özellikle yapılıyor.
1: Gerçi tabii yani bu işin içinde o maddelerin etrafından dolaşmak Yunan siyasetinde bu mesele bu bölge olduğunda
0: ya çok affedersiniz ama ip dalaşı sadece havada yapılan sortilerden ibaret değil. Hı hı. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Ama ağır silahlı garnizonlar ve işte üst düzey askeri ziyaretler, işte bakın el sıkışıyor. Bu kendi iç siyasetine dönük de bir telaşı var.
1: Şimdi mesela o anlaşma kolluk kuvvetlere bulundurma
0: Türkiye
1: hakkı tanıyor.
0: Türkiye çok ciddiye
1: bu
0: almaz
1: bu görüntüye
0: yani.
1: Baktığınızda kolluk kuvveti mi görüyorsunuz? Yani özeti, evet, mesela yani özeti bu aslında.
0: Türkiye çok ciddiye almaz böyle bir şey. Ama tabii yani. Ki bakın biz çelik kubbeyle biliyorsunuz çelik kubbe ve onunla ilgili olan bütün parçaların, bütün platformların tanıtıldığı zaman Yunanistan'dan çok büyük bir tepki gelmişti hatırlarsınız. Hı hı. Yani bu Aşil Kalkanı ile ilgili olan mevzu da baktığınızda ciddi manada Türkiye'ye karşı bir burada kaygının ve endişenin olduğunu görüyoruz. Biz her ne kadar bu konuda güven telkin edici tarafımızı her zaman aynı şekilde ifade etsek de Yunanistan'ın bu anlamda biz neyi bir ilerleme olarak kaydetsek bunun bir anti shield yani bir kalkanını da kendisine bir örme bir alma gibi bir reaksiyonu var.
1: Evet.
0: Buna da yapılabilecek bir şey yok. Yani biz komşularımızın rahat etmesini istiyoruz. Biz Çelik Kubbe'de söylediğimiz şey şuydu. Dost ve müttefik ülkelerin de güvenliği için Türkiye'nin bu anlamda bir hassasiyet olduğunu söylüyorduk. Ama yanlış düğmelere basmanın sonuçlarını Yunanistan kendi içinde de yaşayacaktır. Çünkü muhalefet partisi lideri çok ciddi manada bu konuya her seferinde yani ilgiyi çekiyor. Ne diyor? İşte en çok gereken noktada İsrail sizi terk edecek. Buna nasıl güven yatırımı yapabiliyorsunuz?
1: Yani işin can sıkıcı tarafı tabii şu, yani genel resme baktığınızda söylüyorum. NATO çatısı altında müttefiklik ilişkisi içinde olduğunuz bir ülkenin size karşı bir başka ülkeyle NATO dışından böyle bir İsrail gibi bir ülkeyle özel

0: Özellikle yani niyeti belli olan bir ülkeyle diyelim bir ittifaka gitmesi tabii ki bir yanıyla da garabet
1: Doğru.
0: diyebiliriz. Olmaması
1: Sadece bir
0: gereken bir durum.
1: cümle, son bir cümle
0: Buyurun.
1: kurmama izin verirseniz. Mevcut Aşil kalkanındaki silahların düğmesinin yani kaynak kodlarının Yunanistan'a verilmemesinin sebebi bunu Yunanistan'ın kullanması değil, gerektiğinde İsrail'in kendi istediği gibi kullanması için verilmemiştir.
0: İşte asıl
1: Yani bu
0: tehlike de orada
1: tasarrufun
0: zaten.
1: Yunanistan'a verilmemesinin sebebi de ancak bu şekilde izah edilebilir. Yani arabayı veriyorsunuz ama direksiyonu söküyorsunuz. Direksiyonu takan arabayı kullanır. Yani çok basit bir mantığı var sadece.
0: İşte bu da bölge için nasıl bir risk olduğunu gösteriyor
1: Evet.
0: aslında diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Yani Yunanistan'dan bahsetmişken tabii Güney Kıbrıs Rum yönetimine de değinmemek olmaz. Şimdi İsrail'in Doğu Akdeniz'de hamle yaptığı yerlerden biri de Yunanistan'la beraber Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Orada tabii bir kapsamlı olarak bir yerleşme planının uzun zamandır hayata geçirdiklerini, buna çabaladıklarını biliyoruz. Öte yandan bir de bu işin askeri boyutu var. Askeri boyutu Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzanıyor. Yani bölgede dengeleri değiştirme riski bakımından. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rum Milli Muhafız Ordusu'na yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı almıştı geçen yıl. Onu bir yıl daha uzattı. Yani ambargodan muafiyet sağladı diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri bir yıl daha Rum Milli Muhafız Ordusu'na. Bu hem adadaki dengeler için, kuzey-güney dengeleri için hem de Doğu Akdeniz'deki dengeler için aslında oldukça sakıncalı da bir durum.
2: Evet.
0: Yani ABD'nin bu kadar dengeleri, genelde dengeyi bozmama üzerine bir politika yürütürdü uzun zamandır. Ama bu hamleleriyle ciddi bir bozulma riski de ortaya çıkıyor. Zaten çıkmıştı, devam ediyor diyebiliriz ki bu da haklı olarak da Türkiye'den hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ciddi tepki aldı. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
2: Şimdi tabii yani jeopolitik konum zaman zaman önemini veya da ivmesini değiştirebiliyor. Yani şu an Doğu Akdeniz jeopolitiği her açıdan hem ekonomi hem askeri olarak gitgide önemini daha çok önem arz ediyor. Yani o yüzden Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlığı dikkat ederseniz birçok Avrupa ülkelerini de yer yer öyle bir hale geldi ki Annan referandumda Türk tarafı evet dedi ama Rum tarafını AB üyesi yaptılar.
0: Evet.
2: Sonra da bir de utanmadan dediler
0: Kendi
2: ki
0: ilkelerine karşı bir
2: tabii
0: hareket
2: bir de sonradan dediler ki ya sen Kıbrıs Rum kesimini tanı. Ya arkadaş yani seni sen biz evet dememize rağmen sen onları alıyorsun. Sonra da Kıbrıs Rum kesimini tanımadığından dolayı 35 tane müzakere başlıklarından 17 tanesi açılıyor, 2 tanesi kapanıyor. Yani dolayısıyla evet diyen taraf cezalandırılıyor.
0: Evet.
2: Sonra da sen Türk tarafına diyorsun ki limanlarını ve uçuş sahasını Güney Kıbrıs Rum kesiminin kabul et. Yani aslında şöyle Türkiye dolaylı olarak da kabul etmiş oluyor. Yani şöyle çünkü Avrupa Birliği ülkeleriyle doğal olarak tanınma mümkün. Ama Türkiye tabii ki bu durumda Güney Kıbrıs Rum tarafının limanlarını ve hava üssünü hiçbir şekilde tanımayacak da. Hatırlarsanız zaten bu Sarkozy döneminde özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bunun temel başlıklarından biri de Türkiye'ye bu Rum kartını sürekli Türkiye'nin önüne yem olarak atıyor olmalarından kaynaklanıyor idi. Yani Türkiye hangi iktidar, hangi hükümet olursa olsun Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Hiçbir şekilde Doğu Akdeniz'deki varlığını hiç kimse sorgulayamaz. Ve az önce sizin söylediğiniz Yunanistan Avrupa Birliği'ni bir ara Türkiye'nin önüne yem olarak atmaya çalıştı. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gaz arama sürecinde Türkiye'ye tırnak içerisinde yaptırım uygulama hamlesini başlattılar. O zaman Orban, Macaristan sadece bunu ret oyu verdi. Böylelikle yaptırım kararından vazgeçmek durumunda kaldılar. Şimdi tabii özellikle bu Rusya-Ukrayna meselesinin olumsuzluğundan bahsediyoruz da, yani tabii ki savaşın her türlüsü olumsuzdur muhakkak. Ama şöyle bir durum oldu. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi karşısına almayacak hamlelerde daha teyakkuzda. Hı hı. Yani dolayısıyla şu zaman ruhu aslında Türkiye'nin istediği lehine işlediğini düşünüyorum. Hı hı. Şu manzara, şu durum, diyelim ki bundan 5 sene önce, 7 sene önce oluyor olsaydı, emin ol Türkiye'de ellerinden gelen bütün yaptırım kartını kullanmakta geri durmayacaklardı. Şu an inanılmaz şekilde Avrupa basında da, yani ben işte 2003'ten 15'e kadar Avrupa'da bulunuyordum. Hele ki özellikle 2010'dan sonra inanılmaz bir Türkiye karşılığı. Yani sanki Alman gazetelerini Avrupa basınını açtığında sanki Türkiye gazetelerini okuyor gibiydin. Ve hepsi de olumsuzdu. Hatta şöyle bir espri dönmeye başladı. Alman çocuk Merkel'den daha çok Erdoğan'ı tanıyor gazetelerden dolayı.
0: Yani Yunanistan'da da benzer bir durum var aslında yani, diyebiliriz. Evet. Aynı şekilde.
2: Ama son şu 3-4 senedir, yani Rusya-Ukrayna savaşından sonra Türkiye'nin aleyhine bir propaganda yok. Bu bir yönüyle de aslında dış politikada da dikkat ederseniz olabildiğince Türkiye'yi böyle yaptırımlar üzerinden, terbiye gibi politikalardan en nihayetinde vazgeçmek
1: ama
2: zorunda kaldılar.
1: Ama safe fonunu hala almıyorlar hocam. Safe fonunu hala almıyorlar.
2: Ona Yunanistan itiraz ediyor.
1: İşte.
2: Almalarına gerek yok. Yani evet. Günün
0: onu
2: sonunda.
0: Aslında yani kendi siyasi emelleri, Yunanistan kendi emelleri uğruna Avrupa Birliği'nin genel güvenliğin tehlikeye
1: atan Mark Rutte bu kadar çok savunmayla alakalı, yani NATO zirvesinde biliyorsunuz bir savunma forumu yaptık ki NATO zirveleri için bir ilkti bu. Hı hı. Ve bununla ilgili ortaklaşa bir işbirliği, özür diliyorum lafınızı böldüm ama bir işbirliği, bir paydaşlık ilişkisine ne kadar çok vurgu yaptığı halde, yani hem Türkiye'ye yönelik beklentileriniz, birlikte çalışma ve işbirliği platformlarını arttırma yönündeki çağrılarınız, talepleriniz bu kadar yoğunken, ama Türkiye'yi bu anlamda finansman açısından ve ödeme yöntemi açısından da destekleyecek bir takım işte o adımların, yani realite olabilecek realist adımların atılmaması da çok manidar.
0: Aslında tabii her şey bir anlamda dönüp dolaşıp en başta iyi niyette düğümleniyor diyebiliriz.
3: İdeoloji yani bence.
0: Şimdi en basitinden Meis Adası'nı ziyarete bakalım. Adanın silahsızlandırılmasına bakalım. Yani Yunanistan Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'den bahsederken Türkiye'ye karşı Türkiye'nin imzalamadığı, tarafı olmadığı uluslararası deniz hukuku sözleşmesini örnek gösterirken kendi imzaladığı 1947 Paris Anlaşması'na uymayan bir adım atıyor. Yani burada nasıl bir samimiyet, bir dürüstlük bekleyeceksiniz de ileriye gidecek bu mesele?
3: Ya uluslararası hukuk dediğimiz uluslararası anlaşmalar, meseleler vesaire, bunlar artık bence çok da böyle kimsenin kale almadığı meselelere dönüşmeye başladı. Ki
0: bu acı uluslararası, bir durum ama tabii yani.
3: Uluslararası toplum açısından hem acı bir durum hem de çok tehlikeli bir durum. Yani bunun biz en yıkıcı, en bariz, en böyle kanlı versiyonunu biz Gazze'deki en sonki katliamla ve evet, İsrail'in şu anda bölgede yaptıklarıyla biz bunları görüyoruz. Yani uluslararası hukuk var, ne uluslararası deniz hukuku, ne uluslararası insani işte hukuk vesaire. Bunların hiçbir tanesi kalmadı. Yani Rusya, Ukrayna arasında da bu böyle. Hali hazırdaki İran, ABD ve İsrail savaşında da bu böyle. Yani bu uluslararası hukuk dediğimiz şeyin artık kimse tarafından kale alındığını göremiyoruz maalesef.
1: Ama birbirlerini hocam daha hızlı işletiyorlar. Mesela
3: yani şöyle,
1: Avrupa, çok özür diliyorum, 70 milyar avro Ukrayna'ya destek paketiyle ilgili NATO zirvesinde anlaşıyorlar. Bakın bu ikinci destek paketini onayladılar. Yani çünkü ne kadar hızlı gidiyor bürokrasi ve
0: uluslararası
1: çıktığı bir yapı.
3: Uluslararası hukuk dediğimiz şey bir çerçeve, bir zemin oluşturmadan ziyade artık bir enstrüman hale gelmiş. Bir enstrümansa eğer ki, o zaman siz bu enstrümanı sizin işinize geldiği şekliyle
1: evet, yani
3: kullanabileceğiniz bir malzeme haline geliyor. Bu yeni bir şey de değil açıkçası. Uluslararası hukuk dediğimiz şeyi preemptive strike dedikleri şeyle işte Irak'ı bombalarken de yaptılar değil mi? Afganistan'a girerken de benzeri bir şeyler veya
1: yani Kıbrıs garantörlüğümüzde de yaptılar.
3: Bunun örnekleri zaten yaptılar. Çok. Yani Batı'nın aslında bize yıllarca dikte etmeye çalıştığı bir sistem var ve bu sistem çok büyük krizler ortaya koyuyor artık. Ve insan yani bir soykırım işleniyor ama siz uluslararası hukuk dediğimiz ve yıllarca sattığınız bir şeyi siz kendiniz sisteme sokup işletemiyorsunuz. Dolayısıyla evet, oradaki sistem demek ki artık çözümden ziyade krizler üretiyor. Çünkü siz bu

0: çözüm diye, çözüm sunar diye kurduğunuz sistem sadece çözümler sizin işinize yaradığı zaman artık işe yarıyor. Şimdi bu Yunanistan bir tarafta, bir tarafta AB, bir tarafta Türkiye ile bakış açısı vesaire. Bunun biz, hani hocam dedi ya, hep işte siz de bahsettiniz. Rutte şöyle böyle diyor, Türkiye'yi pop pop diyor, Türkiye ile işbirliğimizi yapmamız lazım falan. Ama işte iş gerçekten kağıttan, söylemden fiiliyata dönüşmesi gerektiğinde, mesela Türkiye'nin AB üyeliği konusuna gelince veya gümrük birliğinin güncellenmesi meselesine geldiğinde, vize serbestliğine geldiğinde iş başka. O zaman iş başkaysa demek ki problemin kaynağı da Türkiye'nin durduğu yerden ziyade senin Türkiye bakış açınla ilgili bir problem var. Yani Avrupa'dan Türkiye bakış açısı eğer şuysa, Türkiye şu anda savunma sanayinde çok ön planda, askeri olarak bir gücü var. Bizim yetersiz kaldığımız yerde Türkiye'yi bir aktör olarak kullanabiliriz gibi bir yerdeyse Avrupa'nın Türkiye bakış açısı, Türkiye artık bunu kolay kolay yiyecek, buna kolay kolay Avrupa'nın suyuna gidecek bir pozisyonu artık değil.
1: Evet, tabii bunun karşılıklı çıkara dayalı,
0: evet,
1: bir
0: artık pragmatik bir ilişki var.
1: Faydaya dayalı bir gelişme.
0: Ve Türkiye bunun işletilmesini istiyor. Yani Türkiye diyor ki Avrupa Birliği veya benzer ülkeler, ben seninle kardeşim göz göze bakabilecek bir pozisyondan her türlü ilişki kurarım. Benim çıkarlarım korunduğu sürece. Ama Avrupa hala bu pragmatik ilişkiyi kurma kabiliyetini geliştirmiş değil Türkiye ile ilişkisinde. Çünkü Türkiye hala ideolojik bir perspektiften bakıyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin bulunduğu yer, temsil ettiği vizyon, Sayın Cumhurbaşkanı'na bakış açısı sadece bir lider, bir siyasetçiye bakış açısı değil. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bunun dış politikasına bakış açısından dolayı böyle bir konumlandırma var. Yani diyor ki sen ta Afrika'ya gidip iş yapamazsın diyor. Doğu Akdeniz'de belli bir sınırlar içerisinde kalman lazım. Kafkasya'da bir yere kadar sen nüfuz alanı yapabilirsin. Aynı şekilde Orta Doğu'da sen bir denklem kurarken, bak ben senin şöyle yaparsan sana yardım ederim, öbür türlü bir terör örgütü çıkarırım, sana köstek olabilir ve ben bunu desteklerim. SDG altında, bilmem ne altında diyebiliyor yani. Dolayısıyla oradaki Türkiye'nin bir yere konumlandırılma meselesini eğer Avrupa Birliği ülkeleri aşabilirse, pragmatik bir ilişki Türkiye ile kurabilirse, kazan kazan kurabilirse, o zaman Türkiye onların ihtiyacı olan savunma mimarisini geliştirirken Türkiye belli bir yerden Avrupa'ya bakabilir. Onun dışında yani şu anda Yunanistan'ın işte veya Güney Kıbrıs Rum kesimin ile yapılan bu silah ambargosu meselesi ne yapıyor? Batı oraya bir silah işte tedarik zincirinin stratejisi içerisine koyuyor. Ama bu hiçbir zaman çözümden yana bir pozisyon değil. Bunun aksine daha güvenlik eksenli, daha silahlı bir statükonun inşası için yol açmış yani oluyorsunuz.
1: Şimdi bu muafiyetle beraber İsrail'den gelen silahları da, Rum kesimine hava savunma sistemleri vesaire diğer silahları da koyduğunuz zaman, yani pekala Kıbrıs adasında bir silahlanma yarışını tetikleyebilecek gelişmeler bunlar. Karşı taraf Türkiye ve Türk tarafı adına söylüyorum, itidalli davranıp soğukkanlı davranmaya devam ettiği için alevlenmiyor.
0: Yani yıllarca bu
1: provokasyonlar bir yerden sonra başka yerlere
0: yani gidiyor. Yani yıllarca bu hep şey diye anlatıldı ya, işte Rusya'nın sıcak sulara inme, hı, meselesi veya oradaki işte Doğu Akdeniz üzerindeki nüfuzunun bir şekilde frenlenmesiyle ilgili açıklandı. Ama tamam, böyle açıklayın o zaman. Niye Türkiye bir tehdit algısı olarak? Yani Türkiye NATO'nun bir parçası.
1: Tabii o zamandan bu zamanlarda çok şey değişti. Yani onu da vurgulamak lazım. Tabii. Konuşacak çok konu var. Aslında çok fazla mesele var, doğal olarak bölgemiz oldukça hareketli ama maalesef süremizin sonuna geldik. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Tabii ilerleyen haftalarda tekrar bir arada olacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle önümüzde bir BM genel kurulu var ki, evet, oradan çıkacak mesajlar da, küresel düzendeki yeni değişiklik ihtiyaçlarına dair mesajlar da önemli olacak. İlerleyen haftalarda tekrar bunları konuşmak dileğiyle diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece

0: görevi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. Selamlar, sevgiler. Efendim 24 Portre programıyla karşınızdayız. Misafirimle karşı karşıya geçtim. Onunla söyleşeceğim. Sizin de seyir zevkinize, dinleme zevkinize uygun, çok hoş ve keyifli bir sohbet çıkacağından emin olarak başlıyorum ama öncelikle birkaç saniye öncesinde konuğumla yaptığım bir konuşmayı size naklederek başlamak istiyorum. Oo Zeynep Hanım yığmışsınız diye söyledi hocamız. Öyle çünkü önümüzde Kemal Tahir kitapları var. Esir Şehrin insanlarıyla, Devlet Ana'yla, Kurt Kanunu'yla fakat sadece edebiyat konuşacağımız, daha doğrusu edebiyatı tek parantez içinde konuşacağımız bir şeyle karşı karşıya değiliz. Çünkü bugün karşımda konuğum bir edebiyatçı değil, aslında bir sosyolog. İstanbul Üniversitesi'nin efsane hocalarından biri. İsmail Coşkun, Profesör İsmail Coşkun'u misafir edeceğiz sizlerin de desteğiyle ve yardımıyla. Ama sosyoloji, toplum, zaman, dönem, modernleşme ve edebiyat bir araya gelecek bu sohbette. Onun için de sizin yardımınıza ihtiyacımız var hocam. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet için. Rica ederim. İkincisi de güzel bir yayın olsun. Mutfak ekibine şimdiden çok teşekkür ederim.
0: Benim için çok iyi olacağından kendi adıma eminim. Çünkü şükürler olsun. İnsan hayatta her istediğine erişemiyor ama bir şeyi severek yapmanın mutluluğunu, bir işi severek yapmanın mutluluğunu yaşayanlardanım. Bu bakımdan samimi ve gerçek merakımın peşinden gittiğim yayınlardan birinde olduğumu biliyorum. Çünkü
1: çok
0: daha önce de
1: sizle
0: bir araya gelmiştik. Bu programda değil ama başka vesilelerle bir araya gelmiştik. Çünkü en başta izleyicilerimize de paylaştığım o kısım. Biz bazı şeyleri birbirinden çok ayrı kompartmanlarda değerlendiriyoruz. Evet. Mesela sosyal bilimlerin kendi içindeki geçişkenliğini her zaman göremeyebiliyoruz. Sizin alanınız sosyoloji diye söyledim, çalıştığınız modernleşme diye söyledim. Ama bunun edebiyatla çok kuvvetli bağlar kurduğu, okumalarınızı onun üstünden yaptığınız yerler var. Oralara hep gireceğiz. Sizin dediğiniz gibi bugün bu sehpa ağırlıktan biraz zorlanıyor ama.
1: Eyvallah. Masayı doldurmuşuz.
0: Sadece bu arada izleyenlerimizle paylaşalım. Yani masamızın üzerinde duran sadece Kemal Tahir'in bizatihi kaleme almış olduğu o meşhur az önce sözünü ettiğim romanlar değil. İsmail Coşkun Hoca'nın Kemal Tahir ve Türk Romanı diye ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Onun dışında Kurt Kanunu'nun eleştirel baskısı yine hocamızın çalışmalarıyla ortaya konulmuş bir eser olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları çapraz okuma olarak önümüze alacağız ama hocam, çok hızlı geçebiliyoruz bazen. Sosyoloji niye var? Bize niye lazım? Olmazsa ne olurdu hocam?
1: Bize çok lazım. Edebiyatla birlikte. Şimdi öncelikle tekrar teşekkür ederim. Sosyoloji niye var derken bir dönüşümün, bir tarihsel dönemin ürünü. Bütün beşeri bilimler, bugün çağdaş beşeri bilimlerin tamamı modern toplumun, devletin, siyasetin, yeni ekonomi biçiminin, yeni üretim biçiminin tabii bir çıktısı. Yani 1789 Fransız İhtilali ve buna eklenen Endüstri Devrimi, Sanayi Devrimi sonrasında yeni toplum, modern toplum bir kuruluş aşamasına geçiyor. Bugüne kadar gelen bir tür hazırlık sınıfı, bir tarihsel süreç işliyor. Ama 1789 Fransız İhtilali sonrasında artık eski toplum, geleneksel toplum, aristokrasi, Hristiyanlık, kilisenin tasfiye edildiği daha farklı esaslar üzerinde, yeni üretim biçimi üzerinde toparlanan bir yeni bir toplum. Tam da bu toplum o kuruluş sürecinde çeşitli toplumsal, siyasi, iktisadi, ekonomi, politik sorunlarla karşı karşıya. Sosyoloji biraz da o toplumun, Batı toplumunun, Batı Avrupa toplumunun karşılaştığı bu sorunları anlamaya, açıklamaya, işin bilgisini oluşturmaya, karar vericiler nezdinde bir siyaset önerme anlamında bir ortaya çıkış söz konusu. Bu beşeri bilimler arasında ciddi bir iş bölümü de vardır. Oraya hiç girmek istemem, iktisat vesaire, ama antropolojiye değinmek isterim. Her ikisinin konusu da, sosyoloji ile antropoloji konusu, toplumdur. Ama birisi doğrudan Avrupa toplumları, Batı Avrupa toplumları üzerine odaklanır. Diğeri Batı'nın sömürgeci süreçte karşılaştığı yeni coğrafyalardaki işgalci olarak girdiği, sömürgeçli coğrafyada karşılaştığı toplulukları incelemek üzere gider. Yani çok ciddi bir sömürgeci geçmişle, bagajla yüklüdür antropoloji. O da bunu hala bugünle ilişki kurmada falan kısıtlı hale getiriyor. O eski hikayeden, günahlardan arınması biraz zor. 45 sonrası dahi, 1945 sonrası dahi o günahları işlemeye antropoloji her düzeyde devam etmiştir. Dolayısıyla sosyoloji toplumsal sorunu anlamaya ilişkin, açıklamaya ilişkin, o sorunlar nasıl aşılabilir, bir şeyler söylemek üzere çıkmıştır. Bizde de benzer sorunlara bir Türk modernleşmesinin belli bir aşamasından itibaren devleti, toplumu, geleceğe taşıma anlamında, hangi siyasi tercihlerde bulunma anlamında yine yüksek bir siyasi motivasyonla çıkması, gelmesi söz konusu. Türkiye'de sosyoloji yapacaksak olmazsa olmaz, benim farklı yerlerde altını kalın kalın çizdiğim bir şey, coğrafyayla, tarihle, edebiyatla ilişki kurmadan bu coğrafyada sosyoloji yapma imkan ve ihtimalimiz yok. Bu, Batı sosyoloji geleneğinde ters ve aykırı, onun dışında bir şey değil. Weber'e de baktığınızda bunu görürsünüz. Klasik dönemle, kültürle nasıl bir beslenme içerisinde olduğunu, Marx'ta da bunu görürsünüz. Hem tarihle ilişki, hem dini olanla ilişki, ister hesaplaşma içersin içermesin, hem de edebiyatta yoğun bir ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş sosyal bilimler, şimdi çok Amerikan şeyler, interdisipliner falan, herkes kendi omurgasını, pozisyonunu korur. Hı hı. Ama o disiplinler arası biraz şey, ben kesinlikle bunun dışında onu içerim ve ondan farklı bir düzeyde Türkiye'de sosyoloji yapacaksak biraz üzerinde yaşadığımız coğrafya, onun üzerinde gerçekleşen tarih, ortaya konan kültür, özellikle edebiyat üzerinden sıkı bir ilişkiyle biz Türkiye'de sosyolojiyi başka bir düzeye taşıyabiliriz. Yani öteki türlü Batı sosyolojisinin, Amerikan sosyolojisinin iyi öğrencileri olmaktan öteye gidemeyiz. O da hiç kimse sizi bu anlamda muhatap almaz.
0: Çok ilginç. Bu bir disiplin olarak, bir bilim araştırma kolu olarak Batı menşeli diyorsunuz. Evet. Sorunları
1: ama
0: görme,
1: bütün,
0: tanımlamak.
1: Yani bütün şu anda her şey.
0: Evet. Çıkışı böyle. Evet. Bizim kendimizi toplum olarak tanıma veya yaşanan şeyi anlamlandırma, görme, belki yeni teklifte bulunabilme, toplum akışı ile ilgili bir misyon da edinebilir burada. Peki o bahsetmiş olduğunuz ayrışma nasıl ortaya konulur? Yani bir sosyolojik bilgi veya ilim disiplininin sadece oradan modellenmiş şeklinden ayırarak, mesela Türkiye'de bugün sosyoloji yapabilmenin bu ayrışma yönünden şartı ne, koşulu ne? Bu bir bakış meselesi mi, yoksa doğrudan bir yöntem meselesi mi?
1: O yöntem usul var, kavramsal bir vokabüler var, bir çerçevesi var vesaire. Siz o usul ve yöntemlerle Türkiye gerçekliği ilişki kuracaksanız, o parametrelere vesaire, Türkiye insanını, toplumunu, tarihi tecrübesini, ondan sağlam bir ilişki kurmanız gerekiyor. O da işte coğrafya, tarih, edebiyat üzerinden, yoksa Batı menşeli deyip vesaire değil. Yani oradaki gelişen bir insani tecrübenin ürünü, o insani tecrübesinin gelişen usul ve araçlar, terimleştirmeler üzerinden. Sırf orada farklı bir kavramsallaştırma, evet, temel bir kavramsallaştırma. Orada farklı dinamikler üzerinden işler, burada farklı bir dinamikler üzerinden işler. Dolayısıyla onu yakalamanın yolu, bir Türk sosyolojisi yapmanın yolu, söylediğim üç şeye, esasa coğrafya, tarih ve edebiyata oturması.
0: Hocam, alanınız mı sizi seçti, siz mi alanınızı seçtiniz?
1: Ya şöyle, yani öncelikle benim sosyoloji kurduğum ilişki, o günkü ben 1958 doğumlu vesaire, işte 70'lerin ilk yarısında liseye girip 76 üniversite iklimine giren bir arkadaş olarak baktığımızda aşırı politizasyondan ölen bir toplum düşünün yani. Şimdi kutuplaşma falan diyoruz. O gün fizik şiddete dönüşmüş. Yani farklı gruplar arasında sağ sol çatışması denen soğuk savaş terminolojisiyle çatışmanın ötesinde grup içi dinamiklerde de, yani grup içi aktörlerinde çatışmalar, yani sol içi şiddet, sol grupların birbirine karşı kullandığı şiddet, sağ içinde şiddet, infazlar vesaire, sağ muhafazakar kesimde iç böyle çekişmeler vesaire. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla televizyon adabına uygundur, uymazdır, rütük şeyine, pis bir dönem mi, pis bir hikaye yani, ölüm yani. O kadar kötü bir politizasyon dönemde. Biz de o iklimde, yani üniversite öğrencileri vesaire, o toplumu, insanı anlama, daha lise düzeyinden, orta öğretim düzeyinden bir politizasyona doğmuşsunuz zaten. Bu tür bir şeyle toplumu anlamaya ilişkin kaygılarımız. Bir de siyasiyiz. O siyasi arayışlarla sosyoloji kurduğumuz bir ilişki var yani. Üniversiteye geldiğimiz andan da bizdeki bu sosyoloji yani siyasi motivasyonla kurduk ama edebiyatla kurduğumuz ilişki de o. Yani insan gerçeği, toplum gerçeğini anlama anlamında. Ha,
0: kendi ideolojik çizginizle bağdaştıracak
1: biçimde. Onu haklılaştırma, doğrulamadan ziyade yani bu topluma nasıl ulaşacağız, evet, nasıl erişeceğiz, nasıl aynı dili konuşacağız anlamında bir anlama çabasıyla bir edebiyata gitme. Yoksa kendi kabilenin ezberlerini çoğaltma, üretme, yeniden üretme anlamında gidiş söz konusu değil. Öyle bir dönem. Dolayısıyla o seçimler sizin ilgilerinizi de belirliyor. Yani yüksek lisansta daha sonra ben hiç üniversite aklımda yoktu. 86-87 Türk Modernleşme 80'de çalıştım. Niyazi Berkez üzerine çalıştım. Sonrasında yine bir modernlik problemi olarak modern devlet, yani bu yaşadığımız, içinde yaşadığımız modern devlet örüntüsü anlamaya ilişkin bir şeydi. Bütün bunlar beni hem modernin kendi kaynaklarına götürdü, hem Türk modernleşmesine götürdü. Bu gidiş beraberimde onunla bir elleşmeye, içine girmeye, onunla zaman zaman dövüş etmeye, kitabı okurken kavga edersiniz yani ben gibi o tür bir bu tür bir süreç bizi besledi. Yani bugüne kadar getirdi. Yani hem akademide sosyoloji tarihi dersi vermeler, sosyolojiye giriş, daha sonra uygarlık tarihi ama esas çalışma alanım Türk modernleşmesi oldu. Türk modernleşmesi bağlamında Türk edebiyatı oldu. Çok konuştum, az eser verdim. Vereceğiz diye düşünüyoruz, çabalıyoruz yani. Kitapsız profesör kalmaktan yana değilim yani. O anlamda gibi yani. Dolayısıyla o dönem, süreç, tarihsellik sizin ilgilerinizi biçimlendiriyor.
0: Biçimlendiriyor.
1: Kısası şimdi, sorunuzun cevabı bu.
0: Sizin bu söylemiş olduğunuz şey hiç yabancılık çektiğim bir şey değil. 60'lı 70'li yıllarda öğrencilik hayatı yaşamış olan insanlarla karşılaştığımda, evet, ister sağda ister solda olsun bir misyon yüklenme, aidiyet edinme gibi örüntüler içinde yer aldıklarını fark ediyorum çoğunlukla. Tam da dediğiniz gibi bugün aslında siyaseten kutuplaşmadan falan bahsediyoruz ama bugün insanlar kendi ilgi ve hedeflerinin peşinde daha bağımsız gidiyorlar diye düşünüyorum.
1: Yani o gün politizasyonun dozu yüksekti. Evet. Yani fizik tasfiyeye giden bir infazların yaşandığı, sokakta her gün şu kadar insanın öldüğü, düşük yoğunluklu bir iç savaşın yaşandığı pis bir dönemdir. Türk siyasetinin en kirli, sıkıntılı dönemidir. Yani 60-80 arası. Evet. 70'ler bunun doruğa çıktığı bir dönemdir. Her bakımdan kötüdür.
0: O bakımdan bu tercihler yapılırken ne olursa olsun yani topluma faydalılık esasıyla da birazcık daha iyi görebilme esasıyla da bir motivasyon bir şekilde kazanmış olduğunu insanların fark ediyorum. Devam ettikçe, ilerledikçe bu daha iyi anlama, daha iyi analiz edebilme ve kendi dilini kurabilme çabası içinde öğrencilik yaptığınız dönemle hocalığa geçtiğiniz dönem arasında İsmail Coşkun'un takip ettiği çizgide meselelere bakışında, ele alışında kendisini değiştiren, dönüştüren şeyler yaşandı mı orada?
1: Ya bir sefer önce şunu söyleyeyim. Sağ, muhafazakar, dinler bir ailenin çocuğuyum yani vesaire. Sonraki süreçlerde de hep yani sağa mesafeliyim. Daha çok ben gençliğime delikanlım. Daha çok İslamcı tecrübeyle ilişki içerisinde geçti. Orada bütün siyasi formasyonumu, dilimi vesaire kazandım. Dolayısıyla önce onu söyleyeyim. Ama bu anlamda bir nasıl böyle edebiyat fakültesinde sosyolojide başlayıp edebiyat fakültesi sosyolojide mesleği tamamlamak bir istikrar, yani CV'de yakışıklı durmayabilir ama aynı şekilde hep o belli bir dünya görüşüyle kavrama vesaire de orada bir istikrar var. Ama sürekli her tecrübe, her değişim, her kırılma vesaire siz de onu yaşıyorsunuz. Ona bağlı olarak yani beslenmeleriniz değişiyor, farklılaşıyor vesaire ama çizgi, kavrayış vesaire bir şey yok vesaire. Ama sosyal bilimler anlamında şunu rahatlıkla söylüyorum.

daha çok bir sosyolojinin kendisinden beslenmenin getirdiği bir şey var ama orada Batı sosyolojisi özellikle 1945 sonrasında ana akım sosyoloji, Amerikan sosyolojisinin domine etmesi, biçimlendirmesi, rengini, şeklini vermesi dışında dolayısıyla biz biraz oraya mesafeli bakma anlamında daha klasik gelen

0: düzeyde o tür bir zenginleşmeler falan oldu. Daha çok kıta geleneğine yakınım, Avrupa geleneğine yakınım. Yani o Amerikanlaşma şeyine itiraz anlamda. Onlardan bir beslenme, onu merkeze alma şey. Talebeyle ilişki, derse girdiğiniz andan itibaren talebe size eğitir.
1: Bir tam öğretim. Bunu açacaktım çünkü yani hocalıktan, daha doğrusu öğrencilikten hocalığa geçiyorsunuz. Kendi bir öğrencilik tecrübeniz var ve yaşadığınız bir dönem var. Şimdi 10 yıllardır devam eden öğrenciyle karşı karşıya gelme süreci var. Hem hocalığınız inşa olunuyor o esnada, hem insan profili görüyorsunuz. Belki değişimi de.
0: Bir de şu, yani bir sefer öğrenci, ana sınıfındaki öğrenciyle akademideki öğrenci dikkat, kavrayışlar olarak çok farklı değildir. Sizin sahne aldığınız andan itibaren sizin öğrenciye nasıl baktığınızı, kendinize nasıl baktığınızda, kendinize öz saygısı olup olmadığı, muhatabınıza saygısınız olup olmadığı, ne kadar bildiğinizi, ne kadar bilmediğinizi öğrenci okur. Siz orada o öğrenciye karşı açık, saygılı, dürüst olmak durumunda. Eğer miş gibi yaparsanız, bu askerde ASTM'nin karakoldaki erle ilişkisinde de yaşanır. Amfide sınıfta da yaşanır. Öğrenciye sizin muhatap yapıp ettiğiniz işe saygınız doğrudan yansır. Eğer siz miş gibi yaparsanız, oynarsanız, o öğrenci de size miş gibi yapar, hatta sizinle oynar.
1: Of.
0: Dolayısıyla öğrenciyi ne kadar ciddi alırsanız, o bakışın kendisinden de, sorunun kendisinden de, yazdığı cevabın kendisinden de beslenirsiniz. Ben beslenen hocayım yani. Ve onu söyleyeyim yani, çok ilk 91'de girip 95 mezunlarını, Selma'nın ismini hatırlarım, Belma'nın ismini hatırlarım yani, belli sonunda itiraz etmiştir bana yani. O itirazlar yani çok dar bir yerden bakıyorsun ve diğerleri dışarıda kalıyordan başlayıp eğitmiştir yani size o sorunun kendisi. Yani o daha esnek, geniş bakmaya zorlar yani o anlamda. Hep o öğrenciyle ilişkiden, meslektaşlar ya da akademi dışındaki aktörlerle, arkadaşlarla, dostluklarla hep beslenmiş birisiyim. Yani sorunuza ne kadar cevap oldu bilmiyorum.
1: Şunun peşindeyim çünkü az önce bir şey söylediniz. Belki kendi kendinize neredeyse bir sitem vardı burada. Sınıfta öğrenciyle birlikte geçmiş 10 yıllar var. Ben çok kıymetli hocalar görünce, böyle dimağı ufku açık insanlar görünce kendim bir ikilemde kalıyorum hocam. Bu insan insanla temas edip kendi disiplinini aktarma yoluna mı gitmelidir? Yoksa bir noktada çekilip kendi dünyasında kendi eserini mi inşa etmelidir diye.
0: Yani şimdi iki şey ayrı. Akademik üretim, laboratuvar üretimi, akademik üretim, eser üretimi çok iyi olabilirsiniz. Ama hocalık, sınıfta ders verme, tarz, ilişki kurma başka bir şey. İkisi birbiriyle çelişir. İkisinde ikisini birden yakalayan insan. Mesela Teoman Duralı büyük hocadır benim için yani. Hmm. Hakikaten Allah büyük hocadır kesin. Yani. Hem eser sahibidir ama sınıfta efsane bir ders anlatımı vardır. Pedagojik olarak falan. Ben onun gibi değilim. Mesela o göz teması kurmaz. Ben mutlaka o göz temasını yakalamak zorundayım. Onun için sınıfta isteyen istediği çıkar gelir falan, yoklama almasın vesaire, ama yani o göz temasını engelleyecek bir davranışa çok feciden bir biçimde müdahale ederim. Hoca göz teması kurmaz ama çok daha böyle bir yukarıdan bir dille, üslupla, hakim bir biçimde gezerek ayakta bütün konuları çok tane tane, sakin sakin anlatır. Takrir usulü değildir, bir yerden okuyup aktarma değil. Bir taraftan da çok kritik terimleri vesaire kullandığını tahtanın sol üst köşesinden başlayarak oraya yazar. Ders bittiğinde sağ alt köşede son terim kavram yer alır. Bütün dersi oradadır yani. Dolayısıyla ikisinin birlikte böyle cem olduğu hocalarımız vardır. Ama birisi çok iyi proje üretir. Birisi sıfır projedir. Ben yani vesaire. Ama dediğim gibi yani ders anlatma biraz başka bir tecrübedir. Yani ikisini birlikte yakaladığımızda bu tadından yenmez bir şey oluyor.
1: Vermiş olduğunuz Duralı örneği öyleydi. Şunu hala merak ediyorum bir yönüyle. İnsana aktarmayı mı sevdiniz, seçtiniz? Sizin insanda bulduğunuz şey ne? Bildiğiniz...
0: Yani insana aktarmayı sevmekten ziyade insani tecrübenin kendisinden beslenme. Dostluklarımda da böyle.

0: sadece hoca talebi ilişkisinde değil, dostluklarımla, arkadaşlıklarımla vesaire de hem olağanüstü dinlenirim hem de beslenirim. Yakın çevremde onu iyi bilir. Yani sofra adamıyımdır. Yani dolayısıyla o ilişkiden daha çok beslenmeyi merkez alan bir şey. Yani aktaran, yukarıdan tanıma. Dil tarz olarak fazla müteahhitim vesaire, fazla otoriter bir dil üstüme sahip ama beslenme odaklı biriyim diyebilirim.
1: Sizin öğrenciniz olmak nasıl bir hissiyat olurdu acaba? Bunu
0: talebelere sormamız lazım.
1: Bu çünkü zor sorulardan biridir, onun farkındayım, evet, ama yani insan kendini ne kadar görebilir ya da geri dönüşüm olarak onlarca yıl içinde neyle karşılaştınız? Sizin tesirinizin öğrenci üzerinde ne olduğunu düşünürsünüz ya da gözlemlersiniz? Ya,
0: geçerken söylediğiniz bir şey oluyor. Şimdi hocalık konumu olarak üniversite hocalık, lisede hocalık son derece kritik. Niçin kritik? Çünkü insanı doğal olarak bir otorite uzmanlık alanından konuşuyorsunuz. Sınıf düzeninin kendisi bile o otoriteyi tahkim eden bir düzendir yani. Dolayısıyla o çocuk gelmiş, birinci sınıfa gelmiş, hazırlığa gelmiş, üçüncü sınıfa gelmiş falan. Çocuk sizin önünüzde. Yani bir şey söyleyecek diye bir şey. Siz aslında ettiğiniz her kelime büyük sorumluluk yani. Çünkü ettiğiniz o kelime o insanda bir karşılık yaratıyor ve ondan amel etmeye başlıyor. Ondan hayatını düzenlemeye başlıyor. Sonra siz geçerken ettiğiniz en sıradan bir şeyin sonrasında ya siz birinci sınıfta şunu demiştiniz diyorsunuz. Siz unutmuş gitmiş olabilirsiniz. Ama onu görüyorsunuz yani onun tesirini, ulaştığını ve onun hayatında vesaire işte hiç unutmadım diyor. İşte hayat haline getirdim, ilkesi haline getirdim şeklinde. Dolayısıyla büyük sorumluluk yani. Söz büyük yazma anlamında da konuşma anlamında da. Yani ettiğiniz söz orada kalmıyor. Burada şimdi biz birlikte konuştuk. Bütün bu sözler şu kadar insana ulaşıyor. Ulaşmaya devam ediyor yani. Dolayısıyla yazılı olan da sözlü olan da bu anlamda gerisinde büyük bir sorumluluk var. Yani konuşursunuz vesaire ama yani o sorumluluk ciddi ağır bir yük de yani.
1: Bu sorumluluktan bahsetmişken şimdi özellikle çalışma alanınız şüphesiz araştırma alanlarının her biri kendi içinde önemi haizdir. Fakat modernleşme meselesi geçmişte olmuş bir şey değildir. Bir süreç olarak devam etmekte.
0: Halen.
1: Halen devam etmekte olan bir süreç. Üstelik geçmişin etkileriyle birlikte bugünü şekillendirmeye, yarını şekillendirecek olmaya devam eden de bir süreç aynı zamanda. Bu zor bir alan değil mi aynı zamanda? Yani içine birçok şeyi katmış oluyor. Günceli okumak için geçmişe bakmak ama onunla ilgili mesela kendi öğrenciliğinizden başlayarak bir siyasi bakışında bir perspektif oluşturduğunu veya bir hayat görüşünü söylediniz. Bütün bunları dengeli biçimde yerli yerine oturtmaya çalışırken zorlandığınız alanlar oldu mu? Bunu nasıl dengeye oturtabildiğinizi
0: yani
1: düşünüyorsunuz?
0: Zorlanma alanı vesaire değil. Yani bu problemin içine doğuyorsunuz. Türk toplumunun bir tane sorunu var. Yani modern uygarlıkla karşılaşmışız. Eski uygarlık kodlarını, kültürünü vesaire yapıp etme biçimlerini, devlet toplum ilişkilerini, o ekonomi politik, o üretim biçiminin dışında yeni bir şeyle karşılaşmışsınız. Ve siz uygarlık çevresi olarak, kültür çevresi olarak, örgütlenme alışkanlıkları olarak bir yenilgi yaşıyorsunuz. Bu yenilgi sürekli onu, o gelen meydan okumaya bir karşılık vererek ayakta kalma çabası. Türk modernleşmesi dediğimiz şey tamamıyla bu modern uygarlığın size yarattığı, baskıladığı, açıkça bir meydan okumayla üzerinize geldi. O meydan okumaya karşılık verme girişimi, uygulamaları, açıklama girişimleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü Türk toplumu böyle iki asırlık, artık iki buçuk asırlık muazzam bir öykünün ürünü. Dolayısıyla bu öyküyle ilişki kurmadan siz bugünle konumlanan, bir de yanlış konumlanan bir şey var. Yani yanlış tanımlanan bir şey var. Batı'nın bir yükseliş eğrisiyle siz tam tersi bir süreci yaşıyorsunuz. Bir şeyi yitirip ve o yitirişe karşı koyma ve tekrardan bir şeyi inşa etme süreci iç içe geçiyor. Dolayısıyla yükseliş eğrisiyle çöküş eğrisinde karşılaşınca onlar yaptı biz yapamadık değil yani. Ben dibi görmüşüm, dipten itibaren yukarı doğru bir eğriyi yakalama çabasındayım. Bu da muazzam bir girişim yani. Batı düşüncesi modernliğin kendisine baktığınızda birkaç asır içerisinde modernlik kendisini kurma performansını gösterdi. Yani 1800'lerin başında bir kuruluş oturma sürecine girdi. Ondan önceki süreç hep bir kafa yorma, hep kapsamlı kafa yormalar. Bütün dünyayı insan bilgisini kuşatıcı bir kavrama girişimleriyle dolu. Dolayısıyla biz